0: Camiinde kıldı. Namazın ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan, İslam dünyasının bayramını tebrik etti. Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çeken Cumhurbaşkanı, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Edirne'de görevli Mehmetçiğin bayramını telefonla kutladı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Arda Hudut Bölük Merkezi'ni ziyareti sırasında Erdoğan'la telefonla görüştü. Bölgedeki çatışmaları hatırlatan Cumhurbaşkanı, sınır güvenliğinin önemine dikkat çekti. "Biz hem sınır güvenliği hem de kara, hava ve deniz sahalarımızın emniyetini temin etme noktasında güven ve istikrar üreten bir ülkeyiz," dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kutsal topraklarda hac ibadetini yerine getiren hacılarla telefonda görüştü. "Allah kabul etsin, Rabbim yar ve yardımcınız olsun," dedi. Erdoğan, tüm hacıların Kurban Bayramı'nı da tebrik etti. Kurban Bayramı'nda güvenlik güçleri görevlerinin başında İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, telsizden polis, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinin bayramını kutladı. "Görevi başında olan siz kıymetli kahramanlarımızı muhabbetle selamlıyorum," dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 27 Mayıs darbesinin 66. yılı yıl dönümüne ilişkin mesaj paylaştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş darbeyi bir kez daha kınadı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 27 Mayıs darbesini karanlık bir mücadele olarak nitelendirdi. AK Parti Sözcüsü Çelik ise millet iradesine kastedenleri lanetledi, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yargı kararına göre CHP Genel Başkanı'nın Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi. "Beklentimiz bölünmüş bir CHP değil, kenetlenip büyüklerinden arınmış bir CHP'dir," dedi. Bahçeli, kongre tarihi olarak da 9 Eylül'ü önerdi. CHP'de kurultay tartışması sürerken Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama geldi. Ankara'da gazetecilerle bayramlaşan Kılıçdaroğlu, CHP kurultayının tedbir kararı kalktıktan sonra yapılabileceğini söyledi. "Benim elimde olsa yarın kurultaya giderim," dedi. Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve ekibinin ihraç edileceği iddialarına da dedikodu dedi. Gerekirse Özel'le görüşebileceğini söyledi. CHP Genel Merkezi'nde yaşananların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlere bir tepki de Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den geldi. Erzurum'da AK Parti teşkilatlarıyla buluşan Bakan Tekin, Özgür Özel'in olaylardan Cumhurbaşkanı'nı sorumlu tutmaya çalıştığını söyledi. AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın CHP içindeki çatışmada taraf olmadığını söyledi. İzmir'deki gösteri sırasında Toma'ya çıkarak zarar vermeye çalışan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan zanlı görevden uzaklaştırıldı ve idari soruşturma başlatıldı. İstanbul Valiliğinden konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada şahsın Fatih ilçesinde bulunan bir okulumuzda müdür yardımcısı olarak görev yaptığı tespit edilmiştir denildi. ABD ve İran arasındaki görüşmeler devam ederken ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklamalar geldi. Trump, "Hürmüz Boğazı'nı kimse kontrol etmeyecek, herkese açık olacak," dedi. Trump, İran'ın anlaşmaya kararlı olduğunu ancak henüz o noktada olamadıklarını belirtti. Katil İsrail Kurban Bayramı'nın ilk günü Gazze şeridinde katliam yaptı. Gazze kent merkezine düzenlenen hava saldırılarında 8 Filistinli katledildi. İsrail ateşkese rağmen Lübnan'ın farklı bölgelerine yönelik hava saldırılarını da sürdürdü. Güneyde Sur ve Nebatiye, doğuda ise Beka Vadisi'ni hedef aldı. Saldırılarda çocukların da aralarında olduğu 13 kişi yaşamını yitirdi.
1: Hava durumu.
0: Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Antalya merkez hariç Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Denizli ve Aydın çevreleriyle İzmir ve Muğla'nın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinde Trakya, İç Ege, göller yöresi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevreleriyle Niğde ve Kayseri'nin doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı şöyle: Ankara ve Bolu 14, İstanbul, Edirne ve Samsun 17, İzmir, Antalya ve Adana 19, Afyon, Karahisar, Diyarbakır ve Malatya 13, Kahramanmaraş 18, Trabzon ve Gaziantep 16, Erzurum 7, Van 9 derece. Haberleri dinlediniz. Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu.
1: Güneşin Çocukları 12. ve son bölüm. Yazan Lütfiye Aydın, yöneten Ejder Akışık, yapımcı Ersan Edinç, efektör Hamit Çelik. Bu bölümde oynayan sanatçılar: anlatan Mehmet Atay, mutasarrıf Mecdettin Bey, Baykal Saran, Müjgan Özlem Ersönmez, Nazlı Berrin Öney, Şemsi Bahri Aydın, Zekeriya Levent Şenbay, Hayriye Hanım Hepşen Akar, Perizat Şefika Ümit Tolun, Şuayip Bülent Türkmen, Doktor Necip Ahmet Türkoğlu, Bir Çete Okan Şenozan, Kamil Berk Özçağatay.
2: Balkan Savaşı sonrası o zamanki adı Aintab Sancağı olan Antep'te manifaturacı Süleyman Ağa ile mutasarrıf Mecdettin Bey yakın komşudur. Mecdettin Bey'in eşi ölmüş, kızı Müjgan İstanbul'a gitmiştir. Süleyman Ağa ise Nazlı, Selvi ve Şemsi adlarındaki 3 yetişkin çocuğuna karşın kumpanya artisti Perizat'ın peşindedir ama reddedilir. Mecdettin Bey yardımcısı Hayriye'yi istidacı Fazıl Efendi ile evlendirip İstanbul'a dönmek üzereyken Hayriye Hanım'ın oğlu Zekeriya da askere alınır, çaya sevk edilir. Orada yaralanıp iyileştikten sonra bu kez Suriye cephesine sevk edilir. Mondros Mütarekesi'nden sonra yarbay rütbesiyle Harbiye Nezaretindeki görevine dönen Müjgan'ın dayısı Raif Bey, gönüllü olarak askerliğini yapan Şemsi'yi de yanına aldırır. Öte yandan Süleyman Ağa'nın karısı Firdevs Hanım, üzerine gelen kuması Rukiye'yi kızlarıyla birlikte benimsemek zorunda kalmıştır. Aradan zaman geçer. Zekeriya Suriye cephesinden perişan bir halde Antep'e döner. Eskiden beri Zekeriya'ya tutkun olan Süleyman Ağa'nın kızı Nazlı bu durumdan çok hoşnuttur. Osmanlı ordusunun dağılmasından sonra İstanbul hareketlenmiştir. Birçok aydın gibi Mecdettin Bey de milli mücadeleye atılmak hazırlığı içindedir. O günlerde ilginç bir olay yaşanır. Müjgan'la babası vapurda perişan kılıklı bir adamın kendini denize atmasına tanık olurlar. Bu kişi Şemsi'nin Balkan Savaşı'ndan dönmeyen dayısı Şuayip'tir. Mecdettin Bey Şuayip'i hastanede bulur. Hep birlikte milli mücadele için Anadolu'ya geçerler. Raif Bey, Şuayip ve Müjgan Fransız işgali altındaki Antep'e, Mecdettin Bey ise heyet-i temsiliye üyesi olarak Ankara'ya gider.

0: Bak sana bugün ne getirdim Şahip Usta. Aman işte Ahmet Usta diyecektim. Hep unutuyorum.
1: Dikkat et Kamil. Başkasının yanında sakın asıl adamı söyleme. Neymiş o? Yine mi bomba var torbanda yoksa?
0: Hayır. Artık Fransız'ın bombalarına el sürmüyorum. Dedin ya elinde patlar seni öldürür diye.
1: Tabii. Arkadaşlarına da söyle, onlar da dokunmasın. Patlamamış bombayla oyun olmaz Kamil. Sen benim yüzümün şarapnelle bu hale geldiğini biliyor musun?
0: Söylemişlerdi. Yüzünü onun için

0: mi kapatıyorsun hep?
1: Bırak şimdi benim yüzümü. Yine bir kese dolusu mermiyle gelmişsin. Aferin. Nereden de bulursun bu kadar patlamamış mermiyi bilmem ki.
0: Bulurum ben. Ahmet amca, şu çuvaldakiler kara borut değil mi?
1: Evet Kamil. Onun yanındaki yığında güherçile. Yarın kadınlar yine getirecekler. Yardımcım Medet dayı onlara fişek yapmayı öğretecek. Ben de tornada silah yapmaya devam edeceğim.
0: Sen hep burada mı kalacaksın Ahmet usta?
1: Şimdilik öyle. Eskiden bir evim vardı. Bir annem vardı. Kimse inanmayacak ama nişanlım bile vardı. Tornacı Ahmet usta eskiden bambaşka bir adamdı Kamil.

0: Şükürler olsun, bugün de doyduk. Hepimize afiyet olsun. Bakalım bizim Kamil çocuk yarın da yemek getirebilecek mi?
1: Ya, şehirdeki bacılar yarın yemek göndermeyebilir. Erzak kıtlığı orada da had safhadaymış Şemsi Bey.
0: Tütünümüz de kalmamıştı değil mi? Neyse, sofrayı toplayalım artık. Arkadaşlar, hazır hepimiz bir aradayken yeniden bir durum değerlendirmesi yapalım. Biliyorsunuz bu yılın başında İsmet Bey Bozüyük'te 5 gün içinde koskoca Yunan ordusunu püskürttü. Demek ki kararlılık olmaz denileni oldurabiliyor. Fakat buna rağmen müttefikler Sevr'de yapılacak görüşmelerde ısrarla İstanbul hükümetini istediler. Oysa böyle bir hükümet yok artık. Artık heyeti temsiliye var. Yani sadece Ankara hükümeti var.
2: Ne güzel konuşuyorsunuz.
0: Sevinmek elbette en tabii hakkımız. Ancak çok kaybımız oldu. Kılıç Ali Bey Balaban Boğazı'nda Fransız birlikleriyle savaşırken Ayıntap'ta da savaş başlamıştı. Çok insanımızı yitirdik. Çok. Memleketin en has evlatlarından Şahin Bey savaş başladıktan 4 ay sonra Kilis yolunda şehit düştü. O Şahin ki düşmanı 3 kez püskürtmüştü. Dostum da ayrıca dert ortağımdı.
1: Unutmadık o günü.
0: Hiç unutulur mu? Belki en yakın arkadaşlarımız, dostlarımız yine ölecek. Bu uğurda belki bizler de öleceğiz. Ancak o güne kadar açlığa da direneceğiz, ateşe de. Yani ölüme direneceğiz arkadaşlar. Var gücümüzle. Belli ki birazdan saldırıya geçecekler. Şimdiden helalleşelim. Gazamız mübarek olsun.

0: Ana baba, bacı kardeş, acısın. Nerede benim mor sümbüllüm?
1: Bu ne iştir Müjgan Hanım? Ne yapar bu yaşlı kadın şimdi? Nereye sığınır? Baksana, günlerdir evinin yıkıntısı üstünde. Hep aynı türküyü söylüyor.
2: Belli ki kendi yakmış bu türküyü Zekeriya Bey. Acısı zavallıya her şeyi unutturmuştur artık. Ne yapsın? Mutlaka onun oğlu da henüz dönmemiştir cepheden.
1: Herhalde. Dönenler nasıl dönecek kim bilir. Hadi Müjgan Hanım, epeyce çalıştık. Epeyce enkaz kaldırdık ama bu kadar dinlenmek yeter. Toparlanalım. Daha çok işimiz var.
2: Peki. Ben şu yıkıntının altından belki bir şeyler daha kurtarabilirim.
1: Ben de öteki enkaza gideyim. Bu tuhaf bir rüya sanki. Şunca yıl sonra sevdiğim kızla yıkıntılar arasında ölümlerden, yıkımlardan konuşuyoruz, enkaz kaldırıyoruz, teselli dağıtıyoruz. Olur şey değil.
3: Nazlı Hanım, bir
1: doktor bulsak.
3: Ne doktoru Zekeriya Bey? Yanımızda bağıra bağıra ölen insanlar için bile doktor yok. Ne diyorsunuz Allah aşkına? Nazlı lütfen toparlan. Toparlan da anlat olanları.
4: Anlatılır gibi değil ki. Anlayın, Rukiye ablam kuyudan su çekiyordu. O sırada bir top düştü abluya. Tam Rukiye ablamın olduğu yere. Anlatamayacağım bu manzarayı. Son sözü bir ah oldu sadece.
1: Sakin olun Nazlı Hanım. Ağlamayın. Peki çocuk nerede şimdi? Kamil ne yapıyor?
4: Bilmiyorum. Hiç bilmiyorum.
1: Ötekiler? Evde kim vardı?
4: Bilmem. Herhalde annemle ablam vardı. Hayır, Selvi ablam dinlendiydi tabii. Ay, annem evde yalnızdı. Çıldırır şimdi.
1: Hadi hemen oraya gidelim.
4: Ben gitmem. Hayır, gidemem.
3: Tamam.
4: Oraya gidemem.
1: Tabii. Siz gitmeyin Nazlı Hanım, kalın.
3: Evet Nazlıcığım, sen kal. Biz gideriz Zekeriya Bey'le. Yanımıza iki de yardımcı buluruz şimdi.
1: Rukiye Hanım'ı da gömeriz.

0: Benim odaya gidelim arkadaşlar. Sizinle konuşacaklarım var. Perizat Hanım, siz de lütfen, çok önemli.
1: Elimdeki sargı işini bitirir bitirmez geliyorum doktor bey.
0: Sanki sargı bezimiz var da. Yakında ninelerimizin tülbenti de bitecek. O zaman ne yapacağız kim bilir. Geçin arkadaşlar, bulduğunuz yere oturun. İlaç dolabını görüyorsunuz. Tam takır. Bize şimdi en çok gereken kloroform yok.
2: Evet, maalesef çaresiz kaldık doktor bey.
0: Şıh Camii'nin avlusu hastane, arka bahçesi mezarlık oldu. İlaçsız, yataksız bir hastane üstelik. Ne yapalım ki kangren olmasın diye kolları bacakları narkozsuz kesiyoruz artık.
2: Bu yaralı için ne kadar büyük işkenceyse doktorlar, hasta bakıcılar için de öyle.
0: Evet, şehirde destan çıkarır gibi bir beddua çıkarmışlar. Kadınlar kızdıklarına doktor Necip'in eline düşesin diye ileniyorlarmış. Ben sanki bayılıyorum bağırta bağırta ameliyat etmeye.
2: Üzülmeyin doktor, olacak bunlar. Canı yanan insanların haksız tepkisi. Bir iki haddini bilmez insanın lafından dolayı kendinizi kahretmeyin lütfen. Size ihtiyacımız var.
0: Benim de sizlere. Çaresiz kaldım, artık ne dediğimi bilemez oldum. Durumu biliyorsunuz. Ambarlar boşaldı. Halk tahıl namına ne varsa tüketti. Fıstık ambarları da hakeza. Efendim, asıl konumuza gelelim. Heyeti temsiliyeden geldiler. Uzun uzun konuştuk, tartıştık. Silahlı adamlarımızın hemen hepsi şehit oldu. Yiyeceğimiz tükendi. En son kaybımız da Akbaba Tepesi'nde Şemsi Bey oldu. Artık muhasara yarılamıyor. Dışarıdan ayın taba hiçbir şey sokulamıyor. Bu durumda çaresiz teslim olacağız.

Müjgan Hanım, bak bu fıstıklı sucuk ambar dibi. Yanında da üzüm tarhanasıyla biraz pestil buldum. Ne olur çekinme ye. Bak açlıktan kaşık kadar kaldı.

0: Birazdan alırım Hayriye teyze. Midem kuruyup yapışmış gibi sanki. Artık açlık hissimi yitirdim. Şemsi de şehit oldu. Ne mutlu ki ona. Kaleye beyaz bayrak çekildiğini görmedi. Bense sevdiğimin ardından ağlamaya bile vakit bulamadım.
1: Neredeyse gelir Zekeriya. İnşallah bir şeyler getirir de yersin. Yoksa bu gidişle...
0: Hatırlar mısın? Bazen yemek beğenmezdim de beni kibarca azarlardın Hayriye teyze.
1: O bir zamanlarmış Müjgan. İnsanlar taş hariç her şeyi yedi kızım. Bu gelen Zekeriya olmalı. Kapıya bakayım. Gerçi anahtarı vardı ama. Ya da Fazıl Efendi'dir.
0: Bu kışı hiç unutmayacağım. Şehir teslim oldu ama düşmana değil, açlığa yenildi. 1921 kışı her şeyi unutturdu bana. Ne tuhaf. Babamdan haber alamayışım bile artık etkilemiyor beni. Biliyorum ki onun durumu pek kötü değil.
2: Şimdi asıl mevzuya gelmek istiyorum. Anadolu kan ağlıyor. Fakat bu durumdayken bile mucizeler yaratıyor. Bu mucizelerden biri de Ayıntap. Düşününüz ki küçücük bir sancak iki çetin kış arasında tam 11 ay direniyor. Hem soğuğa, hem açlığa, hem yokluğa. Günlerce sürüyor sokağa çıkma yasağı. Yine de silahını kendi temin ediyor. Bütün bunlara rağmen 8000 bina yıkılıyor, 6000 evladını şehit veriyor. Hülasa bu şehir gazi unvanını fazlasıyla hak ediyor. Şimdi bu konuda verilen 93 numaralı kanun teklifinin kabulünü rica ediyorum.

0: Hayriye teyze? Postacı olamaz. Zekeriya Bey mi? Yoksa Fazıl Efendi mi? Lütfen söyle artık. Hem niçin böyle sapsarı oldu yüzün?
1: Gelen kimdi biliyor musun? Ha? Tornacı Ahmet. Yani Şuayb Bey. Ha? Firdevs Hanım'ın kardeşi.
0: Ya, niçin gelmiş? Ne dedi?
1: Veda için gelmiş ama sadece zafer kazanamadık, bu yüzden gidiyorum dedi, gitti.
0: Ah, hemen Bitişik'teki ablasına uğramadan, veda bile etmeden, öyle mi?
1: Öyle öyle. Sadece bana teşekkür etti, evimde sakladığım için. Ben de annesinin öldüğünü söylemedim ona. İşte böyle.

0: İşte böyle babacığım. Sevdiğim ne çok insan öldü bilsen. Bu mektubu postaya kim bilir ne zaman, nasıl, nerede verebileceğim. Valizlerim hazır. Zekeriya Bey neredeyse gelir. Benim Ağanoğlu köprüsüne götürecek. Raif dayım ve ötekilerle orada buluşacakmışız. Yine uzun, yine çetin bir yolculuğa, İstanbul'a doğru. Girin.
1: Hazır mısınız Müjgan Hanım?
0: Girebilirsiniz Zekeriya Bey.
1: Acele edelim biraz.
0: Kalkarız şimdi. Mektubu zarfına koyduktan sonra gideriz. Görüyorsunuz valizim falan her şey hazır.
1: Mektup mu? Affedersiniz. Ben valizleri alıp çıkıyorum.
0: Elveda sevgili oda. Sıkıcı, anlamsız ilk gençliğimin derdi ortağı kitaplar, gramofon. Hoşça kalın. İyi, fotoğraf albümümü unutmamışım.
1: Yolluk paketini de şu torbaya koyalım isterseniz.
2: Bizi unutma Müjgan abla, yine gel.
0: Hiç unutur muyum Kamil? Sırf senin için yeniden geleceğim. Hoşça kalın hepiniz. Firdevs teyze, Fazıl amca, Hayriye teyze. Sen de Selvi abla, Kamilciğim. Hoşça kal Nazlıcığım. Hoşça kalın. Hoşça kalın.
1: Yine gelecek misiniz gerçekten Müjgan Hanım? Yoksa Kamil'i avutmak için mi öyle söylediniz?
0: Efendim? Döneceğim tabii. Sahi kimlerle gidiyoruz, haberiniz var mı?
1: Bu kafilede Doktor Necip, dayınız, Ferizat Hanım, Musullu cephesinde çarpışan birkaç kişi varmış. Kalpaklı kalpaksız, kadınlı erkekli bir grup Kuvayi Milliyeci işte. Ne zaman döneceksiniz? Yeniden yani.
0: Bilmiyorum Zekeriya Bey. İçimden bir ses yakında çok önemli şeyler olacağını fısıldıyor. Bir büyük hamlede bizlere yeniden görev düşeceğini sanıyorum.
1: Babanız belli ki mektubunda bir şeyler yazmış size.
0: Hayır. Mektupta sadece meclisteki tartışmalı görüşmelerden bahsediyordu. Artık geri dönülmeyecek bir noktaya geldik. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Mucize beklemiyorum ama bizi yeni bir hayatın beklediğini seziyorum.
1: Müjgan Hanım. Yani başka şeyleri de sezdiniz mi?
0: Arabacı, biraz durur musunuz? Dinleyin Zekeriya Bey. Köprüye yaklaştık sayılır. Ayrılmadan söylemeliyim. Evet, sezdim. Sizinle bir bakıma silah arkadaşı sayılırız. Yani dostluğumuzun bozulmasını hiç istemem. Belki bilmiyorsunuz. Aintab Savaşı bitse de benim yüreğimin savaşı sürüyor hala. Anadolu Savaşı da tabii.
1: Anlamadım. Nasıl yani?
0: İnsanlar nedense yanı başlarındaki güzelliği fark etmiyor. Nazlı'yı ne diye düşünmezsiniz bilmem ki. Dostluğu, sevmeyi, yerinde konuşup zamanında susmayı bilen güzel bir kız.
1: Alay mı ediyorsunuz? Nazlı Rukiye Hanım'ın o feci ölümüne tanık olduktan sonra hiç konuşamıyor ki.
0: Bence Nazlı'nın dili geçici olarak tutuldu. Fakat açılacak. Bunu başaracak mucize sadece sevgi. Beni buralara çeken de en yakın arkadaşınız Şemsi için duyduğum sevginin mucizesi değil miydi?
1: Galiba anlıyorum.
0: Buna memnun oldum. Faytoncu, devam edelim lütfen.

Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır. Yıldızlar Altında.

Hoş geldin elimize, şiir oldun dilimize, bayram gecesi. Zeki Müren'den dinledik bu gece ilk şarkımızı, Vecdi Bingöl'ün güftesini yazdığı Saadettin Kaynağ'ın mahur eseriydi. Merhaba efendim, Yıldızlar Altında programının yepyeni bir bölümüyle daha huzurlarınızdayız. Mübarek Kurban Bayramı'nın ilk gününün son saatinde huzurlarınızdayız. Umuyoruz ki bayram gününüz huzur ve mutlulukla geçmiştir. Küsler barışmış, hasretler kavuşmuş, sevenler, sevilenler bir araya gelmiştir. Sağlık ve mutluluk içinde nice bayramlara ulaşmanızı temenni ederiz. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü, TRT Antalya Radyosu'ndan sesleniyorum her gece olduğu gibi. Bayram gecesi için sevdiğiniz namelerden oluşan bir repertuar hazırladım sizler için. Dinleyeceğimiz ikinci şarkı, güfte ve bestesi Zekai Tunca'ya ait mahur eser, bestekarın kendi yorumundan sunuyoruz. Zekai Tunca söylüyor: "Aşk için ağlıyorsun, daha neler, aşk olsun. Dert vermesin Allah'ım, en büyük dert aşk olsun."

Ahmet Kutsi Tecer'in dizelerini, Supi İdrisoğlu'nun mahur bestesini Ayşegül Durukan'dan dinliyoruz şimdi. Çekin halay çalsın durmadan sazlar, çekin ağır ağır halay düzülsün, süzülsün oyunlar, süzülsün nazlar, ince beller, mahmur gözler süzülsün.

Karacaoğlan'ın şiirine Saadet'in kaynağın mahur şarkısı var sırada. Ahmet Çağan'dan dinliyoruz. Ben güzele güzel demem, güzel benim olmayınca, muhannatın kahrın çekmem, gel deyip de gelmeyince.

Güftesi Orhan Rahmi Gökçe'ye, bestesi Şükrü Şenozan'a ait mahur eseri Turhan Öge'den dinliyoruz. Bu sevda ne tatlı, ne tatlı yalan. Sevişte a gönül biraz oyalan. Hayatın nesi var ellerde kalan? Sevişte a gönül biraz oyalan.

Güftesini Orhan Seyfi Orhun'un yazdığı, Refik Fersan'ın mahvur eserini İstanbul Radyosu Türk Sanat Müziği sanatçılarından dinliyoruz. Dün yine günümüz geçti beraber, gece de yanında kalasım geldi. Duruşu utangaç, bakışı dilber, vallahi çapkını göresim geldi.

Yıldızlar Altında beraberliğimiz Nihavend makamında eserlerle devam ediyor. Dinleyeceğimiz ilk Nihavend eserinin güftesi ve bestesi Kaptanzade Ali Rıza Bey'e ait Filiz Çatıroğlu'ndan dinliyoruz. Akşamı süzme deniz, renginden gözüm yandı. Engindeki pembe iz gönlümde halkalandı.

Dramalı Hasan Hasgüler'in Nihavend makamındaki fantezisini Sevval Şentürk'ten dinliyoruz. Aklımda sen, fikrimde sen, kalbimde, ruhumda sen. Baygınım ben sana, candan yana yana, şu yanan kalbimi bilsen.

Güftesini Vecdi Bingöl'ün yazdığı Kadri Şençalar'ın Nihavend bestesini Koray Safkan'dan dinliyoruz. Ey güzel İstanbul, benim sevgili yarim, güzelliğin aksetmiş boğazın

Güftesini yine Vecdi Bingöl'ün yazdığı Saadet'in Kaynağı Nihavend bestesini Tülün Kuşoğlu'ndan dinliyoruz. Ey ipek kanatlı seher rüzgarı, uğradı mı yolun Leyla üstüne? Bağrımda titrettin o bergüzarı, sevdalar getirdi sevda üstüne.

Güftesi Sabih Gözen'e, bestesi Zeki Müren'e ait Nihavend şarkıyı Orhan Saygıcı'dan dinliyoruz. Gözlerinin içine başka hayal girmesin, bana ait çizgiler dikkat et, silinmesin. İstersen yum gözlerini tıpkı düşünür gibi, benden evvel başkası bakıp seni görmesin.

Güftesi Ramazan Gökalp Arkın'a, bestesi Saadettin Kaynağı'a ait Nihavend eseri Alp Arslan'dan dinliyoruz. Bahar bitti, güz bitti, artık bülbül ötmüyor. Yare tel çekem dedim, tel derdim iletmiyor. Yollar kapalı kardan, turna gelmez diyardan. Haber çıkmadı yardan, bu ayrılık bitmiyor.

Güftesi ve bestesi Yesari Asım Arsoy'a ait Nihavend eseridi Münip Utandı'dan dinliyoruz. Bekledim de gelmedin, sevdiğimi bilmedin, gözyaşımı silmedin, hiç mi beni sevmedin? Söyle, hiç mi beni sevmedin?

Bu güzel bayram gecesinde programımızda sizler için seçtiğimiz son şarkı Emin Ongan'ın Nihavend Eseri. Melihat Gülses'ten dinliyoruz. Sen benim gönlümde açan son güldün. Hasretindir yanan içimde şimdi. Kırdığın kadeh son teselliyimdi. İçimdeki meyle sen de döküldün. Ne yaptım sana ben? Neden uzaklaştın? Yeter bu hasret, yeter. Gel dönelim sevgimize. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Hepinize mutlu bayramlar diliyorum bir kez daha. Hoşça kalın.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk,
2: bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne.
0: Sen,
1: ben,
0: biz,
3: hepimiz bir aileyiz.
2: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: TRT Radyo 1'den, Ankara Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyenler. Ailece başladı. Mutlu bir bayram diliyoruz hepinize. Bayramımız mübarek olsun. TRT Radyo 1'de, Ailece'de saat 13.50'ye dek burada olacağız. Size sesleneceğiz. Programımızı Ayhan Demiray ve Müge Tüzünger çok hazırladı. Arif Keleş, teknik yönetmenimiz. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya. Sizinle birlikteyiz. Bu bayram gününde elbette bayramdan bahsedeceğiz. Bayram demek güzellikler demek, paylaşmak demek, aile bağlarının güçlenmesi demek, hoşgörünün daha da artması, gönüllerin birbirine yakınlaşması, aynı zamanda yardımseverlik demek ve bunları hep de ileri nesillere taşımak durumundayız. Çünkü burada kalırsa, ileride bunları olmazsa aslında yaşayacağımız sıkıntılar belli. Bayramlar dediğim gibi paylaşmanın, dayanışmanın, birlikte olmanın değerini bize yeniden hatırlatıyor. Bize bir kez daha ilk gününü yaşadığımız bu bayramında sağlık, mutluluk, huzur getirmesini diliyoruz hepinize. Konuğumuz psikolog, sosyolog, uzman aile danışmanı Gülay Danışan'la bayramların aile bağları üzerindeki etkisinden, bayram ziyaretlerinden, yalnız yaşayan kişiler üzerindeki durumundan ve aile içi kırgınlıkların yine bayramlarda nasıl aşılabileceğinden bahsedeceğiz. Ailece başladı. Gülay Danışan stüdyomuzda. Hoş geldiniz yayınımıza. Mutlu bayramlar.
1: Hoş bulduk Feyza Hanım. Teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için.
0: Biz de çok teşekkür ediyoruz bayramın ilk gününde böyle bu güzel vaktinizi bize ayırdığınız için. Ve önemli de bir konudan bahsedeceğiz elbette. Bayram denince akla zaten eskiden hep ziyaretler, birlikte olunan sofralar, o geniş sofralar gelirdi. Küçüklerin büyükleri ziyaret etmesi, ellerini öpmesi, işte onlara harçlık vermek, şeker, yerler, çikolatalar,

0: koşuşturan çocuklar vesaire gelirdi ama son dönemde bu görüntülerin yerini genelde bir tatil havası almış görünüyor. Bazı kişiler bu zamanı aileye ayırmak istemeyebiliyor. Böyle durumlarla karşılaşabiliyoruz. Kırgınlıklar yaşanıyor, insanlar üzülüyor. Bir bayramda kapımı çalan olmadı diyenler olabiliyor ne yazık ki. Bayramlar, gelenekler ve aidiyet duygusu üzerinde son derece etkisi var bunların. Şimdi bu bayramı nasıl geçirmek gerekiyor hakikaten? Bu sadece bir gelenek midir? Yoksa bizim sosyal bağlarımızı güçlendiren ve bize de iyi gelen bir durum mudur?
1: Aslında bayramları ele almadan önce aile kavramını ele almakta yarar var. En özet haliyle tüm kaynaklarda geçen aile bir toplumun en küçük yapı taşıdır denir ve gerçekten de öyledir. Bununla birlikte bu yapı taşını inşa eden de bireylerdir ve ailenin içerisindeki üyelerin her birinin bu aile yapısında bir rolü vardır.
0: Evet.
1: Ve o rolünü üstlendiğinde ve sağlıklı bir şekilde icra ettiğinde sağlıklı bir aile yapısı ortaya çıkar. Bu aile yapısının da zaman zaman bir arada olması, zaman zaman uzaklarda bulunması, işte bayramlarda yeniden toplanması aslında o toplumdaki kültürel üyeleri ortaya koyabilecekleri bir fırsattır. Bununla birlikte özellikle bireysel geçen bir yaşam dinamiğini bayramlar sayesinde toplu hale getirip sosyalleşebilme imkanı bulmak. Bunun yanı sıra o aidiyet duygusunu bir gruba, bir yapıya ait olmanın duygusunu yaşayabilmek aslında insanı insan yapan değerlerin bir parçasıdır.
0: Kesinlikle. Ait olmak ne kadar önemli bir konu değil mi? Bu bizim
1: çok
0: temel psikolojik ihtiyaçlarımızdan biri aslında. Bir gruba ait olmak, bir topluluğa ait olmak, o topluma kendimizi ait hissetmek ne kadar da önemli. Çünkü bazen özellikle ergenlik döneminde işte beni zorla götürüyorlar, ay ben istemiyorum. Ne işim var burada gibi düşünebiliyorlar ama sonrasında aslında yıllar sonra değerlendirdiğinizde bunların ne kadar önemli olduğunu anlıyorsunuz.
1: Tabii ki öyle, çünkü çocuklar aslında söylenenden ziyade davranışları gözlemler. Hanenin içerisindeki insanların birbirine olan ilişkilerini gözlemler. O ailenin diğer ailelerle, işte komşularla, diğer eş dost akrabalarla gönül bağı kurulmuş aile üyeleriyle, kan bağı olmak zorunda değil ama gönül bağıyla ait hissettikleri bireylerle kurdukları iletişimlerden yola çıkarlar. Evet, ergenlik döneminde olan pek çok çocuğumuz, gencimiz, arkadaşımız belki bu topluluğu hallerde biraz sıkılıyor olabilir, ayrışmak istiyor olabilir. Bununla birlikte aslında tam da dönemi. Çünkü ben olmayı ve birey olmayı öğrendiği zamanlardan
0: evet,
1: biri.
0: O da normal.
1: Elbette. Bazen onu ihtiyaç duyduğu o yalnızlığa evet bırakabiliriz ama bu bayramlar gibi dediğimiz noktalarda olmamalı. Çünkü bunu bir örnekle açıklamak istiyorum müsaadenizle. Çok sevdiğim öğrencilerimden, danışanlarımdan bir tanesi yakın zamanda büyük aile büyüklerinden birini kaybetti ve onların aile geleneklerinde bayramlarda hep köyde olmak var.
0: Evet.
1: Ve ona şunu sordum, dedim ki hatırladığın güzel anılar nelerdir? Ve pek çoğunda bayramlardan bahsetti. Yani insanın içine doğduğu hanenin, ailenin, toplumun, kültürün yapısında ihtiyaç duyduğu donelerin başında geliyor aslında bu. Bir arada olma ihtiyacı.
0: Evet.
1: Hiçbir canlı tek başına hayatta kalma mücadelesini uzun süre veremez. İnsan da öyle. Ve biz de çocuklarımıza bunu aslında öğretmeliyiz ve gelecekteki nesillere de aktarmanın sağlıklı yollarını bulmalıyız. Evet, çocuğu alıp asla tek başına kalamazsın dememeliyiz.
0: Tabii
1: Doğru.
0: ki.
1: Bununla birlikte bayramların önemini, değerini, onun için gelecekte oluşturabileceği alternatifleri ifade ettiğimizde daha anlamlı oluyor. Şu konuya da değinmek lazım. Tatil konusu. Bunu daha çok kentte yaşayan ve artık beyaz yaka mı diyelim, işte plaza insanı mı diyelim ya da mecburiyetten mi diyelim? Çünkü
0: Bazen başka izin olmuyor.
1: Evet, başka
0: evet.
1: hiçbir izinleri olmuyor ve ihtiyaç duydukları bir dinlenme, yalnız kalabilme zamanları olabiliyor. Bu en çok yeni evlenen çiftlerde yaşanıyor açıkçası.
0: Evet.
1: Diyor ki ben bir aile kurdum.

0: istiyorum. Kendimle baş başa kalmak istiyorum. Ama akrabalık ilişkileri, kültürümüzün ilişkileri buna izin vermeyebiliyor. Belki burada bir denge gerekebilir.
1: Tabii.
0: İşte ilk gün aile büyükleri ziyaret edilebilir. Onlarla iletişim kurulabilir. Eğer aynı şehirde, aynı ülkede değillerse, bu da çok ciddi bir faktör çünkü. Günlerinin, zamanlarının bir ya da iki günü saatlerce yollarda
1: Tabii,
0: geçecekse,
1: tabii.
0: bunu da anlamlı bir boyuta taşımak ve dijital dünyanın yararlarından söz etmek gerekir bu
1: Evet.
0: noktada. Ben de sabah aile üyelerimle herkes aynı anda bağlandı ve birbirimizin bayramını kutladık. Yani
1: Görüntülü
0: bu
1: konuşma.
0: müthiş bir nimet aslında, doğru kullanılırsa.
1: Tabii, bu zaten bir teknolojiyi işte hiçe sayalım, ay hiç olmasaydı diyelim gibi bir durum değil. Tabii ki bu hakikaten insanları yakınlaştıran bir boyutu da var, doğru kullanıldığında dediğiniz gibi. Ha, şuradan şuraya 10 dakikada gidebilecekken görüntülü aramak değil elbette, ama arada şehirler varsa, gidilemediyse vesaire, bu son derece önemli olabiliyor.
0: Tabii ki.
1: Toplu mesajlardan ben mesela nefret ediyorum genel olarak, hiç sevmiyorum onu. O insana kendini gerçekten önemsiz hissettiriyor, değil mi? Ben öyle hissediyorum. Yani toplu olmasın, sadece iyi bayramlar bile yazılsın, bir teker teker yazılsın. Yani onu orada bir belki muhabbet dönsün, nasılsın densin, iyiyim densin.
0: Rehberinizde kaç kişi var bilmiyorum.
1: Çok kişi var. İşte hepsine o şekilde yollayamayacağız o zaman yani.
0: Aslına bakarsanız bunu kendi dünyamdan ifade edeyim. Evet, toplu mesaj göndermek zorunda kalıyoruz. Kabul ediyorum. Ve bu inanılmaz pratik oluyor. Hatta bu
1: Yakınlık derecesine göre
0: iki
1: belki.
0: çeşit ifade edilebilir. Bir bireysel anlamda yakınlık derecesi olan, bir de kurumsal anlamda yakınlık derecesi
1: Kurumsal tabii
0: olan.
1: ki, o ayrı bir durum.
0: Dolayısıyla da aslına bakarsanız içten yazılmış bir mesajın toplu ya da bireysel anlamda gönderilmesinin çok da bir farkı yok bana kalırsa. Ama hayatınızda çok anlamı olan kişiler vardır. Buraya gelirken aracımda kaç kişiyi aradım dersiniz? 8 ya da 9 kişiyi aradım belki de. Hepsine bir iki dakika ayırdım ve
1: Tabii.
0: dedim ki benim için kıymetlisiniz, aramak istedim, sesinizi duyduğuma sevindim, iyi bayramlar diliyorum. Yanınızda tanıdığım tanımadığım insanlar varsa sevgi ve selamlarımı
1: Bu
0: iletiyorum. Mutlu
1: kadar.
0: bayramlar,
1: Bu kadar
0: harika. Evet,
1: aslında.
0: sesini duyduk, bu çok güzel. Ama bazen gerçekten, değil mi, hayat koşturmayla geçiyor ve mümkün olmuyor. Hatta bununla ilgili bir arkadaşım var, dünya turunda ve bazen internetin olmadığı yerler var. Ya bir bayramda yüzünü göremedik. Birisini yaptığım zaman ya gerçekten diyor imkan yoktu. Yani işte Nepal'de bir yerlerde
1: O
0: mesela.
1: ayrı canım, tabii ki. O
0: Uç
1: belli bir
0: örnek.
1: durum
0: O,
1: yani,
0: evet,
1: evet.
0: uç örnek ama şöyle bir
1: Evet.
0: toparlayacak olursak, aslına bakarsanız içten yazılmış, gönülden geçirilmiş bir mesaj. İster kurumsal olsun, ister bireysel olsun, bence gönderilmesi, iletilmesi hatırlanma anlamında değer taşıyor.
1: Peki, olabilir. Bu konuda işte dediğim gibi yakınlık mesafesi aslında önemli. Tutup da işte bir kardeşinize belki toplu mesaj atmak hoş olmayabilir yani, ya da
0: Kesinlikle.
1: çok yakın arkadaşınıza. Ama dediğiniz gibi belki biraz daha az görüştüğünüz bir iş arkadaşınıza, işte danışanınız olur mesela sizin, ona göndermeniz gibi mesela, bunlar kabul edilebilir. Aslında orada çok da kendi açınızdan değerlendirdiğinizde doğru noktaya ulaşabileceğinizi biliyorsunuzdur. Yani onları herkesin bileceğini ben de tahmin edebiliyorum. Bazen şimdi bu bayramlarda tabii ki ziyaretler önemli. Ailelerin bir araya gelmesi, büyüklerin ellerini öpmek, onların halini hatırını sormak vesaire. Ama bazen bazı insanlar sosyal anksiyete de yaşayabiliyorlar bu tarz durumlarda. Çünkü çok fazla sorgulanabiliyorlar, çok fazla yargılanabiliyorlar ve o yüzden sırf bu ortamlara girmekten kaçınabiliyorlar ya da çabucak oradan kalkmak isteyebiliyorlar. Bir de işin bu boyutu var, değil mi?
0: Hem de nasıl, şu cadı kazanı dediğimiz akraba
1: Evet.
0: gruplarımız var ya,
1: Evet, çokça da artık bununla ilgili video çekiliyor,
0: evet,
1: evet.
0: o sosyal anksiyete işte orada devreye giriyor ve maalesef çok haklılar. Yani
1: Evet,
0: bu
1: evet.
0: noktada aslında bu içimizde büyüttüğümüz kocaman el alemi oluşturup da vücut bulan akraba ilişkilerine sağlıklı sınırlar getirmek lazım. Ayıp olmasın diye zorla ziyaret edilmek değil, aslında evet orada bir sağlıklı mesafe olabilir. Böylece karşı tarafta kendini anlar.
1: Evet,
0: Yani
1: evet.
0: neden gelmiyor?
1: Değil mi?
0: Evet, yani aman ayıp olmasın ziyaret edelim, ayıp olmasın her lafını dinleyelim, ayıp olmasın şimdi tadımız kaçmasın,
1: Hiçbir şey söylemeyelim.
0: Hiç sesini çıkarma, şimdi sana şöyle derler, sivri dilli derler. Sivri dilli olmaya gerek yok, bazen gerek var, parantez içinde söylüyorum, bayram telaşında, bayram tadında bir sevimsizlik yaşanmasın, kabul
1: Tabii
0: ediyorum.
1: ki, tabii ki.
0: Bununla birlikte sağlıklı bir sınır çizmekte yarar var. İnanın bana, çalıştığım ailelerde bir aileyle 8 kişi çalıştım, bir aileyle 17 kişi çalıştım. Yani çok kalabalık aileler ve inanılmaz şeyler konuşuluyor.
1: Bunlar size ailecek mi danışmaya
0: Tabii
1: geliyorlar?
0: uzman aile danışmanı olmanın en güzel yanı
1: 17
0: bu. 17
1: kişi, ne
0: kişiyle.
1: yaptınız? Bir sınıf gibi. Evet, bir
0: Evet,
1: öğretmen
0: gerçekten.
1: misali çalışmışsınız, evet.

0: ayrılabilen hem birleşebilen bir mekanizmaya sahipti.
1: Çok güzelmiş. Evet.
0: Onun temel amacı da şeydi, bir araya geldiğinde kocaman bir aileyiz, ayrıştırdığımızda da o bireysel sağlıklı sınırlarımızda mutlu bir bireyiz,
1: evet,
0: şeklindeydi. Onu temsil ediyordu. Evet, ailelerle çalıştığımda inanın bana bu sosyal anksiyeteyi tetikleyen bir şey.
1: Evet.
0: Ya şimdi eş dostun yanına gideceğim, işimi soracaklar. Bakın biz aslında çok sosyal bir toplumuz kültürel anlamda ve çok desteğiz birbirimize. Bu bayramlarda da özellikle bir araya gelinmesini bu yüzden çok isterim. İşte insanların bir araya geldiğinde dertlerini, yüklerini hafifletebilecekleri, birinin çıkıp da ya ben sana yardım ederim diyebilecekleri bir buluşma dönemidir. Ama tam tersi de olabiliyor. Ne yaptın bakayım sen şu işi? Şekline
1: Evet.
0: girdiği zaman yargı, sorgu,
1: Eleştirinin
0: yetersizlik
1: dozunun
0: duygusunu
1: artışı.
0: arttıracak o eleştiri, negatif eleştiri, yapıcı eleştiri olursa
1: O
0: eyvallah da
1: ayrı. Hı.
0: yıkıcı bir eleştiri olduğu zaman insanlar bir araya gelmek istemiyorlar ve bence çok haklılar.
1: Evet.
0: Ya yani o yüzden biz yetişkinler, insanlar hem çocuklarımıza hem haşır neşir olduğumuz aile üyelerimize olabildiğince sağlıklı sınırlarda yaklaşmalıyız. Evet, fikrimiz her zaman var. Fikrimiz, bilgimiz her zaman var. Bizden destek istediği zaman, bize sorduğu zaman, bununla ilgili bana bir yol gösterir misin dediği zaman o kapıları açalım derim. Yoksa şu yön eksik, bu yön eksik dediği zaman insanların ayakları geri geri gidiyor.
1: Evet.
0: İnanın bana, ben çok seviyorum. Kayınvalidemin ailesi kalabalık, benim kişisel ailem de kalabalık. Bu yaz dönemine denk gelen bayramlar bizim için çok güzel bir fırsattı geçtiğimiz yıllarda. Hem tatil hem aile üyeleriyle bir araya gelme fırsatıydı. Ve kayınvalidemin ailesi, kardeşleriyle de bir araya geliyoruz. Hatta dayılarımızdan bir tanesinin köyde bir evi var. Ben çocuklarımın köy yaşamına ilişkin fikri olsun diye sürekli her bayram hem dayımızı ziyaret edelim hem aile üyelerimizi görelim. Çünkü yılda bir ya da iki kez görebiliyoruz. Ve çocuklarımız da bunu öğrensin diye hem böyle küçük keseler hazırlıyoruz
1: Evet,
0: oradaki
1: buraya bize
0: çocuklara.
1: gelirken bile getirmişsiniz. Ne kadar naziksiniz. Çok
0: Şimdi,
1: teşekkür ederiz ufak hediyeler.
0: Bugün bayram.
1: Evet.
0: Hediyeleşeceğiz
1: ne
0: tabii
1: güzel.
0: Ki. Küçük
1: Evet.
0: Bir armağan. Çocukları işte böyle bir kesenin içine, bazen böyle mendilin içine, bir tül parçasının içine, şeker, çikolata, küçük bir harçlık.
1: Evet.
0: İnanılmaz güzel oluyor ve ben bu geleneği yaşatmayı çok seviyorum. Dolayısıyla çocuklarım da sevsin istiyorum.
1: Hı.
0: Etrafımdaki insanlar da sevsin istiyorum. Bununla ilgili Bodrum'dan bir örnek vereyim. Bodrum'da tatil dönemine denk gelen bir bayramda, yine kendi kardeşlerimle bir araya gelme fırsatı bulduğum bir bayramdı ve yine ben böyle küçük küçük keseler yaptım ve ablamın bir kahvaltı mekanı vardı. Oraya gelen çocuklara da hediye ettim. Çocuklar ellerinde böyle şaşkın şaşkın baktılar.
1: İlk
0: Aa,
1: kez
0: ilk kez
1: görmüşler böyle bir
0: görüyorlar.
1: şey, değil mi? Evet.
0: Müthiş bir şey. O çocuk bununla tanıştı artık. Yani
1: Evet.
0: gelecekte yapar yapmaz bu onun bileceği
1: Ama
0: iş.
1: hatıraları arasında yer etti.
0: Anılarında olacak. O
1: Kesinlikle.
0: geleneksel yapının bir özelliğini, bir öğesini tanımış oldu. Ve
1: Evet.
0: ben de amacıma ulaşmış oldum.
1: Çocuklar, evet, çocuklar konusu son derece önemli. Bunu konuşacağız ama şimdi bir müzik arası verelim. Sonrasında özellikle çocuklar ve bayramı konuşalım ki, çünkü onlar geleceğe taşıyacaklar bu bayramları.

0: ailece devam ediyor. Konuğumuz psikolog, sosyolog, uzman aile danışmanı Gülay Danışan'la sohbetimizi sürdürüyoruz. Çocuklar ve bayram dedik. En önemlisi onlar için zaten bayram. Hepimizin çocukluğunda kalan anılarla kodlanmış bir şey hafızalarımıza. Şimdiki çocuklar için de öyle olacak. O yüzden onların hafızalarını güzel anılarla kaydedilmesi lazım. Bir de hakikaten bayramın anlamını anlamaları lazım. Onunla ilgili neler söylersiniz? Çocuklar ve bayram deyince özellikle hangi özelliklerini öğrenmeli çocuklar bayramın?
1: Bayram bir arada olmanın, aile olmanın, toplumda dayanışmanın, birlik ve beraberliğin, yardımlaşmanın sembolü aslında. Dolayısıyla da çocuklar bu süreçte eskiden hep şey söylerler, işte alacak gücümüz yoktu, bir bayramlığımız olurdu. O bayramlık için sabah heyecanla uyanırdık.
0: Evet.
1: Bugün alım gücü pek çok kişinin var. Öyle ya da böyle bayramlık giyecek satın alınabiliyor ya da
0: zaten
1: gelebiliyor.
0: Sürekli alınıyor bu arada. Evet. Eskiden öyle değildi.
1: Belli bir kesimi için, evet. Tepeden konuşmak istemiyorum.
0: Tabii, tabii muhakkak.
1: Bununla birlikte belli bir kesim için de temel ihtiyaçlar giyinmek, barınmak, yemek, içmek. Bu konuda çocuklarımıza paylaşmayı öğretmemiz gerekiyor. Bayramlar sadece kutlanması ya da

0: Babası
1: olarak.
0: açısından tabii ki.
1: Ve oğlumuza dedik ki sen de bize eşlik edeceksin. Yanlış anlaşılmasını istemem. Bir fabrikaya işte şu kadar kişi, şunlar adres, hadi kargolayın şeklinde yapmak doğru bulduğum bir şey değil. Buna emek harcamak gerekiyor. Alışverişini yapmak gerekiyor, zaman ayırmak gerekiyor. O torbaları ya da verilecek, paylaşılacak eşyaları taşımak gerekiyor. Ve oğlumuza da dedik ki yaşın geldi. Artık bunu bizimle birlikte sen de yapacaksın. Ve bunu gelecekte de bizim yerimize kardeşinle birlikte sen yapacaksın. Ve gördü, gittiğimiz evleri gördü. Evlerin içine girmedik. Kapıdan merhaba dedik, iyi bayramlar dedik. Size bir bayram hediyemiz var, lütfen buyurun dedik. Bunu bazen böyle hediye kartları var. Onlar da eşlik etti, sadece malzeme olarak değil. Daha sonra evinin ihtiyacını görebilmesi açısından. Çünkü sadece bayramda ver, Ramazan'da ver, aylık ver. Bu bence yeterli değil, geçerli de değil. Devamını getirmek lazım. Bu bayram da bizim için önemliydi. Benzer şekilde yapmak için elimizden geleni yaptık. Yetişebildiğimiz, yetişemediğimiz yerler var. Yapmaya devam edeceğiz. Çocuklarımıza da bunu öğretmemiz gerekiyor. Bununla ilgili bir anekdot aktarmak istiyorum. Eğitim kurumumuzda eğitimine devam eden öğrencilerimden bir tanesinin zaman yönetimi çok da iyi değildi. Sabah erken gelmesi gereken saatten genelde bir 15-20 dakika, bazen yarım saat ve ben seanslarının zamanı belli olan bir insanım. Hadi dersine geç kalıyorsun, öğretmen bunu affeder, kabul eder etmez, 40 dakikadır onun dersi ama benim seansım nettir. Saat 10'daysa 10'da başlar. Ve bir anlaşma yaptık. Geç kaldığın her dakika başına harçlıklarından para alırım dedim. Lütfen para gözü olduğum düşünülmesin. Ramazan öncesiydi bu. Ve kendisinin biriktirdiği, o geç kalmalarından biriktirdiği meblağlarla bir paylaşım kolisi hazırlamasını, bir aileyle paylaşım kolisi hazırlamasını rica ettim. Ve annesi babasıyla da bunu konuştum. Bakın dedim, bunu o yapsa da yapmasa da biz zaten yapacağız. Bunu kendi harçlıklarından yapması onun için anlam taşıyacak bir şey.
0: Tabii.
1: O yüzden sizden bu konuda destek olmanızı rica ediyorum. Ama anlaşma anlaşmadır. Ona nakit olarak para vermiyorsunuz. Kendi harçlıklarından bunu yapacak ve ürünleri kendi seçecek. Dolayısıyla bunu yaptı. Bu da bir kazanım benim için. Yani gelecekte ne kadar yapar,
0: İki
1: ne kadar
0: taraflı
1: yapmaz.
0: kazanım olmuş. Hem
1: Evet.
0: vaktinde gelmeyi öğrenmiş,
1: Kesinlikle çok
0: hem de yardım etmiş.
1: dakik.
0: Kesin ne kadar güzel.
1: Kesinlikle çok dakik. Artık geç kalmıyor. Hatta geç
0: Evet.
1: kalmamak için depar attığını biliyorum yani.
0: Güzel
1: O
0: olmuş.
1: yüzden de
0: Evet.
1: hem zaman yönetimini öğrenmesi hem kendisinin ortaya bir paylaşım ürünü koyması, bunu öğrenmesi benim için kıymetliydi açıkçası.
0: Çok çok kıymetli, çünkü dediğiniz gibi bayramların bazen bu yardımlaşma kısmı es geçilebiliyor hakikaten. Bunları unutabiliyoruz. Sadece kutlayalım, yiyelim, içelim, işte şekerdir, çikolatadır, bunlar düşünülebiliyor ama bu kadar değil tabii ki.
1: Kurban kesenlere de bir paylaşım yapmak istiyorum. Lütfen, evet, kemikli kısım çok önemlidir, çok da besleyicidir, kabul ediyorum. Ama lütfen aslında paylaşmanız gereken unsurları paylaşın. Çünkü kurban kesmek dolaba bir et istiflemek gibi algılanıyor günümüzde. Bundan ziyade mümkünse hepsini paylaşın. Ama evet, sizin de kendinize ait bir yapınız olsun istiyorsanız, bunu da adilane, hakkaniyetli bir şekilde ihtiyaç, gerçekten ihtiyaç duyana. Yani kurban kesmiyor olması onun ihtiyacı olduğu anlamına gelmez. Günümüzde insanlar felsefe olarak da,
0: Tercih de etmiyor
1: tercih olarak
0: olabilir.
1: da, yönelim olarak da kurban kesmiyor olabilirler. Bununla
0: İyi
1: birlikte
0: araştırmak lazım.
1: bazı inanç sahipleri diyor ki benim evime girmesine gerek yok. Te ötede kesilsin diyor. Tümünü paylaşıyor. Karar tabii ki herkesin kendisine ait ama olması gerekeni olması gerektiği gibi yapmakta yarar var.
0: Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Ne kadar güzel şeyler anlattınız. Bayramımıza renk kattınız. Umarım dinleyicilerimiz de faydalanmıştır. Onlar için de güzel bir bayramın ilk günü hediyesi olmuştur. Bizim için öyle oldu çünkü sizin anlattıklarınız.
1: Ben de herkese sağlıklı, keyifli, mutlu, huzurlu, aileleriyle keyifle doyasıya geçirecekleri bir bayram diliyorum. Ve tabii ki beslenmeye dikkat edelim.
0: Evet, onu

de söyledik. Dün de diyetisyenimiz onu ısrarla altını çizdi. Umarız biz bunu iletebilmişizdir tüm dinleyicilerimize. Çok teşekkür ediyoruz. Sağolunuz. Konuğumuz psikolog, sosyolog, uzman aile danışmanı Gülay Danışan'la sohbetimiz böylece sona erdi sevgili dinleyenler. Biz de aileceden size veda ediyoruz. Mutlu bir bayram dileyerek programımızı Ayhan Demiray ve Müge Tüzün Gerçek hazırladı. Arif Kereş teknik yönetmenimizdi. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk,
2: bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne,
0: sen,
1: ben,
0: biz,
3: hepimiz bir aileyiz.
2: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Sporun unutulmayanları.
2: Geçmişin izindeki program Spor'un unutulmayanlarına hoş geldiniz. Göztepe'nin efsane futbolcusu Gürsel Aksel. Namı diğer Koca Kaptan. 1937 yılında Edirne'de doğan Gürsel, futbola abisi Güler'le birlikte Manisa Gençlik'te başladı. Aksel kardeşler 1955'te Göztepe'ye transfer oldu. Göztepe'de profesyonel sözleşme imzalayan ilk isim olarak tarihe geçen Güler Aksel 1961 yılında futbolu bıraktı. Gürsel ise 17 yıl formasını giydiği İzmir ekibinin 11 yıl boyunca kaptanlığını yaptı. Koca Kaptan'la lakaplı efsane futbolcu 1959'da başlayan Süper Lig'de aralıksız 14 sezonda 390 maça çıktı. 79 golle Fevzi Zemzem'den sonra Göztepe'nin en golcü ismi oldu. A milli takım formasıyla çıktığı 3 müsabakada 1 gol kaydetti. Gürsel Aksel futbolu bıraktıktan sonra Manisa Spor, Göztepe, Ordu Spor, Bolu Spor ve Rize Spor'u çalıştırdı. 12 Ekim 1978'de Rize'de görev yaptığı dönemde bir benzin istasyonunda meydana gelen patlama sonucu 41 yaşında hayatını kaybetti. Efsane futbolcu Gürsel Aksel'in ismi Göztepe Stadı'nda yaşatılmaya devam ediyor. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Salih Yılmaz, mikrofonda ben Tolga Avcı. Hoşça kalın, sporla kalın.
1: Sporun unutulmayanları.

0: saat 5.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Edirne'de görevli Mehmetçiğin bayramını telefonla kutladı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ardo Hudut Bölük Merkezi'nin ziyareti sırasında Erdoğan'la telefonla görüştü. Bölgedeki çatışmaları hatırlatan Cumhurbaşkanı, sınır güvenliğinin önemine dikkat çekti. Biz hem sınır güvenliği hem de kara, hava ve deniz sahalarımızın emniyetini temin etme noktasında güven ve istikrar üreten bir ülkeyiz, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kutsal topraklarda hac ibadetini yerine getiren hacılarla telefonda görüştü. Allah kabul etsin, Rabbim yar ve yardımcınız olsun, dedi. Erdoğan, tüm hacıların Kurban Bayramı'nı da tebrik etti. Kutsal topraklarda hac görevini yerine getiren yüz binlerce Müslüman hacı oldu. Arafat'ta başlayan hac yolculuğunu şeytan taşlama ve tavafla tamamlayan hacılar, Kabe-i Muazzama'da bayram namazında buluştular. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yargı kararına göre CHP Genel Başkanı'nın Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi. Beklentimiz bölünmüş bir CHP değil, kenetlenip yüklerinden arınmış bir CHP'dir, dedi. Bahçeli, kongre tarihi olarak da 9 Eylül'ü önerdi. Mutlak butlan kararı sonrası gerilimin sürdüğü CHP'de yeni hamleler gelmeye devam ediyor.

0: diyor. Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in CHP Grup Başkanlığı görevinin geçersiz sayılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne başvuru yaptı. Dilekçenin bayram sonrası işleme alınması bekleniyor. Özgür Özel bayram namazını memleketi Manisa'da kıldı. Sonrasında açıklama yapan Özel yeni bir parti kurmayacaklarını söyledi. Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultay açıklamasına da cevap verdi. İstanbul'un fethinin 573. yılı coşkuyla kutlanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan fethi kutlamalarında İstanbullularla buluşacak. Erdoğan, İstanbul'un fethinden gönüllerin fethine bayramlaşma ve fetih kutlama programına katılacak. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek programa tüm İstanbulluları davet etti. Bayramın ilk gününde şehitlikler yine ziyaretçilerle doluydu. İstanbul Edirne Kapı Şehitliği'nde hüzün, gurur ve vefa bir arada yaşandı. Şehit aileleri evlatlarının mezarı başına dua ederken vatandaşlar da kahramanları minnetle yad etti. İngiltere'nin başkenti Londra'da Türk Mutfağı Haftası etkinliği düzenlendi. İletişim Başkanlığı tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde düzenlenen Türk Mutfağı Haftası kapsamında Anadolu'nun zengin mutfak kültürü tanıtıldı. Etkinliğe Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği Rezidansı ev sahipliği yaptı. Irak'ın Kerkük kentinde bayram sabahı camiler doldu taştı. Türkmen mahallelerinde bayram hutbeleri Türkçe okundu. Binlerce kişi saf tuttu. Yoğunluk nedeniyle bazı camilerde cemaat namazı avlularda kıldı. Türk Kızılay Kurban Bayramı kapsamında Irak'ın kuzeyindeki yardım faaliyetlerini sürdürüyor. Kerkük'te kesilen kurbanların etleri Musul ve Tel Afer'de ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı. Türk Kızılay'ın hedefi bu bayramda 2625 haneye ulaşmak. İsrail tarafından alıkonulan küresel somut filosunun Fransız aktivistleri yaşadıkları işkenceyi anlattı. Fransa Ulusal Meclisi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan aktivistler İsrail'in uluslararası hukuku hiçe saydığını belirtti. Paris'ten İsrail'e yaptırım uygulanmasını istedi. Güneydoğu Asya ülkesi Laos'ta altın aramak için girdikleri mağarada sel nedeniyle bir haftadır mahsur kalan 7 köylüye ulaşmak için zamana karşı yarış sürüyor. Dar, çamurlu ve suyla dolu tünellerde ilerleyen dalgıçlar 5 kişiyi sağ olarak buldu.
1: Hava durumu.
0: Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Antalya merkez hariç Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Deniz ve Aydın çevreleriyle İzmir ve Muğla'nın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinde Trakya, İç Ege, Göller yöresi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevreleriyle Niğde ve Kayseri'nin doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Haberleri dinlediniz.

0: Saat 6.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı ve Pakistan Başbakanı ile telefonla görüştü. Karşılıklı bayram tebriğinde bulunan liderler, ABD ve İran arasındaki müzakere sürecini değerlendirdi. Erdoğan, Türkiye olarak barış ve istikrarın sağlanması için kardeş ülkelerle çalışıyoruz dedi. Müzakerelerin müspet sonuçlanması için her türlü desteği vermeye devam edeceklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni dönemin parlayan yıldızlarından biri Türkiye'miz olacak dedi. Türkiye'nin eşine az rastlanır bir başarı hikayesi yazdığını vurguladı. Kurban Bayramı dolayısıyla video mesaj yayınlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı. Tarihi süreci büyük bir özenle menziline götüreceğiz vurgusu yaptı. Cumhurbaşkanı birlik ve dayanışma mesajı verdi. Gelenek bu yılda bozulmayacak. Siyasi partiler arası bayramlaşma bugün yapılacak. AK Parti ve CHP 2 yıl sonra yeniden karşılıklı ziyaretlerle bayramlaşacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan bayramı İstanbul'da geçiriyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Kurban Bayramı'nı Ankara'da geçiriyor. Bahçeli bayram namazının ardından önce MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını, ardından Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti. Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi'nin dik duruşunun fırtınalara rağmen değişmediğini söyledi. Bahçeli, milletimizin birlik ve beraberliğini son nefesimize kadar gözeteceğiz dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj paylaştı. Kurtulmuş, bayramın hayatı ortak iyilik temelinde yeniden düşünmek için kıymetli bir imkan olduğunu söyledi.

0: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bayram namazını Erzurum'da kıldı. Dini ve milli bayramların toplumsal danışma ve yardımlaşma için çok önemli olduğunu hatırlattı. Çocuklarımızın değerlerimize, milli ve manevi duygularımıza sahip çıkacak şekilde yetişmesi için çaba sarf ediyoruz dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş bayramlarda büyüklerin kapılarının çalınması gerektiğini söyledi. Bayramın kıymeti toplu mesajlarda değil, içten bir ziyarette saklıdır dedi. Huzur evine yaptığı ziyarete değinen Bakan Göktaş, bu bayram uzakları yakın edelim, büyüklerimizin kapısını çalalım notunu paylaştı. Adalet Bakanı Akın Gülek, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Bakan Gülek, bu mübarek günlerin birlik ruhumuzu daha da güçlendirmesini temenni ediyorum dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de Kurban Bayramı dolayısıyla paylaştığı mesajda milletimizin ve İslam aleminin bayramı mübarek olsun ifadesini kullandı. Çelik, bayram bilhassa Gazze için iyi günlerin başlangıcı olsun dedi. Kurban Bayramı'nda da güvenlik güçleri görevlerinin başında. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi telsizden polis, jandarma, sahil güvenlik ekiplerinin bayramını kutladı. Görevi başında olan siz kıymetli kahramanlarımızı muhabbetle selamlıyorum dedi. Dünyanın dört bir yanında Kurban Bayramı sevinci yaşanıyor. Milyonlarca Müslüman bayram namazı için camilere akın etti. Singapur'dan Somali'ye, Özbekistan'dan Balkanlara kadar bayram coşkusu hakimdi. Binlerce Filistinli İsrail'in kısıtlamalarına rağmen bugün Mescid-i Aksa'da bayram namazı için saf tuttu. Katil İsrail'in ateşkese rağmen saldırılara son vermediği Gazze şeridinde de Filistinliler enkaz arasında bayram namazı kıldı. Konferans Ligi'nde şampiyon Crystal Palace finalde Rayo Vallecano ile karşılaşan ada temsilcisi Leipzig'de rakibini 1-0 yenmeyi başardı. Londra ekibi böylece tarihinin ilk Avrupa Kupası'na ulaştı.
1: Hava durumu.
0: Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Antalya merkez hariç Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Denizli ve Aydın çevreleriyle İzmir ve Muğla'nın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinde Trakya, İç Ege, göller yöresi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevreleriyle Niğde ve Kayseri'nin doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Haberleri dinlediniz.

0: denizlerimizde hava durumu.
1: Fırtına beklenmiyor. Karadeniz hava durumu parçalı ve az bulutlu. Sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de güney ve güneydoğudan, gece saatlerinde güneybatıdan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5. Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre. Görüş iyi olacak. Marmara. Hava durumu parçalı ve az bulutlu. Sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, gece saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre. Görüş iyi olacak. Ege. Hava durumu parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de batı ve güneybatıdan, kuzeyi sabah saatlerine kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve güneybatıdan, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş iyi olacak. Akdeniz. Hava durumu parçalı ve az bulutlu. Sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinden itibaren yer yer 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre. Görüş iyi olacak. Van Gölü. Hava durumu parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 25 ila 50 santimetre. Görüş iyi olacak.

0: Sabahın Hayrı.
1: Sabahın Hayrı programının muhterem dinleyicileri, programımıza hoş geldiniz. Gününüz güzel, hayırlı ve bereketli, yolunuz ve zihniniz açık olsun. Allah hayatımızın her anında haramlardan uzaklaşmamıza yardım etsin. Bizleri ona ihlas ile iman eden, salih ameller işleyen, hakkı ve sabrı tavsiye eden, onu en güzel şekilde ve çokça zikreden, ona en güzel şekilde çokça şükreden kullarından eylesin. Bizleri doğruluktan, dürüstlükten, İslam'dan, Kur'an'dan, haktan ve adaletten ve Resulullah Efendimizin sünnet-i seniyyesinden ayırmasın. Yapımda Ayşe Özyılmaz, teknik yapımda Gülsen Kızılar ve programı hazırlayıp sunan bendeniz Yalçın Çetinkaya, hepinize güzel ve hayırlı bir gün diliyoruz. Efendim, bugünkü misafirimiz İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Sayın Profesör Doktor Bayram Ali Çetinkaya. Bayram Hocam, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk efendim.
1: Hocam, üzüntü insanı kemiren bir şey. Verdiği zarar çok yüksek. Bu üzüntünün zararlarından nasıl kurtulabiliriz? Nasıl uzaklaşabiliriz? Üzüntü kolay kolay insanı bırakan bir şey de değil. Ama herhalde etkisinden kurtulmak ya da zararı minimize etmek, en aza indirmek mümkün. Buradan
2: evet,
1: konuşalım isterseniz.
2: Buyurun. Tabii aslında üzüntüye sebep olan şey insanın sevdiği ve hoşlandığı şeyleri kaybetmesi. Veya amaçladığı şeyi gerçekleştirmemesi sonucunda insanın ruhunda, nefsinde oluşan bir acı olarak genelde bu şekilde tarif ediliyor. Tabii sevilen bir şeyin kaybedilmesi, yitirilmesi

0: amaçlanan bir şeyden insanın ümidinin kesilmesiyle üzüntü ortaya çıkıyor.
1: Evet.
0: Filozoflar, düşünürler bu tıpkı sevgi gibi üzüntüyü gideren, üzüntüden kurtulmanın yollarını anlatan risaleler, kitapçıklar, kitaplar yazmışlar veya kitaplara bölümler yazmışlar. Çünkü bu insanı ne yapıyor? Adeta sizin dediğiniz gibi içten içte bitiriyor, kemiriyor. Yani üzüntü beraberinde gam, değil mi?
1: Evet.
0: Duvarı nem, insanı gam ne
1: Aynen,
0: yapar?
1: aynen,
0: Tüketir, bitirir,
1: aynen.
0: yitirir. Tabii insanın nihayetinde bütün istekleri, arzuları hemen yerine gelecek değildir. Bazen çok istediğimiz şeylerin yerine gelmemesi, oluşmaması, beklentilerimizin gerçekleşmemesi bizi üzer ama belki sonra görürüz ki böyle olması bizim için daha hayırlı olmuştur. Onun için ilahi ilke bize hep hatırlatır, ilahi prensip. Sizin hayır bildiklerinizde şer, şer bildiklerinizde bir hayır olabilir.
1: Kesinlikle.
0: Dolayısıyla hayırlı olanı istemek lazım. Hayırlı olanı istediğimiz zaman o zaman üzüntüye de yer kalmayacaktır. Hep kaybettiğimiz, ulaşamadığımız, elde edemediğimize üzülüyoruz. Ama sahip olduklarımızı kaybettiğimiz zaman onların ne kadar büyük bir zenginlik, ne kadar büyük bir imkanlar dünyasında olduğumuzu sürekli ne
1: İnsan
0: yapıyoruz?
1: hep sahip
0: Aklımızdan
1: olamadığı
0: çıkarıyoruz.
1: şeyler üzerinden bakıyor. Ya,
0: Ama elde
1: hakikaten
0: ettiklerini unutuyor.
1: evet, maalesef o gerçekten
0: Ama
1: onu
0: elde
1: unutuyor.
0: ettiklerini kaybettiği zaman da ne yapıyor? Daha büyük bir acıya giriyor. Bazı atfedilen bir söz var. Ayakkabılarım olmadığı için üzülürdüm diyor. Ta ki diyor ayakları olmayan
1: Evet,
0: insanı
1: evet,
0: gördüğüm
1: evet,
0: zaman diyor.
1: evet.
0: Zamana kadar ayakkabılarım olmadan üzülürüm ama baktım ki ayakları olmayan insanlar var. O zaman halime şükrettim. Yani insanın elde ettiklerine şükretmesi bu zenginlikle ilgili bir şey değil. Varlıkla ilgili bir şey değil. Öyle olsaydı İslam'ın peygamberi Hazreti Peygamber ne diyor? İnsanoğlu bir vali altını olsa bir vali daha olmasını ister.
1: Aynen öyle.
0: Yani o zaman
1: Aynen
0: bütün
1: öyle.
0: zenginler mutlu, bütün fakirler, yoksullar, ihtiyaç sahipleri mutsuz diyebilir miyiz? Hayır. Yani
1: Hocam
0: evet.
1: Allah Teala biliyorsunuz Resulullah Efendimizi teskin eder. Hani onlar inanmıyor diye üzülüyorsun, kendini bu konuda harap
0: Zorlama
1: ediyorsun.
0: diyor kendini.
1: Evet, yani biz onları alsak getirsek, kendi katımıza göstersek büyülenmiş bir kavmiz derler diyor. Aslında şunu söylemek istiyorum ben de müsaadenizle.
0: Estağfurullah.
1: Yani her şeyin bir açıklaması var. Her şeyin bir yumuşatıcı tarafı var. Mesela insan üzüntülerini pekala yumuşatabilir. Saplanıp kalmazsa üzüntüye, dünyanın gelip geçici olduğunu, bunun bir imtihan dünyası olduğunu vesaireyi düşünürse galiba ne olursa olsun ama her konuda galiba bu üzüntüyü hafifletebilir diye düşünüyorum. Ne
0: Elbette
1: dersiniz?
0: nihayetinde bize verilenler bize emanet olarak verilmiştir.
1: Elbette, evet.
0: Hatta servet ve mal mülküye baktığımız zaman, zenginliğe baktığımız zaman ben öyle yorumluyorum. Yani Allah bizlere, yaratan bizlere bunları bizim yaşadığımız sürece bize emanet olarak vermiş. Kullanım süresi
1: Evet, doğru.
0: vermiş.
1: Doğru.
0: Çünkü onları beraberinde götürecek halimiz yok nihayetinde. Yani üç şey diyor Hazreti Peygamber insanla mezara gider. İkisi döner, birisi kalır. Yani değil mi? Ameli,
1: Aynen,
0: yaptıkları
1: aynen
0: yani
1: öyle.
0: insanın yaptıkları kendisiyle gidecek olan servetidir, malıdır, mülküdür ne yapar? Onlar dünyada kalır.
1: Doğru.
0: Yani kefeni bile ne yapıyor? Dünyada ne yapıyor? Çürüyor. Yani
1: Tabii,
0: toprağa karışıyor.
1: evet, aynen.
0: Toprakla ne yapıyor? Ama yeniden dirilişi bekliyor nihayetinde. Ebedi hayatın dirilişini. Onun için geçici olanlarla geçici ve sonlu olanı için üzülmek bizi büyük travmalar yaşatabilir. Ama modern zamanlarda insan kapitalizmin veya liberal ekonominin getirdiği sıkıntılarla birlikte daha fazla tüketmek, sürekli tüketmek,
1: Evet.
0: belki uygulanan ekonomik sistemler de ne yapıyor? Modern zamanların ekonomik sistemleri bunu körüklüyor ve insan
1: Tabii
0: zihnini
1: hocam.
0: adeta böyle yapay zeka
1: Prensip
0: gibi
1: kazan
0: insan zihnine
1: kazan.
0: evet kazan kazan yani işte bırakın yapsınlar bırakın geçsinler yani kapitalizmin sloganları tüketmek.
1: Evet.
0: Mesela bir deterjan reklam kirlenmek güzeldir diyor mesela. Kirlenmenin neresi güzeldir? Deterjan satmak için bunu söylüyor.
1: Elbette. Elbette tabii.
0: İşte mesela diyor açken sen değilsin. Aç olmadığım zaman ben açken insani değerlerim mi
1: Hiç
0: benden gidiyor?
1: sormayın
0: Bilaki
1: hocam.
0: insani değerlerin en erdemlerin ya, en zirve yaptığı değil mi? Açlık. Evet.

0: Evet,
1: Yani nefsini riyazat diyor sufiler, değil mi? İnsanın hazları ve nefsini ne yapması? Belirli zamanlarda sınırlandırması, o hali yaşayanların halini düşünmesi insanda daha büyük bir yaşam sevgisini, yaşam fırsatını veriyor. Dünyasını güzelleştiriyor, ruhunu tımar ediyor. Nefsini güzelleştiriyor, ahlakını güzelleştiriyor. Erdemli bir insan olarak cemiyetin ve toplumun güzel bir modeli haline dönüştü.
0: Oruç
1: ve insanlar
0: hocam.
1: Evet, oruçlu. Şimdi diyetisyenler ne diyorlar? Şeyi uzun tutun. Yani nefsin dolayısıyla beslenmeyi uzun tutun. Yani orucu tavsiye ediyorlar diyetisyenler. Modern zamanların bunu dini bir kaygıyla yapmıyorlar. Ama ulaştıkları nokta uzun açlık dönemdir. Yani dolayısıyla bu anlamda elde edemediklerimize üzülmek yerine bize verilen, bahşedilen ilahi yaratıcının bize verdiği ilahi nimetlere, ikramlara, lütuflara şükretmemiz lazım. Kanaat diyoruz buna.
0: Aynen öyle.
1: Kanaat.
0: Aynen. Hocam bir musiki arası verelim ve devam edelim inşallah. Yunus Emre'nin şiirine merhum Ahmet Hatipoğlu'nun yaptığı Hüseyini makamındaki besteyi TRT Ankara Radyosu Erkekler Topluluğu seslendiriyor. Kim dervişlik isterse. Buyurunuz.

0: Bayram Hocam, üzüntünün zararlarından korunmayı konuşuyor idik.
1: Evet.
0: Tekrar size bırakayım sözü, buyurun.
1: Şimdi ilk Arap filozofu olarak da kabul edilen Kindi, Ebu Yakup el-Kindi, bu 9. yüzyılda yaşamış, evet, 866'da veya 873'te vefat ettiği söylenen ilk İslam filozofu ve ilk meşayi Aristo tarzında felsefe yapan filozof olarak da, bir Müslüman filozof olarak bir eser yazıyor. Yani üzüntüden kurtulmanın yolları diye. Biraz önce bahsettiğim Deful Ahsan diye bir kitap. Tabii modern zamanların psikologları, psikiyatristleri de bu, çünkü insanın hayatını etkiliyor. Yaşam sevincini, üzüntü, gam, keder, evet, hüzün, bunlar insanın hayatını olumsuz yönde, yaşam kalitesi diyorlar ya şimdilerde, düşürüyor. Tabii Kindi diyor ki elimizden gideni üzülmeyerek onunla zihnimizi meşgul etmemeliyiz. Ve bu özelliği de diyor, bu şerefli kralların ahlakıdır diyor. Elimizden gidene üzülmemek, zihnimizi onunla meşgul etmek, bu şerefli kralların ahlakıdır. Peki bunun zıttı, geçici olana sarılmaz diyor o. Nihayetinde yok olabilene ilgi göstermez diyor. Şerefli kralların ahlakı böyledir. Bir de basit, açgözlü, muhteris toplulukların ahlakı var ki bunlar da aslında tam şerefli kralların ahlakından daha ziyade geçici olanlara bel bağlar. Sonlu olanlara bel bağlar. Yani dünyevi olanlara bel bağlar. Ama şerefli kralların ahlakı kendi için nedir? Geçici olandır. Sonlu olandır. Mutluluğu da sonlu olandır. Tıpkı ebedi olanın nasıl insanı mutlu, cennet nimetleri nasıl insanı ebedi nimetler olarak bize anlatıldığı gibi, elinden gidene üzülmenin yerine üzülen kişide hüzün bitmez diyor Kindi.
0: Tabii, doğru.
1: Yani
0: çok doğru.
1: Çünkü peki insan kaybettikleri için, bu can da olabilir, işte yakın bir akrabası olabilir, yakın bir dostlar, elbette ki bunları üzülür.
0: Tabii hocam.
1: Üzülmelidir. Tabii. Peygamberimiz de üzülmüştür.
0: Elbette,
1: oğlu
0: elbette.
1: İbrahim vefat elbette ettiği zaman, hatta sahabeden birisi sorar, niye ağlıyorsun ey Allah'ın Resulü? Kalp hüzünlenir, göz yaşarır diyor. Üzülmek, üzünlenmek, ağlamak, gözyaşı dökmek insani bir hal.
0: İnsani tabii ki.
1: Ama
0: tabii,
1: bunu sınırların dışına çıkarak abarttığınız zaman, o zaman insanın hayatının, insana ne duygular gelecektir? Yeis, ümitsizlik, kötümserlik gelecektir. Bu da insanın bütün hayatını tarumar edecek, hüzünlü bir dönemi yaşatacaktır. Tabii elimizden gidenlere, sevdiğimiz şeylerin kaybına üzülmemeliyiz. Üzüntü ve sevinç ruhta bir arada ve devamlı olmayan zıtlardır. Yani üzüntü ve hüzün ruhta devamlı ve sürekli olmayan zıt hallerin yaşanmasıdır.

0: Bunun için de ebedi olarak sevinçli olabilelim. Onun şeyi nedir? Ebedi mutluluğun yeri, gerçek mutluluk, hakiki mutluluk dediğimiz mutluluk, en yüksek filozofların en yüksek mutluluk dediği Farabi'nin Es-Saadetül Kusva, Es-Saadetül Ukva, işte veya İbn Sina filozofumuz ne diyor? Es-Saadetül Hakikiye, gerçek mutluluk, evet. Ebedi olan mutluluk, mutluluktan pay almak. Onu da ebedi mutlulukta aslında görebiliriz. Ama bu demek değil ki dünya hüzünlerin olduğu bir dünya değil. Yani bir takım kötümser filozofların ifade ettiği gibi bu dünya kötülerin, kötülüklerin dünyası değil. Evet. Yani biz orada ne diyoruz? Gazali'nin dediği gibi Allah mevcut dünyayı en iyi olarak yaratmıştır. Allah nimetleriyle, külfetleriyle bize bunu vermiştir. Üzüntüden kurtulmanın yollarını aramalıyız ki, çünkü ruhumuz bedenden üstündür. Cismani olan, bedeni olan, sonlu olanı yüceleştirmememiz lazım. Bunun yolu da nedir? Ruhu iyileştirmek.
1: Evet.
0: Ruhu güzelleştirmek. Bunu yapmamız için kişiliklerimizi iyileştirmemiz lazım. Ruhlarımızı ıslah etmemiz evet. lazım. Zenginliğe, makama, mevkiye ve bulunduğumuz sosyal statüyle varlığımızı aynileştirdiğimiz zaman, o zaman ne olacaktır? O zaman bulunduğumuz konuma, zenginliğe birer put haline dönüştüreceğiz ki bu bizi büyük aşmazlara götürecek. Tabii. En büyük zenginlik ruh ve beden güzelliğinin bir araya geldiği, gerçek anlamda erdemli, faziletli bir insan olmak, toplumsal bir fert olarak görevlerimizi yerine getirmek. Mutluluğun formülü evet. nihayetinde kendi içimizdeki ruhumuzu güzelleştirmek ve iyiliklerle gerçekleşecektir.
1: Doğru ve ahengi yakalamak.
0: Ahengi, evet, dengeyi, yakalamak. Evet, iç huzurla gerçekleşir, evet. mutluluk dediğimiz şey.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum, Allah razı olsun. Cümlemizden. Allah Teala bizleri bu üzüntüyü hayırla bertaraf edip huzuru elde eden kullanan eylesin amin, inşallah. Amin. Çok teşekkür ediyorum.
0: Rica ederim.
1: Efendim Profesör Doktor Bayram Ali Çetinkaya hocamızla yapmış olduğumuz bu sabahki Sabahın Hayrı programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize güzel, hayırlı ve bereketli bir gün diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.
2: Sabahın Hayrı.

Kıymetli dinleyicilerimiz, gönüllerin bir olduğu, paylaşmanın ve kardeşliğin en güzel şekilde hissedildiği mübarek Kurban Bayramı'na hep birlikte ulaşmanın huzurunu yaşıyoruz. Bayramlar, kırgınlıkların unutulduğu, sofraların bereketle kurulduğu, ihtiyaç sahiplerinin gözetildiği ve gönüllerin birbirine daha da yakınlaştığı özel zamanlardır. Kurban Bayramı ise bizlere sadece bir ibadeti değil, teslimiyeti, fedakarlığı ve paylaşmanın derin anlamını hatırlatır. Bugün kapılarımızı olduğu kadar kalplerimizi de açma günüdür. Bir lokmayı bölüşmenin, bir tebessümü çoğaltmanın, bir duayı birlikte semaya yükseltmenin en anlamlı vaktidir. Bu güzel bayram sabahında sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, huzurlu ve bereket dolu anlar geçirmenizi diliyor, Kurban Bayramı'nın ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesi

ne temenni ediyor, nice bayramlara sağlık ve mutlulukla ulaşmayı diliyoruz. Sevgili dinleyiciler, TRT Erzurum Radyosu stüdyolarında hazırlayıp sunduğumuz Günaydın Türkiye programını sizler için Cihat Kalpar hazırladı. Teknik yapımda Tacettin Dolu ve spikeriniz ben Yıldıray Yıldız. Güzel bir bayram türküsünde Mücella Ata sizlerle. Bayram gelip elime elimize, name düşüp dilime dilimize.

Sevgili dinleyiciler, gelin hep birlikte program akışımıza göz atalım. İlk olarak Türk Kızılayı Erzurum Şube Başkanı Doktor Sayın Hüseyin Bekmez ile Kızılay'ın insani yardım misyonu çerçevesinde Kurban Bayramı dolayısıyla yaptıkları ve planladıkları çalışmalar üzerine bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Sonrasında sağlık köşemizde Erzurum Aziye İlçe Sağlık Müdürlüğü'nden sosyal çalışmacı Sayın Elmas Yaşa Aktaş'la günümüzün en önemli sorunlarından biri olan teknoloji bağımlılığı üzerine konuşacağız. Elbette şarkılar, türküler de eşlik edecek bizlere. Şimdi onlardan birini Gökhan Teymur seslendiriyor. Yar ile seyrana çıksam ben de bayram.

0: Türk Kızılayı Erzurum Şube Başkanı Doktor Sayın Hüseyin Bekmez bizlerle birlikte. Sayın Bekmez merhaba, programımıza hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum.
0: Efendim bugün Kızılay'ın insani yardım misyonu çerçevesinde Kurban Bayramı dolayısıyla yapılan çalışmaları ve planlamaları konuşacağız. Sayın Bekmez, öncelikle Türk Kızılayı 1868'den günümüze uzanan o köklü tarihçesi var. Ve Hilal-i Ahmer olarak biz biliyoruz. Hilal-i Ahmer ruhu ile ilgili de bizlere neler söylersiniz?
1: Tabii Türk Kızılayı 11 Haziran 1868'de bir grup idealist doktor tarafından kurulan bir dernek. O zamanki adı Hasta ve Yaralılara Yardım Cemiyeti olarak kurulmuş. Orijinal ismi Mecruhin ve Mardai Askeriye'ye Muavenet Cemiyeti. Tabii sonra Kızıl Haç organizasyonuyla beraber hareket etmek için, uluslararası bir statü kazanmak için Hilal-i Ahmer olarak çevrilmiş. Sonra da Kızıl Haç'a kendi ismini kabul ettirmiş bir dernek. Kızıl Haç organizasyonuna üye ülkelerin bütün hemen hemen hepsi Kızıl Haç olarak geçiyor ama İslam ülkeleri bunun dışında Hilal-i Ahmer olarak kabul edilmiş. Türkiye Cumhuriyeti kurulmuş. Kurulduktan sonra Türkiye Hilal-i Ahmer Cemiyeti 1935 yılında da Kızılay olarak devam etmiş. Tabii kurulduğu dönem şartları icabı o dönemlerde daha çok savaşların hakim olduğu zamanlar, özellikle hasta ve yaralı askerlere yardım için kurulmuş. Savaş bölgelerinde hemşire, doktor yardımlarında bulunmuş. Hatta 1915 yılında Erzurum'a, yani meşhur Sarıkamış Savaşı esnasında 515 kişilik bir hastane kurduklarını biliyoruz yani. Çeşitli çalışmalar yapılmış. Bir dernek, yani o zaman daha çok hasta ve yaralılar, sağlıkla ilgili projeler, daha sonra bu faaliyetlerini çeşitli alanlara yaymış ve o günden beri devam ediyor. Erzurum'un kuruluşu da 1913 yılı.
0: Evet.
1: Yani Türkiye Cumhuriyeti'nden daha erken kurulmuş bir Erzurum Şubesi bile dernek. Evet.
0: Sayın Bekmez, Kızılay denince akla ilk olarak afetler geliyor, ancak faaliyet alanınız çok daha geniş. Kızılay bugün tam olarak neler yapıyor?

0: Tabii Kızılay genel merkez teşkilatı ve şubeleri olan bir yapısı var. Genel merkezi var ve 552 adet şubesi var. Türkiye'nin bütün il merkezlerinde ve ilçelerinin birçoğunda şubesi olan bir dernek. Çok çeşitli faaliyetleri var. Bunlar içerisinde asıl yani devlet olarak görev aldığı iki tane ana konu var. Bir afetlere müdahale, ikincisi de kan hizmetleri. Bunun dışında Kızılay kendi bölgesindeki şubelerin faaliyetleri çok çeşitli yani. İlk yardım eğitim merkezinden tutun yardım faaliyetlerine kadar, çeşitli sosyal projelere kadar, aşevlerine, kurban organizasyonlarına, gençler örnek yardımlara, eğitimlere, ilk yardım eğitimlerine, bilinçlendirme eğitimlerine, afet eğitimlerine ait birçok alanda faaliyet gösteren bir yapımız var.
1: Sayın Bekmez'in özel günler var ve bu özel günlere dair yapmış olduğunuz yine özel çalışmalar var ki bunlar Ramazan, Kurban Bayramı gibi.
0: Tabii bu kurban için her dönemde bizim yaptığımız faaliyetler var. Genel olarak yapılan faaliyetler var. Erzurum Şubesi olarak yaptığımız faaliyetler var. Bu senede kurbanla ilgili bir kampanya başlattık. Yeni başlatıldı. İşte 1 Mayıs'ta açıklandı. Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyorsan hilal olsun Türkiye diye sloganıyla kampanya başlattık. İnşallah bu kurban kampanyasında topladığımız kurbanları hem canlı olarak hem de kavurma şekline çevirip yıl boyu insanlara aşevlerimizde veya başka şartlarda ulaştıracak bir organizasyon yaptık. Ve bunlarla çalışmalarımız devam ediyor hızlı bir şekilde. Başladık inşallah hızlı bir şekilde devam edecek. Biliyorsunuz Kızılay uluslararası bir yardım kuruluşu. Sadece Türkiye'de bu yardımları yapmıyor. Yurt dışında da özellikle yaralı coğrafyalarda, fakir coğrafyalarda çok büyük yardımları da yapıyor. Ve bunlardan en büyük yardımımız da kurban organizasyonu. Hem yurt içi hem de yurt dışı organizasyonu şeklinde iki tane ana başlık altında yardımlarımızı yapmaya gayret edeceğiz. Bu sene iki türlü kurban organizasyonu yaptık. Türkiye ve Gazze, Filistin için ayrı bir ücret belirlediler. Özellikle yurt dışı için de ayrı bir ücret belirlendi. Ve bu şekilde yardımlar devam edecek. Yurt dışında yaklaşık 30 ülkeye kurban gönderiyoruz. Afrika'da özellikle çok ülkeler var. Benin, Burkina Faso, Senegal, Somali, Sudan, Tanzanya, Togo, Uganda. Asya'da özellikle Afganistan biliyorsunuz yeni savaştan çıktı. Çok büyük problemleri var. Bangladeş, Kırgızistan, Pakistan, Sudan, Tanzanya, Togo, Uganda. Balkanlarda özellikle Bosna Hersek, Bulgaristan, Kosova, Kuzey Makedonya'da, Orta Doğu'da Irak, Suriye ve Yemen olmak üzere toplam 33 ülkeye yardım gönderiyoruz.
1: Sayın Bekmez, özellikle Gazze konusunda sorular geliyor. Kızılay buraya nasıl yardımları ulaştırıyor diye. Çünkü malum soykırımcı İsrail'in ablukası altında ve zaman zaman müsaade ediliyor işte yardımların girmesine ki bunlar da çok sınırlı olabiliyor. Burada nasıl bir çalışma yürütülüyor?
0: Şimdi Kızılay zaten dünyada uluslararası Kızılaç Örgütü'ne üye olduğu için bu tür savaş ortamında yardımlar yapan yegane kuruluş Türkiye Kızılay yapıyor. Yani uluslararası anlaşmalar muvacihesinde Kızılay bu yardımı Türkiye'den olan yardımları ulaştırıyor. Alıp işte Gazze'ye direkt götürüyor. Yani Mısır'dan özellikle şu anda Refah sınır kapısından götürülüyor. Ama Kızılay'ın şu anda günlük 65 bin kişiye aşevi hizmeti var Gazze'de. Yani onlar hizmet olarak veriyorlar ve devam ediyor. Bunu dışarıdan sağlayarak götürme şansımız çok fazla yok. Bunu çeşitli yöntemlerle oradaki iç piyasadan işte değişik yollarla satın alarak yapıyorlar gerçekten. Çok sıkıntılı bir süreç hakikaten. Onun için Kızılay'ın öyle bir sadece uluslararası kendine sağlanan avantajları kullanarak yaptığı yardımların haricinde kendi özel çalışmaları da var. İçeriden de bu tür şeyleri teslim alıp insanlara aşevi hizmet olarak devam
1: Orada
0: ettiriyorlar.
1: da büyük ve önemli bir
0: Evet.
1: hizmet yürütülüyor.
0: Yani bu işte kesilen kurbanları da yani mesela Türkiye ile diyelim yurt dışı kurban piyasaları biraz daha farklı, fiyatları farklı. Gazze'de de bu fiyat hemen hemen Türkiye ile aynı. Bunun sebebi de bu ulaştırması çok zor bir coğrafya. Onun için çeşitli yöntemlerle kurbanlar alındığı için biraz pahalı bir şey diğer yurt dışına göre.
1: Kızılay bir gönüllülük esasıyla yürüyor ve büyüyor. Gönüllü olmak isteyenler ne yapmalı efendim?
0: Şimdi Kızılay

0: Türkiye'de işte 552 tane şubesi var. Genel merkezi olan bir teşkilat. 4000'e yakın profesyonel çalışanı var. Dolayısıyla bu kadar yapılan hizmetleri profesyonel insanlarla yapmak gerçekten zor. Onun için gönüllü sistemi aktif. Şu an Türkiye'de 335 bine yakın gönüllümüz var. Ve gönüllü olanlar Kızılay'ın hizmetlerinde görev alıp Kızılay'ın hizmetlerini kendi elleriyle ücretsiz bir şekilde yapıyorlar. Bunun için üye olmak gerekiyor gönüllü sistemine. İnternet sitesinden gönüllü.org sitesine girip gönüllü olabiliyor ve orada hangi alanlarda hizmet etmek istiyorsa oradan hizmet şeyini yazıyor. İşte ben eğitim alanında hizmet etmek istiyorum veya yardım alanında hizmet etmek istiyorum. Benim şu özelliğim var. Afetlerde çok iyiyim. İşte kendime ait eğitimlerim var, sertifikalarım var. Kızılay'da böyle bir iş olursa bana ulaşabilirsiniz diye onları işaretliyor. Biz de sistemden bunları görüyoruz. Herhangi bir yardım esnasında bunları tespit edip kişilere ulaşıyoruz ve o yardımı beraber yapıyoruz. Bunun dışında işte direkt şubelerimize gelip müracaat edip kendileri bizzat gönüllü olabiliyorlar. Öyle bir alternatifleri de var. Ve halkımızı özellikle bekliyoruz. Özellikle üniversite öğrencilerini gönüllü.org sitesine girip üye olmalarını
1: Buradan
0: bekliyoruz.
1: Kızılay gönüllüsü
0: Tamam, evet.
1: olabilirler. Sayın Bekmez, bağışçıların yardımlarının yerine ulaştığından emin olması için yürüttüğünüz şeffaflık ve denetim süreçleri de var. Bu süreçler nasıl işliyor?
0: Tabii Kızılay bir yardım kuruluşu. Kimlere yardım edecek? En önemli bizim işlerimizden birisi bu. Gelen vatandaş önce bize müracaat ediyor veyahut da biz onları tespit ediyoruz. Yapılan müracaat sonucu onun gelir durumunu tespit ediyoruz. Zaten kendisinden belgeleri istiyoruz. Aylık geliriniz ne kadar? Eviniz kira mı? Değil mi? İşte evde kaç kişi yaşıyor? Bunların hepsini tespit ediyoruz.

0: yardım
1: Evet.
0: yapılıyor.
1: Sayın Bekmez, son olarak dileklerinizi ve yardımseverlere özellikle mesajınız varsa o mesajları da alarak sohbetimizi noktalayalım istiyoruz.
0: Şimdi tabii kurban en önemli projemiz. Şu anda da aktif olarak yaptığımız çalışmaların başında geliyor. Yurt dışı ücreti şu anda 6.350 lira. Yurt içi ücreti de 17.250 lira ücreti var. Bu bağışlarını özellikle vatandaşlarımızdan bekliyoruz. Ve çok büyük bir organizasyonlarla veteriner kontrolünde İslam usullerine uygun bir şekilde isimleri zikredilerek kurbanlarımız kesiliyor ve yerlerine ulaşıyorlar. Özellikle vatandaşlarımızdan ya direkt Gönüllü.org Kızılay sitesine girip mobil şubeden bağış yapabilirler. Bu tür yardımlarını hızlı bir şekilde bekliyoruz biz.
1: Sayın Bekmez, çok teşekkür ediyoruz efendim. Aktarmış olduğunuz bilgiler için çalışmalarınızda size başarılar
0: Biz
1: diliyoruz.
0: teşekkür ediyoruz. Sağ olun.
1: Değerli dinleyenlerimiz, Türk Kızılayı Erzurum Şube Başkanı Doktor Sayın Hüseyin Bekmez bizlerle birlikte oldu. Kızılay'ın insani yardım misyonu çerçevesinde Kurban Bayramı dolayısıyla yaptıkları ve planladıkları çalışmalarla ilgili kendilerinden bilgiler aldık. Ve birlikteliğimiz müzikle sürüyor.

Nazan Sıvacı'nın seslendirdiği bu güzel şarkıdan sonra hareketli bir şarkıda Candan Erçetin'i dinleyelim. Unut Sevme Beni desin sanatçı.

0: Değerli dinleyenlerimiz, programımızda sağlık diyoruz. Erzurum Aziye İlçe Sağlık Müdürlüğü'nden sosyal çalışmacı Sayın Elmas Yaşa Aktaş bizlerle birlikte. Sayın Aktaş merhaba, programımıza hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş buldum.
0: Sayın Aktaş, bugün teknoloji bağımlılığı üzerine konuşacağız ve sizden bilgiler almaya çalışacağız. Teknoloji bağımlılığı dediğimizde tam olarak neyi kastediyoruz? Her eline telefon veya tablet alanı bağımlı mı kabul etmeliyiz?
1: Aslında harika bir başlangıç noktasına değindiniz. Tabii ki de her teknoloji kullanımı bağımlılık değildir. Teknoloji bizler için bir araçtır. Bağımlılık, kişinin ekran başında geçirdiği süreyi kontrol edememeye başlaması, işlerini aksatması, kendisinin sorumluluklarını aksatması, teknolojiye ulaşamadığında huzursuzluk hissetmesi durumudur. Yani mesele sadece süre değil, teknolojinin hayatımızdaki işlevidir burada.
0: Peki dinleyicilerimiz, hatta bizler kendi bağımlılık seviyemizi nasıl anlayabiliriz? Kritik işaretler var mı? Varsa bunlar neler?
1: Evet, birkaç temel sinyalimiz var burada. Bu temel bütün bağımlılıklar için geçerli noktalar aslında. Bunları teknolojik özeline indirecek olursak, mesela yoksunluk belirtileri olabilir. İnternet kesildiğinde veya telefon yanımızda olmadığında aşırı stres ve boşluk hissi yaşamamız. Bu bir sinyaldir bizim için. Tolerans var mesela. Eskiden 15 dakika sosyal medya yetebiliyorken artık 2 saate ilerlemesi. Gelişmeleri kaçırma korkusu, herkes bir şey paylaşıyor, ben geride kaldım gibi endişelerle sürekli bir dilim kontrol ediyorsak artık. Uykusuzluk, gecenin geç saatlerine kadar ekran başında kalmak ve sabah güne yorgun başlamak, bunlar bizim için teknoloji bağımlılığında temel noktalar oluyor. Evet.
0: Özellikle ebeveynler bu konuda çok endişeli. Çocukların teknolojiyle ilişkisi nasıl yönetilmeli?
1: Biz ebeveynler olarak öncelikle burada yasaklamak doğru bir yaklaşım değil. Burada asıl olay rehberlik etmek çocuklarımıza. Anahtar kelimemiz rehberlik etmek. Çocuklara teknolojiyi sadece tüketim olarak değil, yani oyun ve video izlemek için değil, onlara üretim olarak, yani mesela kodlama gösterebiliriz, tasarım yapması için fırsat sunabiliriz, araştırmalar yapması için bizler de destek olabiliriz. Bunu çocuk yetiştiren bütün ebeveynlere söylediğimiz gibi aslında buradaki temel şey model olmak, rol model olmak. Her davranışını geliştirmek için çocuğumuzun, tabii teknoloji içinde rol model olmalıyız. Biz eğer elimizdeki telefonu bırakmıyorsak çocuğumuza o tableti bırak artık dememiz tabii ki de sonuçsuz kalacaktır.
0: Evde böyle özel zaman dilimleri oluşturmalı mıyız?
1: Tabii ki de. Mesela çocuklarımıza teknolojiyi ellerinden aldığımızda onlar boşluğa düşeceklerdir. O boşluğu biz eğer doldurmazsak çocuğumuz tabii ki de teknoloji bağımlılığı konusunda bir adım daha ilerlemiş olacak.
0: Böyle biraz teknolojisiz saatler, telefonsuz yemek masaları değil mi?
1: Evet.
0: Galiba bunlar olmalı. Birçok ebeveyn yemek yedirirken veya iş yaparken çocuğu oyalamak için telefon, tablet kullandırtabiliyor. Bu dijital emzik olarak da tanımlanıyor. Bu durumun uzun vadeli zararları nelerdir?
1: Bu artık ülkemizde veya bütün ülkelerde çok yaygın bir durum ama gerçekten bedeli çok ağır olabilecek bir durum. Biz bu daha düşük küçük yaş aralığından bahsediyoruz, 0-6 yaştan bahsediyoruz. Çocuğun sıkılma duygusuyla baş etmeyi bu sürede öğrenemediğini gözlemliyoruz. Hayatın içinde beklemek veya kendi başına oyalanmak gibi becerileri gelişmiyor çocukların. Daha sonrasında okul dönemine geçtiğinde çocuklarımızın dikkat eksikliği var, işte hiperaktivite bozukluğu var gibi psikoloğa götürüp, psikiyatriye götürüp çocuklarımızdan tanı almasını bekliyoruz. Ama aslında bunlar çocukluk döneminde çocuklarımızı aşırı ekran maruziyet verdiğimiz için çocuklarımızın kendi becerilerini fark edememesi, kendilerini geliştirememesinin

0: sonucunda yaşadığımız durumdur. Normalde çocuklar dünyayı duyularıyla tanımalıyken iki boyutlu bir camın içine hapsediyoruz onları.
1: Sayın Aktaş, hangi yaşta ne kadar ekran süresi normaldir? Bunun bir standardı var mı?
0: Ben Dünya Sağlık Örgütü'nün ve pediatrilerin genel önerisinden bahsedeyim size. 0-2 yaş için kesinlikle sadece görüntülü konuşma sağlanabilir. Uzaktaki akrabalarımızla onları görüntülü konuşurken. Bunun dışında sıfır ekran. Görüntülü konuşmaya da neden izin veriyoruz? Karşılıklı iletişim var çünkü çocuk merhaba dede dediğinde merhaba torunum diye karşılık alabilecek. Ama öteki türlü ekranda karşılık yok. Tek taraflı bir iletişim var. 3-5 yaş için günde en fazla 1 saat, o da kaliteli ve doğru içeriklerle, mümkünse de ebeveyn eşliğinde. İlkokul dönemi için hafta içi kısıtlı, hafta sonu ise denetimli 1-1,5 saat olabilir.
1: Çocuklar özellikle çevrim içi oyunlarda saatlerini harcıyorlar. Sadece bir el daha diyerek neden bırakmıyorlar acaba?
0: Bu oyunlar nörobilimsel olarak beynin ödül sistemini tetikleyecek şekilde tasarlanıyor. Kazanılan her puan, geçilen her seviye beyinde dopamin salgılıyor. Ayrıca bu oyunlar artık sadece bir oyun değil, birer sosyal meydan. Çocuklar kendilerini orada arkadaşlarıyla buluşuyorlar. Oyundan çıkmak, o sosyal gruptan dışlanmak durumuna geliyor. Artık akran zorbalığına kadar ilerliyor durum.
1: Peki teknoloji bağımlılığı sadece süre meselesi değil, içerik de tehlikeli olabiliyor. Siber zorbalık ve güvenlik konusunda neler yapılmalı?
0: Burada ebeveynlere çok büyük görevler düşüyor tabii ki de. Çocuğun eline sınırsız interneti olan bir cihaz vermek, onu tek başına dünyanın en kalabalık ve tekinsiz meydanına bırakmak gibi oluyor. Aileler mutlaka aile filtreleri kullanmalılar. YouTube gibi böyle mecralarda sınırsız videoların aktığı durumlarda filtreli kullanmalılar. En güçlü filtre tabii ki de çocukla kurulan açık iletişim tabii ki de burada. Aile öncelikle çocukla açık açık konuşacak. Ne gibi çocuk sitelere girmesi gerektiğini karşılıklı anlaşarak. Yani çocuk kötü bir şey görse bile gelip bunu ailesine anlatabilecek kadar bilinçli olmalı.
1: İletişim kanalları açık olmalı
0: tabii ki
1: bu
0: de.
1: Bağlamda. Peki çocukların elinden tablet alındığı zaman özellikle aileler bundan çok şikayetçi, kriz çıkabiliyor değil mi?
0: Evet.
1: Peki bu krizi nasıl yönetmeli aileler?
0: Çocuk için elinde bir nesne var ve bu bir anda kayboluyor. Hani küçük yaş grupları için özellikle. Tabii ki de bu bizim için de aynı şey geçerli. Bizden sevdiğimiz elimizdeki bir nesne alındığında biz de üzülürüz. Aniden tepki veririz. Sadece o çocuk olduğu için aşırı kriz gibi tepki veriyor. Burada çocuğa bence geçiş süresi tanımalıyız. Yani 5 dakika sonra kapatacaksın veya yarım saat sonra yemek yiyeceğiz, sadece bir yarım saatlik süren var. İşte bu son oyunun, bunu bitirdikten sonra yeni oyuna başlama, hemen yemek yiyeceğiz, buraya gideceğiz diye çocuklara sınır tanımalıyız. Sınırı koyduğumuzda ilk gün evet tekrar aynı krizi yaşayabiliriz, ikinci gün de yaşayabiliriz ama üçüncü gün sonrasında annem babam bana bu sınırı koydu ve ben bunun dışına çıkamayacağım. Çocuk bu netliği bilecek ve ona göre hareket edecek.
1: Peki yetişkinler için bağımlılıktan kurtulmak veya en azından dengelemek için pratik önerileriniz neler?
0: Böyle birkaç küçük ama etkili adımdan bahsedebilirim. Kendim de kullanıyorum bu yöntemleri maalesef. Ben de teknoloji bağımlısı olduğumu düşündüğüm dönemler çok fazla oldu. Bildirimleri filtreledim mesela kendim. Bildirimde sadece günlük hayatımda en çok kullandığım ve ihtiyaç duyduğum, asıl nokta bu, ihtiyaç duyduğum bildirimleri açık bıraktım. Gereksiz reklam olan bildirimleri kapattım. Bir de gri tonlama modu var. Bunu da internetten araştırma yaptığımda öğrenmiştim. Telefonu gri tonlamaya ayarlamak ekranın cazibesini ve beynimizdeki ödül mekanizmasını ciddi oranda azaltabiliyormuş. Mesela ben şöyle bir bilgi öğrenmiştim. Mavi ışık etkisi varmış telefonlarımızda. Telefon ekranından yayılan mavi ışık beynimize gündüz oldu, artık uyanmalısın diye sinyal vererek uyku hormonunu salgılanmasını engelliyormuş. Yani telefon resmen beni al, beni al diye bana uyarı veriyormuş aslında. Bunu engelleyebiliriz gri tonlamaya geçerek. Hobilerimizi canlandırmalıyız tabii ki de. Ekran başında geçen zamanın yerine fiziksel bir aktivite, kitap okuma, el becerisi gibi bu tarz şeyler koymak dopamin dengemizi sağlayabilir.
1: Sayın Aktaş, teknoloji bağımlılığı sadece vaktimizi mi çalıyor yoksa vücudumuzda ve ruhumuzda kalıcı izler bırakıyor mu?
0: Maalesef ki tabii ki de kalıcı izler bırakıyor. Mesela fiziksel olarak duruş bozuklukları, boyun düzleşmesi, göz kuruluğu ve uyku kalitesi

0: kendisinin düşmesi en yaygın şikayetler. Ruhsal olarak ise sürekli başkalarının mükemmel görünen hayatlarıyla kendi hayatımızı kıyaslamak tabii ki de yetersizlik hissine sebep oluyor. Kaygı bozukluğuna ve depresyonu tetikleyebiliyor. Beynimiz sürekli uyarılmaya alıştığı için normal hayattaki yavaş ama huzurlu anlardan keyif alamaz hale geliyoruz.
1: Aynı masada oturan insanların birbirine bakmak yerine telefonlara bakması artık çok sıradanlaştı. Bu durum sosyal bağlarımızı nasıl etkiliyor?
0: Bu terimin bir adı var bu söylediğinizin. Buna literatürde fobbing etkisi deniliyor. Yani karşısındaki insanı telefonla görmezden gelmek bunun açıklaması. Bu durum karşımızdaki kişiye sen benim için şu an ekrandaki içerikten daha az değerlisin mesajı verdiriyor. Aslında değerlerimizi de yok etti bizim bu durum. Bu da güven ve derin bağ kurma yetimizi zedeliyor. Bir araya gelindiğinde telefonların bir kenara konulması, bu bağları yeniden canlandırmamız gerekiyor. Yoksa sosyalleşme tamamen internet üzerinden kurulan bir durum haline gelecek.
1: Peki gelecekte bizi neler bekliyor? Sanal gerçeklik ve yapay zekayı artık konuşuyoruz. Bu bağımlılık daha da mı derinleşecek?
0: Teknoloji daha sürükleyici hale geldikçe gerçek dünyadan kopma riski tabii ki de artıyor. Ancak farkındalık da artıyor. Gelecekte dijital okuryazarlık sadece cihaz kullanmayı bilmek değil, cihazı ne zaman kapatacağını da bilmek olacak. Teknoloji bizi yöneten bir güç değil de bizim hayat kalitemizi arttıran bir asistan olduğu sürece geleceğimiz parlak görünüyor açıkçası.
1: Sayın Aktaş, son olarak dinleyicilerimize bu konuda vermek istediğiniz temel mesaj nedir?
0: Aslında doğru bir tabir kullanırsam teknoloji kötü bir canavar değil. Muazzam bir imkan tabii ki de. Ancak biz onun efendisi miyiz yoksa kölesi mi? Buna karar vermemiz gerekiyor. Dijital dünyada kaybolmak yerine o dünyayı hayatımızı zenginleştirmek için kullanalım. Gerçek hayat ekranın bittiği yerde başlar.
1: Evet, Sayın Aktaş, aktardığınız bilgiler için teşekkür ediyor. Güzel. Çalışmalarınızda size başarılar diliyoruz.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Değerli dinleyenlerimiz, programımızda sağlık dedik ve Erzurum Aziye İlçe Sağlık Müdürlüğü'nden sosyal çalışmacı Sayın Elmas Yaşa Aktaş bizlerle birlikte oldu. Teknoloji bağımlılığı üzerine kendilerinden bilgiler aldık ve birlikteliğimiz müzikle sürüyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, Kurban Bayramı'nın huzurunu ve bereketini paylaştığımız programımızın sonuna geldik. Bu mübarek günlerin gönüllerimize sükunet, sofralarımıza bereket, hayatlarımıza sağlık ve mutluluk getirmesini diliyoruz. Bu vesileyle Kurban Bayramı'nın başta ülkemiz olmak üzere tüm İslam alemine hayırlar getirmesini temenni ediyor, sevdiklerinizle birlikte nice sağlıklı, huzurlu bayramlar diliyoruz. Bizler programı hazırlayan Cihat Kalpar, teknik yapımda Taceddin Dolu ve mikrofon başında ben Yıldıray Yıldız, Nursaç Doğan Işık'ın ve Nejat Özgür'ün birlikte seslendireceği güzel bir Azerbaycan türküsüyle veda ediyoruz. Bayram günü saat tezde. Hoşça kalın.

0: Yalnız değilsiniz.
1: Kadına yönelik şiddetin önlenmesinde en önemli basamaklardan biri medyada kullanılan cinsiyetçi dili değiştirmek. Gerek yazılı, gerek görsel ve işitsel medyada kadına yönelik şiddet, kadın cinayetleri ve magazin haberlerinde kullanılan dil ne yazık ki cinsiyetçiliğiyle öne çıkıyor. Erkek bakış açısıyla hazırlanan haberler ve haber başlıkları kadınlara yönelik ayrımcılığı ve şiddeti tetikleyebiliyor. Kadınların bedeni üzerinden reyting malzemesi yapılması, suç haberlerinde failin değil mağdurun teşhir edilmesi, şiddet ve cinayet haberlerinde olayların dramatize edilmesi, medyada yapılan yanlışların bazıları. Öldürülen kadınların ve şiddeti sıradanlaştıran olay mahalli ya da suç aleti fotoğraflarının yayımlanması, olayların sansasyon yaratacak şekilde abartılarak, süslenerek anlatılması da diğer yanlışlar. Söz gelimi küçük yaşta evlendirilen bir kız çocuğunu çocuk gelin olarak nitelerken çocuk yaştaki bireylerin evlendirilmesinin suç olduğunu hatırlatmak önemli bir ayrıntı. Böyle bir haber yapılırken hikayeyi izlenme oranını yükseltecek ilginç bir yaşam öyküsü olarak sunmaktansa toplumsal bir sorun olarak gündeme getirmek hepimizin sorumluluğu. Peki ne yapmalı? İşlenen bir kadın cinayetinin ardından öfkeli koca öldürdü, kıskanç koca dehşet saçtı gibi başlıklarla faili mazur gösterecek nitelemeler yapılmamalı. Toplumsal cinsiyet eşitliğini yaygınlaştıracak eşitlikçi bir dil kullanılmalı. Şiddet dilini destekleyecek haberler yerine kadınları bilgi, beceri ve donanımlarıyla hak ettiği biçimde yeniden konumlandıracak haberlere yer verilmeli. Kadını metalaştıracak başlık, görsel ve içerikler kullanılmamalı. Ve özellikle şiddet, cinayet haberleri verirken mağduru değil, suçu işleyen faili öne çıkarmalı. Kadınlara yönelik her türlü ayrımcılığa, aşağılamaya, ötekileştirmeye, şiddete yüksek sesle hayır demeli. Unutmayın, evde, işte, sokakta, özel ve toplumsal yaşamda asla yalnız değilsiniz.
2: Reklamlar.
3: Baby Mall'dan bayram kampanyası. 31 Mayıs'a kadar her 1000 TL harcamana anında 200 TL kazan. Detaylar babymall.com.tr'de.
4: Bebeğim için her şey. Baby
5: Mall'da Baby Mall. Umran Oto Ekspertiz.
6: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
7: Migros Yemek.
6: Migros uygulamasında.
8: Çay makinesi deyince vatan.
9: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850-399-2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
10: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Reklamlar.
11: Saat 7.30.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler, ben Büşra Atayır'dan. Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kurban Bayramı'nı tebrik etti. Siyasi partiler arası bayramlaşma bugün yapılacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, beklentimiz bölünmüş bir CHP değil, kenetlenip yüklerinden arınmış bir CHP'dir dedi. Mutlak mutlak kararı sonrası gerilimin sürdüğü CHP'de yeni hamleler gelmeye devam ediyor. ABD-İran hattında anlaşma beklenirken patlama sesleri yükseldi. Soykırımcı İsrail, Kurban Bayramı'nın ilk günü Gazze şeridinde katliam yaptı. Dinleyeceğiniz haberlerden bazı başlıklar sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kurban Bayramı'nı tebrik etti. Kurban Bayramı'nın İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu. Erdoğan mesajında Gazze başta olmak üzere gönül coğrafyamızın farklı köşelerinde bu bayramı da hüzünle karşılayan tüm kardeşlerime en güçlü dayanışma mesajlarımı gönderiyorum ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, merkezinde barışın, esenliğin, vahdet ve uhuvvetin olduğu nice bayramlara kavuşmayı diledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı namazını İstanbul'daki Büyükçamlıca Camii'nde kıldı. Cumhurbaşkanı, namazın ardından kendisini takip eden gazetecilerle bayramlaştı, İslam dünyasının bayramını tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'nin bu bayramı da İsrail zulmü altında geçirdiğine dikkat çekti. Kurban Bayramı'nın tüm İslam dünyasının itihadına vesile olmasını temenni etti.
2: Kurban bir yakınlaşmadır. Kurban bu yakınlaşmanın bir tezahürüdür. Ve Arafat'ta bütün Müslümanlar bir araya geldiler. Orada bu yakınlaşmayı gördük. Orada bu teslimiyeti gördük. Allah tüm hacca giden kardeşlerimizin haccını kabul etsin. Rabbim oradaki birlikteliği, beraberliği tüm Müslümanlara

0: Nasip etsin. Her şeyden önce tabii bir Filistin'i yaşadık. Bir Gazze'yi yaşadık. Filistin'de, Gazze'de yaşananlar bizler için bu bayramda ayrı bir duruş, ayrı bir vakfe. Rabbim inşallah bir an önce bu Netanyahu denilen zalimin de inanıyorum ki dünya Müslümanları karşısında gereken dersi alacaktır. İnşallah bir an önce de bizler bu duruşu görelim. Kurban Bayramı alemi İslam'ın ittihadına inşallah vesile olsun diyorum.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Edirne'de görevli Mehmet Çin bayramını telefonla kutladı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ardu Hudut Bölük Merkezi'ni ziyareti sırasında Erdoğan'la telefonla görüştü. Bölgedeki çatışmaları hatırlatan Cumhurbaşkanı, sınır güvenliğinin önemine dikkati çekti.
2: Muhterem memleketlerimiz, son dönemde meydana gelen savaş, kriz ve çatışmalar sınır güvenliğinin önemini hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde ortaya koyuyor. Sınırlarını korumakta geç ve yetersiz kalan ülkelerin hangi sorunlarla boğuştuğunu bilhassa son aylarda gayet net görüyoruz.
1: Bölgedeki çatışmalara dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin güven ve istikrar ortamına değindi. Efes 2026 tatbikatının başarısını dile getirdi.
2: Biz hamdolsun hem sınır güvenliği hem de kara, hava ve deniz sahalarımızın emniyetini temin etme noktasında bölgemizde ve dünyada temayüz eden güven ve istikrar üreten bir ülkeyiz. Efes 2026 tatbikatında bu vasfımızı bir kez daha tüm dünyaya gösterdik.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, hac görevini yerine getiren Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum aracılığıyla telefonda Türk hacılara seslendi. Allah kabul etsin, Rabbim yar ve yardımcınız olsun diyen Erdoğan, kutsal topraklardaki Türk hacıların Kurban Bayramı'nı tebrik etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le telefonla görüştü. Karşılıklı bayram tebriğinde bulunan liderler, ABD ve İran arasındaki müzakere sürecini değerlendirdi. Erdoğan, Türkiye olarak barış ve istikrarın sağlanması için kardeş ülkelerle çalışıyoruz dedi. Müzakerelerin müspet sonuçlanması için her türlü desteği vermeye devam edeceklerini söyledi. Gelenek bu yılda bozulmayacak. Siyasi partiler arası bayramlaşma bugün yapılacak. Bugün AK Parti heyetinin ilk durağı CHP Genel Merkezi olacak. AK Parti ve CHP arasındaki bayramlaşma ziyaretleri 2 yıllık aranın ardından yeniden başlayacak. AK Parti'nin ilk heyeti Hüdapar, Büyük Birlik Partisi, İyi Parti, DEM Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve Deva Partisi'ni ziyaret edecek. İkinci heyet ise sırasıyla MHP, Anavatan Partisi, DSP, Vatan Partisi, Doğru Yol Partisi, Yeniden Refah Partisi ve Anahtar Parti genel merkezlerine gidecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kurban Bayramı'nı İstanbul'da geçiriyor. Erdoğan bayramda da İslam coğrafyasındaki ülkelerin liderleriyle telefon diplomasisini sürdürüyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Kurban Bayramı'nı Ankara'da geçiriyor. Bahçeli bayram namazının ardından önce MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını, ardından Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti. İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu da Kurban Bayramı'nda çalışmalarını Ankara'da sürdürüyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj paylaştı. Bayramın hayata ortak iyilik temelinde yeniden düşünmek için kıymetli bir imkan olduğunu söyledi. Numan Kurtulmuş paylaştığı mesajda, terörsüz Türkiye hedefinin de önümüzdeki dönemde daha çok anlam kazanacağını belirtti. Yeni anayasa çalışmalarına atıfta bulundu, sivil bir ortaklaşma iradesinin kararlı bir şekilde gündeme alınması gerektiğini vurguladı. Meclis Başkanı Kurtulmuş mesajında Gazze'yi de unutmadı. Filistinli kardeşlerimizin yanında

0: durmak vicdani ve İslami sorumluluktur dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek ise bayram dolayısıyla paylaştığı mesajda bu mübarek günlerin birlik ruhumuzu daha da güçlendirmesini temenni ediyorum dedi. Her bir vatandaşımızın adalete olan inancı için gayretle çalışıyoruz ifadesini kullandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bayramlarda büyüklerin kapılarının çalınması gerektiğini söyledi. Bayramın kıymetli toplu mesajlarla değil, içten bir ziyarette saklıdır dedi kıymeti. Huzur evine yaptığı ziyarette değinen Bakan Göktaş, bu bayram uzakları yakın edelim, büyüklerimizin kapısını çalalım notunu paylaştı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, telsizden polis, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinin bayramını kutladı. Görevi başında olan siz kıymetli kahramanlarımızı muhabbetle selamlıyorum dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de Kurban Bayramı dolayısıyla paylaştığı mesajda milletimizin ve İslam aleminin bayramını mübarek olsun ifadesi kullandı. Bayram bilhassa Gazze için iyi günlerin başlangıcı olsun dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik etti. Bayramın bütün insanlığa huzur, bereket ve hayırlar getirmesini diledi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi'nin dik duruşunun fırtınalara rağmen değişmediğini söyledi. Bahçeli, milletimizin birlik ve beraberliğini son nefesimize dek gözeteceğiz dedi. Bahçeli, Ankara'daki Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaretinde konuştu.
1: Şehitlerimizin huzurunda bir kez daha ilan ediyorum. Milliyetçi Hareket Partisi olarak milletimizin birlik ve beraberliğini, dirlik ve düzenini, milli beka ve maneviyatımızı son nefesimize dek gözeteceğiz. Devlet-i ebed müddet şiarımıza, Türk Birliği mefkuremize, Türk milliyetçiliğinin son kalesi sıfatıyla ilelebet sahip çıkacağız. Bugün aziz şehitlerimizin manevi huzurunda başımız mahzun, gönlümüz müşteri, irademiz işte, burada dava arkadaşlarımızla müstahkemdir. Asena'yla, Bozkurt'uyla ev onların bıraktığı sancağa omuz vermek için dimdik ayaktayız.
0: Devlet Bahçeli, Türk Gün Gazetesi'ne de değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli, yargı kararına göre CHP Genel Başkanı'nın Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi. Beklentimiz bölünmüş bir CHP değil, kenetlenip yüklerinden arınmış bir CHP'dir dedi. Kongre içinde CHP'nin kuruluş tarihi olan 9 Eylül'ü önerdi. Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından paylaştığı Kurban Bayramı mesajında kardeşlik ve birlik vurgusu yaptı. Ne yalanlar ve iftiralar ne de aramıza örülmek istenen duvarlar bu kardeşliği bozabilecektir dedi. Kılıçdaroğlu Kurban Bayramı'nın kardeşliğin ve umudun en güçlü işareti olmasını temenni etti. CHP'de kurultay tartışması sürerken Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama geldi. Ankara'da gazetecilerle bayramlaşan Kılıçdaroğlu, CHP kurultayının tedbir kararı kalktıktan sonra yapılabileceğini söyledi. Benim elimde olsa yarın kurultaya giderim dedi. Kılıçdaroğlu genel merkezdeki tahliye geriliminden Özgür Özel'in ihraç edileceği iddialarına kadar birçok soruyu yanıtladı.
2: Kurultay yapacağız arkadaşlar. Kurultaysız bir parti olur mu? Bunun için kurultayı yasal zeminde yapılması lazım. Tedbir kararı var. Tedbir kararı kalktıktan sonra kurultay yapılır. Yani sorun yok. Benim elimde olsa ben yarın sabah da kurultaya giderim. Hukukçu olmadığım için ben bilmiyorum. Bilmiyorum yani ama hukukçulara soracağız. Her şeyin yasal zeminde yapılması lazım. Grup başkanların seçilmesi, grup başkan vekillerin seçilmesi, kurultayların yapılması, kurultaylarda delegelerin seçilmesi, efendim parti meclisinin seçilmesi, bütün bunların hepsinin hukuk zeminde yapılması lazım. Hukukun dışına çıktığınız zaman olmuyor yani.
0: Mutlak butlan kararı sonrası gerilimin sürdüğü CHP'de yeni hamleler de gelmeye devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in CHP Grup Başkanlığı görevinin geçersiz sayılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne başvuru yaptı. Kılıçdaroğlu, 3 sayfalık yazılı başvurusunda Özgür Özel'in yürütmekte olduğu CHP Grup Başkanlığı görevinin usulen geçersiz sayılarak iptal edilmesini talep etti. Dilekçenin bayram sonrası işleme alınması bekleniyor. Özgür Özel bayram namazını memleketi Manisa'da kıldı. Sonrasında

0: açıklama yapan Özel, yeni bir parti kurmayacaklarını söyledi. Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultay açıklamasına da cevap verdi. Kemal Bey avukatını Yargıtay'a gönderip başvurusunu çeksin dedi. Manisa'da konuşan Özel, tedbir kararı kalksın, 40 gün içinde kurultayımızı yapalım ifadesini kullandı.
1: Brezilya'da parti meclisi var. Orada kurultay kararını aldığı takdirde Kemal Bey'le de onu destekleyen ya da onunla birlikte hareket eden kimseyle de bir derdimiz, bir sıkıntımız kalmaz. Biz yolumuza bakarız, Türkiye yoluna bakar. Mesele partiyi iktidar yapmak meselesidir. Şu aşamada kırılıp kızıp kimsenin partiden ayrılmasını istemeyiz. Öyle yeni parti falan kuracağımız yok. Atatürk'ün partisine sahip çıkacağız.
0: Kemal Kılıçdaroğlu mahkeme kararıyla genel başkanlığa dönmesinin ardından dikkat çekici bir adım daha attı. Özgür Özel'in kullandığı iki makam aracı CHP Genel Merkezi'nin önüne satılığa çıkarıldı. Araçların üzerindeki haram ifadesi dikkati çekti. Özkan Yalım'ın Özgür Özel'e tahsis edilen makam aracına dönüşümü için 170 bin avro artı KDV'nin Uşak Belediyesi kasasından ödendiğini itiraf etmişti. Araçlardan birinin de suç örgütü elebaşı

kullanmama kararı aldı. Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez, Kılıçdaroğlu'nun bilgisi dahilinde araçlar satılığa çıkarıldı dedi. Araçların üzerindeki haram ifadesinden de haberdar olduğunu belirtti. Araçların satışından elde edilecek gelirin CHP kasasına girmeyeceği kaydedildi. Aziz İhsan Aktaş'ın aldığı iddia edilen aracın satışından elde edilen kaynak bir sivil toplum kuruluşuna bağışlanacak. Tutuklu bulunan Uşak Eski Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın dizayn ettirdiği aracın satış geliri ise Uşak Belediyesi'ne sosyal hizmetlerde kullanılması amacıyla verilecek. Dünyanın gözü ABD ve İran'dan gelecek anlaşma haberine çevrilmişken ABD ordusu İran'a yeni saldırılar düzenledi. İngiliz haber ajansı Reuters'ın ABD'li yetkiliye dayandırdığı habere göre ABD ordusu İran'ı hedef aldı. Hürmüz Boğazı'ndaki ABD güçlerine ve ticari deniz trafiğine tehdit oluşturduğu iddiasıyla bir askeri tesise saldırı gerçekleştirildi. Habere göre İran'a ait çok sayıda insansız hava aracı da benzer gerekçeyle düşürüldü. Açıklama İran Devlet Televizyonu'nun Bender Abbas kentinde 3 patlama sesinin duyulduğunu bildirmesinden dakikalar sonra geldi. İran Devlet Televizyonu, Bender Abbas'ın doğusunda hava savunma sistemlerinin kısa süreliğine devreye girdiğini de kaydetti. Amerikan ordusu İran'ın güneyine salı günü de hava saldırıları düzenlemişti. İran'ın füze fırlatma sahaları ve mayın döşemeye çalışan botların hedef alındığı açıklanmıştı. Soykırımcı İsrail Gazze şeridine Kurban Bayramı'nın birinci günü bomba yağdırdı. Gazze kent merkezindeki bir binayı hedef aldı. Saldırıda ikisi kız çocuğu, ikisi kadın, 8 Filistinli hayatını kaybetti, 18 Filistinli de yaralandı. İşgalci İsrail unsurları, Ekim 2025'te varılan ateşkesin başından bu yana 3000'in üzerinde ihlal gerçekleştirdi. Saldırılarda en az 910 Filistinli öldürüldü, 2750'den fazla kişi yaralandı. İsrail ateşkese rağmen Lübnan'ı vurmaya devam etti. Güneyde Sur ve Nebatiye, doğuda ise Beka Vadisi'ni hedef aldı. Saldırılarda çocukların da aralarında olduğu 13 kişi yaşamını yitirdi. Başkent Beyrut'un güneyindeki Dahiye'de de yeni saldırı tehdidi halkı gece yarısı yollara düşürdü. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma, rüşvet, görevi kötüye kullanma, imar kanununa muhalefet, kıyı kanununa muhalefet, imar kirliliğine neden olmak, resmi belgede sahtecilik suçlarından hakkında soruşturma başlatılan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, çıkartıldığı mahkemece tutuklandı. Günay'ın tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı harekete geçti. Bakanlıktan yapılan açıklamada geçici bir tedbir olarak İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı Günay'ın görevden uzaklaştırıldığı bildirildi. İzmir'deki gösteri sırasında Toma'ya çıkarak zarar vermeye çalışan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan zanlı görevden uzaklaştırıldı ve idari soruşturma başlatıldı. İstanbul Valiliğinden konuya ilişkin açıklama yapıldı. 26 Mayıs'ta İzmir'de düzenlenen bir izinsiz gösteri sırasında emniyete ait Toma'ya çıkarak zarar vermeye çalışan şahsın çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı belirtildi. Açıklamada şahsın Fatih ilçesinde bulunan bir okulumuzda müdür yardımcısı olarak görev yaptığı tespit edilmiştir. Şahıs 657 sayılı devlet memurları kanununun 140. maddesi gereğince görevden uzaklaştırılırken konuyla ilgili idari yönden soruşturma süreci başlatılmıştır ifadelerine yer verildi. Dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kurban Bayramı'nı tebrik etti. Siyasi partiler arası bayramlaşma bugün yapılacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Beklentimiz bölünmüş bir CHP değil, kenetlenip yüklerinden arınmış bir CHP'dir." dedi. Mutlak butlan kararı sonrası gerilimin sürdüğü CHP'de yeni hamleler gelmeye devam ediyor. ABD-İran hattında anlaşma beklenirken patlama sesleri yükseldi. Soykırımcı İsrail, Kurban Bayramı'nın ilk günü Gazze şeridinde katliam yaptı. Spor. Konferans Ligi'nde şampiyon Crystal Palace, finalde Rayo Vallecano ile karşılaşan ada temsilcisi Leipzig'de rakibini 1-0 yenmeyi başardı. Londra ekibi böylece tarihinin ilk Avrupa Kupası'na ulaştı. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde playoff heyecanı sürüyor.
Çeyrek final serilerinde dün

0: 2 maç oynandı. Anadolu Efes Türk Telekom'u, Fenerbahçe Beko ise Safiport Eroksupor'u yenerek seride 1-0 öne geçti. Bugünkü maçlarda ise Trabzonspor Bahçeşehir Koleji'ni 18'de, Galatasaray MCT Teknik'te Beşiktaş Gain'i 20-30'da ağırlayacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin köklü ekiplerinden Tofaş yeni baş antrenörünü buldu. Bursa temsilcisi son olarak Trento'da görev yapan Massimo Casalereni ile anlaşma yaptı.
1: Hava durumu.
0: Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Çanakkale hariç Marmara, İzmir hariç Ege, Antalya merkez hariç Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'de Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde Trakya, İç Ege, Göller yöresi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevreleriyle Niğde ve Kayseri'nin doğu kesimlerinde, akşam saatlerinde Sakarya ve Düzce çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: Ankara, Çorum, Elazığ 25, İstanbul, Muğla, Hatay 26, İzmir, Manisa, Diyarbakır, Mardin 30, Şanlıurfa 34, Adana, Bursa, Sakarya 29, Antalya, Mersin, Amasya 28, Afyonkarahisar, Kayseri, Bayburt, Kars 20, Kahramanmaraş, Gaziantep 31, Rize, Trabzon, Zonguldak 23, Sivas 19, Van 21, Erzurum 18 derece.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
3: Yol durumu.
0: Diyarbakır-Siverek yolunun 10-15. Kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Ardahan-Susuz yolunun ilk 5 kilometresinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
4: Reklamlar.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
7: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
6: Akakçe.
8: Hemen bakıyorum hayatım.
6: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
8: Akakçe.
9: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
10: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
11: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
12: Yoksa sorun değil.
11: Dedim kızım, halleder baban. Maaşı daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir, yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
10: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: Reklamlar. Güvenli yolculuk.
1: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Şehir içi hız sınırı ülkemizde saatte 50 kilometredir. Peki sürücü olarak bu kuralı esnetmeye başlarsak nasıl bir risk almış oluruz? Örneğin sürücü şehir içinde 50 değil de 60 ile yol almaya başlarsa ne fark eder? 50 kilometre hızla giden bir aracın önüne çocuk fırlarsa sürücü panik fren uygulayarak ortalama 35 metrede durabiliyor. Eğer yola fırlayan çocuk aracı 35 metre önündeyse o zaman araç durabiliyor ve kaza gerçekleşmiyor. Şimdi 60 kilometre hızla giden bir aracı aynı durumun içine koyalım. 60 kilometreye yol alan bir araç tepki süresi dahil 45 metrede durabiliyor. Bu durumda çocuk aracın 35 metre ilerisinde olduğu için araç yaya çarpacak. Peki size soruyorum. 60 ile gelip panik fren yapan araç sizce yaya kaç kilometre hızla çarpacak? 5, 10, 20, 30. Gerçek sizi şaşırtacak. 60 ile gelen araç çocuğa çarptığı anda hızı 40 kilometre olacak. Bir aracın 40 kilometre hızla çarptığı yayanın hayatını kaybetme olasılığı %60'tır. 50 ile 60 kilometre hız arasındaki farkı tekrar etmek istiyorum. 50 ile giden bir araç 35 metrede durabiliyor. İki aracı yan yana koyabilirsek 60 kilometre hızla giden bir araç 50 ile giden aracın durduğu noktada yanından 40 kilometre hızla fren yaparak geçer. Yavaşlama daha yeni başlamıştır. Sürat limitlerini esnetmek ciddi bir risktir. Güvenli yolculuklar.
0: Güvenli yolculuk.

0: Gündem. Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de Gündem TRT Ankara Radyosu'nda başladı sevgili dinleyicilerimiz. Yapımcımız Mehmet Ertuğrul Çalık, teknik yönetimde Adem Gürlek, mikrofonda ben Sinem Yıldırım Yalçın. Bugün 28 Mayıs Perşembe ve Kurban Bayramı'nın ikinci günü. Tüm dinleyenlerimizin İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyoruz ve gündemin başlıklarıyla devam ediyoruz. Liderlerin bayram mesajlarından yansıyanlar ve siyasi partilerin bayramlaşma ziyaretleri. Dış politikadaki gelişmeler ve krizlere karşı diplomasideki son temaslardan ayrıntılar. Kurban pazarlarında ikinci gün hareketliliği yaşanıyor. Yetiştiricilerin ellerindeki hayvanların tamamını satarak memleketlerine dönme umudu ve ibadetlerini yerine getirmek isteyenlerin beklentileri pazarda hareketliliği artırıyor. Birbirinden eşsiz lezzetlerle donatılan bayram sofraları kuruldu. Ancak bu nefis ikramların tadını çıkarırken ağız ve diş sağlığımızı da göz ardı etmemek gerekiyor. Yaşlısından yetişkinine, gencinden çocuğuna ağız ve diş sağlığımızda koruyucu tedbirler neler olmalı?
1: Zaman geçiyor.
2: Siz kahvaltı sofrasında günü yaşamaya başlarken...
1: Zaman geçiyor.
2: Siz trafiğin içinde işinize yetişmeye çabalarken...
1: Zaman geçiyor.
2: Dünya kendi etrafında dönerken...
1: Olup bitenleri...
2: Geçip gidenleri...
1: Yaşanmışlıkları, yaşanacakları...
2: Üzüntüleri...
1: Sevinçleri...

0: Hayatı dinleyin. Radyoda.
1: Gündem.
0: Hayatın içinde sizinle.
2: Günlük gazetelerin ilk sayfalarından haberler aktaracağız size sevgili dinleyicilerimiz ve gazete turumuza Milliyet'le başlıyoruz. Milliyet'in bugünkü manşeti pusu dosyası raftan indi. Fenerbahçe otobüsüne saldırı dosyası yeniden açılıyor. Fenerbahçe kafilesine 2015 yılında Trabzon'da düzenlenen silahlı saldırı dosyası yeniden açılıyor. Faili meçhul suçları araştırma dairesinin yeniden incelediği dosyadaki takipsizlik kararı kanun yararına bozuldu. Sonuna kadar takipçisiyiz. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği vazife doğrultusunda adaletin tecellisi için sürecin sonuna kadar kararlılıkla takipçisi olacağız. Hiçbir dosyanın karanlıkta kalmasına izin vermeyecek, kamu vicdanını yaralayan hiçbir olayın üzerinin örtülmesine müsaade etmeyeceğiz, dedi. İstikrar üreten ülkeyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram namazını Büyük Çamlıca Camii'nde kıldı. Erdoğan'ın cami çıkışı yaptığı konuşmanın ardından basın mensuplarına çikolata ve simit ikram edildi. Mehmetçik ile bayramlaştı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Mehmetçik de telefonda bayramlaştı. Biz hamdolsun hem sınır güvenliği hem de kara, hava ve deniz sahalarımızın emniyetini temin etme noktasında bölgemizde ve dünyada temayüz eden güven ve istikrar üreten bir ülkeyiz. Geçtiğimiz hafta 50 farklı ülkeden dost, kardeş ve müttefik personelin de katılımıyla icra ettiğimiz Efes 2026 tatbikatında bu vasfımızı bir kez daha tüm dünyaya gösterdik, dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'ne kurultay için 9 Eylül önerisi haberini de Milliyet gazetesinden aktaralım. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi hakkındaki mutlak butlan kararına dair yaptığı değerlendirmede, partinin kuruluş tarihi olan 9 Eylül'de kurultaya gitmesini önerdi. Bahçeli, MHP'nin beklentisi bölünmüş bir CHP değil, bütünleşmiş, kenetlenmiş, yüklerinden arınmış, Türkiye ve Türk milletine hizmet eden CHP'dir, dedi. Hürriyet gazetesine geçiyoruz. Hürriyet gazetesinin bugünkü manşetinde de Fenerbahçe takımı otobüsüne yapılan saldırı var. O kurşun çözülecek. Fenerbahçe takım otobüsünün 4 Nisan 2015 günü Trabzon Sürmene'de kurşunlanmasına ilişkin dosya yeniden incelemeye açılıyor. Yargıtay, Trabzon 1. Sulh Ceza Hakimliği'nin takipsizlik itirazını reddeden kararını kaldırdı. 2015 yılındaki saldırıda başından vurulan şoför Ufuk Kıran, takım otobüsünü durdurmayı başararak büyük faciayı önlemişti. İsmail Kartal yönetimindeki kadroda Dirk Kuyt, Emre Belözoğlu, Rol Mireles gibi dünya yıldızları vardı. Zalim Netanyahu dersini alacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, inşallah bir an önce bu Netanyahu denilen zalim, inanıyorum ki dünya Müslümanları karşısında gereken dersi alacaktır, dedi. Her şeyden önce bayramlar sevgi, saygı, birlik, beraberlik, dayanışma günleridir ve Kurban Bayramı da bunlardan bir tanesi. Allah tüm hacca giden kardeşlerimizin haccını kabul etsin. Her şeyden önce tabii bir Filistin'i yaşadık, bir Gazze'yi yaşadık. Filistin'de, Gazze'de yaşananlar bizler için bu bayramda ayrı bir duruş, ayrı bir vakfe. Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram mesajını namaz çıkışında böyle ifade etti. Bahçeli dün bayram namazının ardından Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti. Mezara karanfil bıraktı. CHP'ye 9 Eylül tavsiyesi yine Hürriyet gazetesinde de yer alıyor. Tedbir engel değil, Özgür Özel Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına yanıt verdi. Olağan ya da olağanüstü kurultay yeni bir kurucu işlemdir. Tedbir olması kurultaya engel değildir. 45 gün sonra yapılması için hiçbir engel yok. Mesele niyet meselesidir, diyor Özgür Özel. Yeni Şafak gazetesine geçiyoruz. Bir Gazze vakfesi lazım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, haccın en önemli rüknü olan Arafat vakfesinden ilhamla bir Gazze vakfesi çağrısı yaptı. Filistin'de, Gazze'de yaşananlar bizler için bu bayramda ayrı bir duruş, ayrı bir vakfe. Netanyahu denilen zalim, inanıyorum ki dünya Müslümanları karşısında gereken dersi alacaktır. İnşallah bir an önce de bizler bu duruşu görelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleriydi bunlar. Bayram namazını Büyük Çamlıca Camii'nde kılan Erdoğan, camide cemaate kısa bir konuşma yaptı. Kurban Bayramı'nın teslimiyetin tezahür ettiği bir bayram olduğunu hatırlatan Erdoğan, Rabbim bu teslimiyeti bütün evlatlar olarak bizlere de nasip etsin. Biz bugün Gazze'de bu teslimiyeti arıyoruz. Filistin'de bu teslimiyeti arıyoruz, dedi. Aksa'yı gasp provası, İsrail Nebi Samuel Mescidi'ni el koyduğu Mescid-i Aksa'nın statüsünü çok dinli turistik bölge olarak değiştirip ilhak etmeyi tasarlayan İsrail, Kudüs'ün kuzeyindeki Nebi Samuel Mescidi'nde bulunan provasını yaptı. Mescit ve çevresindeki 110 dönümlük araziye kamulaştırma bahanesiyle el konuldu. İsrail buranın Yahudilere ait olduğu iddiasıyla 1990 yılından beri arkeolojik kazı yürütüyor. Ve Sabah gazetesine geçiyoruz. Zalim Netanyahu dersini alacak haberi manşette Başkan Erdoğan bayram namazı sonrası İslam dünyasına birlik çağrısı yaptı ve Gazze'deki soykırımı hatırlattı. Netanyahu denen zalim dünya Müslümanları karşısında gereken dersi alacaktır. Asırlık gelenekler hayat buldu. Bayramda eski gelenekler unutulmadı. Kapılarda baklava, şeker, helvalar dağıtıldı. Yumurtalar tokuştu. Bursa'da 13 bin kişideki Cerrah Mahallesi sakinleri 60 yıllık geleneğini bu bayramda da sürdürdü. Kabe'de hacıların bayram sevinci, bayramın ilk gününde Mekke'de büyük heyecan hakimdi. Arafat ve Müzdelife'de vakfeye duran, Mina'da şeytan taşıyan 3 milyon hacı kurbanını keserek ihramdan çıktı. Kabe'de ziyaret tavafı yapan hacılar, dünyanın dört bir yanından gelen Müslümanlarla kucaklaşarak bayramın coşkusunu yaşadı. Ve gazete turumuzun son gazetesi Akşam Gazetesi'ne geçiyoruz. Haram para ile alındı haberi manşette. Yolsuzluk soruşturması dosyalarına giren Genel Başkan'a tahsisli 2 VIP minibüs Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi önünde satışa çıkarıldı. 9 Eylül'de kurultay en doğrusu, Bahçeli'nin önerisine de yer vermiş Akşam Gazetesi. Yine Kılıçdaroğlu'nun yargı kurultayı parayla satın alamazsınız dedi. Pek çok bilinmeyen var, hepsini halka anlatacağım. Tedbir kalkmadan kurultay kararı alınamaz ifadeleri de Akşam Gazetesi'nde yer alıyor. Bayramlık manzaralar, Kurban Bayramı'nın ilk günü yurttaki manzaralar yine değişmedi. Kaçan boğalar kovalandı, usulsüz kesim yapanlara ceza kesildi. Sadece İstanbul'da 767 acemi kasap hastanelik oldu. Barış taslağı Tahran'a ulaştı haberini de aktaralım son olarak. İran Devlet Televizyonu, ABD ile imzalanacak olan gayri resmi mutabakat taslağının Tahran'a ulaştığını duyurdu. Taslağa göre ABD güçleri çekilecek ve Hürmüz ablukası kalkacak, ancak Beyaz Saray taslağı yalanladı. Bizler detayları konuşacağız ama şimdi ara veriyoruz. Aranın ardından konuklarımıza gündemi değerlendirmeye başlayacağız.
1: Reklamlar.
3: Tek güzel çay Doğuş Çay.
1: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay,

0: Seymen hayırlı bayramlar diler.
1: Hep güzel çay, Doğuş Çay. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
2: Bayram coşkusu vatanda. 22 Mayıs

0: Vatanda. Üstelik parafla peşin fiyatına 6 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek.

0: Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle. Migros yemek. Migros uygulamasında.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

0: Migros'a. İster Migros gelsin sana.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

0: İdremit'in gelinini dinledik. Bugün Kurban Bayramı'nın ikinci günü. Tekrar tüm dinleyenlerimizin, İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutluyoruz. Ve telefon hattımızın diğer ucunda da gazeteci Hakkı Kurban var bizimle. Sayın Hakkı Kurban, hoş geldiniz. İyi sabahlar, iyi bayramlar.
1: Günaydın, iyi yayınlar, iyi bayramlar Sinem Yıldırım.
0: Nasılsınız? Bayram nasıl geçiyor?
1: Çok teşekkür ederim. Şu ana kadar gayet güzel, renkli görüntüler de yansıyor. Bir yandan ziyaretler, bir yandan Kurban Bayramı'nın o geleneksel havasını soluyarak ikinci güne girmiş olduk.
0: Harika.
1: Tabii bugün özellikle siyasi havanın biraz daha gündemde olacağı bir bayram geçireceğimizi tahmin ediyoruz.
0: Biraz yumuşamadan söz edebilecek miyiz acaba bugün siyasilerin biraz daha böyle bayram dolayısıyla da daha pozitif açıklamalarını, daha böyle içimizi ısıtan açıklamalarını görebilecek miyiz? Ne dersiniz?
1: Bayramın havası gereği aslında beklenti o Sinem Yıldırım, ama çok da kolay olmayacağını söylememiz lazım. Çünkü bir yandan CHP içerisindeki o sıcak gelişmeler gerilimi daha da artırmış durumda. Diğer yandan terörsüz Türkiye süreciyle ilgili beklentiler var. Elbette bölgemizdeki savaş da çok güzel mesajlar verilmesinin önüne geçen etkenler. Çünkü savaş devam ediyor, bir taraftan müzakereler var. Dolayısıyla kolay olmayacak tabii.
0: Evet, şimdi partileri konuşacağız. Dün liderlerin namaz çıkışındaki açıklamaları ve ardından Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin önünde yaptığı açıklamalar çok dikkat çekiciydi. Cumhuriyet Halk Partisi'ne daha büyük bir parantez açacağız ama dünkü liderlerin bayram mesaisini biraz konuşalım. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la başlayalım isterseniz.
1: Elbette Cumhurbaşkanı Erdoğan bayramı İstanbul'da karşıladı Sinem Yıldırım. Bayram namazını vatandaşlarla birlikte Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldı. Cemaate seslendi orada. Sağlık, sıhhat ve afiyet içerisinde bayram kutlanması temennisinde bulundu. Gazetecilere simit ve çikolata ikram etti. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajlarında özellikle İsrail'in bölgeyi kan gölüne çeviren vahşeti ön sıradaydı.
0: Evet.
1: İsrail ateşkese rağmen Gazze'den Batı Şeria'ya, Doğu Kudüs'ten Lübnan'a kadar coğrafyamızın farklı noktalarında işgal, yıkım, katliam ve yasa dışı yerleşim faaliyetlerini pervasızca sürdürüyor dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. İsrail'in tahrik ve tertipleriyle tetiklenen savaşın enerjiden tarıma, ticaretten ulaşıma, ekonomiye kadar pek çok alanda menfi etkilerinin hissedildiğini söyledi. Tabii verdiği mesajlar arasında İsrail'in o katil başbakan Netanyahu'ya yönelik inşallah bir an önce bu Netanyahu denilen zalim, inanıyorum ki dünya Müslümanları karşısında gereken dersi alacaktır mesajı oldu. Bunun yanı sıra tabii Türkiye'nin konumuna dikkati çekti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bölgede bu kadar savaş ve krizler yaşanırken Türkiye'nin ekonomisiyle, altyapısıyla, tecrübeli kurumları, liyakatlı kadrolarıyla, tahkim ettiği iç cephesiyle İstikrar adası olarak göz doldurduğunu dile getirdi. Türkiye dünyada eşine az rastlanır bir başarı hikayesi yazmaktadır değerlendirmesini yaptı. Bunun yanı sıra terörsüz Türkiye vurgusu yine mesajlarında ön sıradaydı.
0: Evet.
1: Türkiye'nin çevresindeki toz bulutuna dikkati çekti. Bu toz bulutu dağıldıktan sonra inşallah yeni dönemin parlayan yıldızlarından birisi Türkiye'miz olacaktır ifadesini kullandı. Bunun için de ne gerekiyorsa yaptıklarının altını çizdi. Terörsüz Türkiye sürecinin de işte bu adımlardan biri olduğunu vurguladı. Sınırlarımız içinde huzur ve güvenliğin güçlenmesine, sınırlarımız dışında emperyalist oyunların bozulmasına katkı sunan bu tarihi süreci çok büyük bir özenle, sağduyu ve samimiyetle menziline doğru götürüyoruz değerlendirmesini yaptı. Ve terörün bugüne kadar Türkiye'ye ne denli zarar verdiğinin altını çizdi. Tabii bayram mesajı, kılınan bayram namazı dışında Cumhurbaşkanı'nın gerçekten yoğun bir bayram mesaisi olduğu Sinem Yıldırım. Hı hı. Edirne'deki Mehmetçiklerle telefon vasıtasıyla bayramlaştı. Onlara yönelik mesajlar verdi ve son dönemde meydana gelen çatışmalar sınır güvenliğinin önemini ortaya koyuyor değerlendirmesini yaptı. Bunun yanı sıra hacılarla yine bakanlar vasıtasıyla görüşmesi oldu. Onlara yönelik mesajlar verdi. Tabii her ne kadar bayram günleri olsa da o diplomasi mesaisinin de Cumhurbaşkanı'nın gündemine yansıdığını gördük. Zaten bayrama girerken hem İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'la hem de Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le telefon görüşmeleri olmuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. O bayramlaşma silsilesinin de bugün ve yarın da devam etmesini bekliyoruz.
0: Şimdi geçelim Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'ye. Bir gelenek var MHP'de. O geleneği bozmadı Sayın Bahçeli. Yine eski genel başkan Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti. Partililerle bayramlaştı. Ve sonrasında verdiği mesajlar neydi?
1: Evet, gerçekten o geleneği MHP her bayramda sergiliyor. Bu bayramda da devam etti Sinem Yıldırım. Mesajlarına bakacak olursak Sayın Bahçeli'nin özellikle Gazze ve Tahran'daki gelişmeleri Sayın Bahçeli'nin de ön sırada gündemine aldığını gördük. Hı hı. İslam aleminin ağır imtihanlardan geçerek bayrama kutladığını dile getirdi. Masumların üzerine yağan bombalar, yıkılan yuvalar, öksüz ve yetim kalan yavrular, evlat acısıyla yürekleri dağlanan ana ve babalar çağımızın en ağır imtihanlarından biridir değerlendirmesini yaptı. Bunun yanı sıra tabii Türkiye'nin bölgesinde yaşanan gelişmelerin yanı sıra iç siyasete yönelik mesajları da oldu. Hem Türk Gün Gazetesi'ne verdiği mesajlar hem MHP'nin Ülkücü Hareket'in lideri Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret ve Kızılcamam'daki Ülkücü anıtını ziyaretin ardından verdiği mesajlar da yine iç siyasete yönelik ifadeler içeriyordu Sinem Yıldırım. MHP lideri Bahçeli özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'ne bazı tavsiyelerde bulundu.
0: Evet.
1: Özellikle siyasi atmosferi zehirleyen nefret dilinin ivedilikle terk edilmesi gerektiğini vurguladı. Arınma ve durulma süreci başlatılmalı ifadesini kullandı. CHP'de mevcut üyelerin yenilenmesi, yeni üye kaydı yapılması, yolsuzluğa ve ahlaksızlığa bulaşmış üyelerin temizlenmesi gerektiğini vurguladı. Bir de daha tavsiyesi oldu Bahçeli'nin. İl ve ilçe kongreleri yapıldıktan sonra büyük kongreye gidilmesi gerektiğini dile getirdi. Büyük kongrenin de CHP'nin kuruluş günü olan 9 Eylül'de yapılması önerisinde bulundu.
0: Peki CHP bu öneriye ne diyor? Şimdi CHP'yi konuşalım. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel'in açıklamalarıyla başladı dün güne CHP. Ve bu açıklamalar dikkat çekiciydi. Ardından kurultay kararı, acaba kurultay kararı alır mı diye Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na soruldu. Tabii Kılıçdaroğlu'nun da cevabı var ama Sayın Özgür Özel'in tekrar Kılıçdaroğlu'na bir cevabı daha var. Neler yaşanıyor Cumhuriyet Halk Partisi'nde?
1: Cumhuriyet Halk Partisi Kurban Bayramı'na oldukça gergin girdi Sinem Yıldırım. Bayram sonrası aslında o gerilimi süreceğini net olarak söyleyebiliriz. Çünkü siz de vurguladınız, taraflar arasında adeta kılıçlar çekilmiş durumda. Karşılıklı açıklamalar ve salvolar zaten bayram öncesi başlamıştı.
0: Evet.
1: Bayram mesajlarında ve buluşmalarda da o sert tonun aslında sürdüğünü söyleyebiliriz. Şimdi gözler cumartesi gününe odaklandı Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Çünkü o gün CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu genel merkezde vatandaşlarla bayramlaşacak. Elbette bu gerilim esnasında o bayramlaşmadan ne tür görüntüler yansıyacak herkesin odağında olacak. Pazartesi günü önemli çünkü parti meclisi toplanacak o gün. Kurultaydan sonraki en büyük karar organı parti meclisi Cumhuriyet Halk Partisi'nde Sinem Yıldırım. Dolayısıyla o toplantıda hem muhalif kanat hem Kılıçdaroğlu'nun taraftarları bir arada olacaklar. Gergin bir toplantı bekleniyor Ankara'da. Tabii orada Merkez Yönetim Kurulu üyeleri de belirlenecek. Kılıçdaroğlu yeni A takımını açıklayacak ki orada Bülent Kuşoğlu, Faik Öztrak, Mehmet Akif Hamza Çebi, Müslüm Sarı gibi isimlerin yeniden CHP'nin A takımında yer almasını bekliyoruz. Parti meclisi eksik kadroyla toplanacak çünkü pek çok isim o süreçten bu yana farklı görevler üstlendi. Mecliste görev alan isimler var. Onlar o toplantıya katılmayacaklar. Tabii sadece parti meclisi toplantısı değil, yüksek disiplin kurulu da toplanacak ki gerçekten parti içi disiplin konuları, belki ihraç kararları gündeme gelebilir. O toplantı da önemli olacak. Karşılıklı açıklamalar dedik, bilek güreşini andırdığını söylesek herhalde çok yanlış olmaz Sinem Yıldırım.
0: Doğru.
1: Çünkü Özgür Özel'in grup başkanlığının iptali içinde bir başvurusu olduğu genel merkezin özelde İzmir'den bir çağrı yaptı Kılıçdaroğlu'na. Hı hı. Hızla bayramdan sonra karar alınarak 40 gün içinde kongre toplanmasını istedi. Tıpkı Cumhurbaşkanı aday adayını belirlerken olduğu gibi bir sandık kurulabileceğini 2 milyon üyeyle bir seçim yapılabileceğini vurguladı Özgür Özel. Kemal Kılıçdaroğlu da bu kurultay talebine evet kurultaysız parti olmaz, kurultay yapılacak dedi. Fakat

0: Bunun için yasal zemin oluşması gerektiğini vurguladı. Tedbir kararı kalktıktan sonra kurultay yapılır. Sorun yok değerlendirmesi yaptı. Bunun üzerine tekrar Özgür Özel'den bir değerlendirme geldi. Tedbir kararının kurultay yapılmasına engel olmadığını söyledi Özgür Özel. Olağan ya da olağanüstü kurultay yeni bir kurucu işlemdir. Dolayısıyla tedbir olması kurultay yapılmasına engel değildir. Mesele niyet meselesidir şeklinde bir ifadesi de oldu Özgür Özel'in. Tabii merak edilen konulardan biri kurultay toplanacak mı? Yapılırsa ne zaman yapılacak? Diğer konu da parti içerisinde istifa süreci olabilir mi? Yeni parti kurulacak mı şeklinde Ankara'da bu detaylar da konuşuluyor Sinem Yıldırım. Orada da Özgür Özel'e soruldu tabii bu konu dün Manisa'da. Hı hı. Kimse partisinden istifa etmesin, kimse ayrılmasın mesajı verdi Özgür Özel. Kimse partisinden umudunu kesmesin. Şu aşamada kırılıp kızıp kimsenin partiden ayrılmasını istemeyiz. Öyle yeni parti kuracağımız yok. Atatürk'ün partisine sahip çıkacağız, mücadele edeceğiz mesajı verdi ama işin gerçeği eğer kurultay onların talep ettiği şekilde toplanmayacak olursa, parti içerisinde farklı kararlar alınırsa, örneğin başvuruda olduğu gibi Sayın Özgür Özel'in grup başkanlığı görevi de gidecek olursa farklı yollar izlenebilir mi? İşte bu konuda polisler oldukça yoğun şekilde bu konuyu tartışıyor. Hatta yeni bir parti hazırlığı kapalı devre var. Ama şunu da net olarak dile getiriyor Özgür Özel taraftarları. Geçmişte pek çok bu şekilde ayrılıklar gerçekleşti. Yeni partiler kuruldu. Fakat onlarla beklenen, istenen başarı sağlanamadığı gibi bir bölünme gerçekleşti. Dolayısıyla bu düşünceden hareketle CHP içerisinde kalınarak mücadeleye devam edilmesi şu an öncelikli seçenek gibi duruyor.
1: Sayın Hakkı Kurban, peki bugün siyasi partilerin programı bize neler söylüyor?
0: Evet, tabii siyasette ilk gün belki çok hareketli olmuyor Sinem Yıldırım ama ikinci gün siyasi partiler arasında bayramlaşma trafiği yaşanıyor ve o bayramlaşmalarda verilen mesajlar son derece önemli oluyor. Gözler bugün birazdan genel merkezlere odaklanacak çünkü saat 9 itibarıyla siyasi parti heyetleri karşılıklı ziyaretlere başlayacak. Burada tabii dikkat çeken yönlerden biri AK Parti ile CHP'nin tekrar bayramlaşacak olması. Çünkü özellikle Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınarak tutuklanmasının ardından Cumhuriyet Halk Partisi bayram ziyaretlerinde AK Parti görmemişti. Ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkeme kararıyla tekrar koltuğuna oturmasıyla birlikte o ziyaret programına AK Parti'nin de eklendiğini, AK Parti heyetinin de CHP'ye gideceğini söyleyebiliriz. Hatta Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilk ağırlayacağı parti AK Parti olacak. Dolayısıyla gözler o görüşmede olacak diyebiliriz. AK Parti program kapsamında genel merkezde 16 siyasi partiyi kabul edecek. İki ayrı heyet de oluşturuldu. Onlar da siyasi partileri dolaşacaklar. Burada tabii AK Parti genel merkezinde genel başkan yardımcısı ve Hatay milletvekili Hüseyin Yayman başkanlığındaki bir heyet gelenleri ağırlayacak. 16 siyasi partiyle bayramlaşacak ki ilk ziyaret 9.30'da gerçekleşecek AK Parti'ye. Cumhuriyet Halk Partisi heyeti 2024'ten sonra ilk kez bayramlaşmak amacıyla AK Parti Genel Merkezi'ne gelecek. Ardından da Milliyetçi Hareket Partisi ziyaretini gerçekleştirecek. Cumhuriyet Halk Partisi tabii mutlak mutlak kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu göreve gelince bayramlaşma planında da değişiklikler oldu ister istemez. Yeni bir heyet oluşturuldu. O heyet hem ziyaretlerde bulunacak, bir başka heyet de Genel Merkez'de ziyaretçiler ağırlayacak. CHP'nin ilk ziyareti biraz önce vurguladım 9.30'da AK Parti'ye yapılacak. Hemen ardından da ziyaretler diğer partilere yayılacak. Kütahya milletvekili Ali Fazıl Kasap başkanlık edecek ziyaretlerde Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Ankara milletvekili Deniz Demir'in, Aydın milletvekili Hüseyin Yıldız'ın da heyette olması kararlaştırıldı. CHP'deki kabul heyetinde de İzmir milletvekili Sevda Erdan Kılıç başkan olacak. Milletvekillerinden oluşan bir ekipte 15 siyasi partiyi ağırlayacaklar. Elbette bu ziyaretlerde CHP'deki gelişmeler öne çıkacak başlıklardan biri olacaktır Sinem Yıldırım.
1: Evet.
0: Terörsüz Türkiye süreci elbette önemli. Atılan ve atılacak adımlar konusunda değerlendirmeler bekliyoruz parti yöneticilerinden. Kurban Bayramı sonrasında bu konuda sürecin hızlanması bekleniyor. Onun öncesinde tabii partilerin görüşlerini ve niyetlerini belki de ortaya koyması son derece önemli olacak. Yeni anayasa konusu

0: son günlerde gerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerek diğer liderlerin gündeminde ön sıralara çıkmaya başladı. Bu konunun da yine ziyaretlerde değerlendirilmesini bekliyoruz. Elbette acı gelişmeler, Amerika ve İsrail'in İran'a saldırısıyla başlayan savaş, İsrail'in Gazze ile başlayan Lübnan ve tüm bölgeyi saran katliamları yine bu ziyaretlerde dile getirilecek hususlar olacaktır. Tabii bu ziyaretlerin yanı sıra siyasi partilerin karşılıklı ziyaretleriyle birlikte kendi içlerinde vatandaşlarla ve seçmenleriyle bayramlaşmaları da yine genel merkezlerde bugün yoğun bir hareketlilik meydana getirecek diyebiliriz.
1: Son bir soru Sayın Hakkı Kurban. Ankara'da 7-8 Temmuz'da NATO Liderler Zirvesi gerçekleşecek. Tabii Ankara'da hazırlıklar sürüyor. Ve yeni haberler var. Bugün gazetelerde de yer alıyor. Memurlar fiilen 9 gün izinli olacak. Zirve nedeniyle görevi olmayan memurlar. Daha fazla detay var mı sizde?
0: Evet, son derece önemli bir zirve tabii Sinem Yıldırım. Çünkü NATO'nun belki önümüzdeki süreçteki politikalarına yön verecek bir zirve gerçekleşecek. 7-8 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde. Bunun içinde tabii Ankara'da hummalı bir çalışma var. Bir taraftan liderlerin ağırlanacağı Etimesgut Havalimanı'nda bir genişletme çalışması yapıldı. Çünkü o gün Amerika Başkanı Trump'tan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a, İşte İtalya ve İngiltere liderlerine varıncaya kadar hepsi Ankara'ya gelecekler ve bir zirve gerçekleştirecekler. 2 günlük o zirvede hem bu bölgedeki savaşlar, Rusya-Ukrayna savaşı, Amerika ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan o savaş tüm detaylarıyla masaya yatırılacak. NATO'nun bir genişleme ve farklı karargahlar oluşturma çabaları var. O detayların da zirvede değerlendirilmesini bekliyoruz. İşte yoğun bir hazırlık oluyor Ankara'da ister istemez. Tüm o bölgede yoğun güvenlik önlemleri alınacak. Dolayısıyla görevi olmayan memurların fiilen 9 gün izin sayılması kararlaştırıldı. Buna ilişkin detayların tabii önümüzdeki günlerde daha ayrıntılı bir şekilde kamuoyuyla paylaşılmasını bekliyoruz. Zirvenin yapılacağı Beştepe çevresinde, içinde otellerin olduğu geniş bir alanda özel güvenlik tedbirleri uygulanacak. Geleneksel önlemler var. Bunların yanı sıra tabii muhtemel bir İHA saldırısı veya siber saldırı ihtimallerine karşı da güvenlik kalkanları oluşturulacak. Tüm bunlar öncesi testler, denemeler yapılıyor Ankara'da. Erken başlamıştı zaten bu zirvenin hazırlıkları. Hummalı bir şekilde devam ediyor Sinem Yıldırım. 7-8 Haziran Temmuz'daki bu zirveyle birlikte Türkiye'nin bir kez daha dünya siyasetinde ve diplomasisinde en ön sıraya oturacağını söyleyebiliriz şimdi de.
1: Çok teşekkür ederiz katkılarınız için. Kolaylıklar dileriz çalışmalarınızda.
0: Çok teşekkür ediyorum. Hem size hem tüm dinleyicilerimize bir kez daha iyi bayramlar diliyorum.
1: Teşekkürler. Tekrar iyi bayramlar. Gazeteci Hakkı Kurban bizimleydi sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi ara veriyoruz. Ardından buradayız.
2: Reklamlar.
3: Agesa'yla geleceğine yatırım yapanlar Jolly Tour hediye çekleriyle hayalindeki tatili gerçeğe dönüştürme şansı yakalıyor. 31 Mayıs'a kadar bireysel emeklilik planına 30.000 TL ve katlarında toplu ödeme yaparak çekilişe katılan bir kişiyi 200.000 TL, bir kişi

0: biraz. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
1: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
2: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
0: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
4: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
5: Finansal özgürlük budur işte.
3: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
6: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
7: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
8: Vodafone'lara bir güzel haberimiz, bir de 10 kat güzel haberimiz var. Güzel haber, Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone oldu. Biz de bu güzel haberi katlayarak kutluyoruz. Şimdi hediye çarkını her çevirmenizde gigabyte hediye ediyoruz. Kazandığınız gigabyte'ları da ona katlıyoruz.
9: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
10: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın, etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Depoları boşaltıyoruz. 21-31 Mayıs tarihleri arasında televizyonlardan bilgisayarlara, telefonlardan küçük ev aletlerine ve aksesuarlara kadar birçok ürün Teknosa mağazaları ve teknosa.com'da sizi bekliyor.
11: Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları 1. Programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Ve dış politikaya geçiyoruz. ABD-İsrail-İran savaşında gelinen son durumu değerlendireceğiz. SRT İran temsilcisi Sayın Harun Aykaç bizimle. Sayın Harun Aykaç, hoş geldiniz. İyi sabahlar.
2: Hoş bulduk efendim. Hayırlı sabahlar.
1: Yeni haberler geliyor. Bir taslak metin vardı. ABD-İran resmi haber ajansının açıkladığı taslak metni yalanladı. Ardından baktığımızda ABD'nin bugün şafak vakti Bender Abbas'a yine saldırıları var ve bu saldırılar üzerine İran Devrim Muhafızları Ordusu bir yazılı açıklama yaptı. Saldırının kaynağı olan ABD hava üssünün vurulduğunu bildirdi. Daha fazlasını sizden dinlemek istiyoruz.
2: Evet, yani Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında bir taraftan müzakere süreci devam ettirilirken diğer taraftan sahada gerçekten yeniden ciddi alevlenmeler söz konusu. Özellikle bir iki gün önce de yine Amerika Birleşik Devletleri hem Lark Adası'na hem yine Bender Abbas'a saldırılarda bulunmuştu ve birkaç insan da orada hayatını yitirdi. Yine füze rampaları vurulmuştu. Öte taraftan bugün sabaha karşı yine Amerika Birleşik Devletleri Bender Abbas'ta çeşitli noktalara vurdu. Yapmış olduğu açıklamada ABD, işte biz bir askeri üssü vurduk. Aynı zamanda işte bize saldırma ihtimali olan dronları da imha ettik. Bunu yapmamızın ana nedeni güvenliktir. Oysa Amerika Birleşik Devletleri, yani güvenlik dediği şey zaten Hürmüz Boğazı'nın içerisine giriyor. O şu anda o alan İran'ın elinde ve o bölge ülkelerinin elinde. Aslında burada Amerika Birleşik Devletleri bu müzakere masasında biraz daha güçlü olma, istediğini kabul ettirme anlamında harikiriler yapıyor. Yani çeşitli defalar bu Hürmüz Boğazı'ndaki geçişi delerek işte dünya kamuoyuna ben buraya geçtim, işte bak ben bunu yapabiliyorum, İran'a da gözdağı verme, ama elbette ki İran da bunu artık bir ölüm kalım meselesi olarak görüyor işin doğrusu. Onun için sonuna kadar direnecek yani.

0: de sevinçle karşılanan ABD'nin ve İran'ın arasındaki işte bir mütabakat zaptının bir gayri resmi örneğiydi, yani taslağı şeklinde İran Devlet Televizyonu Sadao Sima aktardı. Dedi ki işte ABD askerleri güçlerini İran yakınlarından çekecek, deniz ablukasını kaldıracak. İşte İran'da Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilerin geçişine izin verecek, bir ay içinde tıpkı eski hale dönecek. Yani şu anda diyelim günlük 10-15, 4-5 ya da 20-25-30 tane gemi geçerken normal şartlarda 100'ün üstünde gemi geçiyor ve dünya petrol piyasası bu anlamda ciddi manada gerçekten rahatlayacak. Mesela böyle bir şeye dedi, İran söz verdi. Bunun bağlantılı olarak işte askeri gemiler bu işe dahil değil dendi. Öte taraftan İran malumunuz işte Hürmüz Boğazı'nda Umman'la beraber bir idare kurarak şu anda fiil olarak var. Ama hani resmiyette tanınması lazım uluslararası alanda. Bu hizmet verecek bir komisyonun oluşturulması ve Hürmüz Boğazı'nın yönetiminin kendilerinde kalması fikri. Eğer dediler işte 60 gün içerisinde bu noktada herhangi bir sıkıntı çıkmazsa bu alınan kararlar Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı şeklinde onaylanarak deklare edilecek. Ama yine de hani İslamabad protokol durumu çerçevesinde bunlar henüz kesin değil diye de not düşüldü. İran'da işte somut bir doğrulama olmadan biz hiçbir adım atmayacağız şeklinde yine bir açıklama yaptı. Aradan birkaç saat geçti, Amerika Birleşik Devletleri dedi ki hayır, Sadao Sima'da yayınlanan bu mutabakat metninin maddelerinin hiçbiri doğru değil. Yani o zaman peki siz İran'la neyin anlaşmasını yapacaksınız? Yani İran'ın temel noktadaki talepleri bunlar. Şimdi bu normal talepler karşılanmadığında o zaman şu, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garip Abadi'nin ifadesiyle İran savaşta kazandığını masada kaybedecek. Amerika Birleşik Devletleri İran'ın isteklerini dikkate almadan İran'ı teslim almak istiyor. Yani mesele bu. İran teslim olacak. Bunu yapmak için de tabii çeşitli defalar Hürmüz Boğazı'na işte Özgürlük Projesi adı altında olmak üzere birçok saldırılarda bulundu ve bugün sabaha karşı da yine Bender Abbas'ın çeşitli yerlerine saldırılarda bulundu. Askeri bir üssü vurdu, dronları vurdu. Amaç işte diyor ki ben kendi güvenliğime onları tehlike gördüğüm için vurdum.
1: Evet.
0: Bu kadar net yani kendi açılarından. Halbuki dediğimiz gibi kendi bulunduğu alanda dursa, oraya saldırmasa zaten bu işler olmayacak. Ama bunu yapmasının temel amacı işte şu günlerde devam eden müzakere sürecinde İran'ı tuş etmek ve yola getirmek kendi tabirleriyle. İran da tabii ki buna karşı teyakkuzda ve İran cevap verdi aslında bugün onlara kısmi olarak. İran Devrim Muhafızları Ordusu yazılı bir açıklama da yaptı. Kur'an-ı Kerim'den de bir ayet alıntılayarak düşman size saldırdığında siz de onlara misliyle saldırın. Allah'ın bir emridir dedi. Dolayısıyla düşmana karşı biz saldırıda bulunacağız dedi. Ve Amerika Birleşik Devletleri bu saldırılarını devam ederse bölge çok ciddi tehlikelerle karşı karşıya kalacak dedi. Bakalım bu müzakere arayışlarıyla sahada var olan bu olayların sonucu nereye varacak, onu hep beraber göreceğiz. Ancak tam bir mütabakat zemini hazırlandığında bile İranlı yetkililer ABD ve İsrail'e güven olmaz, ellerimiz yine tetikte olacak anlaşma yapılsa dahi. Çünkü bunların çeşitli kereler var olan anlaşmalar çerçevesinde kazanılabilecek bir takım imzalama metinleri karşısında yaptıkları ihlaller hala gözümüzün önündedir.
1: Peki.
0: Dolayısıyla karşılıklı bir güvensizlik noktasında işler
1: evet,
0: bir kısmıyla devam ediyor desek yeridir. Ama sonuç ne olacak onu da süreçte beraber göreceğiz.
1: Peki.
0: Uygulama önemli.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili İran temsilcisi Sayın Harun Aykaç'tan son bilgileri aldık sevgili dinleyicilerimiz. Gündemde şimdi reklamlar, ardından kısa bir müziğimiz olacak ve devam edeceğiz.
2: Reklamlar.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara mutlu akü, yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
2: Mutlu akü bir numara.
3: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Car Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Car Servis. Her marka araca güvenilir servis.
4: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.

0: zamanı Teknosa'da. Ryzen 5 işlemcili HP Victus Gaming Notebook Tekno Club'a özel 59.999 lira.
1: Reklamlar.

0: Mazhar Fuat Özkan'dan dinlediğimiz Türküz Türkü Çağırırız şarkısıyla başlıyoruz yeni değerlendirmeleri ve bu bölümde konuğumuz Dış Politika Enstitüsü Programlar Direktörü Gülru Gezer bizimle birlikte. Hoş geldiniz Gülru Hanım. İyi sabahlar.
1: Hoş bulduk Sinem Hanım. İyi sabahlar, iyi bayramlar. Hem sizin bayramınızı hem TRT Radyo 1'deki kıymetli çalışanların hem de tüm dinleyicilerimizin bu vesileyle ben de bayramını en içten dileklerimle kutluyorum.
0: Biz de iyi bayramlar diliyoruz size. Güzel bir bayram olsun. Şimdi dış politikadaki gelişmeleri sizinle de değerlendirmek istiyoruz. Müzakereler bir yandan sürüyor ABD ve İran arasında. İran Devlet Televizyonu dün bir taslak metin paylaştı. Ve bu metne göre ABD askerleri İran çevresinden çekilecek. Deniz ablukası son bulacak. Tahran'da Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğini 30 gün içinde savaş öncesi seviyeye geri döndürmeyi taahhüt ediyor. Süreci de İran'la Umman işbirliği yürütecek. Uzlaşmanın 60 gün içinde sağlanması halinde de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin anlaşmayı onaylaması bekleniyordu. Ancak Beyaz Saray bu duyurulan taslak metni uydurma olarak nitelendirdi. Ardından baktığımızda şafak vakti ABD Bender Abbas Havaalanı'nın çevresindeki bir noktaya saldırı düzenledi ve misilleme saldırısında bulundu İran devrim muhafızları ordusu. Bir yandan müzakere süreci sürüyor ama bir yandan çatışma da her zaman olduğu kadar başındaki kadar değilse bile devam ediyor. Bu neye işaret? Bunu sizden dinlemek istiyoruz. Bir de müzakere sürecinde anlaşmak mümkün görünüyor mu bu açıklamalar sonrasında?
1: Sinem Hanım, benim açıkçası yani savaşın bitmesi sonrasında ateşkesin ilan edilmesini müteakip savunduğum bir şey vardı. Müzakereler kapalı kapılar ardında yapılmalı. Hı hı. Eğer siz kendi tutumunuza yönelik olarak sürekli medya üzerinden açıklamalarda bulunursanız, burada özellikle Trump'ı kastediyorum, karşı tarafa yönelik hakaret hamis ifadeler kullanırsanız bu doğal olarak müzakere sürecini zehirler. Şimdi İran'ın da benzer bir strateji uyguladığını görüyoruz. Yani Trump işte müzakereler iyi gidiyor diyorsa İran diyor ki işte biz de tabii diplomasi kanallarını işletiyoruz ve bir anlaşmaya var mı konusunda irademizi ortaya koyuyoruz. Eğer Trump'tan hakaret hamis işte gerilimi tırmandırıcı açıklamalar geliyorsa İran hemen misliyle mukabele ediyor. Diyor ki elimizdeki her türlü imkan kabiliyeti seferber etmeye hazırız. Bölgeyi işte mahşer yerine çeviririz. Yani de açıklamalar yapıyorlar. Şimdi bu tarz açıklamaların yapıldığı bir süreçte tabiatıyla müzakerelerin de istenilen hızda, istenilen şekilde bir amaca ulaşması çok mümkün değil. İlk önce onu söyleyeyim. Yani bu müzakerelerin kapalı kapılar ardında arada tabiatıyla kamuoyuna bilgi verilir. Hani olumlu bir gidişat var vesaire. Belirli konularda anlaşmaya varıldı. Ancak hani şöyle şöyle gibi bir takım açıklamalar yapılabilir. Ama zaten derin bir güven bunalımı var. Bakın bu iki ülkede İsrail'de tabiatıyla buna katıyoruz. Müzakerelerin sürdüğü bir noktada savaşa girdiler. Daha doğrusu Amerika ve İsrail savaş açtı İran'a. Şimdi İran doğal olarak temkinli bir şekilde ilerliyor. Bir de karşı taraftan da en ufak bir tutum değişikliği görmediğini düşünecek olursak ve karşı tarafın sürekli kuralları dayatmaya çalıştığını nazara dikkate alacak olursak tabii ki bu müzakere sürecinin bugünden yarına bir sonuç doğması pek mümkün değil. Bir başka husus Sinem Hanım, konular son derece karmaşık. Yani bunu böyle bir paket program hepsini bir içine katalım, ondan sonra genel bir mutabakata varalım gibi bir şey demek mümkün değil. Bakın sadece kapsamlı ortak eylem planı 2015'te kabul edilen müzakereleri yıllarca sürdü. Ve o tek bir başlıktı. Neydi o? İran'ın nükleer programıydı. Şimdi burada İran'ın nükleer programı var, Hürmüz meselesi var. İsrail, Lübnan arasındaki çatışmalar var. Yani bölgedeki tüm çatışmaların durması başlığı altında. Füze meselesi var, dondurulmuş mal varlıkları var, ambargonun kaldırılması var. Var da var yani baktığımız vakit. Şimdi bütün bu başlıklar ayrı müzakere süreçleri gerektirir. Yani ümitsiz mi?

0: niyetiyle değilim bir eski de diplomat olarak. Neticede savaşlar ilelebet sürmez ve müzakere masasında biter. Ama bugünden yana hadi oldu bitti yapıyoruz gibi bir yaklaşımı ben doğru ve daha da önemlisi sağlıklı ve sürdürülebilir bulmuyorum. Açıkçası.
1: Evet, şimdi Sayın Gülru Gezer, mesele çok karmaşık dediniz. Paket program dahi olsa o programa sürekli yeni dosyalar ekleniyor. ABD Başkanı Donald Trump Abraham Anlaşmaları şartında ısrarcı ve bölge ülkelerinin bunu bize borçlu olduklarını düşünüyorum dedi. Dürüst olmak gerekirse bunu bize borçlu olduklarını düşünüyorum diyor. Bölge ülkeleri neden böyle bir şey borçlu olsunlar? Biraz bu açıdan değerlendirelim isteriz.
0: Çok teşekkür ederim. Esasında ben de değinecektim ama siz her zamanki gibi yine çok kıymetli bir soru sordunuz. Açıkçası Sinem Hanım, ben Trump'ın bu ifadesini duyunca kim kime neden borçlu refleksini verdim. Şimdi bir kere hani şunu eğer düşünüyorsa Sayın Trump, hani ben yıllarca, yani ben derken Amerika Birleşik Devletleri,

0: bölgenin hani ana müttefiki olduğunu düşünüyorsan, burada bir o zaman hani Amerika olarak, Amerika'nın bence bir burada bir net bir tutum ortaya koyması lazım. Sen İsrail'i ileri karakolun olarak kullanıp İsrail'in güvenliğini mi önceleyeceksin, yoksa yıllardır aslında yaptığın silah satışlarıyla kendini kalkındırdığın, baktığınız vakit Arap ülkelerine, Körfez ülkelerinin güvenliğini mi sağlamaya devam edeceksin? İkisini yapamadığın çok açık çünkü. Ve burada bir tercih de bulunuldu. İsrail öncelendi. Biz buna şaşırmadık. Zaten Amerika'nın temel görevi Orta Doğu'da İsrail'in güvenliğini sağlamaktır. İsrail'in kuruluşundan bu yana. Bu değişmez bir politikadır. Başkanlar değişir, yönetimler değişir ama ABD'nin İsrail'e yönelik bakışı değişmez. Şimdi dolayısıyla kim kime neyi borçlu? Ben onu tam açıkçası anlayamadım. Ve gelen açıklamalara baktığım vakit, özellikle Suudi Arabistan'ın, bakın 7 Ekim hiç yaşanmamış olsaydı, yani Gazze'deki soykırım hiç yaşanmamış olsaydı, Suudi Arabistan zaten bir böyle daha olumlu bakıyordu İbrahim anlaşmalarını imzalamaya. Yani bölgede bir barış ortamı, huzur ortamı olsun gibi. Zaten Bahreyn neticede baktığımız vakit, bunu da söylememiz lazım, Suudi Arabistan oluru olmadan da o anlaşmaya imzasını atamazdı. Dolayısıyla yani daha olumlu bakıyordu. Ama bugün hala Gazze'de soykırım devam ederken, hala zulüm devam ederken, bugün bayram değil mi? Yine maalesef Gazze'liler bayrama savaş, yıkım ve sefaletle girdiler. Şimdi böyle bir süreçte hangi Arap ülkesi o İbrahim Anlaşması'nı niçin imzalasın?
1: Evet.
0: Yani böyle bir tehditle bölge ülkelerine, o zaman İran'la anlaşma yapmıyorum ya. Meseleyi yaratan, krizi yaratan ABD ve İsrail. O zaman biz şunu da düşünmeliyiz. Demek ki burada mesele sadece İran'ın nükleer programı, işte füze programı yani değildi. Demek ki bölgede bambaşka bir İsrail'in lehine,
1: evet,
0: başka bir mimari oluşturmaktı.
1: Hedef başka.
0: Bu yani şimdi artık yani İbrahim anlaşmalarını imzalamazsan ben de İran'la anlaşma yapmam. Hatta İran'da dahil olsun İbrahim anlaşmalarına gibi bir şey söylemek gerçeklikten çok kopuk olduğunu gösteriyor ABD yönetiminin. Ya da bunun arkasında başka bir şey olduğunu gösteriyor. Burada tabii Arap ülkelerinin ne derece mukavemet göstereceği belirleyecek bakın süreci. Yani o konuda ben kesin bir şey söyleyemem. Şu ana kadar gelen açıklamalarda, özellikle Suudi Arabistan'ın Gazze'de yaşanan soykırım sonrasında İbrahim anlaşmalarına sıcak bakmayacağı söyleniyor. Ama karşımızda en öngörülebilir tarafı, öngörülemezliği olan ABD Başkanı Trump olunca, tabiatıyla Arap ülkeleri de şimdi hani biz ne yapacağız, bir sonraki ne hamlemiz ne olacak diye de düşünüyordur.
1: Evet, Sayın Gürü Gezer, tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin birçok anlaşmayla bölgeyi tahkim ettiğini biliyoruz ama bazen de keyfi tutumlar çok can sıkıcı hal alıyor. Örneğin ABD-İsrail-İran Savaşı'nda ateşkesi uzattığını açıkladı Donald Trump, ABD Başkanı. Ancak bu ateşkes istediklerinde bozuluyor. Yine Lübnan'a geçmek istiyorum. Çok az bir süremiz kaldı, 2.5 dakika. İsrail'in Lübnan'la olan görüşmelerinde, ABD arabuluculuğunda görüşmelerde 17 Mayıs itibariyle 45 gün uzatıldı ateşkes. Ancak baktığımızda İsrail Lübnan'a saldırılarını artırıyor, dozunu artırıyor. Bu konuda neler söylemek istersiniz?
0: Hemen hızlıca şunu söyleyeyim. Bakın, İsrail şu anda Litani Nehri, yani Lübnan'ın güneyi diyelim, dinleyicilerimiz için Lübnan'ın güneyindeki bölgede yaptığı Gazze'deki insansızlaştırma politikasıyla aynı. Sürekli İsrail Savunma Kuvvetleri'nden neredeyse her gün duyurular yapılıyor. Deniliyor ki bugün şu kadar belde boşaltılsın, yerle bir ediliyor. Boşaltılmayanlar orada insanlara rağmen bombalanıyor. Orada insanlar ölmeye devam ediyor. Her gün bakın 31 kişi öldü.
1: Evet.
0: Lübnan'da. Ama tabii Trump ne diyor? İşte Beyrut bombalanmasın. Sözüm ona işte yine bir ultimatum vermiş Netanyahu'ya. Yani bu müzakereler sürerken bari Beyrut'u bombalama diye.
1: Evet.
0: Netanyahu'ya kendi yönetimini ve özellikle aşırı sağcıların tabii karşı çıktığını biliyoruz. Yani maalesef burada biz İsrail'in ısrarla topraklarını genişletme ve genişletirken de bu bölgeleri bir daha oranın halkı tarafından yaşanamayacak hale getirme stratejisi.

0: eğitim izlediğini görüyoruz. Ben Lübnan'da da bakın 85-2000 arası biliyorsunuz işgal etti Lübnan'ın güneyini İsrail. Dolayısıyla bugünden yarına da oralardan çok bunu üzülerek söylüyorum. Temennim tabii ki Lübnan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğidir. Ama bugünden yarına çekileceğimi de düşünmüyorum. Su kaynakları bir tarım açısından da fevkalade önemli bir bölgedir. Bitani'nin güneyi.
1: Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Bari Beyrut'u bombalama dediniz ya, ben aslında oraya takıldım. O bari evet, ifadesi tabii. Çok kıymetli.
0: Tabii. Yani onu da bilerek, vurgulayarak evet. Söyledim. Maalesef çok üzücü sinemanın bayramda yine böyle şeyler yaşıyor
1: evet,
0: olmamış.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için.
0: Ediyorum.
1: Kolaylıklar
0: dileriz. İyi günler diliyorum. Sağ olun.
1: Dış Politika Enstitüsü Programlar Direktörü Gülru Gezer bizimle birlikteydi sevgili dinleyicilerimiz. Biz ilk bölümü noktalıyoruz. Şimdi haberler, ardından tekrar karşınızda olacağız.
2: Saat 9.
3: Haberler.
2: İyi günler, ben Büşra Tayırdam, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kurban Bayramı'nı tebrik etti. Kurban Bayramı'nın İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni etti. Gazze başta olmak üzere gönül coğrafyamızın farklı köşelerindeki tüm kardeşlerime dayanışma mesajı gönderiyorum ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Arda Hudut Bölük Merkezi'ni ziyareti sırasında gerçekleşen telefon görüşmesinde Edirne'de görevli Mehmet Çin bayramını telefonla kutladı. Erdoğan ayrıca kutsal topraklarda hac ibadetini yerine getiren hacılarla da telefonla görüştü, tüm hacıların Kurban Bayramı'nı tebrik etti. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 27 Mayıs darbesinin 66. yıl dönümüne ilişkin mesaj paylaştı. Meclis Başkanı Kurtulmuş, darbeyi bir kez daha kınadı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 27 Mayıs darbesini karanlık bir müdahale olarak nitelendirdi. AK Parti Sözcüsü Çelik ise, millet iradesine kastedenleri lanetledi, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi'nin dik duruşunun fırtınalara rağmen değişmediğini söyledi. Bahçeli, milletimizin birlik ve beraberliğini son nefesimize dek gözeteceğiz dedi. MHP Genel Başkanı CHP'de yaşananlar sonrası taraflara sağduyu çağrısı da yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı'dır, arınma, durulma süreci başlatılmalıdır dedi. Bahçeli, tartışmalara neden olan kurultay tarihiyle ilgili de CHP'nin kuruluş günü olan 9 Eylül'ü önerdi. CHP'de kurultay tartışması sürerken Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama geldi. Ankara'da gazetecilerle bayramlaşan Kılıçdaroğlu, CHP kurultayının tedbir kararı kalktıktan sonra yapılabileceğini söyledi. Benim elimde olsa yarın kurultaya giderim diyen Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve ekibinin ihraç edileceği iddialarına da dedikodu dedi. Gerekirse Özel'le görüşebileceğini söyledi. CHP'de bu kez haram araç tartışması gündemde. Özkan Yalım'ın içini dizayn ettirdiği ve Aziz İhsan Aktaş'ın aldığı öne sürülen Özgür Özel'in kullandığı iki makam aracı satılığa çıkarıldı. CHP Genel Merkezi'nin önünde sergilenen araçların üzerine haram yazısı asıldı. Kılıçdaroğlu'nun bilgisi dahilinde araçların satılığa çıkartıldığı belirtildi. Siyasi partiler arası bayramlaşma bugün yapılacak. AK Parti ve CHP 2 yıl sonra yeniden karşılıklı ziyaretlerle bayramlaşacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bayramlarda büyüklerin kapılarının çalınması gerektiğini söyledi. Bayramın kıymeti toplu mesajlarda değil, içten bir ziyarette saklıdır dedi. Huzur evine yaptığı ziyarete değinen Bakan Göktaş, bu bayram uzakları yakın edelim, büyüklerimizin kapısını çalalım notunu düştü. Bir kurban bayramı geleneği olarak acemi kasaplar yine iş başında olunca bayramın ilk gününde acil servisler kurban kesiminde yaralananlarla doldu. Yurt genelinde kurban kesimi sırasında yaralanan 13.513 kişi hastanelere başvurdu. Tutuklanan İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldı.

0: dünyanın gözü ABD ve İran'dan gelecek anlaşma haberine çevrilmişken ABD ordusu İran'a yeni saldırılar düzenledi. Amerikan güçlerine ve ticari gemi trafiğine tehdit oluşturduğu iddiasıyla bir İran askeri tesisi vuruldu. İran saldırıya misillemede bulunduğunu açıklarken kuvvetli hava savunma sistemleri füze ve İHA saldırıları sebebiyle devreye girdi. ABD ve İran arasındaki görüşmeler devam ederken ABD Başkanı Trump yeni açıklamalar yaptı. Trump, Hürmüz Boğazı'na kimse kontrol etmeyecek, herkese açık olacak dedi. İran'ın anlaşmaya kararlı olduğunu ancak henüz o noktada olmadıklarını belirtti. İran'dansa kırmızı çizgilerden geri adım atmayacağız yanıtı geldi. Soykırımcı İsrail Kurban Bayramı'nın ilk günü Gazze şeridinde katliam yaptı. Gazze kent merkezine düzenlenen hava saldırılarında 8 Filistinli katledildi. Katil İsrail unsurları ve işgalciler Batı Şeria'da da terör estirdi. Ateşkese rağmen Lübnan'ın farklı bölgelerine yönelik hava saldırılarını sürdüren İsrail, güneyde Sur ve Nebatiye, doğuda ise Beka Vadisi'ne hedef aldı. Saldırılarda çocukların da aralarında olduğu 13 kişi yaşamını yitirdi. Haberleri sunduk.
1: Reklamlar.
2: Hayaliyle uyuduğunuz bayramlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
5: HDI Sigorta.
6: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
7: Sağlamsa Lassa.
8: Yapı Kredi World'lüler op

0: köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
1: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın.

0: basacağım bu hayatta. Sağlam gideceğim bu hayatta. Sağlamsa...
1: Türkiye'nin sağlam lastiği olarak kim olduğumuzu söylemeye gerek yok. Çünkü herkes bilir ki sağlamsa...
2: Bayram hediyenizi şimdiden almak için Doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, Ankara...

0: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den de

0: Fankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Fankart, seni düşünür o.
1: Reklamlar. Bayram, sevdiklerinize ses olmanın tam zamanı.
2: Uzakları yakın etmek için bir telefon, bir ziyaret yeter.
1: Bir bayramınız kutlu olsun demek gönülleri ısıtır.

0: TRT Radyo 1'de gündem devam ediyor.
1: Saat 9.10'u gösteriyor sevgili deneyicilerimiz. Gündem 2. bölümle karşınızdayız. Tarım yazarı Sayın Mine Ataman telefon hattımızın diğer ucunda. Mine Hanım günaydın, hoş geldiniz. İyi bayramlar.
2: Günaydın, iyi bayramlar.
1: Nasılsınız, nasıl geçiyor bayram?
2: Bayram yoğun tabii, bu bayram hem kurban ibadeti var hem de tabii bayramlaşma. Bütün Türkiye'de de keyifle, huzurla şu ana kadar sağlıklı bir şekilde devam ediyor.
1: Sizinle kurban ekonomisini, hayvancılığı konuşmak istiyoruz. Tabii kurban pazarlarında üreticilerin bir beklentisi vardı. O beklenti neydi ve bu beklenti karşılandı mı? Buradan başlayalım sohbetimize.
2: Şimdi bu yıl 850 bine yakın büyükbaş, 2 milyonun biraz üzerinde de küçükbaş hayvan Türkiye'nin farklı illerinden büyük şehirlere geldi. Bir yıl boyunca üreticiler aslında emeklerinin karşılığını şimdi almak istiyorlar. Bu yıl satışlar biraz yavaş ilerliyor. Hatta geçtiğimiz yıldan bir miktar düşük de gelebilir. Bunun birkaç sebebi var. Biraz tabii ki fiyatlar, gıda enflasyonu var. Ama bir taraftan da maalesef bizim kurban kesme alışkanlığımız değişiyor. Zira yurt içinde 17-18 bin lira olan, yurt dışına gönderildiğinde 7-8 bin olan yeni bağış STK'lar vasıtasıyla bir bağış sistemi var. Daha çok Afrika gibi yurt dışı ülkelerine yapılıyor. İşte bu geleneğin değişmesi sebebiyle de aslında üreticilerin ürettiği hayvanların kesimi birazcık azalabiliyor. Böyle de bir risk var. Onun dışında da şu ana kadar Türkiye'nin değişik illerindeki hayvan satış noktalarından aldığımız bilgilere göre yaklaşık %70-%80'e varan bir satış gerçekleşmiş. İyi haber şu, üreticilerin elinde kalan ürünleri de Et Süt Kurumu eliyle Tarım Orman Bakanlığı alıyor. Bu anlamda da çiftçiyi aslında mağdur etmemiş oluyor.
1: O konuya da açıklık getirmiş oldunuz. Et ve Süt Kurumu her yıl olduğu gibi bu yılda hayvanlar için bir alım duyurusu yapacak. Bunu da biz takip edeceğiz. Merakla bekliyoruz. Konuşacağız ilerleyen günlerde de. Tabii bu hareketliliği konuşuyoruz ama genelde hareketlilik en fazla ilk günde yaşanır, öyle değil mi?
2: İlk günde yaşanır aslında çok az, tabii oransal olarak da çok azı ikinci, üçüncü güne bırakır satın almalarını. Hemen hemen bütün onların da sebebi işte herkesin elinde kalmıştır, belki daha uygun fiyata satın alma yapabilir miyiz diye düşünür. Şimdi tabii Türkiye'de 500 milyarlık bir kurban bayramı ekonomisinden bahsediyoruz. Şöyle ifade edeyim, sadece derisi 20 milyar. Türkiye'nin değişik illerinden büyük şehirlere gelen hayvanların kendi bütçesi 450 milyara yakın bir bütçe. Yani işin içinde ulaşımdan tutun da kesilen bıçakların bileylenmesini bile ilgilendiren, yüzlerce farklı sektörü ilgilendiren büyük bir ekonomi bu tabii. Evet. Bu nedenle de işin içinde turizmi de var, derisi de var, hayvancılıkta derisi, gerisi, yani her şeyiyle aslında bir bütün olarak önemli bir ekonomi. Bu tabii yıldan yıla hem ekonomiden etkileniyor hem de dediğim gibi alışkanlıkların değişmesiyle de etkileniyor. Hayvancılık tabii zorlu da bir yıldan geçti. Ama şu ana kadar da güzel haber şu, hem sağlık açısından, yani kurban etini tüketenler açısından da herhangi bir riskli bir durum yaşanmadı, bir problemimiz yok. Bu da çok önemli böyle günlerde, çünkü biz şunu anlıyoruz. Bakın, 3 milyona yakın bir şekilde hayvan varlığı Türkiye'nin çeşitli noktalarından başka noktalara taşındı. Hayvan kontrol merkezi noktalarında kontrol edildi, küpeleriyle kontrol edildi. Bu çok önemli de bir sağlık süreci aslında. Gıda güvenliği sistematiği. Bu açıdan da konuyu değerlendirmek lazım. Şimdiye kadar herhangi bir sağlık problemi yaşanmaması da aslında kontrollerin ne kadar etkili ve yerinde yapıldığının da bir kanıtı aslında diyebiliriz.
1: Şimdi alışkanlıklar değişiyor dediniz ki bu yıl çok daha fazla değiştiğini bizler de gözlemledik çevremizde.

0: ülkemizden en azından Sayın Mini Ataman kurbanı ülkemizde kesmek yerine yurt dışına bağış olarak gönderen birçok vatandaş var. Şimdi bu bizim ülke ekonomimize yansımasını belki ilerleyen günlerde çok net rakamlar ortaya çıktığında da konuşacağız ama şöyle sormak istiyorum. Yani giden dövizler, işte ülkede kalan hayvanlar, kesilmeyenler, kurbanlıklar, dolayısıyla tamam et ve süt kurumu alım yapacak dedik ama dengeleri de değiştirmiyor mu?
1: Çok doğru söylediniz. Dengeleri değiştiriyor. Çünkü bir dahaki yıla üretici diyor ki demek ki kurbana yönelik talep azalıyor diyerek
0: Evet.
1: hayvan varlığını azaltıyor.
0: Evet. Fiyatlar
1: Bu
0: çok daha
1: aynı
0: yüksek mi olacak o zaman
1: tabii
0: ilerleyen yıllarda?
1: fiyatlar yükseliyor. Bir taraftan hani damızlık sığır dediğimiz sığırdaki düşüş sütü de etkiliyor tabii. Süt üretimini de azaltıyor. Şimdi tabii işin bu üreticiyi ilgilendiren tarafı ama bir de gayri safi yurt içi hasıla açısından baktığınızda da çok daha yoğunluklu olarak Afrika'ya gidiyor bu tarz bağışlar. Şimdi tabii 7 bin 8 bin bandında yurt içinde olursa 17 bin 18 bin. Şimdi tabii bu yüzden de herkes özellikle de düşük gelirli olanlar bunu tercih ediyor. Hatta geliri yüksek olanlar da 3-4 tane kesiyor. Evdeki her çocuk başına bile kesenler var. Türkiye'de büyük baş hayvan bir tane kurbanlık şey yapacağını, planlaması yapacağını yurt dışında 2-3 kişi üzerinden kesiyor. Şimdi bu bir görünürde iyi gibi gözüküyor. Afrika ile olan ilişkilerimizi de tabii olumlu etkiliyor. Çünkü Türkiye'nin Afrika'daki etkisini de tabii bu çok olumlu yönde büyümesini sağlıyor. Ama içerideki paranın da oraya gitmesine neden oluyor. Uzun vadede bununla ilgili tahmin ediyorum bir çalışma, bir planlama yapılacak.
0: Muhakkak çünkü bu tür soru işaretleri bizde bile oluşmaya başladıysa buna bir önlem belki bir düzenleme getirilecektir. Şimdi yağışların malum bu yıl fazla olduğunu biliyoruz. Sayın Mine Ataman yağışlar dolayısıyla meralarda da bereketli bir sezon bekleniyor. Yaylalarda da meralarda bu bolluk beklentisi hayvancılıkla uğraşanların ot alımını şimdiden kışlık planlarını maliyetlerini biraz daha planlı yapmalarına neden olur mu? Bunu sormak isteriz.
1: Şimdi tabii bu yıl gerçekten de hem meracılık açısından hem de tahıl üretimi açısından şanslı bir yıldayız. Yem fiyatlarının bir miktar hani olumlu yönde aşağı çekilmese bile en azından yem fiyatları çok yükselmeyebilir. Çünkü biz Türkiye'de yem üretemediğimiz zaman özellikle de işte Brezilya gibi ülkelerden ithal ediyoruz. Bu yıl belki ithalat hani geçmiş yıllara göre artmayabilir. En azından aynı seviyede kalabilir. Fiyatlar artmayabilir. Ama şunu da tabii unutmamak gerekiyor. Şimdi mera deyince aslında özellikle Doğu Anadolu'da, Güneydoğu Anadolu'da çok var. Ağrı, Ardahan gibi, Kars, Erzurum gibi. Ama oralarda da yaz mevsimi o kadar kısalıyor ki yani hayvanların merada geçirdiği süre neredeyse 3 aya kadar düşüyor. Şimdi tabii böyle olunca da aslında meradan bizim almamız gereken fayda da düşmüş oluyor. Bunları da biraz düşünmek lazım. Bu anlamda da aslında hani iklimin işte yağmur geldi ne kadar güzel oldu gibi böyle tek başına konuşulabilecek bir mesele değil. Yağmurun fazlası, güneşin fazlası ciddi anlamda Türkiye için risk, bütün dünya için risk aslında hayvancılık için de diğer tarımsal faaliyetler açısından da.
0: Bir de endişe var. Bu endişeyi de son olarak size sormak istiyorum. Kurban Bayramı'nda kesilen hayvanların resmi kayıtlardan düşürülmesi gerektiği yönünde ve aslında gerekli işlemlerin ihmal edilmemesi yönünde endişeler var. Üreticilere, vatandaşlara çağrılar da var. Bu çağrılarla ilgili yorumunuz nedir?
1: Şimdi burada aslında zaten Tarım Orman Bakanlığı şunu söylüyor. Mutlaka resmi bir hayvan satış noktasından alınması gerekiyor ve aldığınız hayvanların mutlaka kulağında küpe olması gerekiyor. Şimdi eğer küpe varsa bu şu demektir. Tarım Orman Bakanlığı tarafından kontrol edilmiş, hayvan kontrol noktalarından geçmiş, herhangi bir sağlık problemi yok, resmi bir hayvan, bir sahibi var, üreticisi var ve siz aslında onu satın aldığınızda bu resmi olarak zaten kayıtlardan düşüyor. Sizin hiç bununla ilgili bir şeyiniz olmasa bile o yüzden de burada en önemli şey şu, küpesi olmayan hayvanı almak hem sağlık açısından bir risk hem de ekonomi açısından risk hem de kayıtsız hayvancılığı da destekleyerken aslında gerçek üreticiyi, çiftçiyi de zor durumda bırakmış oluyoruz. Bu bakımdan da en önemli kural şu, küpesi olmayan hiçbir hayvanı asla kurban olarak tercih etmememiz gerekiyor.
0: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınızda.
1: İyi bayramlar.
0: İyi bayramlar.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Sağolunuz. Tarım yazarı Sayın Mine Ataman bizimle birlikteydi sevgili deneyicilerimiz.

0: gel gel.
1: Gürkan Özpeker'den dinlediğimiz Kavurma Koydum Tasa türküsünün ardından gündeme devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Saat 9.22'yi gösteriyor ve şimdi ise konuğumuz diş hekimi Erkan Kaymak bizimle birlikte. Sayın Kaymak hoş geldiniz, günaydın.
2: Günaydın Sinem Hanım, hoş bulduk.
1: Şarkıdan da dinlediğimiz üzere tabii Kavurma Koydum Tasa türküsünü dinledik ama biz diş sağlığını konuşacağız sizinle. Özellikle Kurban Bayramı'nda pişimi zor olan etler, kemikli etleri tüketirken karşılaşacağımız durumlarda dişlerimize zarar verme olasılığımız yüksek. Biz bu zararı minimize etmek istiyoruz. Neler yapmalıyız, diş sağlığımızı nasıl korumalıyız Kurban Bayramı'nda?
2: Teşekkür ederim bu fırsatı bana verdiğiniz için. Sinem Hanım, yayınınız harika.
1: Teşekkür
2: ederim. Keyifle dinliyorum. Çok teşekkür ederim. Bu vesileyle de tüm dinleyicilerimizin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Kurban paylaşmak demek, nice sağlıkla, huzurla paylaşımlar yapabildiğimiz bayramlara erişmeyi temenni ediyorum. Öncelikle söylediğiniz şey çok önemli. Malum bayramda bizlerin en çok tükettiği gıdaların başında et geliyor. Et kavurma şeklinde daha çok Anadolu'da tüketiliyor. Buradaki en önemli nokta etteki et yoğun lifler içeren bir yiyecek. Bu şekilde lifli gıdalar dişlerimizin arasına sıkışıyorsa orada bir alarm veriyor demektir. Öncelikle bu vesileyle et bize ne söylemek istiyor? Dişimizin arasına etin sıkışması ne anlama geliyor? Mutlaka bu konu üzerinde durmamız gerekir. İkinci bir konu tabii ki yine şekerli, şerbetli yiyeceklerden, tatlılardan bahsedeceğiz. Üçüncüsü yine kemikli haşlamalarda vesaire dişlerimizi travma

0: traumatize edebilecek olan sert cisimlerin dişimize temasının önüne geçmemiz gerekir. Bu genel çerçevede ilk önce lifli gıdalardan bahsedelim. Lifli gıdalar eğer dişlerimizin arasına sıkışıyorsa bileceğiz ki o bölgedeki ya diş etimizde bir çekilme söz konusu ya da dişlerin arasından gizli bir çürük oluşuyor olabilir. Mutlaka bu konuda bir hekime danışmalıyız. Muayenemizi olmalıyız. Bir diğer konu da bu lifli gıdaların, özellikle kavurmadaki liflerin dişlerimizin arasına sıkışmasındaki durumu gidermek için kullandığımız kürdanı artık bu vesileyle bu bayramda bırakmış olalım lütfen. Buradaki en önemli konu kürdan, o lifleri çıkarmak için biz kürdanı kullanırken sağlıklı diş eti papili dediğimiz, böyle dişimizin etrafını dantel gibi kapatan o pembe sağlıklı üçgeni eziyoruz. Ezdiğimizde bu kürdanın boşluğu kadar bir kara üçgen diyeceğimiz, daha koyu gözüken sağlıklı diş eti dokusunu yitirdiğimizi gösteren alanlar oluşuyor. Mutlaka kürdan kullanımını bırakmalıyız. Bunun yerine arayüz fırçaları veya diş ipi kullanmalıyız. Bir diğer konu yine sert kemikli haşlamalarda özellikle mutlaka annelerimiz, ablalarımız, eşlerimiz bu yemekleri pişirirken mümkün mertebe parçalanmış olan kemikleri yemeklerin içinde kullanmazlarsa en azından tüketenler açısından daha sağlıklı bir durum oluşacaktır. Buna çok dikkat etmeliyiz. Tabii ki bu kurban mutlaka kurban kesen herkesin Allah kurbanlarını kabul etsin. Mutlaka burada tüm herkesin dikkatli olması gerekiyor. Kurbanı kesen, parçalayan, tüketen herkesin sağlıklı bir kurban geçirmesi için bu gibi konulara dikkat etmemiz gerekir.
1: Evet, şimdi siz aslında kürdana bir parantez açtınız ama evet, bilinçsiz kullanımını bırakın gibi değil. Kürdanı tamamen mi hayatımızdan çıkaralım?
0: Tabii ki, çünkü kürdan ne kadar bilinçli kullanırsak kullanalım, o diş etimizin arasındaki, diş etimizin olduğu bölgedeki papil dediğimiz, bizim mutlaka dişlerin arasında bulunmasını istediğimiz sağlıklı dokuyu her seferinde eziyor. Biz ne kadar o dokuyu ezersek o doku kendini geriye doğru çekiyor. Tekrardan eski haline dönüşmesi de tabii ilk başlardaysa mümkün ama bazı durumlarda mümkün olmuyor. Daha sonrasında biz diş hekimlerine görev düşüyor. Yeni bir görev düşüyor diyelim daha doğrusu. O ezilmiş olan ve artık yenisi gelemeyecek olan üçgen bölgeye bu sefer kaplamalarla, dolgularla oraları kapatmanız gerekiyor. Ki araya yeniden lifli gıdalar sıkışmasın. Biz bunu hiç istemiyoruz. Bu vesileyle kürdan kullanımını bırakmayı tavsiye ediyoruz.
1: Bayramda tabii şekerli gıdaların da fazlaca tüketildiğini biliyoruz. Şimdi bol şekerli gıdaların yol açabileceği zararlar ve bu zararları bizler nasıl önleyeceğiz, bunu konuşalım.
0: Tabii ki ilk önce şundan bahsetmeliyim. Biz diş hekimleri olarak şekerli gıdaların ne kadar tüketildiğinden çok ağızda ne kadar süre dişlerin üzerinde kaldığıyla ilgileniriz. Neden? Tüketim miktarından bağımsız olarak şekerli, şerbetli gıdalar tükettiğimizde dişin yüzeyinde ne kadar kalırsa ağız içi asit dengesi o kadar olumsuz etkileniyor ve artık dişte çürük oluşmaya başlıyor. Bunun önüne geçmenin tabii ki özellikle çocuklarımız hala Anadolu'nun birçok yöresinde bayramlarda şeker topluyorlar. Bizler ağırlıklı olarak şerbetli gıdaları tüketmeyi çok seviyoruz. Baklavalar, sarmalar vesaire. Buradaki en önemli olan konu çürük oluşmaması için bu gıdaları tüketmemek değil de bu gıdaları tükettikten sonra öncelikle dişlerimizi fırçalamak mümkünse, dişlerimizi fırçalayacak bir imkanımız yoksa mutlaka su içmek veya ağzımızı çalkalamak ve ondan sonrasında eğer bir ziyaretteysek vesaire, bundan sonrasında ilk fırsat bulduğumuz anda dişlerimizi fırçalamak. En önemli olan konular bunlar. Tabii ki eğer biz şekerli bir gıda tükettiğimizde, şerbetli bir tatlı yediğimizde, dişlerimizde bir hassasiyet, tabiri caizse elektrik çarpması, bu konu bazılarımıza tanıdık gelebilir. Tatlı yediğimizde böyle bir sızıyla karşılaşıyorsak bunun iki nedeni olabilir. Bir tanesi dişlerimizde çürük başlamış olabilir. Bizim belki görmediğimiz, dilimizle hissetmediğimiz bölgelerinde veya diş eti çekilmeleri oluşmuş olabilir. Kök yüzeyleri açığa çıktığında bu gibi hassasiyetler ortaya çıkabilir. Bunun için de mutlaka bir diş hekimine muayene olmalıyız ve gerekli olan tedavileri uygulamalıyız. Buradaki en önemli konu mutlaka dişlerimizi düzenli fırçalayıp diş ipi kullanıp gerekirse arayüz fırçaları kullanarak özellikle tatlının dişe verdiğimiz zararlarını minimalize edebiliriz.
1: Bir de sadece dişlerimizi fırçalamaktan ziyade ağız gargarasının önemini de sizinle konuşmak istiyoruz. Ağız gargarası yapacaksak o bakım sularından mı almalıyız yoksa doğal içerikler mi tercih etmeliyiz?
0: Şöyle ki burada önemli olan biz tabii ki ilaç tüketimini gerekli konular dışında hastalarımıza önermiyoruz. Hı hı. Çok basit bir ağzımızı çalkalamak bile bizim birçok diş sorunuyla maruz kalmamızı ortadan kaldıracak durumda. En önemli olan şey şu, mutlaka mekanik olarak dişlerimizin yüzeyini sabah ve akşam olmak üzere günde en az iki kez fırçalamalıyız. Mekanik temizlik yapmalıyız. Diş ipi kullanarak arayüzlerini temizlemeliyiz. Bunun dışında eğer diş etlerimizde çekilmeler varsa ağzımızın içindeki mikrobiyal denge bozulduysa bir hekim tavsiyesinde mutlaka gerekli dönemler için, çok uzun süreli değil, gerekli görüldüğü kadar gargaralar kullanabiliriz. Ağız bakım suları veya doğal içerikli gargaralar mutlaka ağız hijyenine destek olacaktır. Ama bunu eğer bir diş probleminiz veya diş eti probleminiz kronik değilse bunlar için sürekli kullanalım demek belki yanlış olabilir. Hı hı. Bu konuları mutlaka hekimimize danışarak ona göre kullanmamız gerekir.
1: Az bir süremiz kaldı ama sizden bir iki cümleyle düzenli diş hekimi, diş kontrolü, düzenli hekim kontrolü ne kadar önemli, neden önemli bunu dinlemek isteriz.
0: Tabii ki birincisi tıpta ve diş hekimliğindeki en önemli kural erken teşhis. Eğer ağzımızda bir problemimiz varsa bunu erken teşhis etmeliyiz. Tabii ki aynı anda çocuklarımıza da değinelim, vaktimiz çok az kaldı ama.
1: Evet.
0: Ağız diş sağlığı çocukluktan hatta bebeklikten başlayan ilk dişler sürdükten sonraki dönemi ve tüm yaşam boyu bizi etkileyen bir süreç. Mutlaka bu süreçlerde düzenli rutin kontrollerimizi yaptırıp gerekli görüldüğünde çok basit müdahalelerle dişlerimizi tedavi veya müdahalelerle o durumların önüne geçebiliriz, problemli durumların. Buradaki en önemli konu mutlaka ve mutlaka bizler diş hekimleri kontrolünde kendimiz, çocuklarımız ve çevremizdekiler için düzenli bir periyot oluşturmalıyız.
1: Evet.
0: Hastalıkların önüne, hastalıklarla mücadelenin en önemli evresi bu hastalığı zamanında varsa tespit etmek ve bir an önce de bu hastalığı bertaraf etmek.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için.
1: Teşekkürler. Diş hekimi Sayın Erkan Kaymak bizimleydi. Çok teşekkür ediyoruz. İyi bayramlar diliyoruz. Ve gündemin sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Yapımcımız Mehmet Ertuğrul Çalık, teknik yönetimde Adem Gürlek ve mikrofonda ben Sinem Yıldırım Yalçın. Tekrar görüşene dek hoşçakalın.

0: sporun unutulmayanları.
1: Geçmişin izindeki program sporun unutulmayanlarına hoş geldiniz. Türkiye Futbol Birinci Ligi. Bugünkü ismiyle Süper Lig. 1960-61 sezonu 20 takımın kıyasıya mücadelesine sahne oldu. Ezeli rakipler arasındaki çekişme lige damga vurdu. Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe'yi 5-0 yendi. Sarı kırmızılıların 4 golüne Metin Oktay imza attı. Diğer gol Bahri Altıntabak'tan geldi. Rövanş maçı ise Galatasaray'ın 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi. Galatasaray 6-0'lık Şeker Hilal zaferiyle, Fenerbahçe ise 7-1 biten Karşıyaka maçıyla sezonun en farklı skoruna imza attı. Galibiyete 2 puan verildiği o dönemde 61 puan toplayan Fenerbahçe şampiyonluğa ulaştı. Galatasaray 60 puanla ikinci, Beşiktaş ise 55 puanla üçüncü sırada yer aldı. Teknik direktör Laszlo Sekeli yönetimindeki Sarı Lacivertliler 38 maçta 26 galibiyet, 9 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Rakiplerine 81 gol attı, kalesinde 29 gol gördü. Sezonu 18 puanla tamamlayan Adana Demirspor alt lige düştü. 1960-61 sezonunda rakip fileleri 36 kez havalandıran Galatasaray'ın efsane futbolcusu Metin Oktay gol kralı oldu. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Salih Yılmaz, mikrofonda ben Tolga Avcı. Hoşça kalın, sporla kalın.
0: Sporun unutulmayanları.

0: Reklamlar.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
2: Sen ne istersen ol.
3: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
4: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
5: Sağlamsa Lassa.
6: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
7: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
8: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
7: Migros Yemek.
8: Migros uygulamasında.
9: Opet.

Gün uzun, yollar uzak. Birinci bölüm. Yazan Selma Fındıklı, yöneten Asuman Korat, efektör Metin Macun, teknik yapım İsmail Hemikli.

0: Bu bölümde oynayan sanatçılar: Cihan Işık Yenerso, Melek Hanım Macide Tanır, Ali Bey Orhan Aral, Seniha Beyhan Saran, Ferit Erol Kardeşeci, Reşit Bey Ergün Uçucu, Ferhunde İnci Melis Pars.
1: Aşk olsun Ali Bey, hala köşende oturuyorsun.
2: Ne oldu ki Melek Hanım? Ayakta mı dikilmem lazımdı yoksa?
1: Canım, hadi kalk giyin, Senihalara geç kalıyoruz.
2: Yahu bir bayramda gitmesek olmaz mı?
1: Aha, şu dünyada varım yoğun bir tek kız kardeşim. Hem büyük diye hatır sayıp geldiler bize. Ziyaretlerini iade etmemek olur mu hiç?
2: Aman efendim, şimdi Aksaray'dan bineceğiz tramvaya. Ana baba günüdür vallahi, vapurlar da öyle.
1: Aman, seni duyan da İstanbul'dan kalkıp Tekirdağ'a falan gidecek sanır. Üsküdar ne ki? Bağırsan ses gider.
2: Gitmez acanım, gitmez. Senin dediğin şarkıdır. Ama İstanbul'dan Üsküdar'a yol gider diyor sesli.
1: Ali Bey,
3: yeni elbisem yakışmış mı?
1: Peri kızı gibi olmuşsun Cihan'cığım. Hep söylerim ya, yeşil sana her renkten fazla yakışıyor billahi. Gözlerin yeşil diye belki.
3: Babacığım, sen nasıl buldun elbisemi?
2: Aynen annenin dediği gibi.
3: Senin zümrüt küpeleri de takacağım
1: canım,
3: anne.
1: Tak kızım, tak. Bu elbiseye çok yakışır.
3: Aa babacığım, köstekli saatini üst katta konsolun üstünde unutmuşsun. Teyzemlere giderken takmayacak mısın?
1: Baban nesini üstüne taktı ki, saatini de taksana kızım.
2: Sen tasalanma Melek Hanım, tasalanma. Bu soğukta paltosuz çıkarım dışarı ama o saati takmadan çıkmam. Çünkü değeri başka onun. Cumhuriyet hatırası.
1: Hay Allah, yıllar nasıl akıp gidiyor. Cumhuriyetin ilanı üstünden 5 koca yıl geçivermiş bile. Cihan'cığım 12'sindeydi o zaman. Şimdi bak 17'sinde. Gelinlik kız oldu.
3: Daha dünmüş gibi hatırlıyorum Cumhuriyetin ilanını.
2: İstanbul Valiliğine emir gelmiş Ankara'dan. Cumhuriyetin ilanını, Mustafa Kemal Paşa'nın da reisi cumhurluğa seçildiğini bildirmişler. Onun üzerine 101 pare top atışı başlayınca...
1: Konu komşu hepimiz sokağa dökülmüştü.
2: Ya.
1: Neydi o heyecanımız, hay Allah? Hiç gözümün önünden gitmiyor. Sokaklar, caddeler süslenmiş, davullar, zurnalar çalıyor.
2: O sabah ilk işim Beyoğlu'na saatçi Andon Efendi'ye koşmak olmuştu. Yeni bir çağ başladığına göre zamanın düğmesine de yeniden basmak gerekir. Ver bakalım saatlerin en iyisini dedim.
1: Şeyi hatırlar mısın? Hani Dolmabahçe Rıhtımına gitmiştik bir gün. Cumhuriyetin ilanından az önceydi.
2: Hatırlamaz mıyım? İstanbul'daki düşman donanmasından geriye kalan son birkaç gemi Türk bayrağını selamlayarak boğazı terk ederken ikimiz çocuklar gibi ağlamıştık.
1: Ya Seniha anlatmıştı. O da evlerinin üst kat penceresinden görmüş de giden gemileri. Az gözyaşı dökmemiş.
2: O hanım konuşmaya dalınca Seniha'ya gideceğimizi unuttuk.
1: Ay, ben gidip hediyelerini de unutmayasın.
2: Korkma Melek Hanımcığım, korkma. Aksaray'ın bunca yıllık şekercisi Baldız Hanım'a gidecek bir kutu bayram şekerini götürmezse utancından ölür acanım.
3: Yani paket hazır ettin mi baba?
2: Yok kızım, yok. Dükkan ayağımızın altında. Giderken hazırlarım. Rahmetli babam böyle altı dükkan üstü ev oldu mu tembel işi derdi. Ya bizimki de o hesap. Cihan hadi kızım, sen şu elbisemi getir. Ha, saatimi de.
3: Peki baba.

0: belge.
1: Hoş geldiniz efendim.
2: Hoş geldiniz.
1: Sefalar getirdiniz.
3: Hoş bulduk. Önce şu emaneti sana teslim edeyim hemşire.
2: Aman enişte bey, ne zahmet ettiniz.
3: Oh, lafa bak şimdi.
4: Bayram bahane, ağız tatlansın dedik seni acım.
2: Teşekkür ederiz abla. Oh Cihan, bu ne güzellik böyle yavrum.
5: Teşekkür ederim Seniha teyze. Elini öpeyim.
2: Ah, sağ ol evlatçığım. Oo, sağ ol yavrum.
1: El öpenlerin çok olsun kızım. Hadi buyurun içeri. Buyurun buyurun.
2: Buyurun, buyurun abla Melek.
3: Evet, gel. Misafiriniz vardı demek efendim.
1: Reşit Bey yabancı değil. Eski aile dostlarımızdan biri. Daha doğrusu rahmetli abimin Darülfünun'dan arkadaşı.
3: Pek memnun oldum efendim.
1: Reşit Bey, sizi bacanağım Ali Bey ile tanıştırayım. Seniha'nın ablası Melek Hanım, bu da kızımız Cihan. Seniha da ben de kendi kızımız gibi severiz onu. Ya. Çocuğumuz yok ama Cihan yetiyor bize.
6: Allah bağışlasın efendim. Memnun oldum tanıştığımıza. Ben artık kalksam.
1: Olur mu canım? Olur mu? Daha bir acı kahvemizi bile içmediniz.
2: Şimdi pişiririm. Nasıl olsun kahveniz Reşit Bey?
6: Sade rica edeyim, zahmet olmaz
2: efendim. Aman efendim ne zahmet.
5: Teyze
2: ne
5: ben zahmet. Pişiririm kahveleri, sen kalkma.
2: Sağ ol kızım. Bizlerin nasıl içtiğini biliyorsun yavrum zaten.
1: Efendim, Reşit Bey Bursa işrafındandır. Halen de orada oturuyor. Aslında hukuk mektebini bitirdi ama avukatlık yapmıyor. Yıllardır babadan kalma dokuma tezgahlarının başında.
3: Pek güzel efendim.
6: Tahsilimi tamamlayıp Bursa'ya döndüğümde babamın sağlığı pek iyi değildi. Çaresiz geçtim işin başına.
3: Başka kardeşiniz yok mu efendim?
6: Erkek kardeşim yok. Kütahya'da evli bir ablam vardı. Geçen yıl onu da kaybettim.
4: Başınız sağ olsun.
6: Dostlar sağ olsun efendim. Dediğim gibi benden başka işleri çekip çevirecek kimse yoktu. Tabii sonra harp gördük. Her şeyi yüzüstü bırakıp cepheye gittim. Sonra Bursa'nın işgali ne acılar yaşattı, ne acılar.
1: Bursa'nın işgali Büyük Millet Meclisi'nde de pek derin üzüntü yaratmış. O gün kürsüye serilen siyah örtü şehir kurtulana kadar kaldırılmamış dediler.
3: Allah bir daha göstermesin o günleri. Geldi geçti çok şükür.
6: Çok şükür.
1: Efendim, Reşit Bey daha gençken eşini kaybetti. Belki 20 yıla yakındır yalnız kaldı.
6: 17 yıl efendim.
1: Bir daha da evlenmedi. Aslan gibi iki oğlu var. Onları yetiştirip evlendirdi.
4: Şimdi kalabalık bir aile sayılırsınız öyleyse.
6: Öyle efendim. Büyük gelinimin dayısı İstanbul'da oturuyor. Çoktandır ısrarla çağırıyorlardı bizi. Bayram bahanesiyle ailece kalkıp geldik.
1: Eksik olmasın. İstanbul'a her gelişinde de bizleri arar sorar.
2: Kahvelerimiz de geldi.
5: Buyurun efendim
4: kahvelerinizi. Buyurun efendim.
6: Teşekkür ederim canım. Zahmet oldu.
5: Rica ederim efendim. Afiyet olsun.
6: Bu ne güzellik böyle Allah'ım. Bu ne zarafet.
2: Kalkmakta acele ettiniz Reşit Bey. Kalsaydınız akşam yemeğini birlikte yerdik.
6: Teşekkür ederim Seniha Hanım. Akrabalar beklerler. Bir de karşıya geçeceğim. Beşiktaş'ta oturuyorlar akaretlerde.
1: Paltonuzu tutayım.
6: Aman rica ederim Ferit Bey, kendim giyeyim. İstirham ederim.
1: Rica ederim.
6: Teşekkür ederim.
2: Her zaman bekleriz.
1: Hoşçakalın.
6: Sizleri de Bursa'ya beklerim efendim.
1: Yolumuz düşerse rahatsız ederiz.
6: Hoşçakalın.
2: Güle güle efendim. Güle güle, selametle. Sağ güle güle.
6: Oh, nihayet dışarıdayım. Vapur iskelesine kadar yürüyeyim. Açılırım. Ne oldu bana böyle? Bunca yıl kabuğuma çekilmiş yaşarken. Allah'ım, Allah'ım, neden çıkardın onu karşıma? O güzelliği, o zarif tavrı. Ferit Bey'in dediğine göre elinden kitap düşmezmiş. İstanbul'un işgal yıllarında okula gidememiş ama kendi kendini yetiştirmiş. Tam benim kafa dengim. Vazgeç Reşit. Sen gelmişsin 45'ine. O daha bir çocuk. Olacak iş mi? Bu yaştan sonra gülünç duruma düşersin. Ne yapmalı? Ah Ferhunde abla. Şimdi sağ olsaydın nasıl kızardın bana? Bunca yıl evlen evlen dedim de ne bekledin derdin. Saçlarının kırlaşmasını,

0: küçük, sen çok gençsin. Ölene kadar Dilber'in yasını tutamazsın ki. 3 yılı geçti yalnız kaldın. Hepiniz bir kadına muhtaçsınız.
1: Yapma Ferhunde abla, yeniden nasıl evlenirim? Kim gelir 2 çocuklu adama? Gelse bile şu 2 garibi hoş tutarım.
0: Sus yavrum sus. Halan kurban olsun sana. Sen hele evlenmeye merhamet bulunur vicdan sahibi bir kız. Bak annemiz göçüp gitti dünyadan. Bense evlenip Kütahya'ya mekan bildim. Böyle 40 yılda bir geliyorum Bursa'ya. Sana da babama da bir yardımım dokunmuyor. Üzülüyorum.
1: Doğru, bir de babam var. Evleneceğim kız, 2 üvey çocuk, bir de kayınpederle birlikte.
0: Dilber'in sağlığında da babam bu evdeydi.
1: Öyle ama Dilber başkaydı abla. Onun gibi birini bulamam ki ben. İyisi mi biz yine böyle yaşayıp gidelim. Zehra Hanım babamla benim her hizmetlerimizi görüyor. Çocuklara da bakıyor.
0: Bilirim, bu evin emektarı direğidir Zehra Hanım. Ama yine de evlenmen lazım Reşit. Bir can yoldaşın olmalı, hem de tez elde.
1: Bakalım abla, zaman ne gösterecek. Hem şu halimize baksana. Balkan Harbi çıktığından beri hızla yayılıyor alevler. Akın akın göçmen geliyor Rumeli'den. Osmanlı eski Osmanlı değil, söndüremiyor ateşi.
0: İyi güzel de bunların evlenmenle ilgisi ne?
1: Bu gidişin sonu korkutuyor beni abla. Besbelli savaş bizi de içine alacak. Dilber beni 2 çocukla dul bırakıp gitti. Ya ben de ardımda bir günahsız bırakıp cepheye gidersem?
0: Başımıza ne gelecekse gelir, engel olamayız. Onun için korkma, at adımını. Gerisi ne olur Allah bilir. Hem ben senin huyunu iyi bilirim. Harpten çok bu eve üvey anne getirmekten korkuyorsun. Çocuklarına düşkünsün. Zehra Hanım'dan duyduğuma göre sık sık günün orta yerinde dükkana babama, tezgahları işçilere, ipekçi ustalarına bırakıp eve koşuyormuşsun.
1: Ne yapayım abla? Sevgiye muhtaçlar. Anneleri sağ olsaydı.
0: Haklısın ama böyle olmaz ki Reşit. Bak babam yaşlı, hasta bir adam artık. Sen olmazsan müşterilerle, bedesten esnafiyle baş edebilir mi? Sonra tezgahları elin adamlarına bırakmak, yok vallahi olmaz. Bir an önce evinin düzenini kur da gözün arkada kalmasın.
1: Elin kızını çocuklarıma ana edeceğim. Sonra da gözüm arkada kalmayacak.
0: Dedim ya, arar buluruz vicdan sahibi merhametli bir kızcağız. Ah, evlendiğini göstersin Rabbim. Vadim var. Çekirge hamamını açtıracağım. Bütün gün parasız yıkanıp patlansın herkes. Yenilsin, içilsin. Kendim gelemezsem Kütahya'dan Zehra Hanım'a söylerim. O yerine getirsin vadimi.
1: Bakalım Ferhunde abla. Nasip de varsa o da olur. ...17 yıl açtıramadın çekirge hamamını abla. Kim bilir şimdi sağ olsaydın o vadini.

0: Sen miydin Hüseyin ya? Hoş geldin.
1: Hoş bulduk Melek abla. Of aman, öldüm bittim yorgunluktan. Ay vapurda tam 3 kere ayağıma bastılar. Ay tramvaylar desen kalabalıktan soluk alınmıyor.
0: Geç otur hemen, bir yorgunluk kahvesi yapayım sana.
1: Aman bırak şimdi kahveyi, gel gel gel otur yanıma. Sabah sabah boşuna gelmedim buraya.
0: Hayrola, niye geldin?
1: Dur anlatacağım. Cihan evde mi?
0: Yok, komşuya geçti. Arkadaşıyla nakış işleyeceklermiş. Ha,
1: bu iyi işte. Anlatacaklarımı duymasın.
0: Ha, beni korkutuyorsun sen ya.
1: Korkma abla, kötü haber getirmedim. Hayırlı bir iş için geldim. Hani bayramda bizim evde karşılaştığınız Reşit Bey'i hatırlar mısın?
0: Hatırlamaz olur muyum?
1: Söyle bakalım, nasıl buldun onu? Beğendin mi?
0: Kız o ne biçim soru öyle? Elin adamını beğensen ne olacak, beğenmesen? Bana bak, dilinin altında bir şey var senin. Az önce de hayırlı bir iş filan dedin.
1: Tabii hayırlı dedim. Reşit Bey Cihan'a talip.
0: Ne? Talip mi?
1: Ya biz de görür görmez pek beğenmiş bizim kız. Ama gördün işte, kibar, çekingen adam. Yaşı gelmiş 45'e. Evli barklı çocukları var. Durumunu düşününce cesareti kırılmış ama yine de derdini söylemeden yapamamış. Bursa'ya dönmeden tekrar geldi bize. Ferit Bey'e utana sıkıla anlatmış derdini.
0: Bak sen şu işi.
1: Kabul etmezlerse kararlarına saygı duyar geçer giderim demiş. Vallahi ne yalan söyleyeyim. İlk anda aradaki yaş farkı, yetişkin çocukları falan gözümü korkuttu ama sonra düşündüm ki adam yaşını hiç göstermiyor.
0: Doğru, haklısın. Sen söylemesen 45 yaşında olduğunu tahmin edemezdim.
1: Huyunu suyunu sorarsan Ferit Bey diyor ki böyle adam tanımadım. Karıncayı incitmez, merhametli, duygulu, cömert, kültürü de eksik değil. Tıpkı Cihan gibi. Çocukları da hiç dert değil vallahi. Besbelli.

0: Yanılmaz birine iyi diyorsa iyidir ama...
1: Bak Ferit Bey ile benim, Ali enişte ile senin aranızdaki yaş farkı geçinmemize engel oldu mu? Yaşının dengiyle evlenip de mutlu olamayan o kadar çok ki.
0: Doğru, doğrusun Seniha'cığım. Çok doğru, o bakımlardan haklısın da... Şu gurbete kız verme işi de çok kötü. Olup olacağı tek evlat üstelik.
1: Aman abla, Bursa iki adımlık yol. Sık sık gelir giderler. Siz de gidersiniz. Hem Reşit Bey yakında otomobil alacağım demiş Ferit Bey'e. Eşten dosttan duyuyoruz ya. Uzak yolları yakın ediyormuş otomobil.
0: Evet öyle ama gene de gurbet işte.
1: Aman Melek abla, aynı şehrin içinde yaşıyoruz da kaç günde bir görüşebiliyoruz? Ah, rahmetli annemle babam Beykoz'da oturuyorlardı. Günlerce yüzümüze hasret kaldıkları olurdu. Demek ki gurbetlik İstanbul'un içinde bile oluyor.
0: Doğru, haklısın tabii, doğru.
1: Sen artık münasip bir dille Ali enişteye de...
2: Şişt, Can geldi.
1: Aman, ona şimdilik bir şey duyurma. Eniştemle konuş ama asıl senin düşüncen önemli.
3: Ah, sen burada mıydın teyzeciğim? Hoş geldin.
1: Hoş bulduk yavrum, hoş bulduk. Bu taraflarda bir tanıdığa başsağlığına gelmiştim de dönüşte size uğradım.

0: babam yerinde bir adamla ne diye evleneyim? Duymadın mı? Benden büyük çocukları varmış.
1: Peki ama ne çıkar kızım? Bak babanla benim, teyzenle enişten arasında
0: da... Sizlerin aranızda 13-14 yaş fark var. Ama Reşit Bey'le benim aramda tam 28 yaş. Hem sizler kendinizden büyük erkeklerle evlendiniz diye benim de mi aynı şeye katlanmam
1: öyle
0: gerek?
1: Öyle şey olur mu kızım, öyle şey olur mu? Yani bizim demek istediğimiz adamın yaşı senden büyük olunca kıymetini bilir, hoş tutar seni.
0: Kıymetini bilip bilmeyeceği ayrı konu. Hepsinden önce babamla sen, teyzem, eniştem geleceğim hakkında benden habersiz nasıl karar verirsiniz? Her şey olup bitmiş, Reşit Bey'e haber gönderilmiş. Ancak şimdi duyuyorum bu meseleyi.
1: Evet, ama bizler senin için en doğru olacak yolu biliriz. Kötülüğünü ister miyiz hiç? Bildik bileli adet böyledir kızım.
0: Doğru. Adet böyle. O nasıl adetse. Şu evdeki bir eşya satılırken bile herkese düşüncesi sorulur. Söylesene, şu konsolu ya da şu masayı satacak olsanız bana da sormaz mısınız?
1: Can, o başka tabii.
0: Haklısın, o başka tabii. Çünkü bu eşyalar kadar bile değerim yok bu evde benim.
1: Ay Allah'ım, nedir bu başımıza gelenler? Allah'ım, sen yavrum. Ya, şuna Allah verin. Sen bildin seni hacım. Gel içeri. Ay. Başımız derdi.
2: Hayrola abla?
1: Cihan, evlenmem diye tutturdu. Ne yapacağımı şaşırdım.
2: Dur canım, dur abla, dur, telaşlanma. Ben razı ederim onu.
1: Hadi kolaysa et bakalım.
2: Ederim vallahi de, ederim billahi de, ederim. Cihan, aman da aman. Nerede benim zümrüt gözlü kızım? Buradaymış. Ama bu suratın ne böyle kızım? Neşeden yerinde duramayacağın günler bugünler. Bak, aklından neler geçtiğini biliyorum ama üzülme sakın. Ne gurbetliğini hissedeceksin, ne de çocuklu adamla evlendiğini. Sonra yaşını da göstermiyor adamcağız. Yanına yakışır senin vallahi.
0: Teyzemi ne çok severdim. Ama şimdi öylesine uzak ki benden. O beni anlayamıyor, ben de onu. Bir şeyler yapmalı. Karşı koymalı bu işe ama nasıl? Nikahta. Evet, neden olmasın? Gazi Paşa'nın tuttuğu altın olsun. Kapı gibi kanun çıkarttırdı bizler için. 2 yıldan beri evlenenler medeni nikah kıydırıyorlar. O anda kadına da erkeğe de soruyormuş nikah memuru. Bana da soracak, bu adamı kocalığa kabul ediyor musun diye. Hayır desem. Ama olmaz ki. Kendi onurumu, ailemin şerefini ayaklar altına atamam ki. Yıllarca söylenir Aksaray'da. Şekerci Ali Bey'in kızı Cihan diye başlarlar. Yo yo, yapamam.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Büşra Tayırdam. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Kurban Bayramı'nı tebrik etti. Kurban Bayramı'nın İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni etti. Gazze başta olmak üzere gönül coğrafyamızın farklı köşelerindeki tüm kardeşlerime dayanışma mesajı gönderiyorum ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Arda Hudut Bölük Merkezi'ni ziyareti sırasında gerçekleşen telefon görüşmesinde Edirne'de görevli Mehmetçiğin bayramını telefonla kutladı. Erdoğan ayrıca hac ibadetini yerine getiren Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum aracılığıyla telefonda kutsal topraklardaki hacılarla da telefonla görüştü. Tüm hacıların Kurban Bayramı'nı tebrik etti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi'nin dik duruşunun fırtınalara rağmen değişmediğini söyledi. Bahçeli, milletimizin birlik ve beraberliğini son nefesimize dek gözeteceğiz dedi. MHP Genel Başkanı CHP'de yaşananlar sonrası taraflara sağduyu çağrısı da yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı'dır, arınma ve durulma süreci başlatılmalı dedi. Bahçeli, tartışmaları neden olan kurultay tarihiyle ilgili de CHP'nin kuruluş günü olan 9 Eylül'ü önerdi. CHP'de kurultay tartışması sürerken Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama geldi. Ankara'da gazetecilerle bayramlaşan Kılıçdaroğlu, CHP kurultayının tedbir kararı kalktıktan sonra yapılabileceğini söyledi. Benim elimde olsa yarın kurultaya giderim diyen Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve ekibinin ihraç edileceği iddialarına da dedikodu dedi. Gerekirse Özel'le görüşebileceğini söyledi. CHP'de bu kez haram araç tartışması gündemde. Özkan Yalım'ın içini dizayn ettirdiği ve Aziz İhsan Aktaş'ın aldığı öne sürülen Özgür Özel'in kullandığı iki makam aracı satılığa çıkarıldı. CHP Genel Merkezi'nin önünde sergilenen araçların üzerinde haram yazısı asıldı. Kılıçdaroğlu'nun bilgisi dahilinde araçların satılığa çıkartıldığı belirtildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bayramlarda büyüklerin kapılarının çalınması gerektiğini söyledi. Bayramın kıymeti toplu mesajlarda değil, içten bir ziyaretle saklıdır dedi. Huzur evine yaptığı ziyarete değinen Bakan Göktaş, bu bayram uzakları yakın edelim, büyüklerimizin kapısını çalalım notunu paylaştı. Bir Kurban Bayramı geleneği olarak acemi kasaplar yine iş başında olunca, bayramın ilk gününde acil servisler kurban kesiminde yaralananlarla doldu. Yurt genelinde kurban kesimi sırasında yaralanan 13.513 kişi hastanelere başvurdu. Tutuklanan İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldı. İstanbul'un fethinin 573. yılı yarın coşkuyla kutlanacak. İstanbul'un fethinden gönüllerin fethine bayramlaşma ve fetih kutlama programına Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılarak İstanbullularla buluşacak. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek programı tüm İstanbullulara davet etti. Dünyanın gözü ABD ve İran'dan gelecek anlaşma haberine çevrilmişken, ABD ordusu İran'a yeni saldırılar düzenledi. Amerikan güçlerine ve ticari gemi trafiğine tehdit oluşturduğu iddiasıyla bir İran askeri tesisini vurdu. İran saldırıya misillemede bulunduğunu açıklarken Kuveyt'te hava savunma sistemleri füze ve İHA saldırıları sebebiyle devreye girdi. ABD ve İran arasındaki görüşmeler devam ederken ABD Başkanı Trump yeni açıklamalar yaptı. Trump, Hürmüz Boğazı'nı kimse kontrol etmeyecek, herkese açık olacak dedi. İran'ın anlaşmaya kararlı olduğunu ancak henüz o noktada olmadıklarını belirtti.

0: İran'dansa kırmızı çizgilerden geri adım atmayacağız yanıtı geldi. Soykırımcı İsrail Kurban Bayramı'nın ilk günü Gazze şeridinde katliam yaptı. Gazze kent merkezine düzenlenen hava saldırılarında 8 Filistinli katledildi. Katil İsrail unsurları ve işgalciler Batı Şeria'da da terör estirdi. Ateşkese rağmen Lübnan'ın farklı bölgelerine yönelik hava saldırılarını sürdüren İsrail, güneyde Sur ve Nebatiye, doğuda ise Beka Vadisi'ni hedef aldı. Saldırılarda çocukların da aralarında olduğu 13 kişi yaşamını yitirdi. Haberleri sunduk.
1: Reklamlar. Tek güzel çay, Doğuş Çay. Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş.

0: avantajlı rota oluşturuldu.
1: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 31 Mayıs'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi türkiyesigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
2: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Harika bir pas. Şimdi potaya doğru yükleniyor. Yükseldi. Smaç geliyor. Derken Vodafone'lu Alperen'den inanılmaz bir blok. Ohoho! Müthiş bir zamanlama. İnanılmaz bir blok. Sahanın lideri benim diyor.
4: Evet Murat. Sahanın yeni bir lideri var artık. Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
3: Bravo Vodafone.
5: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
6: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
7: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
5: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
7: Akakçe.
8: Seymen, yılların lezzeti. Tahin, pekmez, bal ve reçeli.
9: Seymen. Hayırlı bayramlar diler.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto
1: Ekspertiz. Reklamlar.

0: Mutlu günler sevgili dinleyenler. Bayramın ikinci gününden güneşli ve oldukça sıcak bir Antalya sabahından tüm dinleyenlerimize merhaba. TRT Antalya Radyosu stüdyolarından seslendiğimiz bölge gündemi programıyla sizinleyiz. Antalya, Isparta ve Burdur'da bizi dinleyen, internet ve uydu aracılığıyla dünyada sesimize kulak veren herkesi saygı ve sevgilerimizle selamlıyoruz. İyi bayramlar diliyoruz. Ve hemen hatırlatıyoruz, telefonunuza TRT Dinle uygulaması indirerek internetin ulaştığı her ortamda bizi dinleyebilirsiniz. Saatimiz 10'u 10 dakika geçiyor. Bugünkü programı prodüktörümüz Emre Altınışık ve Serkan Ersöz hazırladılar. Teknik yönetimde Özcan Öztoklu, mikrofonda spikeriniz ben Hatice Aslan Ersan. Saatler yaklaşık 11'i gösterene dek bölge gündemiyle sizinleyiz. Yerel basından öne çıkan haber başlıklarıyla ilk sayfa ile başlayacağız. Bölgemiz gündemine ilişkin son gelişmeleri gazeteci ve muhabir arkadaşlarımızdan öğrenerek devam edeceğiz bölge gündemine. Bölgemizde hava durumuna ilişkin tahminleri, karayollarında son durumu yine yayın akışımız içerisinde sizinle paylaşacağız. Antalyalı kent tarihçisi Hüseyin Çimri'ne de kulak vereceğiz. Geçmişten günümüze Antalya'da bayram kutlamaları başlıklı sohbetiyle bizimle olacak. Ve şarkılarla da eşlik edeceğiz size bu bayram sabahında. Bizimle kalın diyoruz. Yerel haberlerle başlıyoruz bölge gündemine göz atmaya.
1: İlk sayfa.
0: Antalya Lider Gazetesi, Antalya Valisi Şahin vatandaşlarla bayramlaştı. Namaz sonrası kardeşlik mesajı demiş fotoğrafla aktardığı haberinde. Kurban Bayramı'nı büyük bir manevi atmosfer içinde karşılayan Antalyalılar sabahın erken saatlerinde camilere akın etti. Akdeniz Üniversitesi Camii'nde buluşan Antalya Valisi Hulusi Şahin başta olmak üzere il protokolü vatandaşlarla bayramlaşarak birlik ve beraberlik mesajları verdi. Altı madalyalık büyük başarı. Türk okçuluğu Avrupa'ya damga vurdu. Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da yapılan 2026 Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda 3 altın, 3 gümüş madalya aldıklarına dikkati çekerek, sporcularımız gelişirken kariyerleri de gelişiyor, madalyaları kazanarak büyüyorlar dedi. Antalya, Alanya otoyolu geliyor. Yolculuk 2,5 saatten 36 dakikaya düşecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Antalya-Alanya otoyolu projesi kapsamında yapım çalışmalarının yoğun şekilde sürdüğünü belirterek, otoyol gelecek yıllarda hayata geçirilmesi planlanan Denizli-Burdur ve Burdur-Antalya otoyollarıyla İzmir-İstanbul ve Avrupa sınırına kadar uzanan kesintisiz otoyol ağına entegre olacak ifadesini kullandı. Otogarda bayram hareketliliği sürüyor. Kurban Bayramı nedeniyle Antalya şehirler arası otobüs terminalinde yoğunluk yaşanırken özellikle Doğu ve Karadeniz illerine seferlerde doluluk oranları arttı. Tarihi mekanlar keşfedilecek. Antalya'da Kurban Bayramı tatilini kültür ve tarihle geçirmek isteyenler için müjdeli haber geldi. Kültür ve Turizm Bakanlığı bayram boyunca Faselis Ören Yeri, Olimpos Ören Yeri ve Patara Ören Yeri'nin ziyaretçilere açık olacağını duyurdu. Nehir Gazetesi Devlet Hastanesi'nden bayramda kesintisiz hizmet demiş. Manavgat Devlet Hastanesi Başhekimi Operatör Doktor Mehmet Deniz, 9 günlük bayram tatili boyunca acil, yoğun bakım ve diyaliz dahil tüm birimlerde her gün 225 personelle kesintisiz sağlık hizmeti sunulacağını açıkladı. Manavgat Kurban Bayramı'nı coşkulu şekilde kutluyor. Kurban Bayramı Manavgat'ta coşkulu bir şekilde kutlandı. Kurban Bayramı namazıyla başlayan gün kurbanlıkların kesilmesi ve yakınların ziyaretiyle gün boyu devam etti. Değerli dinleyenler, bayram dolayısıyla yerel gazetelerin bir bölümü basılmadı. Biz de TRT Haber'den sizin için seçtiğimiz bölgesel haberlerle devam edeceğiz bu bölüme. Karayollarında tedbirler üst seviyede. Kurban Bayramı tatili dolayısıyla tedbirlerin arttığı Isparta-Antalya karayolunda günlük 10 bin olan araç geçişi tatilde 18 bine ulaştı. Akdeniz ve Ege bölgelerinin kesişim noktası olan karayolunda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı jandarma ekiplerinin sayısı artırıldı. COP31'de sıfır atık ve su öncelikli konular arasında olacak. Uzmanlar atık ve su krizlerinin yeni sistemin parçası olduğunu, Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı'nda iklim taahhütlerinin sözde kalmayıp bu krizlerin çözülebilmesi adına sonuçlara dönüştürülmesi gerektiğini belirtti. Olimpos'ta aristokrat bir kadına ait anıtsal mezar bulundu. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın geleceğe miras projesi kapsamında kazı çalışmasının yapıldığı Olimpos'ta Helenistik, Roma ve Bizans dönemine ışık tutan eserler çıkarılıyor. Kentin liman bölgesi olarak adlandırılan alanda yapılan çalışmalarda 10 metre yüksekliğinde içerisinde av sahneleriyle Nike ve Eros figürlerinin yansıtıldığı aristokrat bir kadına ait olduğu tespit edilen lahit bulundu. Alt bölümü kırık halde bulunan lahdin yaklaşık 50 parçasının arkeologlar tarafından cerrahi bir titizlikle birleştirilmesinin ardından ziyarete açılması planlanıyor demiş TRT Haber bu başlıkta.
2: Bayramın en güzel hediyesi sevgiyle paylaşılan anılardır.
1: Kırgınlıkları bir kenara bırakıp gönülleri kazanalım.
2: Bayramın ruhunu hep birlikte hissedelim.
1: TRT Antalya Radyosu.

0: Bölgemizden haberler. Batı Akdeniz gündemine ilişkin son gelişmeleri paylaşacağımız bu bölüme Antalya'dan başlıyoruz. Yurt muhabiri Mustafa Karabıyık telefon hattımızda. Merhaba.
1: Merhaba, günaydın Hatice Hanım. Antalya'da son 24 saat gelişmelerinden öne çıkanları hemen aktaralım. Önce bayramlaşma programıyla başlıyoruz. Antalya Valisi Hulusi Şahin, Kurban Bayramı dolayısıyla yoğun bir bayramlaşma programına katıldı dün. Bayram namazını Akdeniz Üniversitesi Camii'nde kılan Vali Şahin, ardından protokol üyeleriyle birlikte Antalya Huzurevi'ni ziyaret etti. Koruyucu aileler, çocuklar ve şehit yakınlarıyla bir araya gelen Şahin, "Biz büyük bir aileyiz" vurgusu yaptı. Programın devamında emniyet ve jandarma personelini ziyaret ederek telsiz anonsuyla güvenlik güçlerinin bayramını kutlayan Vali Şahin, son olarak Kepez Devlet Hastanesi'nde tedavi gören vatandaşlara geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Kurban Bayramı'nın ilk gününde Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde adeta iğne atsan yere düşmeyecek görüntüler vardı. Hava sıcaklığının 27, deniz suyu sıcaklığının ise 24 dereceyi bulduğu kentte yerli ve yabancı binlerce tatilci sahile akın etti. Vatandaşlar denizin ve güneşin tadını çıkarırken kimileri de su sporları ve sahil yürüyüşleriyle tatilin keyfini katladı. Yetkililer bayram boyunca sahillerdeki bu yoğunluğun artarak devam etmesini bekliyor. Antalya'da bayram yoğunluğunun bir diğer noktası ise mesire alanları oldu. Kaş ilçemizde bayram tatilini doğayla iç içe geçirmek isteyen vatandaşlar ilçedeki mesire alanlarını doldurdu. Özellikle denize sıfır konumuyla bilinen Akçagerme plajı mesire alanı büyük ilgi gördü. Kurban Bayramı tatilinde deniz, kum ve güneşin yanına biraz da tarih eklemek isteyenler için güzel bir haberimiz var. Kültür ve Turizm Bakanlığı bayram boyunca tarihin kapılarını ardına kadar açık tutuyor. Antalya'mızın eşsiz güzellikleri Fasilis, Olimpos ve Patara ören yerleri tatil süresince gezilebilecek. Antalya'da Kurban Bayramı'nın değişmeyen klasiği maalesef bu yılda yaşandı. Kent genelinde kurban kesimi sırasında satır ve bıçakla kendini yaralayan çok sayıda acemi kasap soluğu hastanelerde aldı. Kepez Devlet Hastanesi'ne başvuranların büyük bölümünün ellerinden yaralandığı ve tedavilerinin ardından taburcu edildiği bildirildi. Ulaşımla devam edelim. Bölgemizin ulaşım çehresini tamamen değiştirecek dev projede vites yükseltildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Antalya-Alanya Otoyolu projesinde çalışmaların yoğun şekilde sürdüğünü açıkladı. Toplam 122 kilometre uzunluğundaki otoyolun hizmete girmesiyle mevcut güzergahta 2,5 saat süren seyahat süresi tam 36 dakikaya düşecek. İçerisinde Manavgat ve Taşağlı'nda bulunduğu 7 stratejik kavşak ve dev tüneller barındıran proje, ülke ekonomisine yıllık 24 milyar liraya yakın tasarruf sağlayacak. Otoyol ilerleyen yıllarda İzmir ve İstanbul hattına bağlanarak kesintisiz bir ulaşım ağı oluşturacak. Ve son olarak spor notumuzu aktaralım. ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan İran milli futbol takımının Antalya'daki hazırlık kampı devam ediyor. İran milli takımı medya departmanının açıklamasına göre oyuncular dün yoğun antrenman kamplarının ardından zihinsel dinlenme seansına katıldı. Antalya'da son 24 saat gelişmelerinden öne çıkanlar böyleydi Hatice Hanım. Yarın yeni haberlerimizi paylaşmak dileğiyle iyi yayınlar, mutlu bayramlar diliyoruz.
0: Teşekkür ediyoruz. İyi bayramlar, iyi çalışmalar diliyoruz. Mustafa Karabıyık. Burdur'dan devam ediyoruz bölgemizden haberlere. Gazeteci Gülsüm Çetin telefon attığımızda. Merhaba.
2: Merhaba Hatice. İyi bayramlar diliyorum. Evet, son 24 saat öne çıkan gelişmeleri hemen aktaralım Burdur'dan. Burdur'da Kurban Bayramı'nın ikinci gününde

0: gök gürültülü, sağanak yağış bekleniyor bugün. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre bugün sabah saatlerinden itibaren Burdur ve çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Yağışların akşam saatlerine kadar sürmesi beklenirken Burdur Valiliği vatandaşlara ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. Evet, acemi kasaplar var yine gündemde. Burdur'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde acemi kasaplar hastanelik oldu. Bayram namazının ardından kurban kesmeye çalışan bazı vatandaşlar dikkatsizlik sonucu bıçak, satır ve hayvan darbeleriyle yaralandılar. Toplam 20 kişi Burdur Devlet Hastanesi'ne başvururken yaralıların tedavilerinin ardından taburcu edildiği de öğrenildi. Evet, Bucak'tan devam edelim. Bucak ilçesine bağlı Gündoğdu köyünde yaklaşık yarım asırlık bayram geleneği bu yılda sürüyor. Burada Kurban Bayramı dolayısıyla köy meydanında toplanan çocuklarla büyükler tek tek bayramlaştı. Çocuklara şeker ve harçlık da dağıtıldı. Ellerindeki poşetlerle uzun kuyruk oluşturan çocuklar bayram sevincini doyasıya yaşarken köy sakinleri de birbirleriyle bayramlaşarak geleneklerini yaşattılar. Yaklaşık 50 yıldır sürdürülen bir gelenekti bu. Evet, Kurban Bayramı tatili nedeniyle Isparta-Antalya karayolu trafiğinin arasında bulunan Burdur'da da yoğunluk yaşanıyor. Normal günlerde yaklaşık 10 bin aracın geçtiği Burdur güzergahında bayram tatiliyle birlikte günlük araç sayısı 18 bine ulaştı. Burdur sorumluluk bölgelerinde görev yapan 44 trafik timi ve 33 asayiş timi 9 günlük bayram tatili boyunca denetimlerini sürdürecekler. Evet, Tefendi'den bir haberimiz var. Tefendi Belediye Başkanı Ümit Alagöz, mesire alanlarında yaşanan çevre kirliliği ile ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Alagöz, özellikle açık alanlarda bırakılan cam şişe ve atıkların kabul edilemez olduğunu belirterek, amaçlarının ceza yazmak değil, doğayı korumak olduğunu söyledi. Bayram boyunca da oluşan görüntülere tepki gösteren Alagöz, kamera sistemi kurulana kadar zabıta ekiplerinin mesire alanlarında sürekli denetim yapacağını açıkladı. Çevreyi kirleten kişilere de ceza işlem uygulanacağı bildirildi. Evet, son olarak Burdur Belediyeler Birliği katı atık hizmetlerinde kullanılmak üzere yeni bir aracı hizmetine aldı. Birlik envanterine kazandırılan modern çekici araç sayesinde ilçe ve beldelerde toplanan atıkların merkezdeki bertaraf ve geri dönüşüm tesisine daha hızlı ve verimli şekilde taşınacağı belirtildi. Evet Hatice, bu haberle noktaladık Burdur gündemimizi. Yarın yeni haberleri aktarmak üzere iyi yayınlar, iyi bayramlar diliyorum.
1: Teşekkür ediyoruz. İyi bayramlar, iyi çalışmalar diliyoruz Gülsüm Çetin. Değerli dinleyenler, bölge gündemine müzikle devam ediyoruz.

0: Değerli dinleyenler, bölgemizden haberleri aktarırken Isparta bağlantımızı sağlayamamıştık. Şimdi yurt muhabiri Fatih Kaplan bizimle. Merhaba.
1: Hatice, merhabalar. Öncelikle sizin şahsınızda tüm TRT çalışanlarımızın ve TRT Antalya Radyosu dinleyenlerinin bir kez daha Kurban Bayramı'nı enişten dileklerimle kutluyorum. Ve Isparta'dan bölge gündemine yansıyan önemli gelişmelerse şöyle, bayram üzerine olacak haberlerimiz. Isparta'da bayram nedeniyle bayramlaşma törenleri gerçekleştirildi. Özellikle protokol bayramlaşması Arife günü gerçekleştirilirken dün de bayramlaşmalar gerçekleştirildi. Toplu bayramlaşmalar gerçekleştirildi. Özellikle köylerde bayram namazı sonrasında toplu bir şekilde önce mezarlıklara gidildi. Daha sonra burada kahvaltılar yapıldı. Ve daha sonrasında ise vatandaşlar birbirleriyle bayramlaşma içerisine girdiler. Bunun yanında kurban kesim hizmetleri ise tüm vatandaşların bu ibadetini yapabilmesi amacıyla Isparta Belediyesi mezbahasında yine profesyonel ekiplerince yaklaşık olarak 45 kişilik bir ekiple vatandaşların kurbanlarını en iyi şekilde kesebilmeleri amacıyla ve hijyen ortamında kesebilmeleri adına da yine veterinerlerle birlikte kasaplar hizmet veriyorlar. Bunun yanında Isparta Belediyesi'nin uygulamış olduğu başta şehit aileleri ve gazilerimiz olmak üzere ve kurbanını kesemeyecek durumdaki yaşlı vatandaşlarınsa oluşturulan mobil kurban ekipleriyle birlikte ikametlerinde kurbanları kesiliyor. Bunun yanında huzurevinde bayramlaşma vardı. Bayramda huzurevinde kalan sakinlerse yine yakınlarıyla birlikte hasret giderdiler ve yine güzel toplu bir şekilde bayramlaşma oldu. Yine Isparta'da bayramın vazgeçilmezlerinden biri olan bayram yemekleri dün birinci gün yapılmadı ama bugünden itibaren bayram yemekleri yapılacak. Özellikle köylerde vatandaşların kendi kestikleri kurban etlerinden oluşturulan yemeklerse merkeze bağlı Büyükkökçeli kasabasında yüzyıllardır süregelen bir gelenek. İşte bu gelenek bu yılda sürdürülecek. Dediğimiz gibi kurban etlerinden, herkesin kendi kurban etinden oluşturduğu yemeklerse köy meydanında bir araya getiriliyor ve inanılmaz güzel bir manzara eşliğinde tanıyan tanımayan eş dost hep birlikte bu etler tüketiliyor. Yine Isparta'da trafik tedbirleri bayram süresince 7/24 esasında emniyet ve jandarma ekipleri tarafından ana arterlerde gerçekleştirilecek. Şöyle ki bütün özellikle Antalya istikameti, Afyonkarahisar istikameti, Burdur istikameti ve Konya istikametindeki yollarda 7/24 esasına göre trafik ekipleri bayram süresince de görevlerini yerine getirecekler. Son olarak bugüne dair bir sarı kod verildi. Uyarı haberi verildi. Onunla noktalayacağız Hatice. Isparta'ya bugün için sarı kod verildi ve öğle saatlerinden itibaren özellikle ani ve şiddetli yağış olabileceğinden vatandaşların sel ve su baskınlarına karşı da tedbirli ve dikkatli olmalı istenildi. Bu konuyla ilgili olarak da şu anda Isparta'da açık ve güneşli bir hava var. Ancak meteoroloji verilerine göre öğleden sonra sarı kod verildi. Konuyla ilgili olarak da vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istenildi. Benim bölge gündemine dair aktarabileceğim başlıklar. Hatice, bugünlük bu kadar. Yarın yeni gelişmeleri dinleyicilerimizle paylaşabilmek dileğiyle söz Antalya Merkez Stüdyolarımızda.
0: Teşekkür ediyoruz. İyi bayramlar, iyi çalışmalar diliyoruz Fatih Kaplan.
2: Hava durumu.
0: Antalya Meteoroloji Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi'ne bağlandık. Telefon hattımızda uzman konuğumuz Sercan Kırbaş var. Merhaba.
3: Merhaba, iyi yayınlar, iyi bayramlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz, iyi bayramlar, iyi çalışmalar diliyoruz biz de size. Antalya'da ve Batı Akdeniz'de hava nasıl olacak? Bir taraftan yoğun bir sıcaklık, bir taraftan yağış uyarıları ve ara ara gördüğümüz yağış geçişleri var. Bugün için beklentileriniz ne yönde?
3: Aktaralım hemen. Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu. Akşam saatlerine, yer yer gece saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceğini tahmin ediyoruz. Hava sıcaklıklarının düne göre 1 ila 3 derece civarında azalması bekleniyor. Rüzgar genellikle kuzey ve batı, öğle saatlerinde güney ve batı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, yağış anında ise yer yer kuvvetli esmesini bekliyoruz. Güncel meteorolojik uyarımız var. Bugün öğle saatlerinden sonra özellikle Burdur ve Isparta çevrelerinde zaman zaman yağışların kuvvetli olmasını bekliyoruz. Merkezlerimizde beklediğimiz günün en yüksek hava sıcaklıkları da şöyle olacak. Antalya 28, Kemer 29, Kaş 28, Elmalı 25, Manavgat 29, Alanya 28 derece. Muğla merkezinde 26 derece bekliyoruz. Burdur 28, Marmaris 27, Fethiye 27 derece. Isparta merkezinde 23, Burdur'da ise yine 23 derecelik bir sıcaklık beklentimiz var. Denizlerimizde ise rüzgarın kuzey ve batı sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nin kuzey ve doğu, öğle saatlerinden itibaren genelinin güney ve batı yönlerden 3 ila 5 yer yer 6 kuvvetinde esmesini bekliyoruz. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre civarında olacak. Havanın parçalı bulutlu, öğleden sonra mevsimi sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı geçeceğini tahmin ediyoruz. Görüş mesafesinin iyi, yağış anında ise orta olması bekleniyor. Aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz. İyi günler, iyi çalışmalar diliyoruz. Hoşça kalın.
2: Yol durumu.
0: Karayolları Genel Müdürlüğü internet adresinden aldığımız verilere göre bölgemiz karayollarında son durum şöyle. Isparta-Burdur yolunun 0 ile 3, Balıdız-Isparta-Antalya yolunun 20 ile 22, Fethiye-Söğüt yolunun 0 ile 4 ve 51 ile 53, Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 30 ile 37, Çatallar-Kasaba-Kaş il yolunun 42 ile 49, Elmalı-Finike yolunun 26 ile 47, İğirdir-Gelendost yolunun 42 ile 50, Kumluca Kemer Antalya yolunun 2 ile 4, 12 ile 16 ve 31 ile 32, Çin'e Taşkapı Yeşilbaşköy yolunun 0 ile 6, Alanya Hadim Taşkent yolunun 36 ile 39, Karamanlı Yeşilova yolunun 41 ile 44, Seydişehir Akseki yolunun 22 ile 24. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları devam etmektedir. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen tüm kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerekmektedir. Devam eden diğer çalışmalarla ilgili daha geniş bilgi almak için Karayolları Genel Müdürlüğü internet adresine, Alo 159 bölgesel yol danışma hattına ve 0312 415 88 çift 0 numaralı telefona başvurulabilir. Karayollarını kullanmakta olan tüm dinleyicilerimize iyi yolculuklar dileriz.
4: Nerede olursanız olun, bayram coşkusu TRT radyolarında.
2: Sevgiyle, umutla, müzikle dolu bir bayram için biz buradayız.
4: Bayramınızı birlikte kutluyoruz.
2: TRT Antalya Radyosu. Güncel.
0: Değerli dinleyenler, Antalya'da geçmişten günümüze bayram kutlamaları üzerine arkadaşımız Serkan Arsöz, Antalyalı kent tarihçisi Hüseyin Çimrin'le söyleşti. Hep birlikte bu söyleşiye kulak veriyoruz.
5: Merhaba sevgili dinleyenler, Antalyalı tarihçi Hüseyin Çimrin'in evine konuğuz. Öncelikle bayramınızı kutlarız.
6: Ben de sizin bu vesileyle de bütün dinleyicilerimizin bayramını kutluyorum.
5: Çok teşekkürler. Antalya'daki bayram yerlerinden söz edelim. Biraz da oradan başlayıp günümüze gelir. Ne dersiniz?
6: Yapalım. Çünkü şöyle bir bakınca bayram yerleri de kalmadı. Yani bir Luna Park'ın dışında bildiğim kadarıyla eski o bayram yerleri, cıvıl cıvıl doluşan çocuklar, köfteciler, muhalleveciler, kasnak atanlar. Yani bir sürü böyle değişik şeyler vardı. Çocukların vakit geçirebileceği bir sürü olanak vardı. Şimdi artık çocuklar için o bayram yerleri kalmadı. Biz ancak şu anda nostaljisini yapabiliriz bunun.
5: Bugünlerde yine Luna Park'lar var ama bilmeyenler için o bayram yerlerinden söz edelim birazcık.
6: Şimdi ben Luna Park'ları görüyorum. Bazıları da bayağı yani bugün benim cesaret edemedim. Yani bilmeye cesaret edemedim. Bazı oyuncak mı diyelim devasa böyle bir Luna Park araçları var. Yani öyle bir döndürüyorlar ki ben diyorum ki bunların ceplerinde hiç bozuk para yok mu, onlar dökülmüyor mu, bir sürü şey. Ama hiç şimdiye kadar denemedim. Çocuklarım denediler de ben denemeye cesaret edemiyorum. Çünkü insan başüstü geliyor. Eskiden bayram yerleri daha basit oyuncaklar. Mesela biz onları yaşamadık ama daha eski fotoğraflardan biliyorum. Atlı karınca dediğimiz o şeyler bile hep el kuvvetinle dönermiş yani. Biz gerçi motorlu olanlarına rastladık ve sonra dönme dolaplar, hani böyle çak filek gibi dönen dolaplar. Onlar ilk fotoğraflarda mesela 1920'lerdeki fotoğraflarda görüyoruz, tahtayla çakılmış ve yine elle çalıştırılan eğlence gereçleriydi. Bizim 50'li yıllarda biz bunun motor gücüyle çalışanlarına şahit olduk. Bunların yanında tabii benim hatırlayabildiğim güzel şeyler, mesela bayram yerinde bir kahvehane, kıraathane gibi bir yer. Bir bakıyorsun sandalyeler, şeyler, masalar kaldırılmış, sırf sandalye konmuş ve bir de tiyatro gibi bir sahne yapılmış. Mesela ibiş oynatılıyor, yani kukla tiyatrosu ve bunu oynatan da kahveci kendisi, yani belki hiçbir bunun şeyini almamış.
5: Eğitimini
6: almamış ama o kadar güzel, hoş oluyordu ki biz çocuklar için. İşte elinde kocaman bir teneke, ibişin kafasına vurur bir tanesi, bir tane bilmem ne olur. Ve çok eğlenceli geçerdi o şeyler. Bir de yine 50'li, 60'lı yıllarda bizim gözlemlediğimize göre böyle değişik yerlerden böyle çadır içinde vahşi hayvanlar getirildi. Bunların içinde en ilginci tabii Şahmeranbaşı insan, vücudu yılan olan bir mahluk. Ama tabii gözleri kırpıştırıyor, şey diyor, ya diyoruz nereden bağlamış, nasıl bağlamışlar bunu? Tamam böyle bir şey olamaz ama diyorsunuz çocuk aklınızda. Yani bağlantı yerlerinden bir şeyler çözmeye çalışıyorsunuz. Onlara da çok para harcadık. Bu sefer çözemedik, gelecek sefere belki çözeriz diye bu gibi çadır yerlerinin çadırları gezdik. Onun dışında mesela kaleye gol atma gibi yarışmalar vardı. İşte bir kişi kalede durur. İşte biz çocuklar ne olacak yani top atıp da topa vurup da. Ama kendimizde o gücü görürdük yani. Ben şuradan atarsam, ayakkabının içiyle vurursam girer diye düşünüyorsunuz. Fakat girmiyordu yani. Bazen arada saldıkları oluyordu zannediyorum. O şey kaynaştırmak için, kızıştırmak için olayı. Bazıları söz verilen hediyeyi kazanırlardı. Ama ben hiç şimdiye kadar o günlerde hiç bir hediye alamadım. Onun dışında gene böyle ördekler vardı, yüzen ördekler. Gene maket olarak. Hani buna şey geçirmek, bir halkalar vardı, onlar atıyorsunuz. O ördeğin başından geçince oradaki hediyelerden kaç numaraysa onu veriyorlardı. Buna benzer eğlenceler vardı. Onun dışında bir tane de

0: Otobüs kamyonetten bozma o zamanın otobüsleri vardı. Her tarafı böyle bayraklarla süslenmiş bir otobüs. O zamanlar bir otobüse binmek, bir taksiye binmek mümkün olmadığı için bütün şeyimiz bir otobüste olmaktı. Ve bu bayram yerinden çeşitli bayram yerleri vardı. Bir defa mesela Develik'teydi. Bugün Plaza 2000 binasının yanında bir otopark var. Şimdi asansörlü otopark oldu. O alan eskiden böyle dağlık taşlık bir yerdi. Ve bir zamanlarda Antalya'ya yük getiren develerin park edildiği yerdi. Ondan ismi de Develik. O Develik alanında öyle bayram yeri vardı. Daha sonraki yıllarda bizim bir halk pazarı vardı. Bugünkü şöyle anlatayım. Vakıf işhanının eskiden belediye işhanı olan, bugün vakıf işhanı olan yerin hemen arkasında yine bir otopark var. Muratpaşa Kaymakamlığı'nın önü diyelim, giriş tarafındaki alan.
1: Merkez Bankası'nın arka tarafı oluyordu.
0: Arka tarafına düşünüyor. Upuzundu zaten. Merkez Bankası'na kadar uzanıyordu o alan. Hatta oradan çok derin bir su akardı. Yani düzenden gelen bir su akardı. Onun kenarındaydı. Orası bayram yeriydi. Daha sonra İnönü Okulu'nun, ilkokulun arkasında demirciler için orada bir alan vardı. Arkada bir alan. Orada oldu bayram yerleri. Bazı bayram yerleri Yenikapı'da oldu birkaç sene. Onda çadır tiyatrosu da vardı. Böyle şey diyordu. Biz işte o bayram yerlerinin yakında olan araba yeri diyelim veya bir yerden otobüslere binerdik. İşte o otobüsler bazılar bizi şeye kadar beyaz bina dediğimiz bugün eski sosyal sigortalar binası, bugün Atatürk Araştırma Merkezi olan hastanenin oraya kadar götürürdü, tekrar dönerdi. Biz işte yollarda işte şoföre övgü dolu sözler, ya şoför amca çok yaşa gibi. Ada işte birkaç defa kornaya basar, mesut olurduk. Ve bazıları da ta şeye kadar çıkardı, Kepezbaşı'na kadar oradan dönerdi. Onu daha çok tercih ederdik çünkü birazcık olsun birkaç kilometre fazla yol gitmiş olurduk. Bunlar en güzel eğlencelerdi. Tabii bu arada erkek çocuklarının şeye düşkünlüğü vardı, mantar tabancasına. Özellikle kız kaçıran diye bir şey vardı, hafif füzemsi bir şeydi. İşte onları fırlatmak, mahallede mantar tabancası patlatmak. Bu gibi şeyler yaşlar kısa da biz çocuklar bunlardan çok zevk alırdık.
1: O zamanın büyük eğlencesiydi. Hatta bir de çatapat derdik biz ona, böyle çıtır çıtır çıtır çıtır diye patlatırdık. Bakkal amca da sevinirdi bunları bize sattığına.
0: Evet, o çatapatlar da ilk kez 50'li yıllarda gördük biz onları. Yani teknolojinin harikası gibiydi bizim için. Çünkü ekstra bir tabanca almaya, bir şey almaya gerek yoktu. Taşa sürtüyorsunuz ve tırtırlı duvarlara sürterdiniz, atıverirdiniz. Artık o nereye kadar giderse giderdi yani, çatpat diyerek. Sonra o yıllarda gene hatırlıyorum, böyle şeritli tabancalar çıkmıştı. Ve onu biz hakikaten teknolojinin harikası diye, hani mantar tabancası yerine bir şeritteki küçücük barutçuklar, tetiği çektiğinizde o şerit dönüyordu. Bir şey düşünün, seloteyp gibi bir yuvarlak, üzerinde onun şeyler var, böyle küçük küçük noktalar var. Döndükçe işte siz tetiği çekiyorsunuz. Tetik o şeye geliyordu, üzerine geliyordu, patlamalar yapıyordu. Hem de kimseye zarar vermiyordu, ses de o kadar fazla değildi, etrafı rahatsız edici değildi. Tabii bunun için de para lazımdı. Nasıl para elde ederdik? İlk defa babamızın, annemizin ellerini öper, onlardan para alırdık. Doğru bayram yerine koşardık. Bu paralar kısa zamanda biterdi. Ben bir de şeyi unuttum mesela. En büyük hayranlıklarımızdan biri de bisiklete binmekti. Bisiklet kiralardık Cumhuriyet Meydanı'nda. Şimdi Şemsiyeli Sokak denilen 2. İnönü Caddesi'nde. Yani bir aşağı bir yukarı gittik mi bir işte o zamanın parası diyelim 10 kuruş giderdi. Hadi bir daha verirdik, bir daha verirdik. Bütün şeyler bittiği zaman bu sefer de acaba para nereden buluruz? Ya annemize, babamıza geliriz. Onlardan yeni harçlıklar istemeye kalkardık. Veya annemize, babamıza görmeden komşuya gider. Onların elini gizlice öper. Onlardan 5-10 kuruş almaya çalışırdık. Böyle bir eğlence içinde geçerdi bayram günleri. Bence çocuklar için çok değişikti bu. Yani evinde mesela Kurban Bayramı değil mi? Yani evde et var, şey var. Fakat oradaki bayram yerindeki tükürük köfteciden köfte yemek çok hoşumuza giderdi. Çünkü cebimizden para çıkarıyoruz, veriyoruz adama. Yani bir büyüme hevesi vardı bizde. Yani bayram günleri deyince insanın aklına bunlar geliyor. Yani biz bu günleri yaşadığımız için geliyor. Fakat en çok üzüldüğümde kimse kimseye tebrik kartı yazmıyor. Bayram tebrikleri kalktı gibi bir şey. Yani hiç de görmüyorum. Eskiden standlar vardı sokaklarda. Bir hafta önce kurulur. Herkes kaç kişiye bayram tebriği veya yılbaşı tebriği gönderecekse o kadar kart alır. Bunu özenle seçer ve kime göndereceğine göre o kartın üzerindeki resmi veya o şekli seçerek bilinçli olarak. Bir de onlara yazması vardı. Adresler önce yazılır. İşte mümkün mertebe hiç yanlış yapmayacaksınız. Veya bir kağıda güzelce bir müsvedde yazılır. Oradan bakarak yani bir harf hatası bir şey yapmamak veya cümlede bir düşüklük olmasın diye böyle özen gösterilirdi ve onların postaya verilişi, o postadan cevapların beklenişi ve gelen cevapların veya bize gelen tebriklerin, eve gelen tebrikler bir masada teşhir edilirdi. Yani kim ne kadar çok tebrik almışsa o daha bir gururluydu. Yani bayram günleri böyleydi eskiden. Faytonlara binerdik. O üç tekerlekli bisikletlere. Eskiden ne bileyim köylerden de çok gelen olurdu. Oralarda bayram yeri kurulamadığı için yani köy, yakın köyler şeyler Antalya'ya akardı çocuklarına beraber. O da bir değişiklikti onlar için.
1: Ne güzel ya, bayram kartları dediniz. Şimdi hepimiz ya da birçoğumuz diyeyim sosyal medyada tek bir yazı yazıyoruz. Herkesin bayramı kutlu olsun diye ve herkes görüyor, beğeniyor ve gerekirse altına kendi tebriğini yazıyor. Kartlar güzel günlerdi, eğlence güzel günlerdi, çocuklar eğleniyordu, el öpme vardı, harçlığın yeri bir farklıydı. Biz bugün ne yapalım? Gidelim büyüklerimizin, komşumuzun bayramını kutlayalım.
0: Çocuklar geliyor, bakıyorum şimdi para vermeyi bile anlamıyorlar. Ne için bu adamlar bize para veriyor gibisine. Yani çocuklar onları bile bilmiyorlar. Yani paranın ne için verdi. Çünkü böyle bir paraya ihtiyaçları da yok. Çünkü çocuklarımıza bugün o kadar iyi bakıyoruz ki cebimizin son kuruşuna kadar yani onlar mutlu olsun diye vermeye çalışıyoruz. Çünkü biz çocukluğumuz çok yokluk içinde geçtiği için biz çocuklarımızı daha çok bizden daha iyi yaşasınlar diye bol parayla yetiştiriyoruz. Yani demek istediğim bugünkü çocuklar böyle para teklifine, el öpüp para almaya bir türlü anlamıyorlar. Benim mesela torun geliyor para vermeye çalışıyor. Böyle yan yan bakıyor ne yapacağım ben bu parayı diye. Çünkü her zaman elinde para var yani. Para kullanacak durumuna gelmiyor çünkü ağzını açtığın o istediği şey alınıyor. Yani bayramlar eski bayramlar böyleydi.
1: Birçoğumuz yokluk içinde büyüdük. Tabii ki bunların kıymetini biliyoruz. Herkesin, tüm dinleyenlerimizin bayramını kutlayalım. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Hüseyin Çimri. Bu vesileyle biz de sizin bayramınızı kutluyoruz. İyi bayramlar.
0: Tüm dinleyenlere ve size iyi bayramlar.
2: Çocukların bayram sevinci hepimizin yüzünü güldürür.
3: Bayram şekerleri, yeni kıyafetler, harçlıklar.
2: Ama en güzeli onların neşeyle kahkahaları.

Değerli dinleyenler, Bölge Gündemi programımızın sonlarına yaklaştık. Müzikle veda edeceğiz size. Canlı yayınımız birazdan Hayatın İçinden programı ile devam edecek. Bizden ayrılmayın.

0: Bayram, sevdiklerine kavuşmanın en güzel bahanesi.
1: Ama yolculuğun güzelliği güvenle varınca anlam kazanıyor.
0: Direksiyon başında biraz daha dikkat, biraz daha sabır.
1: Sevdikleriniz sizi bekliyor.

0: TRT Antalya Radyosu.
1: Bayram sadece sevdiklerimizle değil, ihtiyaç sahipleriyle de paylaşmaktır.
2: Bir komşuya selam vermek, bir bekleyeni ziyaret etmek.
1: Küçük iyilikler, büyük mutluluklar.

28 Mayıs 2026 Perşembe sabahında Kurban Bayramı'nın ikinci gününde TRT Antalya Radyosu stüdyolarında Hayatın İçinden programıyla canlı yayınımız devam ediyor değerli dinleyenler. 13 haberlerine dek burada sizinleyiz. Kurban Bayramı'nın ikinci günündeyiz dedik. Kurban ibadetini konuşacağız. Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor İshak Özgel güncel bölümümüzde konuğumuz olacak. Ardından Uşak Üniversitesi öğretim görevlisi Sevgi Korkmaz'la Demre'de eski ve günümüz bayramları hakkında söyleşeceğiz. Ve Sözlerle Burdur bölümümüzde her Perşembe yaptığımız gibi Kültür ve Turizm Bakanlığı halk şairi Hüseyin Yıldız'a kulak vereceğiz. Burdur'un Tefenli ilçesine bağlı Beyköy ve Ali Bey'in hikayesini anlatacak Sayın Yıldız bugün bize. Program süremiz boyunca sizin için seçtiğimiz şarkı ve türküleri de birlikte dinlemeye devam edeceğiz. Bir kez daha hatırlatalım, TRT Din uygulamasıyla internetin olduğu her ortamda bizi dinlemeye devam edebilirsiniz. Ve TRT Antalya Radyosu adresli sosyal medya hesaplarımız üzerinden de bize ulaşabilirsiniz. Müzikle başlıyoruz, Barış Manço'ya kulak veriyoruz.

Değerli dinleyenler, az sonra güncel bölümümüzde Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor İshak Özgel konuğumuz olacak. Bizden ayrılmayın diyoruz ve Sıla'yı dinliyoruz.

başını alıp gitme ne olur. Ne olur tut ellerimi. Hayatta hiç

0: TRT Antalya Radyosu.
1: Güncel.
2: Kurban Bayramı'nın ikinci günündeyiz değerli dinleyenler. Bu bölümde Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor İshak Özgel telefon attığımızda konuğumuz, kurban ibadetini konuşacağız kendisiyle. Sayın Özgel merhaba.
3: Merhaba Hatice Hanım.
2: Hoş geldiniz yayınımıza, iyi bayramlar diliyoruz.
3: Hoş bulduk. Ben de bütün ekibinizin, sizin ve dinleyicilerimizin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum.
2: Teşekkür ediyoruz. Evet, farklı kültürlerde de farklı anlamları olan bir ibadet kurban. Dilerseniz tarihsel kökeniyle başlayalım.
3: Evet, kurban aslında isterseniz ilk önce bir kelime anlamı üzerinde duralım. Kurban kelimesini biz bize mahsus olarak kullandığımız bir kelime. Aslında Arapçası udhiye olarak geçiyor. Ama yapılan işin manasını ve hedefini anlatmak açısından kurban kelimesini kullanıyoruz. Arapça kökenli bir kelime. Bu akraba kelimesiyle de çok alakalı, ortak kökten türemişler. Kurban aslında yakınlık anlamına geliyor. Yani yakınlaşma maksadı var. Kurban ile Allah'a yakınlaşmayı, yani Allah'ın rızasını kazanmayı elde ediyoruz. Bu açıdan baktığımızda kurban geleneği insanın aslında aczini bilip kendini yaratana kendini yaklaştırma arzusu. Yani onun uğruna bazı şeyleri feda ederek onun rızasını elde etmedir. Bu ibadet bütün gerçek dinlerde veya diğer inanışların tamamında böyle bir yakınlaşma arzusundan doğan bir ibadet olarak devam eder. Bu Hazreti İbrahim ile İsmail aleyhisselam arasında Kur'an-ı Kerim'de anlatılmış olduğu üzere bir gün rüyasında İbrahim aleyhisselam oğlu İsmail'i kestiğini görür ve bunu oğluna söyler. Daha sonra oğlu İsmail ile beraber gittiklerinde İsmail aleyhisselam İbrahim aleyhisselama Rabbinin dediğini yapmasını ve kendisinin de teslim olacağını ifade eder. Bunun üzerine bu bir imtihandır. Allah Teala bir kurban kesmesini söyler ve böylece Allah Teala'nın yakınlığını elde edebileceğini bildirmiş olur. Bundan dolayı bütün ilahi dinlerde bir kurban geleneği vardır. Bizdeki kurban geleneği, kurban ibadeti ise özellikle haçta haç ibadetini yerine getirenlere Allah Teala bunu emretmiştir. Hanefi mezhebine göre, biz de Türkiye'de çoğunlukla Hanefi mezhebine mensubuz. Bizde ise kurban kesmek Kevser suresinden hareketle vacip bir ibadettir. Mali durumu yerinde olan insanların kurban kesmesi bize emredilmiştir. Asıl burada önemli olan, üzerinde durmamız gereken ayet-i kerimelerde Allah Teala Haç suresinde kesmiş olduğumuz kurbanların ne etinin ne de kanının Allah'a ulaşmadığını, yani bunun sembolik olduğunu, aslında bizim kurban keserken takvamızın, yani Allah Teala'nın emirlerine itaat edip yasaklarından ise sakınmamızın asıl amaç olduğunu bize bildirir. Yani buna göre aslında biz bir kurbanı kestiğimizde sadece şekilsel olarak kurbanı kessek ama diğer taraftan Allah Teala'nın emirlerine itaat etmesek, yasaklarından kaçınmamış olsak, bu sembolik ibadeti yapmış ama aslını anlamamış ve yerine getirmemiş oluruz. Yani bundan istifade etmemiş oluruz. Böyle bir tarihsel süreci var.
2: O zaman İslamiyet'teki kurban ibadetinin ayrıntılarıyla dikkat edilmesi gereken

0: nedenlerle belki gözden kaçırdıklarımızla devam edelim mi Sayın Özgel?
1: Evet, şimdi bu kurbanı kestiğimizde tabii asıl olan kesilecek olan kurbanın özelliklerine riayet etmek, küçük baş, büyük baş kesilecekse belirlenmiş olan esaslarına göre bunları kesmek gerekiyor. Ve daha sonra bu kurbanı üçe ayırmak adettir. Bize tavsiye edilen üçe ayırmaktır. Bundan birinci pay fakir ve fukaranın hakkıdır. Bunu fakir ve fukaraya dağıtmak gerekiyor. Bu ikinci kısım çok bilinmiyor. Özellikle bunun üzerinde durmak istiyorum. İkinci kısım aslında ister zengin olsun, ister fakir olsun, eş, dost, akrabaya dağıtılmasıdır. Bu da sosyalleşmeyi birbirimize dağıtarak sosyalleşmeyi sağlar. Yani bu vesileyle birbirimizle kaynaşmış, görüşmüş oluruz. Üçüncü kısmı ise eve ayrılır. Ev ahalisiyle beraber yedilir. Bu tavsiye edilendir. Ama bir kişi tümüyle tamamını fakir fukaraya dağıtabilir. Bunda herhangi bir beis yanlış söz konusu değildir. Özellikle ikincisinin üzerinde durmak istemeyim sebebi şu. Bazen bakıyoruz mesela bir komşumuz bize ufak da olsa kesmiş olduğu kurbanından bir parçayı getiriyor. Şöyle bir tepki verebiliyoruz yani. Ya ben zenginim, benim buna ihtiyacım yok diyebiliyoruz. Halbuki böyle değil. Bu tamamen bir kaynaşma, bir sosyalleşmeye vesile olması içindir. Onu alıp varsa biz kesmiş isek bize kesmiş olduğumuz kurbandan onlara götürmemiz böylece birbirimizle kaynaşmayı sağlar. Çünkü bir taraftan kurban keserken Allah'a yakınlaşan insan diğer taraftan insanlarla birbirlerine de yakınlaşmasına vesile olur. Çünkü Allah'ın rızası aslında insanların, müminlerin birbirleriyle olan kaynaşmasıyla da elde ediliyor.
0: Evet, sosyal hayatı düzenleyen temel kavramlardan biri din ve ibadet. Bu yönünü hep akılda tutmakta fayda var. Teşekkür ediyoruz bu hatırlatma için. Bir de adak var bizim dinimizde de olan. Buna da değinelim mi? Bunun bir yeri var mı İslamiyet'te? Bunun koşulları neler? Bu konuda yanlışlar var mı?
1: Evet, adak da tabii ki var. Bir insanın herhangi bir işi olması için ben şunu yapacağım, bunu yapacağım diye herhangi bir adak adamışsa bunu da yerine getirmesi gerekir. Yalnız adak sadece kurbandan olmuyor, ibadet nevinden. Yani diyelim ki şu kadar fukaraya sadaka dağıtacağım demek. Veya işte şu kadar namaz kılacağım demek gibi kendisi ibadet olan her şeyi insan herhangi güzel bir işinin olmasını dileyerek adayabilir ve adadığı şeyi de yerine getirmesi lazım. Burada dikkat edilmesi gereken insanlar çoğunlukla böyle bir sıkıntılı anlarında sıkıntıların gitmesi için güçlerinin yetemeyeceği şekillerde adaklarda bulunabiliyorlar. Burada çok büyük şeyleri adamak değil, kişinin yapabileceği tarzda bir şeyi adamış olması o açıdan önemli. Yoksa çok büyük şeyleri adadığında daha sonra yaparken insanlar zorlanabiliyorlar.
0: Peki günümüz yaşantısında bayramlar özellikle de kurban nasıl gerçekleşiyor, neler değişiyor? Bu geleneği yeterince yaşatabiliyor muyuz? Çocuklara, gençlere aktarırken dikkat edilmesi gereken neler var? Biraz da bunlarla devam edelim mi?
1: Evet. Doğru. Şimdi bu bayramlar biliyorsunuz bizde iki tane dini bayramımız var. Bir tanesi Ramazan bayramı, bir tanesi de Kurban bayramı. Bu bayramların en temel özelliği insanların birbirlerini düşünmeleridir, kaynaşmalarıdır. Bireyselleşmekten uzaklaşıp insanların hep birlikte birbirlerine diyergam olarak, vefa göstererek, fedakarlık göstererek yeniden kaynaşmalarını sağlamaktır. Bu yaşamış olduğumuz modern çağda fevkalade önemli. Çünkü yaşamış olduğumuz çağda insanlar artık sürekli giderek bireyselleşiyorlar. Sosyal medya ile birlikte bu çok daha fazla hız kazanmaya başladı. Neredeyse insanlar en yakınında, aynı evin içerisinde yaşadıkları ile bile gereğince ilgilenemiyorlar. Eskiden bunu sadece komşularımız için söz konusu ederdik. Derdik ki komşularımızla gereğince ilişki kuramıyoruz. Akrabalarımızla gereğince ilişki kuramıyoruz derdik. Yani bireyselleşmenin bizi rahatsız eden boyutu buralardaydı. Ama üzülerek müşahede ediyoruz ki artık bu dışımızda değil, içimizde en yakınımızla bile neredeyse gereğince konuşamıyoruz.

0: sohbet edemiyoruz. İşte bu durumda biz bayramların, dini bayramların önemini daha iyi kavramamız gerekiyor. Dini bayramlar bizi bireysel olmaktan uzaklaştırıp yeniden toplumsal olarak yaşamayı, birlikte yaşamayı bize öğretmek için çok önemli fırsatlardır. Bu açıdan bayram dediğimizde lütfen herkes yeniden bayramın bu en önemli hedefi olan amacını yeniden bir daha oturup düşünsün. Yani bayram dediğimizde hep beraber sevinebilmek demektir. Bayram dediğimizde hep beraber vakit geçirebilmek demektir. Yoksa bayram dediğimizde yeniden herkesin bireysel kendi hazlarının peşinde koşmasını, kendisini eğlendirmesi anlamına gelmiyor. Bunun için mümkün olduğunca en yakınımızdan başlayıp aile bireyleriyle birlikte bayramı birlikte yaşamaya elimizden geldiğince her türlü vesileyi kullanıp bu hedefinden istifade etmemiz gerekiyor. Yani bu açıdan ben son yaşadığımız durumun bize bunu gerektirdiğini düşünüyorum. Elbette tatil yapılabilir, insanlar tatile gidebilirler ama tatile giderken en azından bayramın bu hedefini, bu amacını da unutmamak gerekiyor. Mümkünse bayramı yine sevdiklerimizle beraber, özellikle büyüklerimiz varsa, yalnız kalmış annemiz, yalnız kalmış babamız varsa onları da yanımıza alarak veya biz onların yanına giderek tatili onların yanında geçirmeyi sağlamak veya tatile giderken bütün aile fertlerimizle birlikte gidebileceğimiz bir yere gitmek ve burada tatil yapmak amacının yanında birlikte bayramda beraber olabilmek, birbirimizi dinlemek, birbirimizi anlamak, birbirimizin sorunlarını varsa onları birlikte paylaşarak çözmeye çalışmak. Yani akraba bağlarını yeniden güçlendirmek için bayramların bir vesile olduğunu unutmamamız gerekiyor. Bu açıdan bayramlarda en önemli hususlardan bir tanesi de dargınların barışma meselesidir. Yani bayramlar çok önemli bir fırsattır. Bayram vesilesiyle bu hususta da illa ben haklıyım, ben niye gideceğim, karşı taraftaki gelsin, o ilk önce bana selam versin, ilk önce o benimle konuşsun diye beklememek gerekiyor. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu durumda ilk adım atanın sevabı elde edeceğini söylüyor. Yoksa illa karşı taraf gelsin, o ilk önce bana selam versin, benden özür dilesin diye beklediğimizde bu amacı gerçekleştirmemiş oluruz. Çünkü zaten dargınlıkların ardında yatan her iki tarafın da kendisinin haklı olduğunu düşünmesidir. Zaten bir taraf haksız olduğunu düşünse dargınlık olmaz. Bu açıdan bayramda ikinci dikkat edeceğimiz husus, eğer öyle veya böyle aramızda bir dargınlık, küskünlük, kırgınlık olan kimse var ise hemen bu bayramı bir vesile edinip, ki Kurban Bayramı bu açıdan önemli, kesmişsek bir kurban veya böyle bir şey yoksa kapısını bir çalıp selam verip gidip bayramdır, halınızı hatırınızı sormaya geldim deyip bu vesileyle aramızdaki dargınlığı, kırgınlığı gidermek çok önemlidir.
1: Evet, yaşlılar, dargınlar, yalnızlar. Peki sıra çocuklara geldiğinde onlar için nelere dikkat etmeliyiz? Bu ibadetin gerekliliği onlara nasıl anlatılabilir? Bayramı daha güzel geçirmeleri ve bu saydığımız değerleri benimsemeleri nasıl sağlanabilir?
0: Evet. Çocukları sevindirmek çok önemli bir şey. Mesela hepimizin, bizler yaşındaki herkesin hatırasında vardır. Bayram günü alınmış güzel bir ayakkabı veya bayram gününde alınmış güzel bir elbise hepimizin hatırasında bayram dediğimizde bununla birlikte yerleşmiştir. Tabii bunu abartmamak gerekiyor. Biz biraz daha yokluk dönemlerinde yaşamıştık. O dönemlerde zaten elbiseler, yeni ayakkabılar sadece bayramlarda alınırdı. Her zaman alınamazdı. Ama şimdi zaten çocuklarımıza her zaman anne ve babalar alabiliyorlar, verebiliyorlar. Ama hasreten sembolik bile olsa bayramda çocukların sevindirilmesi, çocuk ne ile sevinecekse, özellikle küçük yaştaki çocukların bayram olduğunu ve bayram vesilesiyle ailesinin onu sevindirecek bir iş yaptığını onlara hissettirmek gerekiyor. Böylece çocuğun zihin dünyasında bayram ve sevinç bir arada yerleşmesi gerekiyor. İkincisi, demin anlatmış olduğum hususu çocuklarımıza aktarmamız gerekiyor. Yani gitgide bayram artık tatil gibi algılanıyor. Bunun yerine yerleştirmek için yeniden çocuklarımızı da akraba ziyaretlerine giderken mutlaka götürmemiz. Yani sen evde otur, ben gideceğim işte filanca kişinin bir bayramını tebrik edeceğim, ziyaret edip geleceğim.

0: sistem değil. Yine mesela bizim zihnimizde kalmıştır, yerleşmiştir. Ailece büyüklerin bayramına gitmek. Yani bayramın işte birinci günü veya ikinci günü ailece yakın komşularımızdan başlayıp hep beraber ziyaretlere gitmek. Hatta orada bize verilmiş olan bir şeker veya orada çocukların büyüklerin elini öpmesiyle çeşitli beldelerdeki farklı geleneklere bağlı olarak bir mendilin verilmesi, ufak bir hediyenin verilmiş olması, küçük bir paranın verilmiş olması. İşte bu çocuklarımızda bayram sadece tatilden ibaret değildir. Bayram evde oturmaktan ibaret değildir. Bayram paylaşmaktır, birlikte olmaktır. Veya aynı şekilde bir yalnız kimseye giderken yalnız kalan bir kimsenin ziyaret edilmesindeki fazileti, onların hal ve hatırlarını sormanın önemini ve bunun gereğini çocuklarımıza hem anlatmak hem de çocuklarımıza bunu yaşatmak gerekiyor ki bu gelenek devam etsin. Bildiğiniz gibi gelenek sadece anlatmakla devam etmiyor. Yani kitaplarda çocuklarımızın bayram budur diye okuması maalesef yeterli olmaz. Bizzat çocuklarımız ile hem kendimiz bu sevinci yaşadığımızı onlara hissettirmek hem de birlikte yaşayarak bu sevinci onlara ortak etmek. Yani işitsel eğitimin yanında duygusal eğitimi de yaptığımızda çocuklarımız inşallah bayramı böylece anlamış ve bu bayram geleneğimiz böylece devam etmiş olur.
1: Teşekkür ediyoruz Sayın Özgel, katılımınız, aktardıklarınız için. Bu çerçevede dinleyicilerimizle paylaşmak istediğiniz başka bir şey var mı diyelim son olarak size.
0: Evet, bayramla ilgili, özellikle Kurban Bayramı ile ilgili son bir şey de şunu söylemek istiyorum. Bu teşrik tekbirleri dediğimiz her namazdan sonra Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah ve Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahilhamd diye getirdiğimiz bir teşrik tekbiri var. Bu teşrik tekbirinin anlamını vermek istiyorum. Çünkü bunu sadece tekrar etmek, evet, yerine getirilmiş olur ibadet ama manasını bilirsek daha fazla istifade etmiş oluruz. Bu aslında kurbanla beraber, ki biliyorsunuz kurbanın en önemli özelliği hac mevsimidir. Yani bir tarafta hacılar hacı olurken diğer tarafta bizler Kurban Bayramı'nı idrak ediyoruz. Hac insanlığın yeniden dirilişini sembolize eder. Yani herkesin aynı kıyafetiyle hiçbir farklılık olmaksızın mahşer meydanında toplanmasının bir provasını Arafat meydanında hacca gidenler yerine getirir. Onun için bu onlar da demin söylemiş olduğum tekbirleri getirirler. Diğer taraftan biz kurbanı keserken de aynı tekbiri getiririz ve namazlarda da aynı tekbiri yaparız. Bu şu demek: Ya Rabbi, sen beni yaratansın, her şeyin sahibi sensin. Ben bu dünyada geçici olarak yaşıyorum. Ahirette ebedi bir hayatta senin rızanı elde etmek için her türlü şeyden vazgeçiyorum. Nefsimin arzu ve isteklerimi bir tarafa bırakıyorum. Senin emrin neyse ona itaat ediyorum. Senin yasaklarından kaçınıyorum ve bunun için gerekli her şeyi yapmaya hazırım. Bunun bir sembolü olarak da bana emretmiş olduğun kurbanı kesip emrettiğin şekilde insanlara dağıtıyorum. Bu benim sana karşı olan bağlılığımı ifade ediyor anlamına geliyor. Dolayısıyla bu bayramda bir taraftan da Allah'a karşı olan bu bilincimizi, bu inancımızı tazeleyip inşallah Allah'ın rızasını elde etmiş olalım.
1: Teşekkür ediyoruz Sayın Özgel. İyi çalışmalar, iyi bayramlar diliyoruz size.
0: Ben de çok teşekkür ediyorum. Tekrar bütün dinleyicilerimizin bayramını tebrik ediyorum.
1: Teşekkürler, hoşça kalın. Güncel bölümümüzde Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor İshak Özgel konuğumuzdu.
2: Bayram bizi biz yapan geleneklerimizle güzel.
3: Büyüklerin ellerinden öpelim, küçüklerin gönlünü alalım.
2: Sevdiklerimizle bir araya gelip bayramın tadını çıkaralım.

Saatimiz 11.44'ü gösteriyor. Antalya Radyosu stüdyolarında Hayatın İçinden Türk Sanat Müziği'yle devam ediyor. Erol Sayan'ın Segah eserinde Zekai Tunca'yı dinliyoruz. Açılır Gonca Gül Yar, Seni Sevse Bülbül Yar.

Güftesi Cemal Atayman'a, bestesi Avni Anıl'a ait Hicaz makamındaki şarkıda Ayşe Taş'ı dinliyoruz. Gözlerin kömür senin, bakışın ömür senin.

0: bayram sofrası eksiksiz olunca güzel.
1: Annenin açtığı sıcak yufka, babanın gülen yüzü, kardeşlerin neşesi.
0: İşte tam da bu yüzden bayram yolculuğunda dikkatli olmak her zamankinden daha kıymetli.
2: Programımız müzikle devam ediyor. Şebnem Ferah'ı dinliyoruz. Bu aşk fazla sana.

Değerli dinleyenler, az sonra Uşak Üniversitesi öğretim görevlisi Sevgi Korkmaz konuğumuz olacak. Demre'de bayramları konuşacağız kendisiyle. Bizden ayrılmayın diyoruz ve Ayhan Yener'i dinliyoruz.

0: TRT Antalya Radyosu. Güncel.
1: Değerli dinleyenler, bu bölümde Uşak Üniversitesi öğretim görevlisi Sevgi Korkmaz telefon hattımızda konuğumuz. Merhaba.
2: Merhaba Hatice Hanım, iyi bayramlar diliyorum sizlere de, dinleyicilerimize de.
1: Teşekkür ediyoruz, hoş geldiniz yayınımıza diyoruz biz de.
2: Evet, hoş bulduk.
1: Çocukluğunuz Demre'de geçti, biz de bugün oranın bayramlarını konuşacağız dedik. Dilerseniz eskisinden başlayalım. Neler yapılırdı bayram öncesinde, hazırlıklar nelerdi, yetişkinlere, çocuklara düşen görevler nelerdi?
2: Ah, eski bayramlar diyerek başlayalım. Çocukluğumuz, daha doğrusu önceki yüzyıl bambaşka bir

0: yaşam aslında bambaşka bir kültür. Bugün artık kalmadı, öyle söyleyelim. Şimdi bayramlar tabii ki büyük bir telaş, neşe, heyecan, bekleyiş. Hazırlıkları zaten bayramdan daha tatlıydı. Biz çocuk olarak tabii bayramlıklarımıza odaklıydık. Yeni bayramlıklarımız alınır, kırmızı pabuçlarımız, işte kız çocuk olarak hayalimiz oydu. Bayramlıklar alınırdı. Çocukların bayramlıkları alınırdı. Anneler bayramlık eşarplar, yazmalar, kıyafetler. Tabii o zaman konfeksiyon yok, dikim yok. En ciddi telaş bu anlamda dikiş bilen kadınların el makineleri vardı eskiden. Ayakkabı makineler değil de dikiş bilen kadınlar işte bayramlıklar yetiştirirler. Dedelerimiz altı köşeli şapkalar, yeni şapka almaya çalışırlar, gömlekler, pantolonlar. Elektrik olmadığı için o dönemde elektrik yok, su yok, kömürlü ütüler var. Kömürlü ütülerle erkeklerin kıyafetleri alınır, ütülenir. Kuyudan çekme sularla su sarnıcı vardı Demre'de. Bir içinde bugünkü Alakent mahallesinde böyle antik Mira kentine dönmeden önce hala vardır. Sarnıçtan su taşınır, çeşmelerden testilerle, ibriklerle, kuyulardan çekilir ve temizlik başlanır. Müthiş bir hummalı bir çalışma o da. Bir taraftan su taşınır, bir taraftan bembeyaz sabunlarla işte çamaşırlar kazanlarda kaynatılır. Evin içindeki her şey yıkanır, atlanır, patlanır. Şeyleri de hatırlıyorum, kadınlar en güzel örtüleri, sedirlere yastıklar dantelli, perdeler bile dantellidir. Sedirlerde kanaviçeden, etaminden işlenmiş özel bayramlıklar çıkarılır, serilir. Kilimler, halılar, o zaman halı çok yoktu zaten. Kilimler döşenir. Çok, çok ciddi bir temizlik ve kıyafet anlamında hazırlık olur. Diğer taraftan tabii yenecek, içilecek, babalar işte hayvan kurban alışverişine giderler. Zaten çoğunlukla da kendileri öncesinde almış ve bakıyor olurlardı. Yani kendi bir süre baktıkları hayvanları keserlerdi. Kurbanlık hazırlanır. Kurbanda işte tabii kesim yapılacak, onların hazırlıkları var. Bıçakları bilelemek bile başlı başına bir iş. Sofralar için gerekli olan işte en özel mesela şerbetler verilecek, ikram edilecek. O özel bardaklar olduğu yerden çıkar. Tepsiler çıkarılır. Yani müthiş bir hazırlık. Diğer taraftan anneler sarı burmalar, cevizli kadayıfları başlarlar. İmece usulü. Bir gün işte bu eve yapılıyorsa diğer gün komşunun evine yapılır. Tatlılar hazırlanır. Dedeler, babalar, onların görevi tabii çarşı pazar o zaman. Bizim akide şekerlerimiz alınır, bisküvilerimiz, lokumlarımız alınır ve tatlı işte kolonyalarımız, limon kolonyaları alınır. Hepsi şekerlikler hazırlanır ve arife gününde önce bunların bitmesi gerekir. Öyle, arife günü mezar ziyaretimiz yapılırdı. Hala devam eden geleneklerden birisi bu. Hem Demre'de hem de Kaş'ta, benim babamın köyü Dereköy'dür Kaş. Arife günü yine hazırlıklar biter. Bayramın birinci günü dün de yine hayvanların kesimi beklenir. Ondan sonra da başlar ziyafetler. O portakal bahçelerin içerisinde, portakal ağaçlarının altında kurbanları kesilir. Mangallar yakılır. Zaten bayram öncesinden biz bir direk derdik. Yufkalar pişirilir, hazırlanır. O yufkaların arasında sarılıp kavurmaları yemiştir Demreliler. Şimdi de kesilmiştir kavurmalar. Ve bayram ziyaretleri başlar. İlk günkü telaştan sonra bayram ziyaretleri başlar. Ve bayram gerçek bir coşku. Bütün tanıdıklarınızın, akrabalarınızın hepsini görebildiğiniz, komşularınızın, sevdiklerinizin ziyaret edildiği. Çocukların bayram şekerlerini, bayram harçlıklarını ceplerine doldurduğu, kızların o boyunlarına asılan bez çantaları vardı eskiden. Onlara doldururduk. O şekerler, göbekli şekerler, akide şekerleri hepsi o dönemde var olan şeyler. Artık günümüzde o lezzetlerin hiçbiri yok maalesef. Çok şöyle, bir de ben her mevsim, her bayramın ayrı bir mevsime denk gelmesi nedeniyle her bayramın eşsiz olduğunu düşünüyorum. Mesela yaz bayramlarımız bitiyor artık. Yeni doğru gidiyoruz. Ve her bayram bu anlamda bizim soluduğumuz havadan, giydiğimiz kıyafetlerden, yediğimiz yemeklere kadar, gezmeye kadar bambaşka bir aslında kendine has ve eşsiz olarak onları değerlendiriyorum. Şimdi Demre'deki insanların tabii geçim kaynakları sera, bizim çocukluğumuzda yeni başlamıştı geleneği. Seradalar. Bir taraftan da o bayram telaşı, bayram gezmeleriyle beraber tabii işlerine devam ettiriyorlar, devam ettirmek durumundalar. Mesela bugün ikinci günü geziler başlamıştır. Evin büyükleri evde kalır, evin küçükleri ziyarete başlarlar. Ben şansım itibariyle dedemi, anneannemi ve onların annesini babasını da gördüm. Yani Osmanlı vatandaşları, Osmanlı gelenekleri devam etti. Biz o şerbetler mesela şimdi yok. Özel şerbetleri vardı, hala kokusu burnumda. Biraz tarçın, biraz karanfil. İçine hibiskuslar koyuyorlar, renklendiriciler koyuyorlar. Buzcular gelirdi, buz alınırdı ve buzlu o şerbetler verilirdi sıcaksa eğer mevsim. Dolayısıyla işte mesela tatlı, her evin tatlısı, baklavası mutlaka yenirdi. O baklavaların tadı bile yok. Neden yok? O dönemki hayvanlar doğal ortamda besleniyorlardı. Ve tereyağlar, sümük, işte süt sağılıyor ve tereyağımız, işte kefir yoğurdumuz, çökeleğimiz her gün taze olurdu. Ve onlarla yapılan içecekler, yemekler hiçbirinin tadı tabii ki bugün yok. Gezecek kapı o kadar çok ki, hani oturuyorsunuz, bayram ziyareti denir ya, hemen kısa sürer zaten. Herkesi beklersiniz ve bayram gezilerinde de bir hiyerarşi var. Önce büyükler, işte dedemin işte annesi, anneannemin babası, büyük büyük dedeler, anneanneler ziyaret edilir. Daha sonra da yaşa göre bir hiyerarşi var ve yakınlık derecesine göre işte büyük, en büyük amcamızdan, en büyük halamızdan ve o yaşı takip ederek o sıralamayı, hiyerarşiyi takip edersiniz. Onlar biter. Mesela eğer şeyse aile, mesela kız aldınız, nereden aldınız, kaçtan aldınız, işte gelininiz kaçta ya da Finike'de, Kumluca'da, artık ikinci, üçüncü de onların da aileleri ziyaret edilmeye başlanır. Yani ziyaret Demre'nin o yakın mahallelerinden sonra yandaki ilçelere doğru kayar. O dönemde şey de yok tabii, otobüs de yok. Cipler mesela, biz Kaş'a giderdik. Kaş'tan özel cip kiralanırdı. Antalya'nın pek çok yerinde de vardı bu. Ciplerle, üstü açık küçük cipler vardı, askeri cipler. Onlarla giderdik mesela. Biz muhtemelen bugün Demre'den sonra babamın köyüne giderdik. Ve Dereköy'de dedemin, büyük dedemin evinde, bu sefer de oradaki akrabalarımız ziyaret edilirdi. Sadece akrabalar değil, kan bağı değil, can bağı olan insanlar, ben öyle söylüyorum. Çünkü Demre'de de benim çocuklarım 10. nesil, 10. kuşak. Düşünsenize, bir yaşadığınız yerde, sizin tarlanızın bittiği yerde kimin tarlası olduğunu biliyorsunuz. Gezdiğiniz, yürüdüğünüz sokaklarda ki bütün insanları tanıyorsunuz, onların dedelerini, yani 6-7 kuşak boyunca birlikte yaşamış insanları biz bayramlarda hep birlikte görebiliyorduk. Çok keyifliydi, çok keyifli, doğanın bozulmadığı bir dönemdi. Şimdi trafikten dışarı çıkmaya korkuyoruz. Ne eski o şey var, insanların nezaketi, ziyaretleri, ziyaretlerde bile bir zaten kıyafetleriyle, duruşlarıyla, oturuşlarıyla büyüğün büyük, küçüğün küçük olduğu, saygının olduğu. Hep şey hatırlıyorum, kahkahalar, neşeli, komik hatıralar, anılar, o coğrafyada yaşadıkları, dedelerimizin anıları, onların dedelerinden aldığı hatıralar, hikayeler, masallarla tam bir kültür alışverişi aslında. Nesillerden nesile aktarılan tam bir kültür alışverişiydi her anlamda. Yemeden, içmeden, ziyaretlere kadar, insan ilişkilerine kadar müthiş bir iletişim sebebi aslında. aslında.
1: Demre, büyük şehirlerle kıyaslandığında görece daha küçük. Antalya'nın da biraz daha kendi halinde kalmış bölgelerinden biri. Şimdi nerede o eski bayramlar diye başladık ama günümüzdeki bayramlar konusunda neler söylersiniz? Bu anlattıklarınızın en azından bir bölümü hala yaşanabiliyor mu, yaşatılabiliyor mu orada? Neler yansımış dünden bugüne, neler değişmiş? Buna ilişkin kısa bir değerlendirmeyle devam edelim mi?
0: Demre'nin hala eski geleneğini, töresini biz

0: restore ederiz. Eski anneannelerimiz derdi dedem. Hala devam ettiriliyor. Biz dedemi yeni kaybetti. Anneannem hayatta. Yine büyüklerimiz var hayatta olan. Evet, bizim kuşağımız ve bizim çocuklarımız da biraz ucundan yakalıyorlar tabii. Evet, hala devam ettiriliyor. Hala o bayram öncesi hazırlıklar anlattığım gibi devam ediyor. Hala kendi tatlılarını kendileri yaparlar. Sarı burmalar, cevizli baklavalar hazırdır. Benim tanıdığım bütün akrabalarımın evinde kendileri yaparlar. Yine bayram hazırlıkları yapılır ve yine az önce bahsettiğim ziyaretler yapılır. Hep beraber portakal ağacının altında. Ki genellikle şeydir geleneksel olarak. Bu Demre'de de böyle, Kaş'ta da. Hatta Antalya'nın o sahil bandındaki evde mutlaka portakal ağaçları, o bahçeler bitmiş olsa da bir portakal, bir limon ağacı hep var evlerin önünde. Hı hı. Şu an Demre'de gittiğiniz zaman ki sahil bandının dışında arka taraflarda hala devam ediyor. Tarım devam ettiği için, sera devam ettiği için herkesin portakal ağacının altında kesildi kurbanlar. Orada mangallar yakıldı ve işte ekmek evi deriz biz. Küçük böyle hem yufka açtıkları hem de bu tür ızgaraları yaptıkları, pişirdikleri yer vardır. Onun önünde şu anda bile gelen bütün konuklar evden çok orada portakal bahçesinde, o portakal ağacının altında. Mutlaka her evde bir tane dut ağacı vardır gölge yapsın diye. Biraz ilerisinde mutlaka bir asma vardır. Eminim şu anda Demirtaş, hatta Finike Kumluca'da bile devam ettiği için aynı kültür, bunu da söyleyebilirim. Hatta dağlarımız, dağ köylerimizde, yukarıda da herkes şu anda bahsettiğim o ağaçların altında, havada mis gibi güzel, sevdikleriyle, gelenleriyle, gidenleriyle şu anda orada kurbanı ve kurbanın yine ben tam bir paylaşım olduğunu düşünüyorum. Gerçek bir paylaşım. Şöyle ki, hani zenginin de fakirin de et yiyebildiği, karnının doyduğu, bunun hem dini bir vecibeyi yerine getirmek hem de toplumsal kültür anlamında da müthiş bir paylaşım olduğunu düşünüyorum. Fakirlerin gözetildiği, sevindirildiği, zengin fakir ayrımı olmadan insanların aynı sofrada buluşup aynı lokmaları, aynı lezzeti tadabildikleri çok güzel bir geleneğimiz. Dini olarak da, milli olarak da severek kutladığımız bir bayram. Bizde hala devam ediyor açıkçası. Şehirlerdeki gibi değil. Mesela Antalya'da ben dün Konyaaltı'na gidemedim, inemedim. Çok yoğundu. Hani tatil oldu artık. Hı hı. Hani Ramazan bayramları, kurban bayramları, bayramdan ziyade tatil fırsatı. Şu an oteller dolu, sahiller dolu ve şehir insanının tatil vesilesi olmuş. Ama Demre'de hala bayram, bayram gibi kutlanıyor.
1: Çok güzel, öyle kalmaya devam etmesini dileyelim. En azından büyük şehirlerin uzağında bunların yaşamaya devam ettiğini bilmek güzel. Tüm Demrelilere selamlarımızı, sevgilerimizi, iyi bayramlar dileklerimizi iletelim. Teşekkür ediyoruz yayınımıza katılıp tüm bunları dinleyicilerimizle paylaştığınız için. Sizin son olarak aktarmak istediğiniz başka bir şey var mı diyelim Sevgi Hanım?
0: Her bayram siz. Tekrarı yok. Bu nedenle her bayramın bu eşsiz güzelliğini inşallah sağlıklı, mutlu, huzurlu sevdikleriyle geçirmelerini temenni ediyorum dinleyicilerimizin. İyi bayramlar, iyi bayramlar ve bundan sonraki bayramlarınızda da yine esen, mutlu, sağlıklı inşallah günler geçirmelerini temenni ediyorum.
1: Teşekkür ediyoruz hem güzel dilekleriniz hem katılımınız için. İyi bayramlar diliyoruz. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın. Esen kalın.
1: Bu bölümün konuğu Uşak Üniversitesi öğretim görevlisi Sevgi Korkmaz'dı.

Saatimiz 12.22'yi gösteriyor. TRT Antalya Radyosu stüdyolarında hayatın içinden müzikle devam ediyor. Ari Barokas'ı dinliyoruz. Yaşıyorum Zilbaş'tan.

Değerli dinleyenler, az sonra Sözlerle Burdur bölümümüzde Kültür ve Turizm Bakanlığı halk şairi Hüseyin Yıldız'a kulak vereceğiz. Burdur'un Tefenli ilçesine bağlı Beyköy ve Ali Bey'in hikayesini paylaşacak bizimle. Ayrılmayın diyoruz ve Funda Sevilay'ı dinliyoruz. Çaresizim.

0: Sözlerle Burdur.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. TRT Antalya Radyosu Sözlerle Burdur programına hoş geldiniz. Ben Kültür ve Turizm Bakanlığı Halk Şairi Hüseyin Yıldız. Bugün sizi acının, yiğitliğin, devlet otoritesinin kesiştiği o tarihi yere, yani Beyköy'e götürüyorum. Dağların bir bey gibi vakur durduğu bu topraklar, bir asırdır sönmeyen bir ağıtı bağrında taşır. Biz bugün buraya Balık Boğazı'nı yankalanan o hüzünlü destanı, halkın sevgilisi Ali Bey'in hikayesini yerinde duymaya geldik. Söze Beyköy'ün her taşını, her pınarını harmanladığım o şiirimle başlamak istiyorum. Beyköy'ün mazisi. Dağlara yaslanmış bey gibi durur. Yürüyün vatanı Beyköy'üm benim. Her taşta efsane, her sözde gurur. Ballıktan çıkar Ali Bey'im benim. Bal taşı önünde mağara çok sessiz. Tarih anlatılırken derinden dilsiz. Bir taş var ki orada kaldım nefessiz. Dile düşeni yazmak huyum benim. Dedeler mevki eski bir yurtmuş. Gönül sultanları orada yatmış. Kim olduğu meçhul ama nur katmış. Oluktan akan hayat suyum benim. Erdede'yi ziyaret var sırada. Yağmur duaları başlar burada. İnançlar yükselir eller orada. Amin diye söylenen duam benim. İki su birikti, çeşmeler akmaz. Yaprağı yıkanmaz, buğdaylar yetmez. Kara Hasanlarda dumanlar tütmez. Şimdi o sular akmaz rüyam benim. Koca çayır gençliğin şen yeriydi. Şimdi sahada top sesleri bitti. Çocuklar okuldan bahçeye geçti. Yakan top sek sek farklı dünyam benim. Çoban geçer sulu ardıştan ileri, yörük belende soluklanır eri, kurt kapanında dar geçit canın teri, yemyeşil melaların hülyam benim. Karaçayır orta belen çadır yeri, çamlı kuyudan geçer sürüleri, çatal olukta var serin suları, konuşmadan da anlatan dilim benim. Eşeler Türkmen ve Ermeni dağı, mazide bin yıllık yörük otağı, gökte ay, yerde taş, yanar ocağı, tezgahlara dokunan kilim benim. Kalemşah diyor ki her şey yazılsın, yar önü harman imece anılsın, sazla sözle türküleri çalınsın, Beyköy'üne

gittiğim yolum benim. Evet değerli dinleyiciler, Beyköy'ün tozlu yollarını yürürken her köşe başında Ali Bey'in nefesini duyarsınız. Eski belediye başkanlarımızdan Sayın İsmail Aşçı ile yaptığımız sohbette Ali Bey'in sadece bir iftirayla daha çıkmadığını, durumun koca bir devlet meselesine dönüştüğünü gördük. Ali Bey haksızlığa boyun eğmeyip dağları mesken tutunca onun halk nezdindeki itibarı ve adaleti Osmanlı hükümetinin de dikkatini çeker. Bu bölgedeki çözülemeyen mesele için hükümet kesin bir karar alır. Ali Bey ya ikna edilmeli ya da susturulmalıdır. Bu görevi yerine getirebilecek tek bir kişi vardır. Ali Bey'in çok sevdiği ve saygı duyduğu öz dayısı Hacı Mehmet Bey. Hükümet Mehmet Bey'e haber gönderir. Bu meseleyi ancak sen çözersin. Ali Bey'e haber sal, devletle el sıkışsın, gelip anlaşalım. Dayısı yeğenine haber göndererek Ballık Boğazı'nda orta bir yol bulmak ve helalleşmek üzere çağırır. Ali Bey, dağların sertliğine alışık olsa da kan bağına olan güveniyle bu çağrıya kulak verir. O gün Ballık Boğazı'nda hava kurşun gibi ağırdır. Ali Bey mağarada yanında yavuklusu Fatmana ile beklemektedir. Dayısı dışarıdan seslenir. Hadi Ali çık artık, konuşalım, bu işi hal yoluna koyalım. Ancak o an doğa sanki yaşanacak ihaneti ihbar eder gibi tepki verir. Fatmana dağdan süzülüp gelen suyun aniden bulandığını görür. Bir hayal sezgisiyle Ali Bey'in önüne atılır. Alim çıkma, seni vuracaklar. Yukarıdan gelen su bulandı. Bu işte bir hile var. Seni vuracaklar Alim, gitme der. Lakin Ali Bey, dayım bana kötülük etmez diyerek akrabalık hukukuna duyduğu sarsılmaz güvenle mağaradan bir adım atar. O adım bir yiğidin dünyaya attığı son adım olur. Pusuya yatan müfrezeler Ali Bey'i daha silahına dokunmadan vurur. Ali Bey vurulduktan sonra hükümet dayısı Hacı Mehmet'e bu hizmetinden dolayı büyük bir ödül vaat eder. Fakat Hacı Mehmet hem halkın sevdiği bir yiğide kıymanın ağırlığı hem de köylünün yeğen katili tepkisinden korktuğu için şahsi bir mükafatı kabul etmez ve tarihe geçecek o cevap verir. Ben şahsıma altın ya da ünvan istemem. Eğer bu hizmetin karşılığı olacaksa burayı, yani tefenniyi, ilçe yapın der. Bu vicdan azabına karşılık talep kabul edilir ve 1902 yılında Tefenni resmen ilçe statüsüne kavuşur. Bugün Tefenni bir ilçe ise o gün dökülen kanda ve bir bulanan suda Ali Bey'in dumanlı hatırasının payı çoktur. Ali Bey'in ardından yakılan o meşhur türkü bugün hala kulaklarımızda paslı bir acı gibi çınlar. Efendim, Beyköy'ün dağları hala o gün yasın tutar. Programımızın da sonuna gelirken tarihin tozlu sayfalarında bir yiğidin izini sürmenin hüznüyle sizleri selamlıyorum. Ben Kültür ve Turizm Bakanlığı Halk Şairi Hüseyin Yıldız. Başka programlarda görüşmek üzere. Hoşça ve dostça kalın. Sürçülisan ettiysek kusurumuz affolun.

cepheğimde acı yatmazlar. Ben kuşlardan da küçüktüm, bir gece vaktiydi. Aşk tuttu.

28 Mayıs 2026 Perşembe gününde Kurban Bayramı'nın ikinci gününde TRT Antalya Radyosu stüdyolarından bölge gündemi ve hayatın içinden programlarımızla yaklaşık 3 saat boyunca canlı yayında eşlik ettik size değerli dinleyenler. Programları Emre Altınışık ve Serkan Ersöz hatırladılar. Teknik yönetimde Özcan Öztoklu, mikrofonda ben Hatice Aslan Ersan. Bizimle olan tüm dinleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Herkese bir kez daha sağlıkla, mutlulukla, huzurla geçirebilecekleri iyi bayramlar diliyoruz. Yarın sabah yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Ana Haber Bülteni.
1: Merhaba, mutlu bayramlar. FM TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 13 Ana Haber Bülteni ile beraberiz. Ben Ceyhan Duran. Önce dinleyeceğiniz haberlerden bazı başlıklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı'nı tebrik etti. Siyasi partiler arası bayramlaşma bugün yapılıyor. 1 Haziran'da yapılacağı duyurulan Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi toplantısı üyelere resmi tebligat gitmediği için ileri bir tarihe ertelendi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli, beklentimiz bölünmüş bir CHP değil, kenetlenip yüklerinden arınmış bir CHP'dir dedi. Mutlak mutlan kararı sonrası gerilimi sürdüğü CHP'de Kılıçdaroğlu ve Özel'den yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor. Özel'in kullandığı iki makam aracı üzerlerine haram araç ifadeleri yazılarak CHP Genel Merkezi önünde satılığa çıkarıldı. ABD-İran hattında anlaşma beklenirken Amerika Birleşik Devletleri İran'ın güneyinde

0: Bir kez daha vurdu. Soykırımcı İsrail, Kurban Bayramı'nın ilk günü Gazze şeridinde katliam yaptı. Özeti paylaştık, şimdi ayrıntılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Kurban Bayramı'nı tebrik etti. Kurban Bayramı'nın İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni etti. Gazze başta olmak üzere gönül coğrafyamızın farklı köşelerindeki tüm kardeşlerime dayanışma mesajı gönderiyorum ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca Milli Savunma Bakanı Yaşar Gülen'in Arda Hudut Bölük Merkezi'ni ziyareti sırasında gerçekleşen telefon görüşmesinde Edirne'de görevli Mehmetçiğin bayramını kutladı. Hac ibadetini yerine getiren Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum aracılığıyla telefonda kutsal topraklardaki hacılarla da görüşen Erdoğan, tüm hacıların Kurban Bayramı'nı tebrik etti. Bayramın ikinci gününde siyasi partiler arasında gelenekselleşen bayramlaşma programları yapılıyor. AK Parti'de ilk bayramlaşma 2 yıl aradan sonra Cumhuriyet Halk Partisi ile oldu. CHP heyetine ev sahipliği yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Türkiye ortak paydası için birlik ve beraberlik mesajı verdi.
1: Türkiye ortak paydasında, milletimizin menfaatleri noktasında ve bayramlarımızda bir araya gelmek çok önemli. Dünyada yaşanan gelişmelere bakıldığında, bölgemizdeki gelişmelere bakıldığında bu birlikteliklerin, bir araya gelmenin ne kadar önemli olduğunu hep beraber görüyoruz, yaşıyoruz. Hep beraberce Türkiye davasına, Türk milleti davasına, millet davasına beraberce inşallah omuz vereceğiz, güç vereceğiz.
0: Cumhuriyet Halk Partisi heyetinin AK Parti'ye bayram ziyareti yaptığı sıralarda CHP Genel Merkezi de AK Parti heyetini ağırladı. Üç bayramın ardından yapılan bayram ziyareti samimi bir havada geçti. AK Parti heyetine ev sahipliği yapan CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Kılıçdaroğlu'nun selamını iletti.
2: Farklı farklı düşünüyoruz, farklı pencerelerden bakabiliriz ama hepimizin gayesi vatandaşlarımızın huzur içinde, refah içinde, bu güzel coğrafyada, bu güzel ülkede birlik beraberlik içinde yaşaması. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun selamlarını iletmiş olayım böylelikle size.
0: Milliyetçi Hareket Partisi'nin AK Parti heyetiyle bayramlaşmasındaysa terörsüz Türkiye hedefindeki kararlılık vurgulandı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Zuhal Topçu bu yolda önemli mesafeler kat edildiğini belirtti.
3: Artık diyeceğiz ki gerçekten bu işi de kapattık diyeceğiz. Yani bayramda inşallah gelecek bayram terörsüz Türkiye'de artık yasal olarak da altyapısının bitirilip uygulamaya konduğuna yönelik belki gelecek bayramda o sohbeti yapacağız inşallah. Evet. Ve Türk ve Türkiye yüzyılına hazırlık için belki çok daha yeni projeler çıkacak. Onları konuşacağız inşallah.
0: 1 Haziran pazartesi toplanacağı duyurulan Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi gerçekleştirilemeyecek. Parti Meclisi üyelerinin görevlendirilmesine ilişkin yazıların tüm üyelere henüz tebliğ edilmemesi nedeniyle toplantı tarihinin netleşmediği ifade edildi. Bu nedenle pazartesi yapılması planlanan Parti Meclisi toplantısı ertelendi. Tebliğ sürecinin tamamlanması sonrasında toplantı tarihinin duyurulacağı belirtildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan'ın 28 Mayıs Bağımsızlık Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Kurtulmuş paylaşımında, "Can Azerbaycan'ın bağımsızlığının ilelebet payidar olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bayramın ilk gününde Ankara Kızılcahamam'daki Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti.
4: Şehitlerimizin huzurunda bir kez daha ilan ediyorum. Milliyetçi Hareket Partisi olarak milletimizin birlik ve beraberliğini, dirlik ve düzenini, milli beka ve maneviyatımızı son nefesimize dek gözeteceğiz. Devlet-i ebed müddet şiarımıza, Türk birliği mefkuremize, Türk milliyetçiliğinin son kalesi sıfatıyla ilelebet sahip çıkacağız. Bugün aziz şehitlerimizin manevi huzurunda başımız mahzun, gönlümüz müşteri, irademiz işte burada dağ arkadaşlarımızla müstahkemdir. Asena'yla, Bozkurt'uyla ve onların bıraktığı sancağa omuz vermek için dimdik ayaktayız.
0: Bahçeli, Türk Gün gazetesine yaptığı değerlendirmelerde de yargı kararına göre CHP Genel Başkanı'nın Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi.

0: Beklentimiz bölünmüş bir CHP değil, kenetlenip yüklerinden arınmış bir CHP'dir dedi. Kongre içinde CHP'nin kuruluş tarihi olan 9 Eylül'ü önerdi. Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'da gazetecilerle bayramlaştı. Genel merkezdeki tahliye geriliminden Özgür Özel'in ihraç edileceği iddialarına kadar birçok soruyu yanıtladı. Kılıçdaroğlu, CHP kurultayının tedbir kararı kalktıktan sonra yapılabileceğini söyledi.
1: Kurultay yapacağız arkadaşlar. Kurultaysız bir parti olur mu? Bunun için kurultayı yasal zeminde yapılması lazım. Tedbir kararı var. Tedbir kararı kalktıktan sonra kurultay yapılır. Yani sorun yok. Benim elimde olsa ben yarın sabah da kurultaya giderim. Hukukçu olmadığım için ben bilmiyorum. Bilmiyorum yani ama hukukçulara soracağız. Her şeyin yasal zeminde yapılması lazım. Grup başkanların seçilmesi, grup başkan vekillerin seçilmesi, kurultayların yapılması, kurultaylarda delegelerin seçilmesi, efendim parti meclisinin seçilmesi, bütün bunların hepsinin hukuk zeminde yapılması lazım. Hukukun dışına çıktığınız zaman olmuyor yani.

0: değer vurgusu yaptı. Kılıçdaroğlu, milletvekillerinin genel merkeze alınmamasına da tepki gösterdi. CHP kimsenin babasının malı değil dedi, akıl tutulması yorum yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve ekibinin ihraç edileceği iddialarına da dedikodu dedi. Gerekirse Özel'le görüşebileceğini ekledi. Mutlak butlan kararı sonrası gerilimin sürdüğü CHP'de yeni hamleler de gelmeye devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in yürütmekte olduğu CHP grup başkanlığı görevinin usulen geçersiz sayılması talebiyle meclise başvuru yaptı. Dilekçenin bayram sonrası işleme alınması bekleniyor. Memleketi Manisa'da konuşan Özgür Özel yeni bir parti kurmayacaklarını söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultay açıklamalarına da cevap verdi. Kemal Bey avukatını Yargıtay'a gönderip başvurusunu çeksin, tedbir kararı kalksın, 40 gün içinde kurultayımızı yapalım dedi.
1: 1 Haziran'da parti meclisi var. Orada kurultay kararını aldığı takdirde Kemal Bey'le de onu destekleyen ya da onunla birlikte hareket eden kimseyle de bir derdimiz, bir sıkıntımız kalmaz. Biz yolumuza bakarız, Türkiye yoluna bakar. Mesele partiyi iktidar yapmak meselesidir. Şu aşamada kırılıp kızıp kimsenin partiden ayrılmasını istemeyiz. Öyle yeni parti falan kuracağımız yok. Atatürk'ün partisine sahip çıkacağız.
0: Kemal Kılıçdaroğlu mahkeme kararıyla genel başkanlığa dönmesinin ardından dikkat çekici bir adım daha attı. Özgür Özel'in kullandığı iki makam aracı üzerindeki haram araç ifadesiyle CHP genel merkezi önünde satılığa çıkarıldı. Özkan Yalım'ın Özgür Özel'e tahsis edilen makam aracının dönüşümü için 170 bin avro artı KDV'nin Uşak Belediyesi kasasından ödendiğini itiraf etmişti. Araçlardan birinin de suç örgütü elebaşı müteahhit Aziz İhsan Aktaş tarafından alındığı öne sürülmüştü. Kemal Kılıçdaroğlu o iki aracı kullanmama kararı aldı. Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez, Kılıçdaroğlu'nun bilgisi dahilinde araçlar satılığa çıkarıldı dedi. Araçların üzerindeki haram ifadesinden de haberdar olduğunu belirtti. Araçların satışından elde edilecek gelirin CHP kasasına girmeyeceği kaydedildi. Aziz İhsan Aktaş'ın aldığı iddia edilen aracın satışından elde edilen kaynak bir sivil toplum kuruluşuna bağışlanacak. Tutuklu bulunan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın dizayn ettirdiği aracın satış geliri ise Uşak Belediyesi'ne sosyal hizmetlerde kullanılması amacıyla verilecek. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında rüşvet ve imar yolsuzluğu iddiasıyla soruşturma başlatılan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay çıkartıldığı mahkemece tutuklandı. Günay'ın tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı geçici bir tedbir olarak İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı Günay'ın görevden uzaklaştırıldığını bildirdi. 26 Mayıs'ta İzmir'deki gösteri sırasında Toma'ya çıkarak zarar vermeye çalışan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan zanlı görevden uzaklaştırıldı ve idari soruşturma başlatıldı. İstanbul Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada şahsın Fatih ilçesinde bulunan bir okulumuzda müdür yardımcısı olarak görev yaptığı tespit edilmiş olup görevden uzaklaştırılırken konuyla ilgili idari yönden soruşturma süreci başlatılmıştır ifadelerine yer verildi. İstanbul'un fethinin 573. yılı yarın coşkuyla kutlanacak. İstanbul'un fethinden gönüllerin fethine bayramlaşma ve fetih kutlama programına Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılarak İstanbullularla buluşacak. Fetih kutlamalarında Azer'in konseri, Mehteran gösterileri ve çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Ayrıca Solo Türk'te İstanbul semalarında gösteri uçuşu yapacak. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek programa tüm İstanbulluları davet etti. Dünyanın gözü Amerika Birleşik Devletleri ve İran'dan gelecek anlaşma haberine çevrilmişken ABD İran'ın güneyini bir kez daha vurdu. Hürmüz Boğazı'nda Amerikan güçlerine ve ticari deniz trafiğine tehdit oluşturduğu gerekçesiyle bir askeri tesise saldırı gerçekleştirildi. İngiliz haber ajansı Reuters'ın haberine göre İran'a ait 4 insansız hava aracı da benzer gerekçelerle düşürüldü. İran Devlet Televizyonu Bender Abbas'ın doğusunda 3 patlama sesinin duyulduğunu ve hava savunma sistemlerinin kısa süreliğine devreye girdiğini kaydetti. Tasnim haber ajansına göre devrim muhafızları Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan Amerikan petrol tankerlerine müdahalede bulundu. Bunun üzerine ABD güçleri Bender Abbas yakınlarında saldırı düzenledi. Olayda can kaybı veya hasar bildirilmedi. İran, Bender Abbas'taki saldırıya karşılık bölgedeki bir Amerikan hava üssünü hedef aldığını açıkladı. ABD'nin saldırıyı tekrarlaması halinde yanıtın daha kararlı olacağı uyarısı yapıldı. Hava üssünün hangi ülkede olduğu belirtilmedi. Amerikan hava üslerine ev sahipliği yapan ülkelerden Kuveyt, ülke genelinde sirenlerin çaldığını bildirdi. Kuveyt ordusu hava savunma sistemlerinin füze ve insansız hava aracı saldırılarına müdahale ettiğini duyurdu. ABD ve İran arasındaki görüşmeler devam ederken ABD Başkanı Trump yeni açıklamalar yaptı. Trump, İran çok kararlı, bir anlaşma yapmak istiyorlar.

0: Şimdiye kadar oraya ulaşamadılar ve biz bundan memnun değiliz ama şimdi ya bunu yapacağız ya da işi bitirmek zorunda kalacağız dedi. Hürmüz Boğazı belirsizliğine yönelik de Hürmüz Boğazı'nı kimse kontrol etmeyecek, herkese açık olacak dedi. Doğru zamanda Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerinin sağlanacağını belirtti. Trump İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunun Rusya ya da Çin'e gönderilmesini istemediğini söyledi. İran'ın zenginleştirilmiş uranyumdan vazgeçmesi karşılığında yaptırımların kaldırılması muafiyetini elde edemeyeceğini de ifade etti. Trump'ın açıklamalarına Tahran'dan tepki geldi. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, kırmızı çizgilerden geri adım atmayacaklarını belirtti. İran Devlet Televizyonu da imzalanacağı iddia edilen mutabakat zaptının taslak metnini yayınladı. Buna göre Amerikan güçlerinin İran'ın çevresinden çekileceği ve Hürmüz'de uygulanan deniz ablukasının kaldırılacağı belirtildi. İran Devlet Televizyonu ayrıca Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiği yönetiminin İran tarafından Umman'la işbirliği içinde ele alınacağını ifade etti. İran basını bu taslağın henüz kesinleşmediğini, İran'ın somut bir doğrulama olmadan hiçbir adım atmayacağını vurguladı. Beyaz Saray İran medyası tarafından servis edilen mutabakat zaptı hakkında haberlerin doğru olmadığını savundu. Soykırımcı İsrail, Gazze şeridine Kurban Bayramı'nın birinci günü bomba yağdırdı. Gazze kent merkezindeki bir binayı hedef alan saldırıda ikisi kız çocuğu, ikisi kadın, 8 Filistinli hayatını kaybetti, 18 Filistinli de yaralandı. Katil İsrail unsurları işgal altındaki Batı Şeria'da da terör estirdi. Engelli bir Filistinli'yi gözaltına aldı, koltuk değneklerini acımasızca elinden alarak onu yerde sürükledi. Ateşkese rağmen İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine yönelik hava saldırılarını yoğunlaştırdı, 10 kişi hayatını kaybetti. Değerli dinleyiciler, dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı'nı tebrik etti. Siyasi partiler arası bayramlaşma bugün yapılıyor. 1 Haziran'da yapılacağı duyurulan CHP Parti Meclisi toplantısı üyelere resmi tebligat gitmediği için ileri bir tarihe ertelendi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli, beklentimiz bölünmüş bir CHP değil, kenetlenip yüklerinden arınmış bir CHP'dir dedi. Mutlak mutlanın kararı sonrası gerilimin sürdüğü Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kılıçdaroğlu ve Özel'den yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor. Özel'in kullandığı iki makam aracı üzerlerine haram araç ifadeleri yazılarak CHP Genel Merkezi önünde satılığa çıkarıldı. ABD-İran hattında anlaşma beklenirken ABD İran'ın güneyini bir kez daha vurdu. Soykırımcı İsrail Kurban Bayramı'nın ilk günü Gazze şeridinde katliam yaptı. Spor. Konferans Ligi'nde şampiyon Crystal Palace finalde Rayo Vallecano ile karşılaşan ada temsilcisi Leipzig'de rakibini 1-0 yenmeyi başardı. Londra ekibi böylece tarihinin ilk Avrupa Kupası'na ulaştı. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde playoff heyecanı sürüyor. Çeyrek final serilerinde dün iki maç oynandı. Anadolu Efes, Türk Telekom'u, Fenerbahçe Beko ise Safiport Erekspor'u yenerek seride 1-0 öne geçti. Bugünkü maçlarda ise Trabzonspor, Bahçeşehir Koleji'ni 18'de, Galatasaray MC GT Teknik'te Beşiktaş G'ni 20.30'da ağırlayacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin köklü ekiplerinden Tofaş yeni baş antrenörünü buldu. Bursa temsilcisi son olarak Trento'da görev yapan Massimo Cancellieri ile anlaşmaya vardı.
1: Hava durumu.
0: Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Çanakkale hariç, Marmara, İzmir hariç Ege, Antalya merkez hariç Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'de Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde Trakya, İç Ege, Göller yöresi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevreleriyle Niğde ve Kayseri'nin doğu kesimlerinde, akşam saatlerinde Sakarya ve Düzce çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: Ankara ve Elazığ 25, İstanbul, Muğla ve Hatay 26, İzmir, Diyarbakır ve Mardin 30, Şanlıurfa 34, Adana, Bursa ve Sakarya 29, Antalya ve Amasya 28, Gaziantep 31, Rize, Trabzon ve Zonguldak 23, Sivas 19, Van 21, Erzurum 18 derece.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
0: Ankara-Kırıkkale yolunun 15 ile 16. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Ankara istikametinde iki şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sol şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Nevşehir-Kayseri yolunun 59 ile 62. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Her

0: Marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
1: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 13 ana haber bültenini sunduk.
2: Reklamlar.
3: Depoları boşaltıyoruz. 21-31 Mayıs tarihleri arasında televizyonlardan bilgisayarlara, telefonlardan küçük ev aletlerine ve aksesuarlara kadar birçok ürün Teknosa mağazaları ve teknosa.com'da sizi bekliyor.
4: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram. Bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
5: Vodafone'lara bir güzel haberimiz, bir de 10 kat güzel haberimiz var. Güzel haber, Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone oldu. Biz de bu güzel haberi katlayarak kutluyoruz. Şimdi hediye çarkını her çevirmenizde gigabyte hediye ediyoruz. Kazandığınız gigabyte'ları da 10'a katlıyoruz.
6: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
7: Baby Mall'dan bayram kampanyası. 31 Mayıs'a kadar her 1000 TL harcamana anında 200 TL kazan. Detaylar babymall.com.tr'de.
8: Bebeğim için her şey. Baby Mall'da Baby Mall.
4: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye, emin edin.
2: Reklamlar. Bayram sofrası eksiksiz olunca güzel.
9: Annenin açtığı sıcak yufka, babanın gülen yüzü, kardeşlerin neşesi.
2: İşte tam da bu yüzden bayram yolculuğunda dikkat

0: anne,
1: baba,
0: çocuk,
2: bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne,
0: sen,
1: ben,
0: biz,
3: hepimiz bir aileyiz.
2: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: TRT Radyo 1'den, Ankara Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyenler. Ailece başladı. Bayramın ikinci gününde de size eşlik ediyoruz canlı yayınımızla. Programımızı Ayhan Demiray ve Müge Tüzünger çok hazırladı. Adem Gürlek teknik yönetmenimiz, mikrofonda ben Beyza Aktaş Kanarya sizinle birlikteyiz. 13.50'ye dek buradayız. Size eşlik edeceğiz. Her neredeyseniz biz de yanınızda olacağız. İki telefon bağlantımız olacak bugün sevgili dinleyenler. Programımızın ilk kısmında akademisyen, yemek araştırmaları yazarı Ceren Bozkurt'u ağırlayacağız. Bayramlar biliyorsunuz ki yalnızca geleneksel bir kutlama değil, birlik ve beraberliği, aile bağlarını, kültürel mirası ve toplumsal dayanışmayı pekiştiren günler. Toplumun ortak değerleri, dayanışma duygusu, kişiler arası bağlar güçleniyor bu özel günlerde ve bu özel günlerde yaşanan en özel anlarda sofralarda yaşanıyor elbette. Bayramın en güzel özelliklerinden biri paylaşmanın, bereketin, birlikte olmanın sembolü. Bayram sofraları neden önemli? Acaba kültürümüzü nasıl yansıtıyor? Belirli değişiklikler var mı? Bunları konuğumuz Ceren Bozkurt'la konuşacağız sevgili dinleyenler. Ardından programımızın ikinci kısmında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Ali Murat Kırık bizimle birlikte olacak. Bayramların insan ilişkilerindeki öneminden, teknoloji ve bayramdan günümüzdeki ilişkileri nasıl güçlendirebileceğimizden bahsedeceğiz. Ailece başladı. Ceren Bozkurt'la sohbetimize başlıyoruz. Hoş geldiniz yayınımıza. Mutlu bayramlar Ceren Hanım.
1: Merhabalar, iyi bayramlar. Tüm ekibinizin de bayramını kutlarım.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Biz de tekrar kutluyoruz bayramımızı. Bayram sofraları biliyorsunuz ki sadece karın doyurmak için değil, birlik beraberliği sağlamak için, iletişimi güçlendirmek için, ruhu da doyurmak için son derece önemli sofralar. Biz de bayram sofrası ritüellerinden bahsetmek istiyoruz sizinle. Şöyle bir geçmişten bugüne baktığımızda bayram sofrası denilince neler anlarız biz?
1: Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir soru. Aslında bizim hep unuttuğumuz ama kültürümüze bağlı olan değerler bunlar.
0: Evet.
1: Bayram sofrası aslında çok önemli bir gelenek. Özellikle Osmanlı için konuşmam gerekirse o kadar önemli bir gelenek ki aslında bayram, yani bayramlar gelmeden önce İstanbul'da yaşayan halkın biz gidip Kapalı Çarşı'ya bazı eşyalarını bıraktıklarını biliyoruz. Yani onunla para almak için haciz gibi aslında bıraktıklarını.
0: O kadar önemli. Evet.
1: Evet, o kadar önemli çünkü aslında bayram sofrası demek birlik demek. Ya biz biraz aslında biraz daha günümüzde 21. yüzyılda biraz daha böyle bireyselleştik ama o dönemde bayram sofraları demek aslında imaret demek. Bayram sofraları demek herkesin, yani 7'den 70'e hem herkesin, ki bu işin içinde padişah da var, sıradan halk da var. Herkesin karnını doyurduğu, güzel sohbetlerin edildiği, herkesin bir masa, bir sofra etrafında buluşabildiği yerler aslında bayram sofraları.
0: Hı hı. Nedir bu sofraların ritüelleri?
1: Ritüeller aslında şöyle, bizim kaynaklarımızda daha çok Ramazan bayramı için daha çok kaynaklarımız var. Bunlar Ramazan bayramı ritüelleri çok fazla var ama Kurban bayramında da işte Ramazan bayramı ritüellerinin neredeyse aynısı gerçekleştiriliyor. O da şudur ki kurban kesilir. Kurban, yani imkanı olan, elbette imkanı olan kurbanı keser. Kurban kestikten sonra da muhakkak bir aşevinde yahut bir imalethanede kurban pişirilir. Kurban pişirildikten sonra da gerçekten herkese dağıtılır ama hani aklınızın alabileceği herkese kurban dağıtıldığını görüyoruz biz bu dönemde. Herkesin gerçekten evine et girdiğini yahut dışarıda yemek yiyebildiklerini, yani imarethanelerde yemek yediğini görüyoruz. Bunun yanında muhakkak yanında bir pilav olurmuş. Öyle aktarıyor bize kaynaklar. Bir pilav ama sade yağlı bir pilavdan bahsediliyor. Düz bildiğimiz bu tencerelerde, kazanlarda yapılan büyük pilavların olduğunu söylüyorlar. Bunun yanında işte muhakkak da bir tatlı, ki görece bu baklava olurdu.
0: Evet.
1: Baklavanın servis edildiği söyleniyor. Ama tabii ki işte evlerde, özellikle İstanbul hanelerinde, aristokrasi evlerinde bu gelenek biraz daha farklı olduğunu görebiliyoruz.
0: Evet, kahvaltılar da çok önemli değil mi bayramda?
1: Aslında şöyle, kahvaltı terimi bize çok geç girdi. Hani kahvaltıdan türemiş bir,
0: evet.
1: kahve içmeden önce aslında atıştırmalık. Fakat bayram kahvaltılarını, yani bayram öncesi yemeklerini, şey, erkeklerin namaza gittikten sonra, bayram namazını kıldıktan sonra hanelerdeki, konaklardaki kadınların onlar gelmeden işte bayram kahvaltısı hazırladıklarını, hep beraber işte besmeleyle sofraya oturduklarını, hatta kurbanla muhakkak bir açılış yapıldığını, kesilen kurbanlarla bir açılış yapıldığını bize söylüyor kaynaklarımız.
0: Hı hı. Bunlar tabii ki Osmanlı'dan bahsediyoruz değil mi şu
1: evet.
0: an bu konuştuklarımız?
1: Evet, evet. bizim aslında konuştuğumuz daha çok işte Osmanlı 17. 18. 19. yüzyıl Osmanlısı.
0: Evet.
1: Ama bunun öncesinde de tabii kahvaltı terimi yoktu. Sabah çorbası vardır. Sabah çorbasını kaşıklar insanlar. Ama genel olarak baktığımız zaman bayramlar gerçekten hem Anadolu toplumu için hem Türk toplumu için çok inanılmaz değerli günler. Evin bütün hanedeki bütün insanların o güne özel tıraş olduğunu, işte muhakkak bir temiz kıyafet giyindiğini, ütülü kıyafet giyindiğini, bunun haricinde de evde gerçekten çok iyi hazırlıkların olduğunu, ki mesela börek de bunlardan bir tanesidir. Börek de çok fazla tüketilir bayramlarda, evet, özellikle evet. Misafirlere. İşte gelen misafirlere kahvelerin sunulduğunu, yanında muhakkak rahatül hulkum, yani lokumun verildiğini biz aslında görebiliyoruz.
0: Peki Osmanlı'dan sonrasında Cumhuriyet'e geçişle günümüze gelişle neler değişti, neler farklılaştı ve bundan sonra nasıl ritüeller oluştu?
1: Şöyle, aslında biz Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçişte öncelikle hem kadınların sosyal hayata karışmasıyla beraber hem işte fabrikalaşmayla, endüstrileşmeyle beraber, hı hı, aslında her şeyin değişmesiyle beraber elbette bizim bayramlarımızda bir değişiklik oldu. Aslında bir adaptasyon oldu diyebiliriz.
0: Tabii.
1: Hala daha günümüzde de, yani 2026'da da bazı gelenekleri sürdürmeye çalışan topluluklar, toplumlar muhakkak var Anadolu içerisinde de. Ama değişmeyen tek şey şu ki aslında neredeyse işte bu 300-500 yıllık bir gelenekten bahsediyoruz. Bayram günü çok güzel, mükellef bir sofra kurulur ve bu işte özellikle Kurban Bayramı'nda muhakkak bir et o sofraya teşrif eder. Bütün ailenin büyükleri hep beraber yemek yer. Aslında günümüzde de bunu görebiliyoruz ama tabii şimdi işte çalışanlarımız oluyor, izin kullanamayanlarımız
0: tabii
1: oluyor. Yani tıpkı benim gibi.
0: Evet, biz de çalışıyoruz.
1: Evet, biz de çalışıyoruz, biz de çalışıyoruz ama hani klasiktir aslında aile. Mesela bizim ailede bayram kahvaltıları çok önemlidir. Kurban bayramları çok önemlidir. Ama yine şeyi görebiliyoruz, o esintileri, o birlikte beraber olma, bayramın getirdiği o işte aile bağlarını aslında hala daha görebiliyoruz.
0: Evet, bu çok önemli değil mi? Bayram sofrası sadece doyumluk bir sofra değil, normal klasik bir kahvaltı değil. Sofraya konanlar klasik olsa bile öyle bir anlamı yok değil mi? Bu bayram sofralarının kendine ait bir kültürü var aslında şöyle bir bakıldığında.
1: Kesinlikle var ya, bu dediğim gibi aslında Ramazan bayramı için olan ritüeller inanılmaz fazla. Kurban
0: tabii
1: bayramında daha çok bildiğimiz üzere hani et tüketmeye, hı-hı, yönelik olduğu için aslında orada biraz daha rahatlatıyor insanların elini. Fakat şeyleri çok iyi görebiliyoruz. Bakın gerçekten bütün işte ki padişahlar da dahil olmak üzere, Osmanlı Sarayı da dahil olmak üzere, hı-hı, çok ciddi kurbanlar bağışlıyorlar. Öyle böyle ki o dönemde dana eti yahut büyükbaş yenilmediği için bunlar hep koyun hesabı üzerinden gidiyor. Bizim mutfak muhasebe defterlerinde de hep koyun hesabından görüyoruz biz. Yani çok ciddi miktarda koyunların kesildiğini ve bunların insanlara, halka dağıtıldığını ve bu da şeyden, padişahımız çok yaşasın bizi aç bırakmıyor Kurban Bayramı'nda,
0: evet,
1: diye insanların dua ettiklerini birebir aslında sözlü tarih ve yazılı tarih olarak da görebiliyoruz.
0: Evet.
1: Bu aslında müthiş bir şey. Çünkü hem halkını düşünen, hem geçmişini düşünen, yani hem geçmişini hem geleceğini, işte geçmişteki kendi ataları için kurban kestiren bir padişah figürü var. O yüzden aslında sadece işte bir protein olarak görmektense hani biraz daha kültür içerisine yatan, yemek kültürünü görmek de çok keyifli ve kıymetli oluyor,
0: evet,
1: bence.
0: Tatlı da çok önemli dediğiniz gibi Türk kültüründe,
1: evet,
0: Osmanlı kültüründe. Ve tatlının da aslında ağzımız tatlı olsun, iyi ki geldiniz gibi anlamları var böyle misafire sunulduğunda. Ona,
1: evet,
0: ne dersiniz? Tatlılarla ilgili neler söylersiniz bayram tatlılarıyla ilgili?
1: Tatlıyla alakalı çok güzel bir aslında anekdotumuz var. Şöyle, Türkler aslında tatlıyla İslamiyet'le beraber tanışıyorlar.
0: Hı hı.
1: Türklerin kendi toplumlarında, yani yaşadıkları coğrafyada tatlı yahut şeker, kamış yahut pancara hiçbir şeye rastlamıyorlar. Fakat biliyorsunuz Arap toplumları, yani hurma aslında bizde mesela en başından beri hurma çok kıymetlidir.
0: Evet.
1: Çünkü coğrafya onu sunar. Ki biliyorsunuz Hazreti Muhammed'in de bununla alakalı bir sürü söylemi
0: tabii,
1: var tatlıyla
0: tabii
1: alakalı. Ve bu yüzden de aslında Selçuklu dahil olmak üzere Osmanlı'da da tatlı gerçekten çok büyük bir yere sahip ki Osmanlı saray mutfağında sadece tatlı üreten, reçel üreten, şerbet üreten helvane diye bir aslında bir mekan var. Bayram tatlılarında da şunu görüyoruz biz. Biz işte şu anda gördüğümüz baklava, aslında baklava bir bayram tatlısı. Orada da bayram tatlısıydı. Ama işte mesela işte kadayıftır, işte diğer işte süt tatlılardır. Onlar bayramlardan ziyade daha çok böyle toplanma alanlarında, mesirelerde tüketilen tatlılar. Ama bayram deyince herkesin hakkına Osmanlı'da en azından baklava gelir.
0: Baklava.
1: Baklava alayı da yapılır, baklava dağıtılır. Baklavaların arasında bazen böyle altınlar koyarlar. İşte kim bulursa nasibine diye. Böyle güzel ritüelleri de dönüşmüştür aslında baklava.
0: Ne kadar güzelmiş gerçekten.
1: Evet.
0: Şimdi de zaten bayram denince baklava geliyor akla hakikaten ama tabii farklı farklı tatlılar da yapılabiliyor. Farklı şerbetli tatlılar. Daha çok şerbetli ama değil mi bayram tatlısı,
1: evet,
0: denince?
1: Evet. Kesinlikle şerbetli. O da kesinlikle

0: yapmıyor esasında ve biz bunu benimsedik hem Türk toplumu olarak hem Anadolu toplumu olarak. O zamanlarda da baklava ustaları yahut baklava yapan insanlar gerçekten çok fazlalar. Aslında bu kültürü biz çok iyi özümsemişiz. İyi ki de kaybetmemişiz ki biliyorsunuz şu an Türkiye'de de en eski baklava, yani şu an en eski tatlı markaları hep baklava markaları.
1: Tabii,
0: o
1: kesinlikle.
0: O da onların da koruyabildiğini, hani bu değerleri taşıyabildiğini ve günümüze getirebildiğini görmek açıkçası bir yemek tarihçisi olarak beni inanılmaz mutlu ediyor.
1: Bölgesel açıdan bakıldığında neler söylersiniz? İşte doğuda, güneydoğuda, İç Anadolu'da, oralarda daha çok nasıl farklılaşıyor bayram sofraları?
0: Şöyle, aslında bizim bu konuyla alakalı özellikle Osmanlı dönemindeki, ben özellikle 19. yüzyıl ve 20. yüzyıl yemek tarihini üzerine yoğunlaşmış biri olarak konuşuyorum.
1: Evet.
0: Bizim bu konularda aslında en çok referans aldığımız yer İstanbul mutfağı ister istemez.
1: Evet.
0: Biz doğuya giden yahut işte güneye giden seyyahlar sayesinde biz oranın kültürlerini görebiliyoruz yahut biraz anlayabiliyoruz. Yani %100 kesin bir yorum yapamıyoruz ama bayram sofralarının Anadolu'da da aslında, ya daha doğrusu bayramın Anadolu'da çok önemli olduğunu, bize seyyahlar, hatta ilk defa Anadolu'ya girmiş seyyahların çok şaşırdığı birkaç anekdotlar var. İşte hani bayram günü herkes sabahları kalkıp işte çok şaşıran, işte erkekler nereye gidiyor diye onları peşin takip ettim. Camiye gidiyorlarmış, bugün önemli bir günmüş onlar için. Ondan sonra kurbanları kestiler ve kurbanları hemen orada kestikten sonra büyük kazanlara koyup kaynattılar. Sonra işte herkes, işte çoluk çocuk demeden herkes eti yemeye başladı. İşte dua etmeye başladılar dediğini görüyoruz ama işte bayram sofralarıyla alakalı spesifik işte şu vardı bu vardı diyemiyoruz. Genellikle böyle toplu anlatımlara rastlayabiliyoruz aslında.
1: Evet, daha çok İstanbul'da yapılanları görebiliyoruz geçmişe bakıldığında.
0: Evet, kesinlikle. Yani İstanbul'da mesela puf böreğinden bahsederken yahut işte İstanbul'da el açması, ıspanaklı böreklerden bahsederken maalesef konu Anadolu olunca bizim kaynaklarımız sınırlı kalıyor ama fikir yürütebiliyoruz biz.
1: Evet,
0: yine
1: evet.
0: De önemli olduğunu, insanların bir sofrada buluştuğunu yahut yemek yiyerek işte bayramı birlikte kutladıklarını anlayabiliyoruz.
1: Zaten bütün bölgelerde birbirine etkilediği için çok da büyük farklılıklar yoktur diye de düşünüyor insan.
0: Elbette büyük farklılıklar da olabilir. Hani sonuçta biz kocaman bir coğrafyayız. Hı hı. Bu kocaman coğrafyanın içerisinde bin bir çeşit işte meyvesi, sebzesi, her şey var. Ama tabii burada şeyi de atlamamak gerekiyor. Aslında Kurban Bayramı hani hacda yapılan bir süreç olduğu için aslında esasında bütün şeyler, işte hac yolu biliyorsunuz yine Anadolu'dan geçen bir hac yolumuz var. Padişahlar seferde hacca giderler gibi gibi. Aslında Kurban Bayramı Ramazan Bayramı'na ziyade daha çok biraz daha hani ibadeti güçlü, daha toplu yemek, daha birliktelik ve herkesin, hiç kimseye yatağına aç girmesin, herkes doysun diye biraz daha böyle öyle ona evrilmiş bir bayram gibi karşımıza çıkıyor aslında.
1: Kesinlikle. Peki siz çocukluğunuza dair mesela neler hatırlıyorsunuz daha çok? Şu an geçmişte çocukluğunuza dair bayramlar, bayram sofrası denince nasıl bir görüntü canlanıyor?
0: Beni ağlatmayın.
1: Ya ağlamayın. Biz de ağlarız.
0: Müthiş bir şey bu. Ben hep bunu söylerim. Benim yemek tarihçisi olmam yahut yemek çalışmamın en büyük sebebi benim ailemdir. Bizim için her şey yemektir. Biz sevgimizi de yemekle dile getiririz. Biri bir şey yemiyorsa neden yemiyorsun diye böyle şey yaparız. Hani bizi sevmiyor mu acaba diye böyle kendi kendimize
1: düşünürüz.
0: Bu Türk
1: kültüründe genel olarak var olan bir şey.
0: Evet. Yani klasik işte böyle şeydir. Hani biri zayıfsa ay ne hastalığı var acaba ama halbuki normal kilosunda da siz düşünebilirsiniz. Ya bizim bayram sofralarımız hep çok güzel ve çok kalabalık olur.
1: Evet.
0: Genellikle kurban kesilmiş olur ve kurbandan muhakkak bir şey yedirilmeye çalışılır. Ama bayram denince aklıma gelen şey börektir benim. Kesinlikle börektir. Çok güzel bir el açması börek olması gerekiyor sofrada. Yine bin bir çeşit peynirler. Yeah. Güzel sıcak ekmekler ki anneannem çok güzel böyle açma lavaşlar yapardı. Şimdi yapamıyor ister istemez, işte biraz yaşlanınca insan yapamıyor böyle şeyler ama bayram deyince aklıma gelen şey aslında yemeklerden ziyade o sofranın, sofrada edebildiğimiz sohbetler, onların tadı.
1: Kesinlikle.
0: Yani yoksa kesinlikle hani domates olsa da olur olmasa da olur, yani yeter ki
1: çok doğru söylüyorsunuz. El emeğiyle yapılmış birçok şey, oraya işte kendi eliyle koyduğu bir peynir bile ne kadar önemli o sevdiklerinizin. Çocuklar için işte şimdi de öyle aslında, bunu da bilmek lazım. Buna uygun olarak sofraları o çocuklar için şenlendirmek lazım, değil mi? Onların hatıralarında da yer etsin.
0: Kesinlikle öyle. Ya bayramlar elbette, şimdi bir çalışma düzenlerimiz çok değişti, işte sistemler çok değişti. Ama ben ben her zaman şeyi savunuyorum açıkçası. Bizim ailede bir kuralımız vardır. Gerçi ben bu sene o kuralı çiğnemiş oldum çalışarak ama herkes bayramda eve gelecek. Ne olursa olsun. Hala yaşıyorken herkes birbirine sarılacak diye bir kuralımız vardır.
1: Ne güzel.
0: Bunu aslında hani gerçekten ben de ilerleyen zamanlarda kendi ailem için çok isterim bunu yapabilmek ve yaşatabilmek. Çünkü gerçekten o kadar hengamenin içerisinde yediğiniz gerçekten bir börek bile insanın anılarını ve hatıralarını o kadar canlandırıyor ki

0: koku. Bir tereyağının yanmış kokusu bile insanı çocukluğuna döndürüyor. Ve bunlar insanın mutluluk alanları.
1: Evet,
0: gerçekten
1: çok
0: konfor
1: önemli
0: alanları gibi oluyor. O yüzden ben dediğinize %100 katılıyorum. Keşke yani günümüzdeki çocukların da kesinlikle bizim yaşadığımız gibi bu geçmişte olan bağlarını koruması gerektiğine inanıyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz Ceren Bozkır. Çok keyifli, çok lezzetli bir sohbetti bizim için
0: ben
1: de.
0: Çok teşekkür.
1: Sağolunuz.
0: Fazla duygusal olduysam kusura bakmayın.
1: Ay hayır,
0: Bayramlarda böyle oluyor.
1: Çok normal böyle olun. Bizim kültürümüz böyle. Biz böyle hissediyoruz bayramlarla ilgili.
0: Kesinlikle.
1: Böyle hissetmek de güzel bu arada. Hiçbir şey hissetmesek bence o sıkıntı olacak. Ben öyle
0: Kesinlikle
1: düşünüyorum.
0: katılıyorum.
1: Ortak duygularda buluşuyoruz. O yüzden sizi çok iyi anlıyoruz. Sağolunuz.
0: Çok teşekkür ediyorum. Tekrar iyi bayramlar diliyorum herkese. Umarım çok güzel bayramlar geçiririz yine birlikte.
1: İnşallah. Sağ olun. Tekrar mutlu bayramlar diliyoruz. Hoşça kalın. Akademisyen, yemek araştırmaları yazarı Ceren Bozkurt bizimle birlikteydi. Ailece devam ediyor.

0: ailece devam ediyor. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Ali Murat Kırık'la sohbetimize başlıyoruz. İyi bayramlar Sayın Kırık, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Sağ olun Feyza Hanım, size de iyi bayramlar diliyorum. Sağlıklı, mutlu, nice, huzurlu bayramlar.

0: diliyorum sizlere ve tüm değerli dinleyicilerimize efendim.
1: Biz de bir kez daha kutlayalım tüm dinleyicilerimizin bayramını, sizin bayramınızı. Şimdi bayramlar son derece önemli insan ilişkileri açısından. Yapılan birçok araştırma var bunların gerçekten insana iyi geldiğine dair. İnsanlarla iletişimde bulunmamız için güzel vesileler olduğuna dair. Bu sadece gelenekleri yaşatmak değil, bize de iyi gelen bir durum aslında. Siz neler söyleyeceksiniz bununla ilgili? Bayramların insan ilişkilerindeki önemi nedir?
0: Şimdi aslına bakarsanız bugün hakikaten şunu söyleyebiliriz. Yani eski bayramlara bir özlem var.
1: Evet.
0: Hakikaten bunu görüyoruz da zaten. Yani bu bir de sadece Türkiye'de değil Feyza Hanım, dünyanın en büyük problemlerinden bir tanesi. Özellikle hani eski bayramlar nerede sözü, sorusu çok fazla soruluyor. Ama bu aslında toplumsal bir değişimle alakalı bir durum. Yani yaşam biçimi değişti. Hızlanan bir dijital dünya söz konusu ve tabii artan bir dijital bağımlılık var. Buna verilen doğal bir tepki var. Şimdi biraz geçmişe gidelim. Eski bayramlar dediğimiz özellikle yılın en önemli sosyal buluşma zamanlarından bir tanesiydi. İletişim akışının bu kadar hızlı olmadığı, yoğun olmadığı, teknolojinin bu kadar gelişmediği dönemlerde günler öncesinden hazırlıklar yapılırdı, evler temizlenirdi, tatlılar hazırlanırdı, kıyafetler alınırdı, bayram sabahı erken kalkılırdı, aile büyüklerinin elleri öpülürdü, komşular ziyaret edilirdi, kapılar tek tek çalınırdı, çocuklar bayram harçlığı ve şekerler toplardı. Yani aslında burada insan sadece bayramlaşmıyordu, sohbet ediyordu, dertleşiyordu, birlikte vakit geçirebilme eylemini sağlamış oluyordu.
1: Evet.
0: Çocuklar içinse o zaman böyle tabletler, telefonlar, bilgisayarlar ya da ekranlar yoktu. Onlar için de bayram oyun demekti, sokak demekti ve tabii ki rahatlıkla hareket edebilecekleri, işte kaydırakta kayacakları, salıncakta sallanacakları bir zamandı. Bugün samimiyetle söylüyorum, tablo büyük ölçüde değişti.
1: Evet.
0: Bu değişimin de kıymetli insan en büyük nedenlerinden biri dijitalleşme ve tabii ki dijitalleşmenin getirdiği dijital bağımlılık. Neden? Çünkü iletişimimizin büyük kısmı artık ekranlar üzerinden gerçekleşiyor. Telefonlar, işte sosyal medya platformları, yapay zeka uygulamaları, mesajlaşma uygulamaları hayatımızın merkezine yerleşmiş durumda. Dolayısıyla bu durum artık günlük yaşama değil özel günleri de etkilemiş durumda. Çünkü o dönem sadece sesinizi duyurabiliyordunuz. Artık istediğiniz herhangi bir gün görüntülü konuşma, görüntülü görüşme imkanına da sahip oluyorsunuz. Bugün baktım mesela bayram sabahı bile birçok kişi ilk olarak telefonuna bakıyor. Dışarı çıkın, burada da onu göreceksiniz. Mesajlar, bildirimler, yapay zekadan hazırlanmış görseller
1: evet.
0: derken
1: toplu mesajlar.
0: Evet, evet, toplu mesajlar ya da sizin de ifade ettiğiniz gibi. Hatta geçen bana bir mesaj geldi Feyza Hanım. Başkasına mesajı atmışlar galiba.
1: Evet. Direkt
0: iletildi diye göndermiş. Altında da başka birinin ismi yazıyor.
1: İsmi değil mi? Evet evet.
0: Yani,
1: hepimizin başına gelmiştir bu. Evet.
0: Gelmiştir yani. Mutlaka benim bu bayramda da geldi. En azından hani o mesajı kopyalıyorsak bile.
1: İsmi değiştirin bari değil mi?
0: Tabii. Şimdi bu gayri samimi bir olay meydana getirdi efendim. Çünkü yüz yüze görüşmenin yerine maalesef mesajlar aldı ve toplu mesajlar. Neden? Toplu olarak da mesaj gönderebilmesine izin veren anlık mesajlaşma uygulamaları da var. Yani bugün aile bireyleri ben görüyorum, sizler de belki ziyaretlere gidiyorsunuzdur, görüyorsunuzdur ya da buluşmaları görüyorsunuzdur. Aynı sofrada, aynı yerde olsalar bile ellerinde bir telefon olması artık maalesef sıradan bir görüntü haline geldi.
1: Evet.
0: Bu durum artık hem fiziksel olarak hem de zihinsel olarak insanların ayrı dünyalarda yaşamasına sebebiyet veriyor. O ben merkezci yapı dediğimiz yapı zaten maalesef bizi bu küresel yapı bu hale getirdi. Zaten birlik bütünlüğün bozulması, birlik bütünlüğün parçalanması amacıyla bu teknolojilerin var olduğunu görüyoruz. Çünkü biliyorsunuz çoğu Amerikan menşeili, bunların istihbarat amacıyla da kullanıldığını görmekteyiz. Bu bizim davranışlarımızın da analiz edilmesini sağlıyor. Ne kadar fazla dijital ortamda veri bırakırsak o kadar fazla takip edilme riskimiz de söz konusu oluyor. Zaten o yüzden belki de kıymetli Feyza Hanım, bugün dijital bağımlılık dediğimiz husus sürekli işte bildirimleri kontrol etme ihtiyacına sebebiyet veriyor. Sosyal medyadan geri kalmama arzusu, ki fear of missing out dediğimiz gelişmeleri kaçırma korkusu, hastalığı ya da
1: hepimizde var bu.
0: Var var efendim. Yani ben şimdi yanlış anlamayın, hani bunları söylüyorum ama bende yok mu? Var. Ama mümkün olduğunca kontrollü bir şekilde bunu sağlamaya çalışıyorum. Yani en azından sürekli kısa videolar izleyerek uyarılma hali yapmıyorum ya da bağımlılık noktasında belli bir dakikadan sonra alarm devreye giriyor ve çok ekrana baktın deyip kendimi çekebiliyorum. Farklı etkinlikler, aktivitelerle uğraşabiliyorum. Çünkü unutmayın, bu durum sadece iletişim akışımızı bozmadı. Dikkat süremiz kısaldı. Tabii. Gerçek hayattaki ilişkilerimizin kaliteleri düştü. Bayram gibi derin bağların kurulması gereken zamanlarda bile kendini gösteriyor. Bir de şöyle düşünün Feyza Hanım. Misafirliğe gidiyorsunuz. Belki aylar sonra, yıllar sonra gittiğiniz bir yer. Sürekli elinizde telefon olup bir yandan konuşurken bir yandan telefona bakmanız, karşı tarafın da bu noktada değersizleşmesine,
1: evet,
0: kendini değersiz hissetmesine sebebiyet veriyor. Bugün insani ilişkiler ya da arkadaşlık, dostluk ya da evliliklerdeki bozulmalara baktığınızda yine o şiddetli geçimsizliğin altında yatan en temel etmenin dijital bağımlılık ve iletişim kopukluğu olduğunu görüyorsunuz. Yani aslında iletişim deyip geçmememiz gerekiyor Feyza Hanım. Bağların zayıflamasına sebebiyet veriyor. O yüzden ben merkezci bir yapı oluşuyor. Takdir edersiniz ki bu dijital emperyalizm dediğimiz kavramda her zaman böl ve yönet esasına göre oluşuyor. Veriler de yurt dışına gittiğinde, ki bundan iki hafta önce yine Sayın Selçuk Bayraktar'ın bir konuşması vardı. Veri egemenliği ve verilerin Türkiye sınırları içerisinde kalmasının önemli olduğunu ifade etmişti. Zaten bunlar dijital bir afyon gibi bize sunuluyor. Belli bir noktadan sonra bağımlı hale getiriyor ve günün sonunda maalesef kıymetli insan algoritmalar aracılığıyla yönlendirilen bir toplum halini almaya başlıyoruz. Kutuplaşma artmaya başlıyor. Bugün çağımızda en büyük sorun belki de sosyal medyadaki bu içerikler ve aynı, evet, zamanda da artık mesajların yavanlaşması, yozlaşmanın had safhaya ulaşması ve insani ilişkilerin kopması olarak görüyoruz.
1: Evet, evet. En azından bayramlarda buna dikkat etmek lazım. Çok kıymetli mesajlardı. Çok teşekkür ederiz. Bu konu çok uzun, çok konuşulacak şey var ama ne yazık ki programımızın sonuna geldik. Evet.
0: Evet. Çok keyifliydi. Tekrardan sizlere mutlu, huzurlu, sağlıklı bir bayram diliyorum kıymetli Feyza Hanım. İnşallah Türk İslam alemi için bu bayram hayırlara vesile olsun diyorum. Her şey gönlünüzce olsun diyorum. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.
1: Siz de hoşça kalın. Tekrar iyi bayramlar diliyoruz. Sağolunuz. Profesör Doktor Ali Murat Kırık bizimle birlikteydi sevgili dinleyenler. Böylece Ailece programının sonuna geldik. Programımızı Ayhan Demiray ve Müge Tüzüngel çek hazırladı. Teknik yönetmenimiz Adem Gürlek'ti. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya. Yarın tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk,
2: bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne,
0: sen,
1: ben,
0: biz,
3: hepimiz bir aileyiz.
2: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: Hukuk ve Hayat başlıyor.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, Hukuk ve Hayat programımıza hoş geldiniz. Yapımcımız Tuğçe Bilgin, teknik yönetmenimiz Selver Cesur Gençler, ben Profesör Doktor Murat Topuz. Bugün ceza yargılamasında mağdurun beyanının tek başına yeterli olup olmadığı ve hükme esas olup olamayacağını değerlendireceğiz. Şimdi bu bölümümüzün hukuki terimini dinliyoruz.

Ceza muhakemesi. Ceza hukukunda iddia, savunma ve yargılama sürecidir. Ceza muhakemesi süreci, kişinin veya kişilerin yaptıkları eylemlerin suç olduğuna dair görülen suç şüphesiyle başlar ve bu şüphe sonuçlanıncaya kadar devam eder. Hukuk ve hayat devam ediyor.

0: Değerli dinleyicilerimiz, az önce de belirttiğimiz üzere bugünkü konumuz özellikle ceza yargılamalarında, ceza mahkemelerinde mağdurun beyanı tek başına esas olur mu? Bu kapsamda da konuğumuz İstanbul Barosu Avukatlarından çok değerli meslektaşım Sayın Avukat Yusuf Gürleyen. Yusuf Bey, programımıza hoş geldiniz.
1: Saygıdeğer hocam, çok teşekkür ederim. Hoş buldum.
0: Değerli meslektaşım, şimdi ceza yargılamalarının kendi içerisinde çok özel bir disiplini var. Bu kapsamda da özellikle kadınlara karşı yönelmiş suçlarda kadının beyanının esas olduğuna yönelik bir toplumsal algı var. Gerçekten öyle midir? İşte cinsel suçlar olsun, aile içi şiddet olsun, kapalı alanlarda işlenen suçlar olsun, mahkemeler sadece mağdurun beyanına göre yargılama yapıp suçlanan ya da şikayet edilen kişiyi cezalandırır mı? Buna hukukun ve yargıtayın yaklaşımı nedir?
1: Sayın hocam, bu konu ceza yargılamasının en hassas başlıklarından birisidir. Çünkü bir tarafta gerçekten suç mağduru olan ve çoğu zaman yaşadığını başka türlü ispat etmekte zorlanan kişiler vardır. Diğer tarafta ise masumiyet karinesi gereği hakkında kesin ve inandırıcı delil olmadan mahkum edilemeyecek bir sanık vardır. Zaten hukukun görevi de bu iki değeri aynı anda korumaktır. Zaten ceza muhakemesinin temel mantığı da budur. Ne mağduru peşinen haklı görmek ne de sanığı peşinen suçlu kabul etmek. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi masumiyet karinesinin asıl olduğunu açıkça vurgulamaktadırlar. Nedir masumiyet karinesi? Suçluluğu kesinleşmiş bir mahkeme kararı ile sabit oluncaya kadar herkesin masum oluşudur. Bununla birlikte ispat yükü iddia makamındadır ve hiç kimseye suçsuzluğunu ispat yükü yüklenemez. Şimdi ceza muhakemesi kanununa göre de hakim kararını ancak duruşmada ortaya konulmuş ve huzurunda tartışılmış delillere dayandırabilir. Yüklenen suç da ancak hukuka uygun elde edilmiş delillerle ispat edilebilir. Öncelikle şunu açıkça söylemek gerekir. Mağdur beyanı elbette bir delildir. Hatta bazı suç tiplerinde son derece önemlidir. Bazen soruşturmayı başlatan ana delildir. Ancak ceza yargılamasında mağdur söyledi, o halde mahkumiyet verelim. Mağdur kadınsa beyanını tek başına yeterli görelim şeklinde bir peşin kabul yoktur. Ama diğer taraftan tek başına beyan varsa bunun hiçbir değeri yoktur demek de doğru değildir. Hukuken doğru yaklaşım şudur. Mağdur beyanı ciddiye alınır, ayrıntılı biçimde incelenir, dosyanın bütünü içinde sınanır, ancak güvenilir bulunursa hükme etkili olur. Toplumda çok sık duyduğumuz bu sizin de bahsettiğiniz kadının beyanı esastır cümlesine de burada bir açıklık getirmek gerekir. Bu ifade ceza muhakemesinde mahkumiyet için geçerli bir ispat kuralı değildir. Ceza hukuku bakımından böyle bir kural yoktur. Mahkeme sırf şikayette bulunan kadın diye ya da sırf mağdur olduğunu söylediği için başka hiçbir inceleme yapmadan mahkumiyet kararı veremez. Esas olan beyanın güvenilirliğinin hukuken test edilmesidir. Peki neden bu konuda özellikle bazı suçlarda gündeme geliyor? Çünkü bazı suçlar mesela kapalı alanlarda işleniyor. Mesela aile içinde yaşanıyor, evde yaşanıyor ya da iş yerinde baş başa kalınan ortamlarda yaşanıyor ve başka şekilde delillendirilemeyebiliyor. Özellikle cinsel suçlarda, tehdit suçlarında, aile içi şiddette ya da buna benzer başkaca suçlarda kamera kayıtları olmuyor. Tanık olmuyor. Olay anına ilişkin doğrudan bir delil de bulunmayabiliyor. Böyle dosyalarda elbette mağdur beyanı çok önemli bir hale geliyor. Ancak az önce de tekrar ettiğim gibi ceza muhakemesi başkaca delil yokmuş, o halde yalnızca mağdur beyanı yeterlidir şeklinde düşünmüyor. Tam tersine böyle durumlarda söz konusu beyan daha da dikkatle inceleniyor. Tabii burada önemli olan konu Yargıtay'ın yaklaşımı. Yargıtay'ın yaklaşımı da tam olarak bu noktada devreye giriyor. Yargıtay neye bakıyor? Özellikle cinsel dokunulmazlığa karşı suçlarda Yargıtay'ın baktığı başlıca ölçütler şunlar. Mağdur

0: doğal sayılıp sayılmayacağı. Yani Yargıtay mağdur beyanını körü körüne kabul etmiyor. Onu sınıyor, test ediyor. Diğer olgularla, dosyada bulunan diğer delillerle karşılaştırıyor. Ve bu saydığım kriterlerin tamamını bir arada değerlendiriliyor. Yalnız mağdur anlatımına dayanılarak mahkumiyet kurulamayacağı, özellikle çelişki, husumet, gecikmiş şikayet ve destekleyici delil eksikliği varsa bunun sanık lehine değerlendirilmesi gerektiği ifade ediliyor. Nitekim mağdur beyanının kendi içinde tutarlı olması ve başkaca delillerle desteklenmesi, diğer delillerle çelişmemesi ifadesinden şunu anlamak gerekir çoğu zaman. Diğer delillerden kasıt mesaj kayıtları olabilir, HTS verileri olabilir, kamera kayıtları olabilir, adli tıp raporları, doktor raporları, psikolojik değerlendirmeler olabilir. Bu şekilde karşımıza çıkabilir. Kısacası mağdur beyanı olay örgüsünün merkezindeki veri olarak değerlendirilir. Ama bu değerlendirme sonucunda hala her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı bir kanaat oluşmuyorsa, o noktada ceza yargılamasının temel ilkelerinden biri olan şüpheden sanık yararlanır ilkesi devreye girer. CMK 223.2e şu şekilde söyler: yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması halinde beraat kararı verilmesi gerekmektedir. Bu nedenle şu şekilde bir özetleme yapmak mümkündür: mağdur beyanı önemlidir ama imtiyazlı değildir. Burada mağdurun cinsiyeti de önem arz etmemektedir. Dikkat edilmesi gereken yegane husus somut olayın şartlarıdır. Her olay kendi içerisinde değerlendirilir. Dolayısıyla mağdur beyanı tek başına yetmez demek de kadının beyanı, mağdur kadının beyanı esastır, tek başına yeter demek de hatalı olacaktır.
1: Değerli meslektaşım, çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgilerden dolayı. Bugünkü konuğumuz İstanbul Barosu avukatlarından avukat Yusuf Gürleyen'di ve mağdurun beyanı esastır ya da halk arasında yerleşmiş tabiriyle kadının beyanı esastır ifadesinin aslında hukuken mutlak kabul edilmediği ve yargılamanın farklı parametreleri ile teyit edilmesi gerektiği üzerinde durdu. Bir başka programda görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Hukuk ve hayat sona erdi.

0: Reklamlar.
1: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
3: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
1: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
4: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram. Bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.

0: Seymen hayırlı bayramlar diler.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
2: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
4: Vodafone'lara bir güzel haberimiz, bir de 10 kat güzel haberimiz var. Güzel haber, Türkiye'nin 5G kapsamalı

0: haberi Vodafone oldu. Biz de bu güzel haberi katlayarak kutluyoruz. Şimdi hediye çarkını her çevirmenizde gigabyte hediye ediyoruz. Kazandığınız gigabyte'ları da ona katlıyoruz.
1: Reklamlar.

0: Zeytin ağacının gölgesinde.
1: TRT İstanbul Radyosu'ndan hepinize merhaba sevgili dinleyenler. Bizler program yapımcısı Harun Sarı, kumanda masasında Kazım İncetaş ve ben Fatih Öznur. Zeytin Ağacının Gölgesinde programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün 2026 yılı Kurban Bayramı'nın ikinci günündeyiz. Bayramın huzurunu ve paylaşma ruhunu birlikte yaşarken, Filistin'de hayatın en temel ve en dirençli alanlarından birine, eğitime odaklanacağız. Bu vesileyle bütün dinleyenlerimizin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyoruz. Zor şartlar, kısıtlı imkanlar ve süre gelen belirsizliklere rağmen Filistin'de eğitim, umudun, direncin ve geleceğe tutunmanın en güçlü yollarından biri olmaya devam ediyor. Bu bölümümüzde Filistin'de eğitimin karşı karşıya olduğu zorlukları, öğrencilerin ve akademisyenlerin günlük hayatını ve bütün bu şartlara rağmen ortaya çıkan başarı hikayelerini alacağız. Konuğumuz Filistinli doktora öğrencisi ve İslam hukuku araştırmacısı Sayın Hadil Dibas. Hoş geldiniz Hadil Hanım.
2: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Bizi ayarladığınız için, buraya böyle bir fırsat verdiğiniz için tekrar teşekkür ediyorum.
1: Estağfurullah. Teşekkür ederiz biz de geldiğiniz için. Size de iyi bayramlar diliyoruz. Efendim, nereden başlayalım diye düşünüyorum. Hakikaten Filistin'de eğitim bütün zorluklarına rağmen başarıyla devam ediyor. Aldığımız haberler ve bilgiler çerçevesinde bunu söylüyorum. Siz bize Filistin'de eğitim sisteminden şöyle genel hatlarıyla bahseder misiniz? Nasıl bir yapıya sahipti ve o yapı nasıl devam ediyor bu süreçte?
2: İlk olarak Kurban Bayramımız mübarek olsun. Türk milleti, Filistin halkı inşallah selametli, huzurlu ve bol bereketli olsun. Gelecek bayram inşallah Mescid-i Aksa hep birlikte feth namazı inşallah nasip olur.
1: İnşallah.
2: Şimdi genelde Filistin eğitim meselesi idari olarak Eğitim ve Yüksek Öğretim Bakanlığı tarafından yönetiliyor. Öyle üç bir kademimiz var. Başlıyoruz, anaokullar aynı Türkiye'de gibi sistemde var. Sonra ortaokullar da var, sonra lise okulları var. Ama şöyle bir şey var Filistin'de. 10. sınıfından sonra seçenek hakları var. Yani mesela her öğrenci 10 sınıf bitirdikten sonra ya fen mesela meslekleri tercih eder, seçiyor, ya edebiyat meslekleri, ya şer'i ilimleri ya da teknik ilimleri de bile böyle bir seçenek de var. Ona göre zaten son sınıfa giriyor, özellikle adı tevcihi orada Filistin'de. Tevcihiden sonra buna göre yerleştiriyor hangi üniversite istiyor. Şöyle bir okul tarzları var. Genel olarak en yüksek, en geniş, en büyük olanları zaten devlet okulları var. Özel okullar da var ama onlar sayı olarak gerçekten bayağı az. Sadece ana şehirler gibi var mesela. Bir kısım Kudüs, Ramallah, bazen Gazze'de böyle bir şeyler var. Ve UNRWA okulları var. UNRWA uluslararası destek gelen mülteciler için kamplarda kaldı. Yani Nekbe'den sonra kalan Filistinler orada her kamp içinde illaki bir okul oluyor. Böyle genel olarak da var. Ekstra şöyle bir şey var. Filistin'de genel olarak eğitim meselesi, dini dersler daha farklı bir şekilde var. Yani mesela ekstra dersler, Kur'an-ı Kerim'de dersler de var. Ezberlemek, hafız yetiştirmek. Onlar hem bir kısım camilerde oluyor, bir kısım okullarda oluyor.
1: Anladım. Peki bu yapı tabii bu süreçte ne hale geldi, ne durumda ve eğitim nasıl devam ediyor? Tabii ki pek çok okul yıkıldı, çok zorluklar var. Gündelik hayatta zaten hayat sürmek zorken bu eğitim nasıl devam ediyor?
2: Şu andaki durumlar tabii ki malum. Herkes yani en azından okuyor, bakıyor böyle bir soykırım olduktan sonra. Mesela Gazze'deki şu andaki durum şöyle bir durum var. Çadırda okullar artık yavaş yavaş insanlar öyle başladılar. Ve oradaki okullar tamamen sıfırdan başlayan bir okullar diyebiliriz. Mesela tahtalar yok. En temel haklardan biri. Ne tahta var, ne sandalye var, ne koltuk var, ne bir şeyler var, ne kitaplar da bile kaldı. Şimdiki Gazze'deki durum şu. Maalesef yani en son güncellemeler şeyler, eğitim artık online bir şekilde dışarıda gelen destek

0: Niye yürüyor?
1: Dolayısıyla vesilesiyle böyle oldu. Mesela bir dönem Batı Şeria'daki öğretmenler böyle bir projeyi öğretirdiler Onur'la birlikte. Biz YouTube kanallar açıyoruz. O kanallar oradaki dersler ekliyoruz. Oradan ne zaman internet gazete gelirse girebilirler. Oradaki dersler böyle takip etsinler. Böyle bir durum oldu. Şu an Batı Şeria'ya geçsek maalesef şimdiki dönem böyle diyebiliriz. Okullar çoğuları gerçekten İsrail engelleme bir şekilde artık tarzları da başladı. Yani bir saldırma olunca o gün tamamen talim iptal oluyor. Acil planları gibi böyle diyebiliriz. Ya her gün olaylar mesela en güncel şekilde nasıl geliyor, nasıl gidiyor ona göre zaten öğretmenler bile yani
0: Bilinmezlik var.
1: tabii ki
0: Bilinmezlik
1: belirsizlik hatta bile
0: var.
1: var.
0: Doğru. Peki öğrenciler böyle bir durumda nasıl zorluklarla karşılaşıyorlar? En temel zorluklar ne mesela eğitime ulaşmada?
1: Şu andaki hareket özgürlüğü yok. Yani mesela ben bugün kalkacağım, okula gideceğim. Acaba okula ulaşabilir miyim? Bu en büyük sorulardan biri ve en büyük kaygılardan biri. Mesela en son örnek olarak diyebiliriz. Batı Şeria'da şu an 1000 tane teftiş noktalar var. 1000 tane kontrol noktalar var. Ben sadece evden çıkmak, okula gitmek acaba kaç tane teftiş noktalar kontrol altında ben geçeceğim?
0: Ve geçebilecek
1: Ve
0: miyim?
1: aynen ve ona geçebilir miyim? Ve sadece bu öğrenciler bir zorluk değil, öğretmenler bile zorlanıyorlar. Yani mesela yarın bir sınav var. Acaba olacak mı, olmayacak mı? Bu şimdiki en büyük sıkıntı yaşıyor oradaki dönem yani oradaki eğitim planları maalesef hala geri kaldı. Genel
0: Maalesef.
1: olarak mesela şöyle diyebiliriz dönemler Mayıs'ta bitiyor. Şu andaki yıl bitmiyor. Mayıs'ta bitecek bir imkanı yok. Çünkü maalesef hala öğrenciler iki düzgün dersi bile alamadılar.
0: Dolayısıyla devam edecek. Belli bir tarihi yok.
1: Yok.
0: Öğrenciyi nerede bulduysa öğretmen orada eğitim verecek duruma gelindi. Peki tabii internetin de çok kesik olduğunu düşünürsek o hizmeti almak da kolay değil.
1: Hocam şöyle bir şey var. Hem kolay değil hem o imkan acaba müsait bir vakit ben bulabilir miyim? Çünkü mesela elektrik imkanı çok kısıtlı. Bu bir. İkincisi okul imkanları da kısıtlı. Mesela kitaplar indirebilir miyim? Acaba benim böyle bir teknoloji imkanım var mı? Ya da bir defter, bir kayıt gazete mesela ben alabilir miyim? Oradaki zaten durumlar malum, belli. Ne bir para var, ne bir yardım hatta gelebilir. Bunlar da var. Şöyle bir şey de var. Maaşlar da bile yok mesela. Bunu da biz bakarsak Kudüs'te ya da Batı Şeria'da. Mesela öğretmen gidiyor, geliyor. Yol parası bile yok.
0: Nasıl gidecek?
1: Nasıl gidecek? Bunu da
0: Hizmete nasıl devam edecek? Bu da
1: çok
0: önemli
1: büyük
0: bir
1: bir
0: durum.
1: sıkıntılar var. Yani
0: Evet.
1: orada yaşadığı durumlar da maalesef de böyle bir hale geldi.
0: Herkesin de hayatı devam etmek durumunda. Kolay değil hakikaten. Çalışacak mı? Nasıl para kazanacak? Yani öğretmenin durumu da
1: Ve
0: tehlikeli.
1: şunu da ekleyebiliriz. Güvenlik sıkıntı var. Mesela genel olarak İsrail işgal devlet kuvvetleri bunlar. Hiçbir hürmet bile anlamıyorlar. Okul bile saldırmalar var. Yani en son yeni olanlardan biri Ramallah'da bir köy. Orada bir yerleşimciler gittiler. Bir okul saldırdılar. Bir an bir öğretmen bir öğrenci kaybettik. Şehit oldular.
0: Allah rahmet eylesin. Tabii ki
1: Amin.
0: hastaneleri yıkan bir terör devletinden okulları, üniversiteleri yıkmaması beklenemez. Bu en büyük engel zaten. Bir kere bir yıkım hadisesi var. Eğitime de engel
1: Yani
0: koyuyorlar.
1: mesela bunu gerçekten diyebiliriz. Aslında eğitim soykırımı da var. Sadece soykırım, genel soykırım, insan tanıdığı soykırımlar da değil. Eğitim gerçekten çok ciddi bir soykırım şimdi Filistin'de yaşıyor. Düzgün bir plan yok. Bu bir, yani bakanlar bile artık anlamıyorlar. Bu belirsizliği nereye getirecekler? Her durum, hem siyasi durumlar etkileniyor, hem ekonomik durumlar etkileniyor, hem toplum olarak
0: Ama
1: bu var.
0: belirsizliğin olduğu yerde bütün bunlar normal değil mi? Yani bütün herkesin yapacak şeyini bilememesi, geleceğe dair ne olacağını bilememesi, hiçbir planın gerçekleşmesini engelleyen en önemli şey
1: Tabii ki.
0: maalesef. Peki eğitim materyalleri ve altyapı açısından şu an epey eksiklik var. Sizce başlıca eksiklikler, acil çözülmesi gereken sorunlar ne?
1: Yani mesela Gazze'de gerçekten şimdi acil bir destek istiyor. Derhal okul kurma yani en azından demeyeceğiz binalar çünkü bina bayağı uzun bir vakit sürebilir.
0: Dönüşüm.
1: En azından evet yani ne bileyim çadırdaki daha farklı, daha biraz da gerçek tutacak bir imkan olsun destek olarak hem öğretmenler için hem öğrenciler için. Yani küçük bir çadır ne kadar öğrenciler sayabilir ki orada? Kaç öğrenci alabilir? Çok ciddi bir sıkıntı var. Batı Şeria'ya biz mesela geçersek oradaki materyaller maalesef tamamen bazı okullar tahribat bir şekilde İsrail'e soktu. Yıkıldı. Bazı okullar gerçekten yıkıldı ve şunu var. Hem Gazze'de hem Batı Şeria bazı şehirler okul insanlar artık özellikle kamplar ele aldıktan sonra evsiz kaldığı insanlar okula geçtiler. Yani böyle bir sıkıntı.

0: artık oldu. Mesela bir ne bileyim böyle bir mahalle iki üç okul var. Şimdiki o bir iki okul artık okul olarak kullanılmıyor. Artık ev olarak kullanılıyor. Bu da çok ciddi bir sıkıntı oldu.
1: Öğrencileri ve öğretmenleri böyle ayakta tutan, onların motivasyonunu sağlamlaştıran unsurlar ne sizce?
0: Böyle bir şey var Filistin'de. Eğitim gerçekten imandan bir parçadır. Yani sadece bakmıyorlar. Ben bir eğitim ya da bir diploma alacağım ya da bir işe gireceğim böyle böyle yok. Onlar çok böyle güzel bir direnişi var. Eğitim bir direnişi bile var. Yani ben mücadele edeceğim ama eğitim o da bir mücadele bir şekilde var. Sadece silah tutmak da bile değil. Bazen kelime ne kadar önem verebilir, ne kadar insanlar etkilenebilir, ne kadar bu dava ben bahsedersem ona göre o da eğitim bir rolü var. Şöyle bir de ekleyebiliriz. Sumut manası ve ribat manası ilimden de insanlar artık oradan tutuyorlar. Yani tamam ben bu ev bırakmayacağım. Neden? Çünkü ben çok iyi biliyorum. Ben zaten eğitim aldığım bir insanım. Ben zaten o toprak benim toprağım. Zaten tarih bile anlatıyor bizi. Zaten dinimizde de var. Yani hep sürekli genel olarak bir Hazreti Peygamberimiz hadisi var. Çin'de bile siz gidin orada elin bile alın. Yani Filistinler her ev gerçekten böyle bir ruhu var, böyle bir şuuru bile var. Biz aileler bile anneler babalar sorarsak ben mesela bir imkan olamadı. Ben bu eğitimi giremedim. Böyle bir imkanım olamadı. En azından çocuklarım ben sonsuza kadar destek veriyorum. Onlar gidecekler, okuyacaklar. Onların geleceği onlar yazacaklar. Biz gerçekten bu halk ne olursa olsun biz o eğitim illaki sonuna kadar tutuyoruz.
1: Evet, yani mücadeleye devam ediyoruz. Savaş ortamında bile olunsa, her yer yıkık dökük bile olunsa bu hizmeti almak arzusunda, yani hem öğrenciler, vermek arzusunda da öğretmenler, tabii öyle anlıyorum ben. Maşallah diyelim. Tabii geçmişte Filistin'in her zaman benzer sorunları oldu ama hiç bu kadar şiddetlisini yaşamamıştı galiba. Mutlaka hep katliamlar oluyor, şu oluyor, bu oluyor ama bu kadar uzun süren bir süreç olmamıştı sanıyorum. Eğitim sistemi nasıldı sizce? Siz de o eğitim sisteminden yetişen bir ilim insanısınız. Eğitimdeki başarı oranları nasıldı?
0: Yani orada genel olarak böyle Filistin'de illaki her evde bir doktor var ya bir mühendislik var. Yani hem fen bilimler ve sağlık bilimler gerçekten çok önem veriyorlar. Anaokulundan beri biz mesela İngilizce başlıyoruz. Arapça ve İngilizce yan yana okuyoruz. Buraya geldiğimden beri en çok şaşırdığım şeyler mesela yabancı diller. Mesela yabancı diller, Türkler bu konuda acaba gerçekten böyle mi? Yeni nesil çok farklı ama eskiden bana böyle geldi gibi biraz. İngilizce çok önem herhalde vermemişler.
1: Bizde pek İngilizce yok, evet.
0: Evet.
1: Bizde Türkçenin içinde Arapçanın etkisi çok büyük. %40'a yakın bir Arapça kökenli kelimelerimiz var. O konuda biraz anlaşıyoruz ama biz tabii Arap kelimelerini de farklı kullanıyoruz. Anlaşamıyoruz yani. Arapça öğrenmek de zor geliyor. Dile karşı Türkiye'nin sanıyorum eğitimde çözemediği en büyük sorun. Onu siz tespit etmişsiniz.
0: Doğru. Ama hocam şöyle bir şey var. Filistin'de mesela dil konularda çok hemen algı açık yani bu konular. Şimdi artık yavaş yavaş Filistinliler Türkçe biliyorlar bu arada.
1: Evet.
0: Hatta buraya gelmeyen insanlar da bile az. En azından ufacık bir kelimeler bile biliyorlar. İngilizce tabii ki orada en azından %90'ı biliyorlar. Konuşabiliyorlar, yazabiliyorlar. Hatta biz belki gördük yani o savaş başladıktan sonra sosyal medya gençler bile İngilizce ufacık böyle bir görüntüler, videolar paylaşıyorlar ve İngilizce bir şekilde çok güzel bir dil yani izah ediyorlar. Şu da var, Filistin'deki oradaki eğitim sadece eğitim bir görev olarak görmüyorlar. Hem öğretmenler hem öğrenciler. Yani mesela ben bu çanta taşıyorum ama aslında bu çanta onun içinde hayallerim de var. Onun içinde geleceklerim de var. Onun içinde çok böyle bir şey. Eğitim ben başarı bir noktalara gelmem lazım. Çünkü benim gelmem bu yani benim ülkeyi temsil eden bir şey. Ve bu arada Filistinliler yani hem imkan olarak hem onların akli olarak çok çalışan bir zekası var. Yani biz mesela fark görürsek yurt dışındaki bile çok ödül alan Filistinliler var.
1: Daha çalışkan, belki de şartların zorluğundan mı olsa gerek, kendilerini çalışmak zorunda hissediyorlar. Orta Doğu'da hep öyle görüyoruz çünkü. Çok rahat olan ülkelerde pek bu çalışkanlık yok, bir
0: Yok,
1: gevşeklik var.
0: aynen. Ya o kadar şey de birazcık hatta tembellik gibi de var.
1: Öyle demek istemedim ama siz söylediniz.
0: Evet hocam yani var ama şu var Filistin'de gerçekten çalışma başka bir ruhu var başka bir nefesi var yani atmosfer gibi de hatta
1: Evet.
0: ayrı.
1: Filistinli aileler de eğitime hayli önem veriyor anladığım kadarıyla sizin söylediklerinizden.
0: Doğrudur yani Şu hocam, mesela bazı köyde kalan insanlar da bile böyle bir önem veriyorlar. Ben okumadıysam en azından illaki benim kızım okuyacak, benim oğlum okuyacak. Ve bunlar sonsuz destekleri var. Yani genelde mesela ufacık bir hadiseler biz ya da olaylar gerçekten örnek verirsek, inanın fakir bile bir baba mesela gider çalışır sabah gündüze kadar, sadece yeter ki ben o bara...
1: Çocuklarım okusun.
0: Evet, çocuklarım okusun. Ben o bara illa ki üniversite harçlık, üniversite paralar ben toplarım. Sıkıntım yok. Ama sadece yeter ki benim çocuğum gerçekten okusun. Böyle iyi bir makamları, iyi bir mevkileri gelsin. Doktorluk meslek ayrı, mühendislik meslekler de ayrı. Öğretmenlik bile ayrı. Yani mesela bizim Filistin'de öğretmenler günü gerçek farklı bir şekilde var. Herkes kutluyor. Sadece mesela okuldaki değil. Ve oradaki eğitim hep sürekli Filistin'de bağlı bir şey var. Yani tüm Filistin'deki tarihler, önemli tarihler, hadiseler sabah başlıyoruz tamamen bir saat sadece o gün anlatmak için. Nesil hep sürekli onların hafızası
1: canlansın, tazelensin diye.
0: Tabii ki.
1: Peki bahsettiğiniz sanıyorum Orta Doğu'da da hanımların ve kız çocuklarının en çok okuduğu ülkelerden biriydi. Hala da öyledir. Siz öyle söylediniz. Yani eğitimdeki yerleri sağlam galiba anladığım kadarıyla. Değil mi? Çoğu okuyor.
0: Çoğu okuyor. Hatta yani
1: destekliyor aileler.
0: Evet, son rakamlar biz bakarsak mesela %60 kadınlar, kız öğrenciler gerçekten eğitimli bir insanlar. Ve o eğitim bittikten sonra çalışıyorlar. Yani çalışma bile
1: imkan. Yani Orta Doğu'daki o hanım okumaz işte evinin kadını olsun falan düşüncesi yok galiba.
0: Filistin'de gerçekten tam tersi hatta biz görüyoruz.
1: Evet.
0: Ve okuduktan sonra bazı olaylar hatta bile hem çalışıyor hem yüksek lisans ve doktora yapan öğrenciler, kadınlar özellikle yani. Onlar hem çalışıyorlar hem annelik yapıyorlar hem okuyorlar.
1: Maşallah.
0: Bu çok büyük gerçekten maşallah. Yani çok büyük bir sadece...
1: Başarı.
0: Hayat şeyle değil, gerçek bir başarı var. Taşıdılar, hem yükleri o kadar ağır, hem ona rağmen mücadele devam ediyorlar. Hem mesela bazıları onlar rağmen yani 30'dan sonra hafızlık bitiren maşallah kadınlar da var.
1: Var, azimli, hayli fazla. Tebrik ederiz, siz de buradasınız zaten, onun örneğini gösteriyorsunuz maşallah. Peki şimdi o zaman günümüze gelelim. Bu uluslararası yardım kuruluşları var, sivil toplumlar var. Onlar Filistin'deki bu eğitime katkı verebiliyorlar mı? Yeterli katkı verebiliyorlar diyemeyiz. Çünkü yeterli değil dediniz zaten. O katkılar geliyor mu eğitim açısından?
0: Şimdi Filistin genel olarak özellikle eğitim sektörü maalesef hep desteksiz gibi kaldı bir sektör. Yani ancak yurt dışında geldiği mesela çok ciddi bir destek varsa okey biz okul inşa edebiliriz ya da biz böyle bir projeyi üretebiliriz ya da böyle. Şimdiki STK destekleri tabii ki de çok önemli. Mesela en çok verilen burslar şimdiki Filistinliler Fulbright, DAD, yani birisi Amerika'dan, birisi Almanya'dan ve birisi Türkiye'den artık oldu.
1: Hı hı.
0: YTB mesela, yurt dışındaki
1: evet.
0: Türk bursları. Ben bu bursluyla mesela buraya geldim.
1: Aa, ne güzel.
0: Ya elhamdülillah çok güzel bir fırsat benim için oldu. Ben daha önce yani ne Türkçe biliyorum, ne okuyabiliyorum, ne konuşabiliyorum, ne hiçbir şeyim. Zaten Türkçe biz kullanmıyoruz ki. Yani Türkçe nereden insan öğrenecek? Ama çok güzel bir destek bizim için oldu.
1: Nasıl oldu? Anlatır mısınız bunu katılmanız? Nasıl duydunuz, nasıl başvurdunuz, nasıl, kim teşvik etti?
0: Zaten 2010 herhalde YTB zaten kuruldu. Özellikle yurt dışında bir öğrenciler burs vermek için böyle bir kurum oldu. Şöyle bir şey, benim bir arkadaşım zaten Türkçe çok çok çok beğeniyor, bayılıyor. Hı-hı. Hatta buraya geldi Türkçe öğrenmek için. Bana dedi, Hadil zaten YTB bir burslar veriyor, hatta doktora. Ben açıkçası tam o dönemde yüksek lisans bitiriyorum, yani bitirmek üzere. Hı-hı. Ve ben doktora hep diyorum, yüksek
1: yapayım.
0: Lisans inşallah bitireceğim. Buna gerçekten başvur, illa ki bir inşallah bir burs bulurum. Başvur yaptım. Çok zorlandım özellikle. Bu Türkçe sorular nasıl cevap vereceğim, bunu. Yavaş yavaş okuyorum ama anlayamıyorum. Yani translate hep sürekli yapıyorum, Google Translate. Sonra elhamdülillah ve kabul gerçekten geldi Marmara'da. Hatta ben daha önce mesela Marmara Üniversitesi bilmiyorum, tanımıyorum. Ama buraya geldim, Allah'a çok şükür ettim. Gerçekten böyle bir nimet oldu. Doktora başladım. Biz sadece şansımız maalesef hazırlık okuduğumuz yıl Covid geldi. Uzaktan aldık. Çok çok o kadar konuşamadık. Ama sonra buraya geldim. Dersler de var. Sonra yeterlik sınıf, sonra vesaire. Çok güzel bir deneme oldu ve çok güzel bir tecrübe oldu. Yani gerçekten mesela Türkiye'de insan dışarıdan ne kadar baksa yok. Buraya geldikten sonra Türk halkı nasıl bir gerçekten temiz bir milleti var. Filistin konusunda o kadar destek veriyorlar. Mesela benim ev arkadaşım Türk. Ve Allah razı olsun Merve, yani onun sayesinde benim Türkçem bayağı ilerledi.
1: Kulağı
0: Konuşmam
1: çınlasın. O
0: bile.
1: da güzel bir avantaj olmuş.
0: Evet, yani mesela elhamdülillah ben

0: Hayatımda hiç aklıma gelmedi bir gün Türk biriyle gerçekten yaşayacağım. Ve o Türk gerçek bir kardeş olarak oldu benim için
1: Ne güzel.
0: bu gurbeti.
1: Merve'nin kulağı çınlasın, ona da iyi bayramlar dileyelim o zaman. Peki hakikaten epey bir Filistinli öğrenci geldi. Çoğunlukla da bir memnuniyet havası sezinliyoruz. Şükür, bu da iyi bir şey. Beklediğinizi bulmuşsunuz gibi görünüyor. Ne zaman bitiyor kısmetse
0: Yani
1: doktora?
0: inşallah bu yıl bitiyor. Ben şimdi tez aşamasında. Sadece biraz çalıştığım konu Türkiye'den farklı bir bakışı var İslam siyasi düşünceleri. Ama ben bu konuyu çok seviyorum. Yani o yüzden teşvikli bir şekilde devam ettim. İnşallah bitmek üzere.
1: İnşallah. Sonra projeniz, planınız tekrar dönmek mi, yoksa buralarda Türkiye'de kalıp devam etmek mi?
0: Mesela bu soru cevabı maalesef eğitim konusunda bağlı. Oraya dönmek çok istiyorum ama iş imkanları da yok. Şimdiki üniversiteler yavaş yavaş, hatta onların oradaki hocalar, oradaki öğretmenler azalmaya başladılar. Çünkü maaş verme imkanı da yok. Yani orada imkanlar
1: Yaşamak zor.
0: yaşamak zor, imkanlar çok kısıtlı. Yani bir böceği üretemezsin orada. En zorladığımız şeyler mesela benim alanım oradaki kitaplar
1: Sizin
0: bile.
1: aileniz nerede Filistin'de?
0: Filistin'de Batı Şeria'da, Tülkerim'de. Tülkerim mesela kütüphaneler bile o kadar, tek bir kütüphane var ve çok eski bir kütüphane mesela. Bunda
1: İmkan yok.
0: zorladığımız şeyler de evet var. İmkan da yok. Mesela burada ben sadece şunu da fark ettim. İlk buraya geldim. Dedim burada insan öğrenci metro biniyor gidiyor ama okula 5 dakika ulaşabilir yani.
1: Evet.
0: Böyle bir imkan Filistin'de yok. Ben umrum geçtiği teftiş noktalarda. Sabah çıkıyoruz, akşama kadar dönüyoruz. Ancak ulaşabiliriz eve. Bu çok gerçekten çok büyük bir nimet. Ben bunu geldikten sonra, buraya geldikten sonra dedim bizim hayal ettiğimiz şeyler Filistin dışında gerçekten insanlar yaşıyorlar.
1: Evet, hakikaten öyle. Bazı yerlerde biz bunun kıymetini bilmiyoruz diyelim, öyle özetleyelim. Teşekkür ediyoruz sevgili Hadir. İnşallah gönlünce olur her şey. İnşallah
0: Amin.
1: Filistin'de de hakkıyla öğrenciler eğitimlerini alabilirler ve her şey rayına girer. Dua edelim. Yapacak şu an için bir şeyimiz yok. Filistin'de eğitimin zorluklarını ve umut veren yönlerini stüdyo konuğumuz Sayın Hadil Dibas'la konuştuk. Sevgili dinleyenlerimiz, eğitim en zor şartlarda bile geleceğe tutunmanın en güçlü yollarından biri olmaya devam ediyor. İşte programımızın bu bölümünde bu konuyu bizlere aktararak Filistinli İslam hukuku araştırmacısı ve doktora öğrencisi Hadil Dibas'a katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Kurban Bayramı'nın ülkemize ve bütün İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyoruz. Allah'a ısmarladık.
0: Amin. Ben de sizi tekrar teşekkür ediyorum. İnşallah Kurban Bayramımız mübarek olsun. Türkiye ve tüm İslam ailemi inşallah huzurlu bir şekilde bol bereketli olsun.
2: Zeytin ağacının gölgesinde.

0: Aklımda kalan satırlar.
1: Büyük mustaripler ilahi bir hasretle acıyı ve hüznü yaşarlar daima, zevke ve sevince dönüştürmek için. Varlık yolunda kişiyi olduran da, içini dolduran da öncelikle acılar ve zevkler, hüzünler ve sevinçlerdir çünkü. Ve en kesif acılar başkalarının sevindiği günlerde yaşanır. Bir elemdir ki bir işkenceye döner bazen, eğer günlerden bayramsa. Ve her işkence odasının diğer kapısı saadete açılır daima. Orada acıların bütün beşeri halleri, hüzünlerin bütün süzgün bakışları, sevinçlerin bütün güzel gözleri ve mutlulukların bütün tatlı sözleri leziz bir hayal ve aziz bir hatıradır. Dimağın has bahçesinde bütün ayrılıklar bir vuslat, bütün hasretler bir halvet kesilir o vakit.

0: En ziyade bayram gecesinde hissedilir yalnızlıkların acıları ve en ziyade bayram gününde tadılır güzellikler. Bayramlar bir hüzün ve bir sevinçten ibarettir daima. Bir yarımında hüzün harmanlanır, buğulu gözler uzak hatıraları, uzaktaki sevdikleri arar. Diğer yarımında sevinçler üst üstedir, yakın kavuşmaları, yakındaki halvetleri damıtır. Hüzünleri sevinçlerle değiştirmektir, uzakları yakın etmektir bayram çocuklarının yüzlerindeki tebessüm. Sevinçler damıtılsın diye acıları potaya koyup kaynatmaktır yaşlıların gözlerindeki parıltı. Yunus Leyin ifade edelim. Bir hastaya vardın ise, bir içim su verdin ise, yarın anda karşı gele, hak şarabın içmiş gibi. Bayramın hüznünü yaşamadan, bayramın gerçeğini kavramak zordur bence. Bayram ki, her kederi sevince döndürdükçe yaşanır. Hepimizin bir kederi giderecek takat sermayemiz vardır elbet. En yakınımızdan başlayarak bir kul için bir fedakarlıktır bayram. Büyük muzdaripler yaşar gerçek bayramları, hüzünleri coşup dalgalandığı müddetçe. Bir el uzatırlarsa ayrıksı eşlerine ve çalmadan bir sıcak buseye hasret çocukların bayramlarını. Bayram ki herkesten çok bir çocuğun hakkıdır. Bir yerlerde bir yalnız adam bir çocuğun hüznünü gidermek için yeniden merhaba derse bir anneye ve bir anne hasretini göğsünde erittiği yavrusuna uzatırsa elini, bayram ol bayram olur. Aklımda kalan bu satırlar İskender Pala'nın Gözgü adlı kitabından, Kapı Yayınlarından.
1: Aklımda kalan satırlar. Reklamlar.
2: Hayaliyle uyuduğunuz bayramlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.
3: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 31 Mayıs'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında. La

0: al.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
2: Sen ne istersen ol.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
4: HDI Sigorta.
5: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
6: Reklamlar. Film Odası.
7: Karanlık

0: Bir salon, insanlar toplanmış, sessizce oturuyor. Tam karşılarında kocaman bir perde. Az sonra makine sesi duyulmaya başlıyor ve salonu dolduran beyaz ışık gözleri kamaştırıyor. Film başlıyor. Bizler Didem Karakelli, Harun Sarı ve ben Mehmet Çelik Yay ve yapımda yine teknik yapımcı arkadaş Müslü Aslan'la beraberiz. Film odası bugün dünyanın en büyük sinema duraklarından biri olan Cannes Film Festivali'ne açılıyor. Bu yıl 79.sü düzenlendi. Festivalde ödüller sahiplerini buldu. Jüri başkanlığını Park Chan-wook'un yaptığı Cannes 2026'da otel sineması büyük yönetmenlerin dönüşleri ve bağımsız sinemanın yükselişi öne çıktı. Altın Palmiye'yi de Rumen yönetmen Christian Mungiu'nun filmi Fjord kazandı. Bu yıl festivalde Hollywood yıldızlarından çok yönetmen sineması konuşuldu. Yalnızlık, politik kutuplaşma, aile, savaş ve modern insanın sıkışmışlığı temaları öne çıktı. Biz de bugün sinema yazarı Gökşen Aydemir'le birlikte Cannes 2026'nın ödüllerini, öne çıkan filmlerini, sürprizlerini ve festivalin sinema dünyasına ne söylediğini konuşacağız. Telefon bağlantımız hazır. Hattımızın diğer ucunda sinema yazarı Gökşen Aydemir bizlerle birlikte. Gökşen merhaba, yanımıza hoş geldin.
1: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler, bayramını kutluyorum. Öncelikle sevgili Gökşen. Cannes 2026'nın genel atmosferini nasıl yorumlarsın?
1: Yani aslında şöyle demek lazım. Hani ilk 21 film açıklandığında ben de festivalin güvenli sularda yüzdüğünü düşünmüştüm. Çünkü çok bingo olan yönetmenler, işi de çok açık olmayan bir sene, bence yine de öyle. Hani ben ne kadar o güzellemeleri ben de yapsam da keşif açık olmadığı kesin bu senenin. Yani öyle çok fazla yeni yönetmeni görmediğimiz bir sene açıkçası. O yüzden güvenli sularda yüzünü söyleyebiliriz ama dünya festivalleri bazında baktığımız zaman zaten Cannes'ın misyonu bir sektör festivali olmalı misyonu. Yani Berlin gibi bir seyirci festivali değil, bir seyircinin gidip bilet alıp seyredebileceği bir festival değil. Sektörün önde gelenlerinin belli akreditasyon koşullarıyla ve değişen ve kademe atla yıllarca gelmekle ve gitmekle oluşan akreditasyon arttırmalarıyla içeriye girebildiği, filmleri izleyebildiği bir sektör ortamı var orada. Basın için de aynı şey geçerli, yönetmenler için de, sektörün diğer bileşenleri için de. Dediğiniz gibi hani zaten aslında genel olarak da festivallerin temel atmosferi hem sinema sektörünün yükseltilmesi, geliştirilmesi, yeni filmlerin pazarlanması vesaire olduğu gibi aynı zamanda orada bir turizm akısının da oluşması ki hani Cannes çok ilk başladığında Mayıs ayında değildi. Mayıs ayına alınmasının nedeni bile bu turizm akısının aslında hani deniz mevsiminin açılması, kumların kullanılması gibi. Hani deniz önünde gösterimler falan da yapılıyor dönem dönem Cannes'da. Tabii bu unsurların da kullanılması. Bunun evet. Dışında güvenli dediğin gibi hani aslında bir senenin en önemli olaylarından biri, bence çok önemli, göze çarpan olaylarından biri. Önce 60'lıydı zaten Cannes Film Festivali'nin. Yani hem kadın dostluğunu, kadın arkadaşlığını öne çıkaran ki hani yıllardır konuştuğumuz kadın problemleri çok önemli. Hem de Susan Sarandon'un bence afişli olması. Çünkü hani Susan Sarandon biliyorsun son 5-6 aydır Hollywood'da başı dertte olan bir sanatçı. Özellikle bu Filistin meselesiyle ilgili, soykırım meselesiyle ilgili sesini sık bitirir. Karan kadınlardan biri, işte, Hollywood bileşenlerinden biri. Ve bu yüzden de sektörden oldukça fazla sorun oluşturuyor. Onun afişli olması bence bir numaralı önemli eksenlerden de biri. İkincisi Hollywood, yani şeyde Oscar'da görmediğimiz ya da diğer festivallerde şu anda görmediğimiz kadar çok Filistin vurgusunun yapılması ki bence çok değerliydi. Özellikle hani Oscar'da da tek konuşan isim olan Javier Bardem'in ünlü çıkıp The Blob filminin sonrasında yaptığı çıkış ve filmdeki yani film erkekler dünyasını anlatan bir film. Oradaki erkekler dünyasıyla bugünün diktatörleri arasında kurduğu o özel bağ ve aslında bu erkeklik bağlamını, yani savaşın yarattığı erkekliğin ve erkekliğin yarattığı savaşa karşı ve soykırıma karşı duruşu bence çok özeldi. Bunun dışında yani hemen hemen bütün gösterimlerde çok fazla Filistin'le ilgili mesele konuşuldu. Ve bununla ilgili terzenişlerde bulundu. Bence festivalin önemli politik görüşlerinden biri de buydu. Ki bunu da bekliyoruz aslında. Çünkü 1930'a 29'un sonunda başlamış bir festival. Dediğin gibi çok uzun yıllardır, bir sene 79. kez yapılıyor. 68'de çok önemli bir misyonla festivali bile durdurabilecek kadar politik jargonu da hakim bir festivalin böyle bir çıkış yapması bence çok değerli zaten. Olması gereken de bu. Berlin'deki jüride olan sorunlar geçen, biliyorsunuz jürinin başkanı durumu vesaire.

0: bir sürü sorun yaşanmıştır. Hani bireysel bazda yönetmenlerin çıkışları evet mümkündü ama bence festivalin genel olarak afişine bile Seven Serenza'nı koyması ve festivalin her bir yaşanında bunun tekrarlanması bence duruşunda çok özel bir şekilde de ortaya koydu. Bir de şeyden de bahsetmek lazım biraz ödüllere geçmeden önce. Türkiye'de aslında Cannes'da yine bir sene varlığında çok Türk sineması çok güzel bir şey. Film bazında olmasa bile sektör bazında çok iyi gösterdi. Türkiye masasını öncelikle ben kutlamak istiyorum. Yine her sene seçkin Türk filmlerini orada belirli bir pazar bulması için götürüyor. Çok, bu çok değerli bir şey. Bununla birlikte Türkiye'den oldukça fazla star kırmızı halıda yürüdü. Bu da aslında çok değerli ama orada da bence stratejik bir hata yapılıyor. Daha çok dizi sektörü oyuncularını oraya götürüyorlar. Bence daha çok bağımsız sinemamızın içinde yer alan kadın oyuncularımızın orada kadın yüz erkek oyuncularımız biraz daha öne çıkabilir. Çünkü sonuç olarak bu festival dizilerin yarıştırıldığı bir festival değil. Hı hı. Sinema sektörüne dair bir festival. Tabii ki oradaki bizim dizi starlarımız çok ünlüler zaten. Yani Avrupa'da da çok ünlüler aslında. Yani, evet onları götürmek de çok güzel bir mantık ama ben birazcık daha bağımsız sinemamızdan, tiyatromuzdan, sinemamızdan kişilerin de gitmesini gerektiğini düşünüyorum. Bunun bir politika haline gelmesini de düşünüyorum aslında. Bununla birlikte zaten Cannes Türkiye'nin Türk sinemasının öteki kapısı. Yani 70'li yıllardan beri İlmaz Güney'le başlayan süreçten beri Cannes'a her zaman yolumuz düşüyor. Kısa filmde de, uzun metrajda da, Nuri Bilge Ceylan'ın sistematik olarak tırnak içinde Cannes mantığında film yapma mantığı. Zaten bize hani Cannes Türk sinemasının öteki kapısı. Ben hani düşünüyorum ki birkaç sene sonra yine bir eğim filmiyle Nuri Bilge Ceylan'ı yine Cannes'da görürüz diye düşünüyorum. Hı hı. Şimdi dediğim gibi 21 tane film yarıştı. Bir de şeyi de söylemek çok gerekiyor galiba. Onur Ödülleri de bence çok etkileyici. Peter Jackson, John Travolta, Barbara Streisand gibi böyle ünlü isimlere verilen bence çok önemli ödüller. Şimdi aslında şimdi ödüllerde baktığımız zaman da şunu görüyorum. Şimdi dediğimiz gibi Roman Yeni Dalgası'nın önemli yönetmenlerinden birim oluyor. 4 ay, 3 hafta, 2 gün filmiyle biz çok iyi biliyoruz aslında onu filmlerin başından itibaren. İşte Türkiye'de de çok sevilen bir yani Mezuniyet, Tepenin Ağzı gibi önemli filmleri var. Roman Yeni Dalgası'nın 1990'ların sonundaki ilk temsilcilerinden de. Bence çok da hak edilmiş böyle. Şimdi göçmen kadınıyla ilgili bir film. Zaten çok ilginç bir şekilde bu seneki ödüllerin hemen hemen ana dallarının hepsi demiş, eski demir perde ülkelerinin filmlerine gitmiş. Hı hı. Çünkü ne dersek diyelim orada bir sinema geleneği var. Rus ekolünden gelen.
1: Doğru.
0: Bir film geleneği var. Bu geleneği de en güzel şekilde yansıttıklarını düşünüyorum. Şimdi bunu biliyorsun Grand Prix alanda tarifi ortak yapım yani Türkiye'nin de desteği oldu. Zıvaz'ın zıvaz'ın biliyorsun. O da Türkiye'nin ortak yapımcı olduğu filmlerden biri. Onun biliyorsun Dönüş filmi, Sevgisiz filmi, Leviathan. Çok önemli filmleri var aslında. Ve bu da hak edilmiş. Türkiye'de Malatya Film Festivali'ne, Adana'ya falan da çok geldi yönetmenimiz, üst yönetmenimiz. Hı hı. Yakından tanıdığımız, sevdiğimiz de bir yönetmen. O da bu yeni kuş sinemasının önde gelen yönetmenlerinden biri. Jüri özel ödülü bir doğu almadım. Yine Demir Perde'ye daha iyi bir film. Jüri'nin Petrancık, Grevec filmi. Ben aslında özellikle merak ettiğim filmlerden biri. Daha Hollywood tarzı bir film olduğu söyleniyor. Oldukça merak ediyorum. Benim aslında en üzüldüğüm ödüllerden biri Sandra Hüller'in ödül gitmemesi. Hmm. Şimdi Sandra Hüller benim çok sevdiğim bir kadın oyuncu. Ve gerçekten hani son yılların herhalde en iyi oyuncularından biri Alman kadın oyuncu. Berlin'de de Rose filmiyle en iyi kadın oyuncu ödülünü aldı bu sene. Bu film başka bir film. Bu Fatherland. Pavel Pavlovski'nin Fatherland'inde oynuyor bu. Oldukça da ödüller aldı, bütün eleştirmenlerden tam puan aldı. Bir kadının oyuncu performansı zaten çok ortada. Şimdi Cannes'da bir kural var son 10 senedir yaklaşık. Bir film herhangi bir ödül aldıysa başka dallarda ödül alamıyor. Sandra Hüller'in başına şeyde de geldi bu. Bizim Nuri Bilge Ceylan'ın yarıştığı sene, Merve Dizler'in ödül aldığı sene işte Sandra Hüller de bizim yılda çok öndeydi. Hatta Merve'den daha öndeydi. Ama Sandra Hüller'in oynadığı film en iyi film aldığı için ona en iyi kadın oyuncuyu vermediler. Kadının böyle şanssızlıkları oluyor.
1: Peki sen bu uygulamayı nasıl buluyorsun Gökşen? Yani tekrar ya başlayalım.
0: Bence yanlış bir uygulama. Hı-hı. Bence yanlış bir uygulama. Çünkü gerçekten hak edilmiş bazı ödüllerin verilememesine neden olabiliyor. Ama bu da şeyle alakalı galiba. Festivaller artistini çok sevdiler. Yani Türkiye'de de seviyor festivaller. Hiçbir filmi ödülsüz bırakmıyor. Hı-hı. Bence bu çok yanlış bir yaklaşım.
1: Yani
0: ya da
1: evet.
0: Şey de mesela Türkiye'de de çok şey var hani filmin esas Türk festivallerinde de oluyor. Filmin esas unsurlarına başka filmin esas unsurları olan yönetmenlik,

0: işte senaryo gibi ödülleri başka filmlere verdikleri halde en iyi filmi başka bir filme vermek. Bana çok saçma geliyor. Ya filmin aslında nasıl bir yönetmenlik? Onda en iyi değilse. Ya da evet. Senaryoda en iyi değilse nasıl en iyi film olabilir? Yani o bana biraz sana hani kafa karıştırıcı geliyor. Aynı şey bence kan için de geçerli. Mesela şimdi daha tam başlamadı ama en iyi kadın oyuncu, en iyi oyuncu ödüllerini de mesela cinsiyetsizleştirmeyi düşünüyorlar. En iyi kadın, en iyi erkek değil de en iyi oyuncu ödülü gibi. Yani tabii bunlar olabilir. Yani cinsiyetsizlik çok yani bir şekilde de yapılabilir ama yani o birilerini ödüllendirmek için ne kadar ödül fazla olursa bence o kadar da iyi. Bu yardımcı oyuncuları da artık kaldırıp en iyi oyuncu şeyin içine çatısı altına almak istiyorlar. Birçok festivalde bunları duyuyorum. Gelecekte ne olur aslında çok bilmiyorum. Ama şimdi para ödülleri olduğu zaman işin içinde biraz akçe muhabbetleri bu şeyleri, bu kategorilerin bazen ayrışmasına bazen birleşmesine de neden olabiliyor. Dediğim gibi Sandra Hüller yerine aynı filmde oynayan iki kadın oyuncuya. All of the Sudden filmiyle Virgin Akiva ve Tao Okamoto'ya verilmiş. Ben filmi seyretmedim ama açıkçası merak ettiğim filmlerden biri. Yani Türkiye'de bir tane filmin yarışması, Türkiye'den bir filmin herhangi bir filmin yarışması zaten bence üzücü durumlardan biriydi bu sene için. Ama en azından Türk sinemasının orada etkin bir şekilde temsil edilmesi bizim için önemli. Türk sinemasının biliyorsun o yoldan başlayan mücadelesi bence kan bence Berlin değil ama kan Türk sinemasının önemli kalelerinden biri bu anlamda zaten.
1: Peki diğer taraftan yani büyük ödüller dışında kişisel olarak çok önemsediğin filmler hakkında da konuşmak istiyorum.
0: Evet, onlardan da bahsedeyim birazcık. Aslında ben birazcık şeyi de çok seviyorum. Hani belirli bakış ödüllerini, ondan sonra yönetmenlerin 15 günü ödüllerini. Çünkü diyor ve kıyar palmiye var biliyorsun. Eleştirmenler haftası ödülleri. Çünkü bunlar birazcık daha ana akımın dışında kalmış filmlere verilen ödüller. Şimdi belirli bir bakış aslında daha çok birinci ve ikinci film olan yönetmenlere verilen ödüller. O da Every Time diye bir film var. Sandra Bullock'un. Mesela o oldukça ilgimizi çeken filmlerden biri. Ben de geldiğinde sorabileceğim filmlerden biri. Şimdi bu yarışmalar genelde İran sinemasını da çok seviyorlar biliyorsun. Belirli bir bakışın bir özel ödülünde yine bir İran sinemasından bir yönetmen aldı. Abhishek Bikramshah, Elephants in the Fog bir film. Onun ben bir önceki filmini biliyorum şahsım. Straight'ti galiba. Mesela oldukça yeni yönetmenlerden biri. Merak ettiğim performanslardan biri açıkçası. Yönetmenlerin 15 günü zaten sadece yönetmenlik performansına verilen bir ödül. Bu I See Building All Like Lightning diye bir yapıma gitmiş. Cleo Bernard'ın filmi. Şimdi ben de aslında heyecanla bekliyorum. Çünkü filmlerin çoğu büyük bir ihtimalle İlk önce film ekibinde, daha sonra İstanbul Film Festivali, Adana vesaire de yurtdışına çıkacak ve bizde Türkiye'de bir sene içinde vizyona girecek birçoğu. Yani yaklaşık bir sene içinde izleyeceğiz bu filmleri. Kana giden arkadaşlarımızın da tamamını seyretme olanağı hiçbir zaman olamıyor. Zaten akreditasyonlar 10-15 filmle sınırlı kalıyor. Bir dakika diye yarışmayı, ana yarışmayı seyredebiliyorlar. Bizim saat sıkıntıları da olabiliyor. O yüzden hani burada böyle rahat rahat seyredebileceğimiz festivalleri de beklemiyor değilim. Eleştirmenler Haftası ödülü de daha çok bir gün Fibres ödülü. Yani Dünya Eleştirmenler Birliği ödülü aslında. Marina Atona La Gravida filmine veriliyor. Aslında ben birazcık Eleştirmenler Haftası ödülüyle ilgileniyorum. Çünkü eleştirmenlerin başka baktığı, yani bizlerin baktığı noktalar var. Yönetmenler bakıyor.
1: Doğru. Jürinin de ayrıştığı noktalar da oluyor sevgili Gökşen. Yani, onu da merak ediyorum.
0: Şöyle, jürinin kendim de çeşitli dönemlerde, çeşitli festivallerde öncülü ve büyüklükler yaptığım için biliyorum. Çünkü kişilerin çeşitli kendi favorileri olabiliyor jürinin içerisinde. Önemli olan ortak paydayı bulabilmek. Ve ortak olarak en iyi filme, ortak olarak her kategoride en iyi gördüğümüz adaya verebilmek. Tabii bazen şeyler olabiliyor. Sen en iyi şu oyuncusu kategoride en çok şansını istiyorsun ama şimdi burada sen de şundan vazgeç gibi kendi arasında jürinin pazarlıkları olabilir. Bu da bazen hak yenilmeye. Ben çünkü her ne kadar jürilik yapsam da her zaman içim çok rahat olarak yapmıyorum açık söyleyeyim. Çünkü işin içinde vebal de var. Jürilik bence çok zor bir meslek. Çok zor bir konu. Yani ister akçeli olsun ister akçesiz olsun bence gerçekten çok zor bir şey. Çünkü insanlar gerçekten bizim hayal edemeyeceğimiz kadar büyük emek hem maddi hem manevi emek veriyorlar. Kesinlikle. Hayatlarının büyük bir zamanını buna ayırıyorlar. Biz oradan işte

0: 2 saat seyrederek tam kesmeye çalışıyoruz aslında.
1: Tabii seyirci tarafından oradaki emek görülmesi çok zor bir konu. Eğer bir sinema eleştirmeni veya film tutkunu değilseniz, bu konulara meraklı değilseniz bazen çok basit gibi görünen işin arkasında ciddi emek var.
0: Bence hani. Evet. Eleştirmen olmak da bazen körlüğe de neden olabilir. Yani bu hani yani o kadar yıldır o kadar çok film izliyor ki eleştirmenler. Belli bir mesleki deformasyonu da bu işin içine sokuyor. Hani biz de insanız. Mesela yerli sinema için söyleyeyim. Ya sektörle iç içeyiz biz de. Hani, yani iğneyi kendimize çuvaldızı iğneyi başlasak çuvaldızı sen barınımıza basıyorum. Sektörün içindeyiz. Sektörden tanıdıklarımız olur. Sevdiğimiz yönetmen arkadaşlarımız olur. Onlara karşı acaba içsel olarak ne kadar objektif olabiliyoruz? Bunları kendi içimizde de sormamız gerekiyor. Mesela ben çok yakın arkadaşlarımın filmlerini yazmıyorum. Yani niye yazmıyorum? Çünkü objektif olamayacağımı biliyorum. O yüzden de bunların filmlerini yazmam yani. Ya da jüri isem çok zorlanırım. İnşallah olmam diyor. İnsanımın filmi yoktu diye çok şey yaparım yani jüri olduğum zamanlarda. O yüzden aslında sektörün içinde birebir aynı ağın içinde olduğum zaman çeşitli arkadaşlık ilişkileri geliştirdim ben. Bunlar çok daha zor.
1: Evet, o yüzden çok doğru. İlginç bir yaklaşım
0: dünya festivallerinde birazcık daha kolay. Çünkü neden daha kolay? Çok uluslararası jüriler. Genelde birbirini tanıyan çok fazla insan olmayabilir. Yani jüri başkanı oradaki İran'dan gelen yönetmenin filminin belki sadece ilk filmi seyretmiştir. Öyle bir bağ vardır. Öyle çok yoğun ilişkilerin olabileceğini düşünmüyorum ama yerli festivallerde dünyanın her yerinde bence bu unsur geçerlidir. Yani jüri başkanı olan ana jüride herhangi biri daha önce o filmdeki herhangi bir kadın oyuncuyla çalışmıştır. Onun için çok değerlidir. Bu da içsel olarak ne kadar o kişiyi objektif yapabilir ki yani. Kendimize soralım bunu yani. Ben kendime soruyorum açıkçası. O yüzden hani sadece o yüzden çok dikkat etmek gerekiyor. Türkiye'de de bu kararlar çok fazla tartışılıyor biliyorsun festivallerde de. Dünyada da tartışılıyor. İşte bu da şeyden de biraz bahsetmek lazım galiba. Eskiden dünya festivalleriyle Oscar ve diğer Amerikan ödülleri arasında büyük bir makas farkı vardı. Kesinlikle bağımsız sinemayı görmeyen bir Oscar ve Hollywood vardı. Şimdi o makas da kapanıyor biliyorsun. Adaylıklarda ana kategorilere bile dünya festivallerinden filmlerin girdiğini görüyoruz. Bu da demek oluyor ki artık hani Hollywood da öbür kendini o bugün bağımsız dediğimiz ama iki gün sonra ana akım olacak onlar da bence.
1: Evet yani bugün bağımsız oraya doğru gidiyor.
0: Bugün bağımsız dediğimizde yani bir süre sonra ana akım olacak. Hele bu yeni teknoloji vesairenin bilmem nenin de gelişmesiyle bence sistem, kurallar her şey çok fazla değişecek.
1: Üretim maliyetleri aslında şimdi bize bazen ekonomi programlarında bunu konuşuyoruz sevgili Gökşen. Diyoruz ki yapay zeka teknolojideki gelişmelerle beraber üretim maliyetleri düşüyor. Galiba bu sinema sektörü için de çok ciddi oranda var herhalde değil mi?
0: Yani aslında halen klasik sinema yapıldığı için yok. Ama bir süre sonra bu işi tamamen yapay zekaya bırakılırsa tabii ki maliyetler düşer. Ama maliyetlerin düşmesi demek duygunun tamamen maliyetler düşecek. Yapay zeka yapacak ama duygu nereye gidecek? Sinema en basit anlamıyla iki göz bir kamera. Yani iki gözün birbirine bakması bile bir kameranın onu çekmesi. Yani o en basit halinden tamamen teknoloji yoğun bir hale geldiği zaman o sinema o eski sinema mı olacak? Ya da eski sinemayla birlikte o yeni sinema bir arada mı gidecek? Festivaller bunları nasıl değerlendirecek? Mesela bir sene Cannes'da bile en çok tartışılan konulardan biri. Yine son 10 yıldır olduğu gibi sosyal dijital platformlar. Dijital platformların filmleri ne olacak? Bunlar ana akım sinema, yani şey yapımcı sineması içerisinde mi girecek? Yani şu an baktığımız zaman dünyadaki Hollywood'daki bütün şeyin yapım piyasasının kapandığını, yapım filmlerinin, yapım şirketlerinin film yapmadığını, 3-4 tane yapım şirketinin kaldığını, buna karşılık o en büyük mecranın, dijital mecranın yapımlarının içtihadini görüyoruz. Bunlar eşanlı olarak sinemada da giriyor bazı filmleri. Şimdi biz bunu nereye koyacağız belli bir noktadan sonra? Biz buna sadece dijital film, dijital platform filmi ödülü vermek yetecek mi? Yani bir sürü soru aslında.
1: Yeni türler de gelmesi çok muhtemel. Peki hemen şunu da sormak istiyorum. Şimdi Cannes 2026 sence sinemanın geleceği adına nasıl bir his bıraktı? Yani bu sene özellikle tabii bahsettiğin kadın yönetmen temsili konusundaki tablo oldukça önemli.
0: Tabii.
1: Yani Cannes seçkisinden önümüzdeki Oscar sezonuna taşınabilecek filmlerle de ilgili ekleyeceklerin varsa bu yorumunu alabiliriz.
0: Yani en iyi yabancı dilde filme en iyi film mutlaka büyük ihtimalle Romanya'nın adayı olacaktır büyük ihtimalle. Yani aday ilk 7'ye kalır mı onu bilemem. Adayı olacağı kesin. Rus piyanonun da kesin Minato adayı olacaktır diye düşünüyorum.

0: Zaten Pavel Pavlovski, Fatherland. Yani zaten bütün eleştirmenlerden en çok duyduğum film belki Fatherland'di. Fatherland'ın bu kadar hani ben en azından Grand Prix alacağımı düşünüyordum. Vesaire tırı paylaştı. Zaten o biliyorsun Cold War filmiyle falan dünyada çok yankı uyandıran bir yönetmen. Büyük bir ihtimalle Oscar'larda büyük bir şansı olacaktır. Hem yabancı dilde hem ana kategorilerde. Yani bence habercisi Sandra Hüller'in en iyi kadın oyuncu da belki Oscar şansı olabilir. Bu Kanya'daki durum çok da önemli değil. Belki en iyi kadın oyuncu da olabilir. Bunun gibi tabii ki eskisi gibi arada açıklık olmadığı için bence çok daha ve Oscar'da da biliyorsun kategoriler değişti. Eskiden yabancı dilde Oscar uluslararası Oscar'a döndü.
1: Doğru.
0: Ve uluslararası Oscar'da yarışan filmler artık ana kategoride de yarışır hale geldi. Bunun hem yapımcı birlikteliği olması nedeniyle hem de artık daha az gördükleri filmleri daha öne çıkarmak istemelerin nedeninden de kaynaklandığını düşünüyorum. Oscar'da sürpriz bozan çok olmuyor son yıllarda. Aslında şeyde de yani Kanda'da çok sürpriz bozan yok. Çok böyle liste alınmamış bir 21 filmlik listeydi. O 21 filmden içinde de kendi içlerinde en sevdikleri filmleri ödüllendirdiler diye düşünüyorum. Yani artık herhalde zaten böyle olacak. Hani en sevdiğim ilk satmada. Öyle çok büyük politik filmlerin vesaire. O dönem bitti bence. O çok büyük filmlerin dönemi bitti yani.
1: Evet.
0: Yani 2 yıl sonra hiç çıkmayacak. Yani bir daha mesela bence.
1: Evet.
0: Öyle biz de yani elimizde var olan filmlerle idare etmek zorunda kalacağız ama yani bir de artık şu noktaya da gelmiş durumda.
1: Son 30 saniyemiz sevgili Gökşen.
0: Evet. Kanın bazı gedikli yönetmenleri var. O gedikli yönetmenleri biz 2 senedir, 3 senedir bir görerek gidiyoruz. Mesela işte Nuri Bilgezer'den o Kanın gediklilerinden, Pavel Pavlovski o gediklilerinden. Bunlar zaten ürettikçe zaten kanda açacaklar.
1: Hmm.
0: Bu da demek oluyor ki her seferinde ondan çok daha iyi bir 21'in içinde film de olsa o girecek yani. O, yani bu ilişkiler bu şekilde ilerliyor bence artık. Kesinlikle. Bunun dışında şey de çok önemliydi onu da söyleyeyim. En iyi
1: son cümle olsun lütfen.
0: Diğer dallarda Rami Malek'in performansından da çokça konuştular.
1: Evet.
0: Ondan da bahsetmek gerekir. Rami Malek de benim çok sevdiğim bir oyuncu. Ondan da biraz pozitif ayrımcılık olarak bahsetmek istedim.
1: Çok teşekkürler sevgili Gökşen. İyi çalışmalar, iyi bayramlar
0: ben
1: diliyorum sana. Teşekkürler katkın için.
0: Sevgili dinleyicilerimize iyi bayramlar diliyorum.
1: Sinema çok teşekkürler, çok sevgiler. Sinema yazarı Gökşen Aydemir konuğumuzdu ve haftaya tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.
2: Film Odası.

0: Nezaket mevsimi.
1: Merhaba kıymetli dinleyiciler. Nezaket mevsimine hoş geldiniz. Bugün iş hayatının hassas dengelerinden birini daha konuşacağız. Hiyerarşiyi ve bu yapının içinde kaybolmadan insan kalabilmeyi konuşacağız. Makamın ötesindeki can meselesi. Hiyerarşiyi insanca korumak başlığı altında ünvanların ve yetkilerin yarattığı o suni mesafeleri nezaketin o sıcak ve samimi diliyle nasıl aşabileceğimizi ele alacağız. Hiyerarşi bir işin yürütülmesi için gerekli olan bir organizasyon şemasıdır şüphesiz ama bu şema bir insanın diğerinden daha değerli, üstün, yüce olduğu anlamına gelmez. Sevgili dinleyenler, bazen makamın parıltısını veya ünvanın ağırlığına o kadar çok odaklanırız ki o koltukta duranın, o kapıyı çalanın da bir insan olduğunu unutuveririz. Zarafet sahibi bir ruh bilir ki gerçek saygınlık makamın gücüyle değil, o makamı temsil eden kişinin şahsiyetindeki nezaketle ölçülür. Sosyolog Goffman, sosyal hayattaki etkileşimlerimizi vitrin ve sahne arkası olarak ikiye ayırır. Goffman'a göre makam sahipleri genellikle bir vitrin performansı sergilerler. Ancak nezaket, o vitrinin arkasındaki gerçek insanla bağ kurabilmektir. Alt kademedeki bir çalışanın üstüne gösterdiği abartılı hürmet ya da üst kademedeki bir yöneticinin astına takındığı o üstenci tavır, Goffman'ın işaret ettiği o doğallığın kaybolmasıdır. Zarafet hiyerarşiyi korur,

yaparken aynı zamanda her iki tarafın da o insanlık onurunu muhafaza edebilmesidir. Kıymetli Kemal Sayar, Ruhun Labirentlerinde insanın en büyük yanılgısının kendisinin sahip olduğu sıfatlarla tanımlaması olduğunu söyler. Kemal Sayar'a göre makamı

0: Medeniyet tasavvuruyla bizlere rehberlik eden Saadettin Ökten hocamız, geleneğimizdeki edep kavramının rütbeleri aşan bir genişlikte olduğunu hatırlatır bize. Ökten hocanın penceresinden baktığımızda hiyerarşi bir nizamdır ama nezaket de o nizamın ruhudur. Bir üst makama duyulan saygı korkudan değil, o kişinin taşıdığı sorumluluğa olan hürmetten gelmelidir. Aynı şekilde bir üstün altındakine gösterdiği şefkat, onun emeğine duyulan bir minnet borcudur. Zarafet bu dengeyi bozmadan makamı sadece bir hizmet aracı olarak görebilmektedir. Gabor Mate, insanların hiyerarşik baskılar altında hissettiği stresin otantik benliklerini gölgelediğini anlatır. Mate'e göre, otoritenin nezaketten yoksun oluşu sadece iş verimini değil ruhun sağlığını da zedeler. Kıymetli dinleyiciler, nezaket bazen sadece alan açmaktır. Bir yöneticinin çalışanına fikrini sorması, onun varlığını onurlandırması, Mate'in işaret ettiği o güvenli ve sağlıklı çalışma ortamının temelidir. Üstten bakmak aslında kişinin kendi içindeki yetersizlik duygusunun bir maskesidir. Kıymetli dinleyiciler, iş hayatındaki rütbeler geçici birer elbise gibidir. O elbiseyi çıkardığımızda geriye kalan nezaketimiz bizim asıl ünvanımızdır. Makama aşırı önem vermek yerine o makamı nezaketle süslemek, insanı değil liyakati ve edebi baş tacı etmek asıl büyüklüktür. Mevlana'nın o derin uyarısı ünvanların ötesinde bir hakikati bize fısıldar. Kibir bele bağlanmış taş gibidir. Onunla ne yüzülür ne de uçulur. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu ve ben programı hazırlayıp sunan Betül Şatır, makamın ağırlığına değil, insanlığın onuruna ve nezaketine talip olduğumuz huzurlu günler diliyoruz. Hoşça kalın.
1: Nezaket mevsimi.

0: Saat 15.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz, ben Ceyhan Muran. Bayramın ikinci gününde siyasi partiler arasında gelenekselleşen bayramlaşma programları yapılıyor. AK Parti'de ilk bayramlaşma 2 yıl aradan sonra Cumhuriyet Halk Partisi ile oldu. CHP heyetinin AK Parti'ye bayram ziyareti yaptığı sıralarda CHP Genel Merkezi de AK Parti heyetini ağırladı. 3 bayramın ardından yapılan bayram ziyareti samimi bir havada geçti. Milliyetçi Hareket Partisi'nin AK Parti heyetiyle bayramlaşmasında ise terörsüz Türkiye hedefindeki kararlılık vurgulandı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş yayımladığı mesajla Azerbaycan'ın 28 Mayıs Bağımsızlık Günü'nü kutladı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da yayımladığı mesajla tek millet iki devlet vurgusu yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi pazartesi günü toplanmayacak. 1 Haziran'da yapılacağı duyurulan toplantı üyelere resmi tebligat gitmediği için ileri bir tarihe etkilendi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananlar sonrası taraflara sağduyu çağrısı yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı'dır, arınma ve durulma süreci başlatılmalı dedi Bahçeli. Tartışmalara neden olan kurultay tarihiyle ilgili de CHP'nin kuruluş günü olan 9 Eylül'ü önerdi. Ankara'da gazetecilerle bayramlaşan Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi kurultayının tedbir kararı kalktıktan sonra yapılabileceğini söyledi. Benim elimde olsa yarın kurultaya giderim diyen Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve ekibinin ihraç edileceği iddialarına da dedikodu dedi. Gerekirse Özel'le görüşebileceğini söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu kez haram araç tartışması gündemde. Özkan Yalım'ın içinin dizayn ettirdiği ve Aziz İhsan Aktaş'ın aldığı öne sürülen Özgür Özel'in kullandığı 2 makam aracı satılığa çıkarıldı. CHP Genel Merkezi'nin önünde sergilenen araçların üzerine haram yazısı asıldı. Kılıçdaroğlu'nun bilgisi dahilinde araçların satılığa çıkarıldığı belirtildi. Memleketi Manisa'da konuşan Özgür Özel yeni bir parti kurmayacaklarını söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultay açıklamasına da cevap verdi. Kemal Bey avukatını Yargıtay'a gönderip başvurusunu çeksin, tedbir kararı kalksın, 40 gün içinde kurultayımızı yapalım dedi.

0: Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in yürütmekte olduğu Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanlığı görevinin usulen geçersiz sayılması talebiyle meclise başvuru yaptı. Dilekçenin bayram sonrası işleme alınması bekleniyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Milli Savunma Sanayi'nin önemli projelerinden olan Gökdağ'ın ve Bozdağ'ın füzelerinin son harp başlıklı test atışlarını başarıyla tamamlandığını duyurdu. Böylece milli hava hava füzelerinin doğrulama süreci geride bırakıldı ve seri üretim süreci başladı. Yerli ve milli imkanlarla üretilen Türkiye'nin ilk hızlı treninden yeni hız rekoru geldi. Milli elektrikli hızlı tren saatte 240 kilometreye ulaştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, "Trenlerimiz maksimum hızına ulaşıncaya tüm güvenlik ve konfor kriterlerini eksiksiz karşılayıncaya kadar testlere devam edeceğiz," dedi. İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü büyük bir coşkuyla kutlanacak. İletişim Başkanlığı ve Valilik tarafından İstanbul'un dört bir yanında tarihi ve kültürel mirası yaşatmaya yönelik çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Fetih ruhu sanatsal ve görsel etkinliklerle yansıtılacak. Dünyanın gözü Amerika Birleşik Devletleri ve İran'dan gelecek anlaşma haberine çevrilmişken, Amerikan ordusu, Amerikan güçlerine ve ticari gemi trafiğine tehdit oluşturduğu iddiasıyla bir İran askeri tesisini vurdu. İran, saldırıya misillemede bulunduğunu açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki görüşmeler devam ederken, ABD Başkanı Trump, "Hürmüz Boğazı'nı kimse kontrol etmeyecek, herkese açık olacak," dedi. İran'ın anlaşmaya kararlı olduğunu ancak henüz o noktada olmadıklarını belirtti. İran'dansa kırmızı çizgilerden geri adım atmayacağız yanıtı geldi. Soykırımcı İsrail, Kurban Bayramı'nın ilk günü Gazze şeridinde katliam yaptı. Batı Şeria'da da terör estirdi. Gazze kent merkezine düzenlenen hava saldırılarında 8 Filistinli katledildi. İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik hava saldırılarını da yoğunlaştırdı. Saldırılarda 14 kişi hayatını kaybetti. Haberleri sunduk.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
2: Yol durumu.
0: Ankara-Kırıkkale yolunun 15 ile 16. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Ankara istikametinde iki şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sol şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Aydın-Milas yolunun 19 ile 20. kilometreleri arasında farklı seviyeli kavşak yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
3: Reklamlar.
4: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 31 Mayıs'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi türkiyesigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
5: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
6: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
5: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
6: Aygaz diyorum.
7: Harika bir pas. Şimdi potaya doğru yükleniyor. Yükseldi. Smaç geliyor. Derken Vodafone'lu Alperen'den inanılmaz bir blok. Ohoho! Müthiş bir zamanlama. İnanılmaz bir blok. Sahanın lideri benim diyor.
8: Evet Murat. Sahanın yeni bir lideri var artık. Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
7: Bravo Vodafone.
9: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye, emin edin.

Merhaba sevgili dinleyenler. TRT Antalya Radyosu stüdyolarından Genç Yaşam'la sizinleyiz 28 Mayıs 2026 Perşembe gününde. Kurban Bayramı'nın ikinci gününde saat 16'ya dek canlı yayında eşlik edeceğiz size. Programı hazırlayan Süheyl Tetik, teknik yönetmenimiz Özcan Öztoklu ve ben Hatice Aslan Ersan. Güzel bir bayram geçirmenizi dileyerek başlıyoruz programımıza. Bugün Anlat Bakalım bölümümüzde işaret dili eğitmeni Mesut Yazıcı konuğumuz olacak. İşaret dilini ve önemini konuşacağız onunla. Sıra dışı bölümümüzde ise ne izlemeli önerileriyle Instagram içerik üreticisi Semih Kopuz'un tavsiyelerine kulak vereceğiz. Program süremiz boyunca sizin için seçtiğimiz şarkıları da birlikte dinleyeceğiz. TRT Antalya Radyosu adresli Instagram sayfamız üzerinden bize ulaşabilir. TRT Dinle uygulamasıyla da internetin olduğu her ortamda bizi dinlemeye devam edebilirsiniz. Müzikle başlıyoruz. İlk şarkımızı Semicenk'ten dinliyoruz. Çıkmaz Bir Sokakta.

Sevgili dinleyenler, az sonra Anlat Bakalım bölümümüzde işaret dili eğitmeni Mesut Yazıcı konuğumuz olacak. Bizden ayrılmayın diyoruz ve Rain Man'i dinliyoruz.

0: Anlat bakalım.
1: Bu bölümde işaret dili eğitmeni Mesut Yazıcı telefon attığımızda konuğumuz. Merhaba.
2: Merhabalar, nasılsınız?
1: Teşekkürler, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk efendim.
1: Sizi tanıyarak başlayalım mı Mesut Bey, buyurun.
2: Tabii ki. Ben 1989 Ankara doğumluyum. Eğitimimi de Ankara'da tamamladım. Ankara Üniversitesi Türk İşaret Dili Tercümanlığı yüksek lisans mezunuyum. Ondan sonra yaklaşık 16 yıldır bu alanda hizmet vermekteyim. Tabii başlangıcım çok enteresan oldu. Aslında fotoğrafçıydım ben. Behzat Ç.'sinin fotoğrafçılığını yapıyordum hatta. Ondan sonra bir işitme engellinin fotoğrafını çektiğim anda hayatım değişti. Çünkü o fotoğraf ödül aldı derken işaret diline merak saldım. Genç yaşlardaydık, peşini bırakmadık. Ondan sonra güzel projelere imza attık. Şimdi de burada sizlerle buluşma fırsatı bulduk.
1: Çok güzel, kolaylıklar, iyi çalışmalar diliyoruz
2: Sağ olun.
1: Size.
2: Sağ olun.
1: İşaret dilini tanıtarak devam edelim mi? Nedir işaret dili, neden gereklidir, önemlidir?
2: Efendim şöyle, şimdi işitme engeli dediğimiz engel dışarıdan bakıldığında anlaşılan bir engel değil. Yani bir görme engelliği bastonundan ayırt edebiliyoruz. Bir bedensel engelliği belki topallamasından veya tekerlekli sandalyesinden görerek ayırt edebiliyoruz. Ama işitme engeli bakınca anlaşılan bir engel olmadığı için aslında farkındalığımız istemeden de olsa bu alanda düşük. Yani bugün iki insan birbiriyle ellerini kaldırarak işaret dili konuşmadığı sürece tek başına otobüste yolculuk yapan birini düşünelim mesela. O insanın işitme engelli olduğunu bakınca anlamamız imkansız. Bu yüzden biz mesela federasyonlar, derneklerimiz Türkiye'de yaklaşık 3,5 milyon işitme engelli var dediğimizde bu kadar fazla mı diyorlar? Evet, gerçekten bu kadar fazla ama fark edilmesi gerçekten çok zor bir engel grubu. Öncelikle bunu söyleyerek başlamak isterim.
1: Peki bu grubun anlaşması için gerekli olan tek şey işaret dili mi? Nasıl bir dilden bahsediyoruz burada?
2: Efendim görsel ve teatral bir dilden söz ediyoruz. İşaret dili yani işitme engelli biri. Hatta ben şu an işitme engelli diyorum ama yayınımızı dinleyen işitme engelli yakını olan arkadaşlarımız muhtemelen neden sağır demiyor diyorlardır. Çünkü işitme engelliler bunu bir engel olarak bile görmez neredeyse. Yani işitme engeli denildiği anda hayır biz engelli değiliz. Bizim sadece konuşma dilimiz farklı derler. Yani biz farklı bir dille iletişime geçiyoruz. Bu bir engel değildir diye bakarlar genellikle kendilerine. Dolayısıyla işaret

0: de şöyle, yine işitme engelli demek durumundayım. Çünkü yayına yeni katılanlar belki neden sağır deyip duruyor diyebilirler. Halbuki doğrusu sağırdır bu arada. İşitme engellilerin dili görsel ve teatral bir dili olduğu için okuma yazma becerileri aslında düşüktür. Genel olarak yani en okumuşlarının bile okuma yazma seviyeleri düşüktür. Çünkü biz doğduğumuzda Türkçe bir eğitim almadık. 3 yaşına kadar, 4 yaşına kadar annemizden, babamızdan duyduklarımızı tekrar ettik. Yani bir çocuk Karadeniz yöresinde doğdu diye bir Karadenizli gibi konuşmuyor. Annesi babası öyle konuştuğu için, o sözcükleri kulağa işittiği için onları tekrar ediyor aslında. Yani o çocuğu doğduğu gün İngiltere'ye koysak çocuğun ana dili İngilizce olacaktı halbuki. Şimdi işitme engellilerde durum duyarak değil, görerek gerçekleştiği için onlar da gördüklerini tekrar etmekte. Dolayısıyla bu engel grubuyla, yani işitme engelli bireylerle iletişime geçmek için en sağlıklı olanı işaret dilidir. Ya ben yazışarak anlaşıyorum. Ya yazışarak anlaşabileceğimiz seviye elbette işte evin anahtarını unuttum. 3 kelimelik, 4 kelimelik basit cümlelerde anlaşabiliriz. Ama bu insanlar hayatın her alanında, hukuk gibi, sağlık gibi, efendim bankacılık gibi önemli ve hassas birimlerde, adliyede, emniyette, tapuda, noterde, buralarda mutlaka ama mutlaka bir işaret dili tercümanı refakatinde işaret diliyle iletişime geçilmesi gerekiyor efendim.
1: Peki nasıl bir dilden söz ediyoruz? Evrensel mi, ulusal mı? Nasıl öğrenilebiliyor?
0: Efendim şöyle, işaret dili maalesef diyebilirim ama bu da aslında bir yandan da dilin zenginliği, güzel bir şey de aynı zamanda. Türk işaret dili. Yani Alman işaret dili, Fransız işaret dili, İngiliz işaret dili, Amerikan, Arap, bunların hepsi birbirinden farklı. Nasıl ki konuşma dillerinde Türkçe, İngilizce, Fransızca, İtalyanca varsa, işaret dillerinde de aynı şekilde İtalyanca, Fransızca, İngilizce işaret dilleri var. Ama dünyada ortak, yani mesela 4 yılda bir yapılan Deaflympics diye bir olimpiyat var. Sadece işitme engellilere özel yapılan olimpiyatlar var dünyada. Hatta 2016 ya da 17 yılıydı sanırım. Samsun'da yapılmıştı bu. 4 yılda bir gerçekleşiyor. Burada insanların ortak olarak kullanması gereken bir dil olduğu için uluslararası işaret dili diye ekstra bir dil var. Ama bu uluslararası işaret dili Amerikan ya da İngiliz işaret dili değil. Hani konuşma dilinde İngilizce veya Amerika'da konuşulan İngilizce dünya dili gibi ya. Ama maalesef İngiliz işaret dili veya Amerikan işaret dili uluslararası işaret dili değil. O özel ve ayrı bir dil. Dolayısıyla bir dille ilgili aklımıza ne geliyorsa efendim testeş sözcükler olsun. Yani örnek veriyorum, Türkçe'de nasıl ki yüz kelimesi yüzme fiilini de anlatabiliyor. Bir koyunun derisini yüzmeyi de anlatabiliyor. İnsan yüzünü de anlatabiliyor. Yani sesteş sözcükler var. İşaret dilinde de aynı olay var. Her işaretin bir kelime karşılığı yok. Bir işaret pek çok anlama gelebilir. Veya bir anlam pek çok farklı işaretle işaretlendirilebilir. Nasıl ki konuşma dilinde Doğu şivesi, işte Ege ağzı, lehçeleri vesaireleri varsa, işaret dillerinde de şehirlere göre ufak tefek farklılıklar mutlaka oluyor. Ama iki Türk birbiriyle anlaşır mı? Evet. Optimum seviyede anlaşır. Nasıl ki konuşma dilinde, özür dilerim, konuşma dilinde İstanbul Türkçesi deniliyor ya, işaret dilinde de Ankara işaret dili diye kabul gören bir işaret vardır. Ama Trabzon'daki bir işitme engelli de Ankara'daki bir işitme engelli %90-85 oranında anlar. Müthiş farklılıklar yok.
1: Peki bu dil nasıl öğreniliyor? Ne kadar zamanda temel düzeyde öğrenilebilir? Ben de bir tesadüfün peşine düşerek öğrendim dediniz. Tabii siz bu alanda eğitim aldınız, yüksek lisansınızı yaptınız ama bu kadar temel bir ihtiyaçta bir birey yaptığı işlere ek olarak bunu öğrenmek istese neler yapabilir? Ne kadar zaman harcaması, neler yapması gerekir?
0: Şöyle, Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği 120 saatlik bir temel eğitim var. Temel eğitimde yalnızca sözcükleri öğrenirsiniz. Bir de 200 saatlik denilen dil bilgisi eğitimi kısmı var. Burada da öğrendiğiniz sözcükleri gramer olarak nasıl kullanacağınızı öğrenirsiniz. Bir de üçüncü seviye jargon dediğimiz bir eğitim var. Burada da

0: her dilin kendine özgü söylemleri olabiliyor. Mesela İngilizceden bir örnek vereyim. Uncle diye bir sözcük var şimdi. Uncle amca mı dayı mı? Her ikisi de. Ama Türkiye'de akrabalık ilişkileri çok geliştiği için kayınço, baldız gibi çok teferruatlı akrabalık sözcükleri de var. İşaret dilinde bu jargon dediğimiz seviyede işte bu. Yani Türkçe'de direkt bir karşılığı yok ama dile özgü işaretler. Bu ilk 3 seviyeyi bitirmek bir insanın en az 8-9 ayını alır. Yani çok sıkı çalışacağım dese bile 8-9 ayını alır. Yaklaşık bir 3-4 aylık sürede de karşı tarafı anlama eğitimi dediğimiz bir eğitim var. Hani ilk 3 seviyede konuşmayı öğreniyoruz. Bir de karşı tarafın söylediklerine meselesi var. Bunu da adliyette veya emniyette ifade alırken çok önemli. Bu 4 seviyeyi bir yılda bir öğrenci anlayabilir. Ben yaklaşık kaç sene oldu? 8-9 sene oldu herhalde. Yazıcı Akademi'yi kurdum. Kendi eğitim kurumum. Biz burada hem Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikalar veriyoruz. Hem de o bahsettiğim diğer karşı tarafı anlama veya işaret diline özgü sözcüklerin olduğu eğitimleri veriyoruz. Bunu bizzat ben yaklaşık kaç yıldır diyeyim? 12-13 yıldır eğitim veriyorum. 8-9 yıldır da bunu kendi şirketim, kendi eğitim kurumum, kendi akademim bünyesinde veriyorum. Ama ben nasıl öğrendim? Dediğiniz gibi bir merakın peşine düştüm aslında. Ben biraz daha alaylı oldum. Yani benim ilk 3 sene sertifikanın hiç sesi bile bende yoktu. Ama bu dili çok iyi öğrenmiştim o 3 yıl içerisinde. Çünkü sürekli işitme engellerle derneğe git. İşte efendim ben mesela başladıktan 1 sene sonra Anıtkabir'de işaret diliyle İstiklal Marşı'nı okumuştuk biz. Rahmetli Mehmet Ali Birant hatta bize anons etmişti. Bu gençler gerçekten çok güzel bir şey yapmış diye. Biz 2009-2010-11 yıllarında Anıtkabir'de işaret diliyle ilk kez İstiklal Marşı okundu. Biz buna 2 sene üst üste imza attık mesela. Ben ilk sene orada öğrenciyken 2. sene başkanın yanında eğitimci pozisyonundaydım ama hala sertifikam yoktu. Dolayısıyla ben biraz old school sayılabilirim. Yani eski toprak sayılabilirim. Şimdi başlayan arkadaşlarımız bunu daha sistematik, daha sertifika boyutunda düzenli eğitimlerle alabilirler. Biz de bu eğitimleri dediğim gibi Yazıcı Akademi'de veren bir firmayız zaten.
1: Peki alaylı olarak öğrenmek daha zor mu oldu sizin için? Yoksa kullanım, okuma, karşıdakini anlama gibi pek çok farklı bölümlerinden bahsettiniz. Bunların hepsinin birden öğrenilmesini gerektirdiği için daha pratik bir yöntem mi oldu? Şimdi eğitmen tarafına geçince nasıl görüyorsunuz aradaki farkı?
0: Aradaki fark şöyle, keşke ben de başlangıçta bir temel eğitimden geçseydim. Yani benim de başımda benim gibi bir öğretmen olsaydı diye çok söyledim aslında. Çünkü ilk başladığınızda gerçekten böyle ateşin ortasına atılmış gibi oluyorsunuz. Çünkü o zamanlarda tercüman bulmak da çok zordu. Yani bir işitme engellinin cüzdanı çalındı. Nereden bulacağız bir tercüman da bunu gideceğiz, emniyete ifade vereceğiz de yeniden kimlik çıkaracağız vesaire. Alaylı öğrenmek hem konuşmayı hem karşı tarafı anlamayı hem onların kültürlerini tanımak için beni başlangıçta biraz zorlamıştı. Dolayısıyla hani bana biraz vakte mal oldu. Ama şimdiki tavsiyem işaret dili öğrenmek isteyen herkes öncelikle birinci, ikinci, üçüncü seviyede konuşmayı, dördüncü seviyede de ağır video çözümleme derslerimizle karşı tarafı anlamayı öğrenip ardından derneklere giderlerse daha faydalı olurlar. Çünkü bu 16 yıllık benim işaret dili serüvenimde ben gerçekten ülke çapında pek çok tercüman ve eğitmen yetiştirdim. Eskiden Tekirdağ'dan bile aranılırdık. Ben kalkar giderdim. Çünkü tercüman bulmak gerçekten çok zordu. Dolayısıyla şimdi biraz daha o alanı doyurduk. Tercüman ve eğitmen arkadaşlarımız mevcut. Daha sistemli bir şekilde başlanılırsa şöyle daha faydalı olunabilir. Önce eğitim alınır. Ardından dernekler ziyaret edilebilir veya böyle şeyler yapılıyor. Mesela buluşmalar yapılıyor derneklerde. Ne buluşması? İşaret dili pratik buluşması. 20-30 tane işitme engelliyle 20-30 tane konuşabilen insan bir araya geliyor ve karşılıklı sohbet ediyorlar, gündemi konuşuyorlar vesaire. Bu şekilde pratik yapmış oluyorlar. Ben bu çalışma türünü daha faydalı buluyorum tabii ki.
1: Şunu da soralım, sözlerinizden anladığımız kadarıyla biraz yol kat edilmiş. Sizin o ilk merak duyduğunuz dönemden bugüne bu alanda işitme engeli bulunan bireyler açısından bir farkındalık oluştu mu? İşaret dilini bilme konusunda insanlar ne kadar meraklı, gönüllü, kimler öğrenmek istiyor?

0: Dünden bugüne bir değerlendirme yapar mısınız?
1: Tabii ki bunu seve seve yaparım. Hatta şu an gerçekten duygulandım siz bu soruyu sorduğunuzda. Çünkü gerçekten Türkiye'de çok ciddi anlamda farkındalığı dediğim gibi başlangıçta çok düşük bir engel grubuna hizmet ediyor olmak çok zordu. Ne bankada, ne emniyette, ne adliyede, ne tapuda bir tercümanımız yoktu veya bulunması çok zordu. Yani ben pazar günü sevdiklerimle bir kahvaltı sofrasındayken aniden bir ağır ceza mahkemesine çağrılıp bir hafta sonra Diyanet'in Umre'ye çağırması gibi gerçekten çok çok çok farklı alanlarda onlarca binlerce ve on binlerce belki insana farklı ülkelerde ben Almanya'ya, Polonya'ya da gittim. İşitme engellilerle birlikte oradaki işitme engellerle de temas kurdum. Yurt içi yurt dışı çok proje yazdık. Dolayısıyla gerçekten çok güzel değişimler ve gelişimler oldu. Ben farkındalığımızın ziyadesiyle arttığını düşünüyorum. TRT'de çocuk programlarında mesela özellikle koronadan sonra uzaktan eğitimde mutlaka bir tercüman TRT Haber'de olsun, farklı işte beIN Sports'ta olsun. Yani pek çok meslek dalında veya hayatın içinden alanlarda bu insanları, tercüman arkadaşlarımızı, meslektaşlarımızı görebilmeye başlamak benim için gerçekten çok büyük bir mutluluk. Çünkü şu konuda mütevazı olamayacağım. Gerçekten kulaklarına kar suyu kaçırdık insanların. Yani işitme engellilerin varlığından Türkiye'yi haberdar ettik. Bunu tabii ki ben tek başıma yapmadım. Pek çok meslektaş arkadaşım, pek çok eğitmen arkadaşım, öğrenci arkadaşım. Bunu biz hep birlikte yaptık diye düşünüyorum. Benim de çorbada tuzu olan, kayda değer tuzu olan biri olduğumu düşünüyorum. Ve gerçekten iyi bir noktaya geldi. Yani işitme engelli bir bireye artık nasıl yaklaşması gerektiğini bilen bir toplum olmaya her gün adım adım daha da yaklaştığımızı düşünüyorum.
0: Evet, aslında pek çok engel türü için aynı şeyler geçerli. Bu çalışmalar yapıldıkça farkındalık ve nasıl davranacağını bilme, aynı
1: Evet.
0: toplumda bir arada hakkıyla yaşayabilme davranışının gelişmesi mümkün olacak. Şunu da
1: Evet.
0: soralım, gerçekten çok temel bir ihtiyaç. Bir kültürü aslında farklı bir yolla ifade ediyorsunuz. Dil dediğiniz şey sürekli değişiyor, dönüşüyor. Siz de biraz önce ayrıntılarıyla paylaştınız. İşaret dilini öğrenmek iş olanağı sağlar mı insanlara? Çünkü belki bazı durumlarda hazırlıklı olmak, planlayarak gitmek mümkündür ama bir hastane dediğimiz zaman, biraz önce dediğiniz bir adli vaka olduğu zaman birine ulaşmaya çalışmak, zaten sıkıntılı bir durumda tercüman sıkıntısı yaşamak herhalde durumu daha da kötü hale getiriyordur. Bu alanlarda eğitim alanlar neler yapabiliyorlar? Bunun için sizin gibi lisans, yüksek lisans düzeyinde mi bir eğitim gerekiyor? Yoksa programlar yeterli oluyor mu? Örneğin bir yıl boyunca biraz önce sıraladığınız eğitimleri tamamlaması. İşin bu bölümünden de bahsedelim mi dinleyenlerimize?
1: Onu şöyle açıklayabilirim. Nasıl ki kamu personeli olmak için KPSS isimli bir sınavımız varsa veya yüksek lisans yapmak isteyenler ALES, YDS gibi sınavlara girmesi gerekiyorsa, Türk İşaret Dili'nde de TİDYES, kısaltması TİDYES olan Türk İşaret Dili Yeterlilik Sınavı dediğimiz bir sınav var. Bu sınav kamuda görev almak isteyen, bu dile meraklı olan arkadaşlarımızın girip oradan aldığı puanla kamuda görev alma fırsatını yakalayabilecekleri bir sınav var. Bu eğitimleri tamamladıktan sonra tabii ki o sınava girmek gerekiyor. Yani insanlar ilkokul, ortaokul, lise, üniversite bunları okuyor. Üstüne ayrıca bir de KPSS, örnek veriyorum KPSS'yi tabii ki, kursuna gidiyor ve ardından bir puan almaya çalışıyor ya şu an içinde bulunduğumuz düzende. Türk İşaret Dili'nde de benzer bir durum var. Yani önce konuşmayı öğreneceğiz. Ardından karşı tarafı anlamayı öğreneceğiz. Ardından bu puan, yani bu sınavdan nasıl en yüksek puanı alırız yaklaşımıyla bir de TDS, yani Türk İşaret Dili Yeterlilik Sınavı dediğimiz sınava hazırlık kurslarımız da var. Türkiye'de bunu da ilk kez biz başlattık. O kurslara katılıp buradan puan alabilirler. Ha, bunun haricinde TDS puanı istemeyen, ALES, YDS puanı istemediği gibi mesela şart koşmayan kurumlarda da çalışılabilir. Şu an mesela pek çok üniversitede ücretli öğretmenlik yapan öğretmen meslektaşlarım, benim öğrencilerim, arkadaşlarım diyeyim, bu seviyeleri bitirdiklerini

0: içerisinde girebilir, oralarda eğitim verebilir seviyeye geldiler. Veya bu eğitimle yine aynı şekilde adliyede tercümanlık yapabilirler ve şu an 2026 ücret tarifesi, bilirkişi ücret tarifesi adliyenin resmi web sitesinde mevcuttur. Oradan arkadaşlarımız da dava başına ne kadar ücretlendirmeyle görevlerinin karşılığı, emeklerinin karşılığı ücret alabileceklerini görebilirler. Aynı ücretler emniyette de geçerlidir, tapuda da geçerlidir, noterde de geçerlidir. Dolayısıyla bu eğitimleri aldıktan sonra illa da sınavdan puan almak şart değildir. Bu söylediğim eğitimleri tamamladığınız zaman zaten bir tercüman kıvamına geldiğiniz için tercüman ve eğitmenlik yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi kadrolu, kamu personeli olmak isterseniz CDS dediğiniz sınava girmeniz de şart.
1: Peki genç arkadaşlarımıza özellikle bunları da hatırlatalım. Evet. Belki farklı merak duyanlar, ilerlemek isteyenler, belki zaten bu konuda bir şeyler yapmakta olanlar vardır. Teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için, tüm bunları paylaştığınız için.
0: Rica ederim efendim. Ne demek? Geçen hafta zaten Antalya'daydım. Ben Ankara'ya yeni geldim. Sizin oralardaydım. Bir havanızı aldım güzel.
1: Peki.
0: Ondan sonra tekrardan evime, yurduma geri döndüm. Sizlerle de sohbet etmek benim için büyük keyifti. Çok teşekkür ederim.
1: Biz teşekkür ediyoruz katılımınız için. Selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz
0: Sağ olun
1: Ankara'ya.
0: efendim.
1: Alanda
0: Sevgi,
1: çalışan
0: saygı bizde.
1: Herkese kolaylıklar dileyelim sizin
0: Çok sağ olun.
1: nezdinizde.
0: Çok sağ olun
1: Hoşçakalın.
0: efendim. İyi yayınlar diliyorum ben de. Hoşçakalın.
1: Teşekkürler. Anlat Bakalım bölümümüzde işaret dilini konuştuk. Eğitmen Mesut Yazıcı konuğumuzdu.
2: Bayramın en güzel hediyesi sevgiyle paylaşılan anılardır.
3: Kırgınlıkları bir kenara bırakıp gönülleri kazanalım.
2: Bayramın ruhunu hep birlikte hissedelim.

Sevgili dinleyenler, az sonra izleme önerileriyle Instagram içerik üreticisi Semih Kopuz konuğumuz olacak. Bizden ayrılmayın diyoruz ve müzikle devam ediyoruz. Genç

0: Sıra dışı.
1: Bu bölümün konuğu Instagram içerik üreticisi Semih Kopuz. Telefon attığımızda merhaba.
2: Merhaba.
1: Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk.
1: Evet, genç yaşam dinleyenleri için neler seçtiniz? Şu an tatil yapabilenler neler izleyebilir? Önümüzdeki günlerde sizi dinliyoruz.
2: Öncelikle ben de herkese iyi bayramlar diliyorum. Bugün ailece izleyebileceğin, böyle kalplere dokunan, deyip veren, izlerken yüzünüzde kocaman bir tebessüm bırakacak hiç güzel film önereceğim sizlere. İlk önerim Prenses Gelin filmi olacak. The Princess Bride filmi olacak. Hasta yatağındaki bir çocuğa dedesi tarafından okunan bir kitapla başlıyor her şey bu filmde. Güzeller güzeli Buttercup ve onun gerçek aşkı Westin'in devler, korsanlar, kötü prenslerle dolu o bitmek bilmeyen macerası. Ve bu filmde klasik masalları böyle çiğe alan bir yapı var ama bir yandan da en iyi masallardan biri olmayı başardığını görüyoruz. Hatta benim adım Inigo Montoya diye başlayan o efsanevi repliği de unutulmazdı. Film çok akıcı çünkü zekice yazılmış diyaloglar göreceksiniz, absürt mizah göreceksiniz, karakterlerin o karikatürize ama aşırı samimi halleri sayesinde de zamanın nasıl geçtiğini anlamayacaksınız. Tam bir kendini iyi hissettiğini diyebiliriz. Çok beğendiğim bir filmdir. İkinci önerim edebiyatın daha iyi isimlerinden Neil Gaiman'ın bir eseri. Onun zihninden kopup gelen bir yapım. Baktığımız zaman bu filmdeki konsepti, filmin ismi de Yıldız Tozu Stardust. Filmin hikayesi de şu şekilde, sevdiği kadını aşkını kanıtlamak için gökyüzünden düşen bir yıldızı getirmeye söz veren Kristen'ın hikayesini diyoruz. Filmde şöyle ufak tatlı bir sorun var. Çünkü düşen o yıldız aslında güzeller güzeli bir kadın ve o kadını yakalayarak gençleşmek isteyen cadılar da var. Biraz böyle fantastik masalsı ama hikayesi çok sıcak bir filmdir. Film bir an bile duraksamaz. Robert De Niro'yu değişik kıyafetler içinde göreceksiniz. Michelle Pfeiffer'ı böyle saplantılı bir cadı olarak göreceksiniz. Farklı bir konsepti vardır. Bu filmi sevme nedenim de şu. Fantastik evrenlerin o sınırsız hayal gücünü böyle harika bir mizahla ve aksiyonla harmanlayan her yaş grubuna da hitap eden kusursuz bir hikayesi vardır. Ve son olarak da finalde önereceğim filmde Ever After, Sonsuzluk filmi. Ve bu filmdeki olay da biraz şöyle. Aslında bildiğimiz tüm masalları baştan yazdıran, ayakları yere basan,

0: bir hikaye. Ve aslında konu konsept olarak da şöyle anlatabilirim. Bildiğiniz Cinderella hikayesi değil. Bal tabağına dönüşen arabalar ya da böyle sihirli karakterler yok. Ama zekasıyla, cesaretiyle ve iyiliğiyle kendi kaderini kendi çizen, kılıç kullanmayı bilen bir Daniel isimli karakterimiz var. Drew Barrymore'un hayat verdiği bir karakter ve kurtarılmayı bekleyen bir prensesten ziyade gerektiğinde prensi kendi omuzlarında taşıyan güçlü bir kadın olarak karşımıza çıkıyor. Filmde gördüğünüz şöyle ilginç detaylar da var. 16. yüzyıl Fransa'sının o büyüleyici Rönesans atmosferi ve Leonardo da Vinci'nin de hikayeye dahil oluşu çok ilginçtir. Ve entrikalarla dolu atmosferi olsun, romantik hikayenin gittiği noktalar olsun. Böyle tarihi bir macera filmin tadında ve sürükleyici bir yapısı var. Oldukça eğlenceli diyebilirim. Bugün önereceğim filmler de sizlere bu şekilde olacak.
1: Teşekkür ediyoruz katılımınız, önerileriniz için. İyi çalışmalar, iyi bayramlar diliyoruz.
0: İyi bayramlar, iyi yayınlar. Çok sağ olun.
1: Hoşçakalın. Sıra dışı bölümümüzde Semih Koput telefon hattımızda konuğumuzdu.

28 Mayıs Perşembe gününde Antalya Radyosu stüdyolarından Genç Yaşam'la sizinleydik sevgili dinleyenler. Programı hazırlayan Süheyl Tetik, teknik yönetmenimiz Özcan Öztoklu ve spikeriniz ben Hatice Aslan Ersan. Bizimle olan tüm dinleyenlerimize teşekkür ediyoruz. Yarın 15 haberlerinin ardından yeniden görüşmek üzere. Herkese iyi bayramlar diliyoruz. Güzel bir gün diliyoruz. Hoşçakalın.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz, ben Ceyhan Buran. Bayramın ikinci gününde siyasi partiler arasında gelenekselleşen bayramlaşma programları yapılıyor. AK Parti'de ilk bayramlaşma 2 yıl aradan sonra Cumhuriyet Halk Partisi ile oldu. CHP heyetinin AK Parti'ye bayram ziyareti yaptığı sıralarda CHP Genel Merkezi de AK Parti heyetini ağırladı. 3 bayramın ardından yapılan bayram ziyareti samimi bir havada geçti. Milliyetçi Hareket Partisi'nin AK Parti heyetiyle bayramlaşmasında ise terörsüz Türkiye hedefindeki kararlılık vurgulandı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş yayımladığı mesajda Azerbaycan'ın 28 Mayıs Bağımsızlık Günü'nü kutladı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da yayımladığı mesajda tek millet, iki devlet vurgusu yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi pazartesi günü toplanmayacak. 1 Haziran'da yapılacağı duyurulan toplantı üyelere resmi tebligat gitmediği için ileri bir tarihe ertelendi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananlar sonrası taraflara sağduyu çağrısı yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanıdır, arınma ve durulma süreci başlatılmalı dedi. Bahçeli, tartışmalara neden olan kurultay tarihiyle ilgili de CHP'nin kuruluş günü olan 9 Eylül'ü önerdi. Ankara'da gazetecilerle bayramlaşan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP kurultayının tedbir kararı kalktıktan sonra yapılabileceğini söyledi. Benim elimde olsa yarın kurultaya giderim diyen Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve ekibinin ihraç edileceği iddialarını da dedikodu dedi. Gerekirse Özel'le görüşebileceğini söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu kez haram araç tartışması gündemde. Özkan Yalım'ın içini dizayn ettirdiği ve Aziz İhsan Aktaş'ın aldığı öne sürülen Özgür Özel'in kullandığı 2 makam aracı satılığa çıkarıldı. CHP Genel Merkezi'nin önünde sergilenen araçların üzerine haram yazısı asıldı. Kılıçdaroğlu'nun bilgisi dahilinde araçların satılığa çıkarıldığı belirtildi. Memleketi Manisa'da konuşan Özgür Özel yeni bir parti kurmayacaklarını söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultay açıklamasına da cevap verdi. Kemal Bey avukatını Yargıtay'a gönderip başvurusunu çeksin, tedbir kararı kalksın, 40 gün içinde kurultayımızı yapalım dedi. Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in yürütmekte olduğu CHP Grup Başkanlığı görevinin usulen geçersiz sayılması talebiyle meclise başvuru yaptı. Dilekçenin bayram sonrası işleme alınması bekleniyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Milli Savunma Sanayi'nin önemli projelerinden olan Gökdoğan ve Bozdoğan füzelerinin son harp başlıklı test atışlarını başarıyla tamamladığını duyurdu. Böylece Milli Hava Hava füzelerinin doğrulama süreci geride bırakıldı ve seri üretim süreci başladı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Yeşil Vatanı korumak için çağrıda bulundu. Daha fazla hassasiyet,

istirham ediyorum diyen Bakan Yumaklı, bayram tatilinde orman yangınlarına karşı duyarlı olunması gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında tansiyon yüksek. Amerika Birleşik Devletleri İran'ın güneyindeki Bender Abbas yakınlarında askeri hedefleri vurdu. Washington yönetimi saldırının gerekçesini Amerikan güçleri ve ticari deniz trafiğine yönelik tehdit olarak açıkladı. İran da misilleme olarak bölgedeki bir Amerikan hava üssünü hedef aldığını duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki görüşmeler devam ederken ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'nı kimse kontrol etmeyecek, herkese açık olacak dedi. İran'ın anlaşmaya kararlı olduğunu ancak henüz o noktada olmadıklarını belirtti. İran'dansa kırmızı çizgilerden geri adım atmayacağız yanıtı geldi. Soykırımcı İsrail, Kurban Bayramı'nın ilk günü Gazze şeridinde katliam yaptı. Batı Şeria'da da terör estirdi. Gazze kent merkezine düzenlenen hava saldırılarında 8 Filistinli katledildi. İsrail

0: Reklamlar.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın.

0: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
1: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
3: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
4: Reklamlar.

0: İklimin geleceği.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, TRT Radyo 1'de İklimin Geleceği programı başladı. Biz bugün bayramın ikinci günü sizlere seslenirken bayramlar, sofraların kurulduğu, bereketin paylaştığı en özel günlerimiz, bunu biliyoruz ve hepinizin bayramını en içten dileklerimizle kutluyoruz. Ancak bugün o zengin sofralarımızın geleceğini, tabaklarımızda bıraktığımız o küçük parçaların aslında neleri götürdüğünü konuşmak zorundayız. Çünkü bilim insanları uyarıyor, ayağını yorganına göre uzatmayan insanlık, kapıda bekleyen küresel bir gıda kriziyle karşı karşıya. Dünyanın bize bir yıl için sunduğu kaynakları henüz yıl bitmeden tüketiyor, geleceğin hakkından borç alıyoruz. İklim değişikliği kapımızı çalarken gıda güvenliğimiz de hiç olmadığı kadar büyük bir tehdit altında. Bugün iklimin geleceğinde bayramın bize hatırlattığı o israf etmeme kültürünü konuşacağız. Sürdürülebilir gıdayı, tabağımızdaki geleceği ve yapılması gerekenleri. Profesör Doktor Sayın Nevzat Artık'la birlikteyiz. Ankara Üniversitesi Gıda Güvenliği Enstitüsü Kurucu Müdürü. Hoş geldiniz efendim, iyi bayramlar diliyoruz.
2: Hoş bulduk Hafize Hanım. Size de iyi bayramlar.
1: Çok teşekkür ederiz. Şimdi az önce sevgili dinleyicilerimize söylediğimiz gibi küresel olarak doğanın bize sunduğu yıllık bütçeyi biz henüz yılın yarısında bitiriyoruz. Ve gıda krizi bütün dünya için bir tehdit olarak görülüyor. Son birkaç yıldır bu tehdit bir hayli arttı. Niye, nasıl ortaya çıktı? İklimle doğrudan bir bağlantısı olabilir mi bu gıda krizinin, bu gıda üretiminin, güvenliği tehdit eden etmenlerin doğrudan iklimle ve başka şeylerle ilgisi nedir?
2: Tabii iklimle çok büyük etkisi var. Şöyle söyleyeyim, ürünlerin hepimiz tarafından bilinen belli bir hasat mevsimi söz konusuydu. Hepsi 10-15 gün kaydı.
1: Evet.
2: Bazıları öne kaydı, bazıları arkaya kaydı. Onun dışında sadece iklim değişikliği şöyle algılanıyor. İklim değişikliği sıcaklığın artması. Evet, sıcaklığın artması var ama sel felaketi.

0: marketlerin de olması söz konusu. Onun dışında şu anda biliyorsunuz gıda arz ve güvenliğini etkileyen başlangıçta Rusya-Ukrayna savaşı oldu. Şimdi de Hürmüz Boğazı, kısaca öyle söyleyelim, birçok ülkenin dahil olduğu bir problem var. Daha o etkiler tam olarak gelmedi ülkelere. Çünkü orada hem doğalgaz hem gübre üretilen yerler orası. Oradan tüm dünyaya tarımda kullanılacak gübre ve diğer gıda işlemlerinde kullanacak doğalgaz ve enerji tüketimiyle ilgili verilerin oradan sağlandığı düşünürse sadece iklim değişikliği değil, bu tür savaşlar, sıcaklığın artması çok önemli. 1890'dan 2010 yılına kadar 1,1 derece artan sıcaklık 2010'dan 2022'ye kadar 1,5 derece arttı.
1: Geçen sene çiçek açan meyvelerin hiçbiri maalesef meyvesini veremedi, değil mi
0: Tabii
1: iklim?
0: dondu hepsi. Çok bu sene de aynı şekilde oldu. Ben Nisan ayının içinde bir soğuk günde Allah'a dua ettim kendi açımdan. Herhangi bir bahçem falan yok ama
1: Evet.
0: ülkenin meyvesi geçen sene yoktu. Bu sene de öyle bir don olsaydı ki Allah'a şükür olmadı. Bu sene yağışlar beklenenlerin üstüne oldu Allah'a şükür. Şu anda eğer hasat döneminde bir problem olmaz ise barajlarımız doldu. Bu çok önemli çünkü suyu da israf ediyoruz biz. Her
1: Evet.
0: şeyi israf ediyoruz. O nedenle bu verimin artışı bu sene iyi olursa biraz gıda fiyatlarının da düşmesine yardımcı olacağını düşünüyorum.
1: Şimdi Sayın Artık söz konusu sudan söz ettiniz. 5. İstanbul Uluslararası Su Forumu çok önemli bir takım açıklamalarla gündemimize girdi. Birleşmiş Milletler FAO Genel Direktörü'nün bazı saptamaları vardı bu toplantıda. Su kullanımının %70'inin gıda üretimi ve tarımsal faaliyetlerde olması çok
0: Evet.
1: ciddi bir oran. Türkiye ya da bütün dünya açısından baktığımızda tatlı su oranı çok az.
0: Evet.
1: Dolayısıyla bu verimlilik açığının çok yüksek olmasıyla su kullanımı arasındaki bağlantı da önemli galiba.
0: Tabii bizde en fazla su 44 milyar metreküple eski tanımıyla vahşi sulama yani
1: Evet.
0: tarlaya suyu vererek kullanılıyor. En fazla tarımda kullanılıyor. Onun dışında suda çok israfımız var. 184 litre su israf ediyoruz kişi başı Türkiye'de. Bunun dışında şu anda ülkemizde 240 gölün 186'sı kurumuş durumda. Son yağışlarla biraz hepsine su gelmeye başladı. O nedenle bu çok önemli. Bakın gıda üretiminde çok fazla su kullanılmaktadır. Kolay anlaşılması için örnek vereyim.
1: Buyurun.
0: Bir bardak süt yani 200 mililitre bir bardak süt için yaklaşık 200 litre 200 mililitre için 200 litre su kullanılmak durumunda. Bu yeşilliklerin üretilmesi, hayvana su verilmesi, temizliği, bakımı, gıda sanayine geldikten sonra sütün işlenmesi ve içme süt olarak ambalajlanması 200 litre. Bazı örnekler vereyim. Bir dilim ekmek hep atıyoruz. 30 gramlık veya 40 gramlık bir ekmek için yaklaşık 40 litre su kullanıyoruz. Genel anlamda bunun temizliği. Hepsiyle ilgili örnek var ama bir de meyvelerden örnek verelim. 100 gramlık bir portakal için 50 litre su kullanıyoruz. 1 kilogram domates için ki 70 gram olarak düşünürsek orta boy bir domates için de 13 litre su kullanıyoruz.
1: Evet.
0: Bu gıda üretiminde aşırı derecede suya ihtiyacımız var. Bir de lüzumsuz su kullanma kişisel israf da söz konusu. Biraz önce söyledim. 184 litre kişi başı su israf ediyoruz. Bakın diş macununu fırçanın üzerine koyduktan sonra fırçalamaya başlıyoruz. Su devamlı akıyor.
1: Zor yıllar bekliyor bizi. İnsan nüfusu artıyor, kaynaklar azalıyor. Siz çok sıklıkla gıda güvenliğinden söz
0: Evet.
1: ediyorsunuz. Programımıza geldiğinizde gıda güvenliği ile gıda güvencesini her defasında konuşuyoruz ama çok birbirine karıştırılan
0: Evet.
1: kavramlar tabii bunlar. Gıdanın hem sağlığa uygunluğu hem gıdaya ekonomik ve fiziksel erişim bütün bunların birbirinden ayrı düşünülmesi gerekiyor. Sürdürülebilirlik kavramı söz konusu olduğunda çok önemli bu köprüyü nasıl açıklarsınız efendim?
0: Şimdi tüm dünyada gıda güvenliği, gıda güvencesi ve son zamanlarda da gıda egemenliği
1: Gıda
0: söz konusu.
1: egemenliği, evet.
0: Şöyle anlatayım. Gıda güvenliği dendiği zaman tüketicilere onların sağlığını bozmayacak. Ham maddeden başlayarak tarladaki üründen veya bahçedeki üründen başlayarak son çatalına gelene kadar ona uygun gıda maddelerinin sunulması. Bunda fiziksel riskler var. kimyasal riskler var ve mikrobiyolojik riskler var.
1: Evet.
0: Zaten Türkiye'deki gıda güvenliği sistemi tüm dünyada riske dayalı bir sistemdir. Türkiye gıda güvenliği konusunda 2004-2010 yılları arasında AB harmonizasyonuna girmiştir. Yani AB'ye adaylık konusunda biz şu anda gıda güvenliği faslını tamamlamış durumdayız. 2250 sayfa gıda mevzuatımız var. Yani AB'ye üye olan ülkeler birbirlerine gıda satamıyorlar ama biz aday ülkeyiz ve bize çok fanatik davranılıyor bazı konularda. Buna rağmen biz birçok gıdayı Avrupa Birliği ülkelerine ihraç ediyoruz. Çünkü ISO 21'e kalite kriterlerine dikkat ediyoruz. Gıda güvencesi de
1: Yurt içindeki gıdalar içinde aynı şeyi yapabiliyor muyuz
0: tabii
1: efendim?
0: gıda güvenliği ile ilgili uygulanan tüm kurallar ülke içinde de uygulanıyor.
1: Yani içimiz rahat yiyebilir
0: Çok
1: miyiz?
0: rahatlık bizim ülkemizde de söylemler vardı işte internet, gıda ile gıda güvenliği konusunda bir şey yapılmıyor. Gıda terörü var. Ben onlara şunu söylüyorum. Bir gıda ile ilgili tesis açsınlar. Devlet orayı ne kadar denetliyor görsünler.
1: Yani pestisit kalıntısı korkutmasın kimseyi.
0: Pestisit kalıntısının da uygun şekilde yapılması lazım. Gıdada şeffaflık lazım. Bakın pestisit konusunda yapılan hatalar var. Ben her şeyi doğru konuşan birisiyim. Pestisiti uygun şekilde kullanmamız lazım. Şimdi uygun şekilde kullanmak ilacı uygun gıda madde. Örneğin bir domatese ilaç atıldı. Aynı gün o hasat edilmez. Bir yaralanma ömrü vardır. O ilacın geçiş süresi. Ondan sonra hasat edilip analize gitse uygun çıkacaktır. Ama maalesef bizde her konuda olduğu gibi internetten çok mezun insanlar var. Yani internette domates yemeyin bu hafta pestisit çok dese kimse domates satın almıyor. Ama gıda güvenliği konusunda tüm dünyada uygulanması gereken kuralların hep uygulanması lazım. Birinin eksik olması kaygıları artırır. Gıda güvencesi de gıda israfı konuştuğumuz için önemli. Gıda güvencesi dediğimiz zaman gıdanın miktarıyla ilişkili bir durum. Bu güzel ülkemiz yılda 20 milyon ton civarında buğday üretir. Eğer 20 milyon ton altında kalırsak ithalat yapmamız lazım. Bu benim içimi çok acıtıyor. Bu güzel ülke dışarıdan hiçbir tarım ürünü almayacak şekilde örgütlenme yapılması lazım. Hataların giderilmesi lazım. Çiftçinin moralinin daha iyileştirilmesi lazım. Çiftçi eğer ürettiği ürünü o gün satamıyorsa psikolojik olarak bir travma yaşıyor.
1: Çöküyor
0: Ama
1: tabii.
0: arada şey yapan bazı tüccarlar çiftçinin elinden yok parasına bunu almaya çalışıyor. Bakın Türkiye 20 milyon ton buğday üretiyor. Günde 6 milyon adet ekmeğe atıyoruz. Yani 20 milyon tonun %10'u 2 milyon ton buğdayı biz atıyoruz ve üretimimiz azaldı artık. Alanları genişletemiyoruz artık. Sulamayı iyi yapmalıyız, üretimi iyi yapmalıyız. En önemlisi tüketicilere görev düşüyor. Tüketiciler de tüketimde israfa engel olması lazım.
1: Dünyada 2 milyara yakın kişi obez ama 1 milyara yakın insan da aç imiş.
0: Evet.
1: Şimdi bu sözünü ettiğimiz dünyada israf edilen 1,3 milyar ton gıda üretilen miktarın üçte birine eşit.
0: Evet.
1: Veriler bize küresel olarak çok ciddi bir kriz olduğunu gösteriyor mu hocam?
0: Ben şöyle söyleyeyim. Yani her yıl bu rakamlar açıklanır. Denir ki işte 750 milyon insan aç, şu kadar insan obez. Çalışmalar yapılır. Ertesi sene bir de açıklanır. 750 milyon çıkıyor, 850 milyona. Genelde açlığın tanımı şu Hafize Hanım. Eğer günde bir Amerikan doları ki 44 lira şu anda 3 öğün sabah öğle akşam 44 lirayla insanlar gıda ihtiyacını karşılamıyor ise biz buna aç diyoruz. Bu hesaplamalar tüm dünyada yapılıyor. 850 milyon aç insan var dediği zaman ben sabah kahvaltısı yapmak istemiyorum. Boğazımdan geçmiyor. İnsan bu. Dili, dini, ırkı ne olursa olsun insanların aç olmaması lazım. Bunun dışında dünyada üretilen gıdaların 1/3'ü kayboluyor. Bakın bizim ülkemizde yılda kişi başı 109 kilogram gıda israf ediliyor.
1: Çok büyük.
0: Çok büyük rakam.
1: Evet.
0: Yani bunu şöyle anlatayım. Güne bölersek aşağı yukarı ortalama iki tabak atıyoruz. İki tabak dolusu.
1: Neden acaba? Gerekçesi ne?
0: Hep gözümüz yüksek fazla porsiyonlarda. Ben iştahı varsa iki tane yesin ama birinci tabağı aldı, ikinci tabağı aldı, yarısını bıraktı. Benle masaya oturmak istemiyor arkadaşlarım. Çünkü hoca kontrol ediyor.
1: Evet.
0: Israf istemiyor. Bir tane pirincin tanesinin bile bir anlamı var bu ülke
1: Tabii,
0: için. Bakın
1: tabii.
0: 109 kilogram kişi başı bu dünyanın verdiği rakam. Toplam 8,7 milyon ton gıda israfı demek. Endüstrideki israflarla beraber bu 20

0: 3 milyon ton yılda gıda israf ediyoruz.
1: Evet.
0: Çok büyük rakam. Anlaşılmaz için şöyle söyleyeyim. 23 milyon ton gıda israfı çöpünü eğer taşımak için 620 bin adet 20 tonluk kamyona ihtiyacımız var.
1: Oh, çok ciddi
0: Yani
1: bir
0: çok
1: rakam.
0: büyük rakamlar.
1: Evet.
0: Bunları abartarak söylemiyoruz. Rakamlar, bu dünya rakamları var. Dünyada Birleşmiş Milletler'in kuruluşlarından bir tanesi Food Waste and Index, yani gıda atıklarıyla ilgili bir rapor hazırlıyor. 2024 yılının, bu senenin rakamları daha 2025 yayınlanmadı. 109 kilogram gıda israf ediyorsak herkes tabağında gıda bırakmamalı. Bakın bizde şöyle bir adet var. Bunu söylediğim zaman yine kızıyorlar bana. Her şey serpme kahvaltı. Serpme kahvaltı, bir de otellerde her şey dahil sistem.
1: Evet.
0: Serpme kahvaltıda servis edilen gıdaların %30'unu 40'ı ben gittiğim zaman tüketemiyorum. Ben
1: Standart
0: tabakta
1: çünkü.
0: istiyorum.
1: Evet.
0: Tabakta peynir, zeytin, bir iki biber, domates istiyorum. Onun için herkes tüketebileceği gıda kadar alsın. Ülkemiz turizm sistemi, 50 milyon adet turistimiz var, inşallah daha da artar. Bu sene bakın, olumlu, her savaşın bir olumsuz bir de olumlu etkisi vardır. Bütün Arap ülkelerindeki şeyler iptal edildi. Türkiye'ye yönleniyor. Bu sevindirici bir durum ama israf etmemeliyiz. Yani şöbiyetin üzerine karpuz, onun üzerine baklava, onun üzerine gibi gıdalar oluyor. Bu çok önemli. Bakın
1: Evet.
0: bizim ürünlerimizin hepsi çok önemli. Bakın domatesten bahsedelim. Ankara'nın ilçesi Ayaş domatesinin Avrupa Birliği coğrafi işareti alındı. Bu normal. 46 ürünümüz var. Baklava da böyle bayrama
1: Tabii,
0: yaklaştığımız
1: tabii.
0: için. Ama
1: Bayramda olur.
0: dünyada bir şey oldu. Domates konusunda Hafize Hanım, yarışma düzenlenmiş ve Ayaş domatesi dünyanın 8. domatesi seçildi. İşte ülke böyle tanıtılır.
1: Tabii.
0: Ülkenin reklamı böyle olur. O nedenle israfı azaltmalıyız. Ekmekte, suda, her şeyde israfı azaltmalıyız.
1: Ne kadar güzel söylediniz. Şimdi bir taraftan israf ne demek ona bir bakalım. İsraf edilen her lokmayla aslında sevgili dinleyiciler sadece gıdayı değil o gıda için harcanan suyu, enerjiyi ve emeği de çöpe atıyoruz. Daha çok sera gazı salınıyor, iklim değişikliği hızlanıyor. İsraf edilen gıdanın ayak izi 1,4 milyar hektara yani dünya tarım alanlarının üçte birine denk geliyor. Şimdi iklime uyum politikaları başlığına giren bu konuda biz neler yapmalıyız? Uyum konusu çok önemli ve burada mesela son 60 yılda tarımsal üretim 3 katına çıkarken tarım için kullanılan alan yalnızca 8 kat artmış.
0: Evet.
1: Bu alanların da sınırlılığını düşündüğümüzde, insan nüfusunun arttığını düşündüğümüzde, dünyada sadece insanlar yok, başka canlıların da var olduğunu
0: Tabii.
1: düşündüğümüzde, bizim belki de uyum ve dayanıklılığı da öne çıkararak bir takım adımlar atmamız gerekiyor. Ne olabilir?
0: Tabii biraz evvel söylediğiniz israfla sadece atılan gıda değil, ekmek değil, su değil, aynı zamanda o ekmeği üreten işçinin emeği, o değirmende unu hazırlayan işçinin emeğini de atmış oluyoruz.
1: Evet.
0: Onun dışında bir de

0: Çöpü bir hesap edin, aileleriyle çarpın, 23 milyon
1: Tabii.
0: ton bir şey ve bunların sera gazı söz konusu. Bunun da azaltılması için iklimle ilgili zaten bakanlığımız var şimdi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı. Biz iklimden daha hızlı değişmeliyiz.
1: Tabii.
0: İklimden hızlı değişmez ve önlemleri almaz isek bunlar gittikçe artacaktır. Herkes 109 kilogram yerine 10 kilogram israf etsin, hiç etmesin. Sera gazı emisyonu 2'ye 3'e düşer. Biz
1: Evet.
0: artık tarım alanlarımızı artıramıyoruz. Ülkemizde de artık artırmamız çok zor. Tarım alanlarında gidip başka amaçlarla kullanılmaması gerektiğini, devletin buna çok önlemler almaya çalışıyor. Bazen de yapılan bir hatayı temizlemek bile çok zor oluyor. Ülke politikası olması lazım. Gıda güvenliğinde, tarım
1: Evet.
0: arazilerinin azaltılmaması konusunda.
1: Çok güzel söylediniz. Bir kez daha sevgili dinleyicilerimize hatırlatalım. Sera gazı emisyonlarının yaklaşık %30'u tarımdan kaynaklanıyor. Ve bu açıdan yalnızca bir sorun alanı olarak söylemeyelim bunu. Aynı zamanda tarım çözümün de önemli bir parçası. Hem iklim konusunda hem yaşam döngüsünün devamlılığı konusunda. O nedenle özellikle gıda israfının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha sevgili dinleyicilerimize tıpkı geçmişten aldığımız değerlerin yaşatılması gerekliliğini hatırlayarak yolumuza devam edelim. Çünkü büyüklerimiz bize israfın ne kadar büyük bir yanlış olduğunu,
0: Günah olduğunu.
1: günah olduğunu
0: Evet.
1: anlatırlardı. Galiba o değerlere çok ihtiyacımız var. Çok almak bir marifet değil. Gerçekten nitelikli almak ve nitelikli tüketmek önemli olan o. Biz artık çok bilinçliyiz. Bunu çok daha rahat yapabiliriz. Hocam, şimdi söz konusu gıda olunca gıda israfını önlemede tüketim tarihi ve son tüketim tarihi konusunda tavsiyeler aldığımız her üründe üzerinde de yazıyor zaten. Özellikle bu konuda tavsiyeleriniz neler?
0: Şimdi iki tane terim var Hafize Hanım. Bir tanesi TETT, tavsiye edilen tüketim tarihi.
1: Evet.
0: Bu etikette yazar ve daha çok düşük riskli gıdaların etiketinde yazar. Yani bisküvi, çikolata gibi kolay bozulmayan. Son tüketim tarihi veya son kullanma tarihi yüksek riskli gıdalar. Yani süt, et, tavuk, balık.
1: Evet.
0: Onların bir kullanım süresi vardır. O süre geçerse hızla mikrobiyolojik bozulma olur. Tavsiye edilen tüketim tarihinin yazdığı gıdalar bisküvi gibi, çikolata gibi, makarna gibi bu kuru gıdalarda hemen ürün bozulmaz. Ama firma her firmaya yönetmeliğine göre etikette bulunması gereken bilgiler yazılması zorunludur. Eğer sizin firmanız bir makarnanın üzerine veya bisküvinin üzerine 2 yıl tüketim tarihi için tavsiye edilen bir zaman verdiyse bundan 2 yıl evvel verilen tarih bugün doldu. Bugün biz gıdayı aldık. Hemen çöpe atmıyoruz. Bu da gıda israfına
1: Hı
0: giriyor.
1: hı.
0: O tavsiye edilen tüketim tarihi geçen o kuru makarnaya veya o bisküviye bir ambalajına bakıyoruz. İçinde küflenme var mı? Tadı bozuldu mu?
1: Hı.
0: Eğer tamamen bozulmuşsa, küflenmişse tüketemeyiz. Ama kuru bir makarna hemen biten günde bozulmaz. Ama kullanım tarihindeki gıdalar ki onlar süt, peynir, tavuk ve balıktır. Bunlar hızla mikrobiyolojik bozulmaya neden olur, küflenir. Zaten marketlerden toplanır, atılır. İşte bu şekilde tavsiye edilen tüketim tarihi ve son kullanım tarihiyle ilgili olaylarda da gıda israfına neden olmamak için önlemler alınması lazım. Tavsiye edilen tüketim tarihi sağlık açısından büyük risk taşımaz. Ama son kullanım tarihiyle ilgili verilen tarih geçti. Mesela bugün bir süt, pastörize bir süt. Bugün sonsa günü, dün sonsa bugün tüketemeyiz. Çünkü onun tüketilmesinde risk vardır. Çünkü mikrobiyolojik bozulma gerçekleşebilecektir. Bu
1: Evet.
0: iki kavramı çok iyi anlamamız lazım. Gıda israfının azaltılmasında özellikle tavsiye edilen tüketim tarihi geçmiş gıdaların tadına bakarak eğer uygunsa kullanılmalı, uygun değilse atılmalıdır. Böyle de ülkemizde 1,8 milyon ton gıda israf edilebileceği tahmin edilmektedir.
1: Evet.
0: Henüz bir çalışma yok. Avrupa Birliği'nde bu 7 milyon ton civarında tavsiye edilen tüketim tarihi nedeniyle durumları iyi olduğu için hemen atıyorlar, hiç tüketmiyorlar. Biz onu yapmamalıyız. Burada biraz bir çalışma uygulamalıyız.
1: Evet efendim, çok teşekkür ediyoruz bu güzel bilgiler için tekrar. Hani bayramlarda, seyranlarda Anadolu bir laf kullanır, der ki ağzı

0: ağzımızın tadı bozulmasın.
1: İnşallah.
0: Ağzımızın tadı hiç bozulmasın. Sevgili dinleyiciler, Ankara Üniversitesi Gıda Güvenliği Enstitüsü Kurucu Müdürü Profesör Doktor Sayın Nevzat Artık'la birlikteydik. İklimin geleceğinde doğrudan tarımla ne kadar ilişkisi olduğunu, tarımdaki, iklimdeki yaşanan şokların gıda üzerindeki etkisini de düşünerek nasıl bir yaşam biçimi geliştirmemiz gerektiğini konuştuk kendisiyle. İklim değişikliğini durdurmak ve dünyamızın geleceği için harekete geçmenin hiçbir zaman geç olmadığını bir kez daha hatırlayalım. Doğayla barışık yaşayarak, bilime kulak vererek bu sorunun üstesinden geleceğimize de inanalım. Program yapımcımız Neşe Yenice, ses kayıtta Seval Köksal, ben Hafize Okan. Bayramınızı bir kez daha kutluyor ve haftaya buluşmayı diliyorum. Hoşçakalın.
2: İklimin geleceği.

0: Bağımlılık sadece bir kişiyi değil, bütün aileyi etkiler.
1: Erken fark et, geç kalma.
0: Sevgiyle yaklaş, destekle, güç ver.
1: Bağımlılıkla mücadele birlikte mümkündür.
2: Radyo 1.
3: Reklamlar.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
3: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
4: Reklamlar.

0: Din ve ahlak.
1: Allahümme salli ala seyyidina.
0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Her perşembe olduğu gibi yeni bir din ve ahlak programıyla birlikteyiz. İman, Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kadere, hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna inanmaktır. Değer dinleyenler, Allah Teala alemlerin Rabbidir. Her türlü hamd ve sena, kudret ve azamet, yücelik ve üstünlük O'na mahsustur. Göklerde ve yerde ne varsa O'nundur. Rabbimiz mutlak güç ve sonsuz hikmet sahibidir.

0: sahibidir. Ölümü ve hayatı var eden, mülkü ve makamı lütfeden, dilediğini yücelten, dilediğini alçaltan O'dur. Yaratan ve yaratmaya devam eden O'dur. Yaşatan ve rızık veren, doyuran ve koruyan O'dur. Hayatın her alanına ve her anına hükmeden, idare eden, yöneten yalnızca O'dur. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmaktadır. Göklerde ve yerde bulunanların hepsi O'na muhtaçtır. O her an yaratma halindedir. Sevgili dinleyenler, Allah'a iman, İslam'la şereflenmenin ilk şartıdır. Allah'ın varlığına, birliğine, eşi, benzeri ve ortağı olmadığına inanmak, yani tevhidi kabul etmek, iman esaslarının temelidir. Bizi yoktan yaratan ve sayısız nimetiyle yaşatan Rabbimizin üzerimizdeki en büyük hakkı O'na iman etmemizdir. Değerli dinleyenler, Allah'a iman, O'nun görevlendirdiği peygambere ve gönderdiği kitaba uymayı, çizdiği sınırlara ve verdiği hükümlere teslim olmayı gerektirir. Mümin, Allah'a iman etmeyi sadece bir sözden ibaret görmez. Aksine Allah'a iman etmek hem Kur'an-ı Kerim'in ayetleri hem de Peygamberimizin hadisleri vasıtasıyla Rabbimizi tanımayı ve hayatını bu iman üzere yaşamayı zorunlu kılar. Allah'a iman müminin hayatına anlam katar. Fikir ve kararlarına yön verir, canlı cansız bütün varlıklarla ilişkilerini etkiler. Bu sebeple müminin dilinden dökülen ve yüreğinde kök salan iman aslında yeryüzünde iyiliğin teminatıdır. Değerli dinleyenler, Allah'a iman eden insan her işinde Rabbinin rızasını gözetir. Ailesinin, akrabalarının, komşularının ve yanında çalışanların haklarını korur. Sorumluluk üstlendiği her işi emanet bilinciyle yerine getirir. Allah'a iman eden insan zerre kadar da olsa hayrın ve şerrin mutlaka bir karşılığı olduğunu bilir. Ahiretini dünyaya değişmez. Hesabı verilebilir bir hayat sürer. Allah'a iman eden insan kaba ve zorba olamaz. Aksine bütün işlerinde istişareye önem verir. Merhameti ve şefkati ilke edinir. Allah'a iman eden mümin, vatanına ve milletine, dinine ve değerlerine sıkı sıkıya bağlıdır. Malından, hatta canından vazgeçer, ancak mukaddesatından asla vazgeçmez. Sevgili dinleyenler, iman bir bütündür. İman esaslarından birini bile kabul etmemek, inançsızlık anlamına gelir. Bu ise büyük bir felakettir. Çünkü inançsızlık kişiyi yaratılış gayesinden uzaklaştırarak anlamsız bir hayata sürükler. Yüce idealler uğruna fedakarlık yapma duygusunu zedeler. Eşi ve ortağı olmayan bir kudrete, o kudretin gönderdiği rehbere, vaat ettiği hakikate, sonsuz bir yaşamın varlığına inanmayan huzuru ve mutluluğu yakalayamaz. Ahiret gününde ise Allah'ın rahmet ve inayetinden mahrum olur. Allah'a iman bizleri dünyada istikamete erdirecek, ahirette ise cennete ulaştıracak sağlam bir kılavuzdur. Rabbimize olan imanımız kul olarak en değerli hazinemizdir. Allah'a imanla bir ömür geçirmek, amelini imanına yoldaş eylemek, son nefeste imanla çene kapamak ve ardında imanlı nesiller bırakmak hepimizin niyazıdır. Bugün Allah'a iman üzerine konuşacağız. Program konuğumuz Profesör Doktor Vahit Göktaş. Hocamızın ilgili sohbetini şimdi dinleyebilirsiniz.
1: Kıymetli dinleyenler, hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin üzerine olsun inşallah. Efendim bugün Allah nasip ederse iman konusunu konuşacağız. Bu kaygıyla olan irtibatı günümüzdeki en büyük problemlerden birisi. İman ile emniyet ve güvenlik kelimeler arasında hepimiz biliyoruz yakın bir ilişki var. İşte kaygı dediğimiz şey de günümüzün en temel rahatsızlıklarından birisi. Sıkıntı, bunalım, buhran, bunlar birlikte kullanılan kelimeler. İşte birbirini çağrıştıran kelimeler. İman ruhla ilgili bir kavram. Kaygı ise daha çok nefsin bir hastalığı olarak zikrediliyor. O şekilde nefisle ilgili bir olgu olarak ifade ediliyor. Ruh hepimizin malumu işte ezelde bir zamanda imanla ikrar etmiş ve dünya hayatında nefis kişinin iç dünyasında hakimiyet gösterdiğinde de kaygı ve onun yakınları olan işte sıkıntı, bunalım, buhran kavramları da bunlarla beraber insan iç dünyasında kişiyi rahatsız eden duygular olarak gözüküyor. Bundan dolayı imanla kaygı birbirine zıt kavramlar olarak görünüyor. Yani inkar tabii ki imanın zıttı olarak zikrediliyor ama kaygı da bu manada imanın zıttı olarak belki zikrediliyor.

edilebilen bir kavram olarak düşünülebilir. Çünkü insan iman umdelerinin çoğunu inkar etse bile aslında onun ruhunun Allah'ı mutlak manada inkar etmesi düşünülemez. Bundan dolayı da ilk başta inkar eden gücün ruh değil de nefis olduğu, son tahlilde de bu nefsin bir hastalığı olduğu ortaya çıkıyor, yani görülüyor. İnsanın inkarcılığı ancak Allah'a şirk koşmayla gerçekleşiyor. Bu da zaten çok görünen bir durum. Yani şirk ile alakalı Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak çok fazla uyarılarda bulunuyor. İnsanı ebedi cehennemlik kılacak bir günah olarak ve büyük bir sıkıntı olarak, büyük bir bela olarak zikrediliyor. Bunun tabii psikolojik temelleri var. Her günahın ortaya çıkmasında da çok fazla böyle farklı sebepler zikredilebilir. Ancak burada biz genel olarak iman umdelerinin sağladığı emniyet ve güven duygularıyla nefsin insanın iç dünyada hakimiyet gösteren kaygı, sıkıntı, bunalım, buhran duygularını mukayese etmeye çalışacağız. Burada tabii bizim yani bir Müslüman yani kendisine gelen bir kişiye veya kendi yaşadığı bir durumla karşı karşıya kaldığında bir tefekkür meydana getirmek, yani bu konuyla alakalı bir bakış açısı, bir tefekkür oluşturmaya çalışmak niyetindeyim. Kıymetli dinleyenler, aşağı yukarı bütün nevrotik hastalıkların temelinde kaygıyı görüyoruz. İnsanlar kaygı yüzünden genellikle hastanelere, psikologlara, psikiyatristlere akın akın gidiyorlar. Psikolojide çağımızın en temel sorunu kaygı desek işte yerindedir. İnsanı vesvese veren de, kaygıya, korkuya yönlendiren de işte nefis oluyor. Vesvese bilinçaltı tarafından algılanırken işte bilinç bundan habersiz bir şekilde ve kaygı durumu ile insan iç dünyasında rahatsızlıklar yaşayabiliyor. Kaygının görünen bir nesnesi yokken işte korku bundan tamamen farklı. Korku belli bir şeyden olabilir. İnsanlar kaygıdan kurtulmak için çeşitli olumsuz çarelere başvuruyorlar. Bunlar genellikle işte alkoldü, uyuşturucuydu, madde kullanımıydı ve bizim için zararlı olan şeyler işte hırsızlık, intihar, adam öldürme gibi, yani hem günah olan şeyler aynı zamanda hukuki olarak da yasak olan şeyler. Kaygılar insan psikolojisinde sıkıntılar, bunalım, buhran oluşturacak şekilde kişinin psikolojisini bozuyorlar aynı zamanda. Ve işte bazı suçlara ve günahlara sevk ediyorlar insanı. Böyle birisi kendi iç dünyasında çeşitli böyle olumsuz düşüncelerle bunun için kendisine bir bahane üretmeye çalışabilir. Veya işte olumsuz düşüncelerin tesirinde kalıp farklı şekilde yanlışlara düşebilir, Allah korusun. Dolayısıyla aşırı zevk ve eğlence düşkünlüğünün altındaki de temel neden bununla alakalı olduğu ifade ediliyor. Takva bunun bir çaresi, züht bunun bir çaresi. Yani bu imanı temellendiren ve imanın kuvvetlenmesine sağlayan şeyler olmuş oluyor. Yani bu tür bu imanı kuvvetlendiren pek çok hususiyetin olduğunu görüyoruz. Sakınmak. Dolayısıyla yani Allah için insanın iç dünyasında oluşturduğu böyle güç, kuvvet. Bunun içinde işte Buhari'de geçen bir hadis-i şerif şu şekilde: helal bellidir, haram da bellidir ve ikisi arasında da bir takım şüpheli şeyler vardır. İnsanlardan pek çoğu onları bilmezler. Şüphelilerden sakınıp korunan kimse takva sahibidir ve dinini muhafaza etmiş olur. Dikkat edin buyuruyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. İnsan vücudunda bir lokmacık, bir et parçası vardır. O iyi olursa bütün vücut iyi olur ve o bozuk olursa bütün vücut bozuk olur. İşte o et parçası kalptir buyuruyor. Dolayısıyla takvanın merkezinin kalp olduğunu, ihlasın merkezinin kalp olduğunu bu şekilde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ifade buyurmuş oluyor. Rad suresinde de geçen bir ayet-i kerimede takva duygusu, takva ile alakalı pek çok ayet-i kerimenin olduğunu görüyoruz. Yani sadece ifade ettiğim surede değil, pek çok surede asıl azık takva azığıdır buyuruluyor. İnne ekramekum indallahi etkakum buyuruluyor ayet-i kerimede. Muhakkak ki Allah katındaki en üstününüz, en muttaki olanınızdır buyuruluyor Hucurat suresi 13. ayet-i kerimede. Dolayısıyla yani bu takva duygusu, züht duygusu, bu yaşantı, yani kulun veya insanın haramlardan uzaklaşması, Allah'a yaklaşma duygusu kişiyi böyle bu tür kaygılardan da uzaklaştırmış oluyor. Bu tür sıkıntılardan uzaklaştırmış oluyor. Aksi takdirde insanlar zevk veya işte eğlence düşkünlüğüyle bu tür kaygıları telafi etmeye, tatmin etmeye çalışıyorlar. Ama bu insan tabii nefsinin arzularının peşinde koştuğu zaman bu nefsin pençesinden bir türlü kurtulamıyor. Ve kaygı da sürekli artmaya başlıyor. Her ne kadar kaygıyı azaltmak için, sıkıntıyı azaltmak için, buhranı, bunalımı azaltmak için bu zevke, eğlenceye düşmüş olsa da insan maalesef
bu tür hastalıkları, bu tür sıkıntıların daha fazla arttığını görüyoruz. Çünkü insanın iç dünyasında olumsuz manada düşünceler üreten, vesvese türü şeyler üreten, insanı günaha sürükleyen, yanlışa sürükleyen pek çok duygu var. Bu nefsin hastalıklarıyla alakalı bir husus. Nefis Allah'a ve iman umdelerine inanmadığı için ve küfür üzere yaratıldığından dolayı sürekli kaygı içerisinde bulunuyor. Ve nefs-i emmarenin dolayısıyla sürekli işte inne nefsele emmaratun bisu, nefis sürekli kötülüğü emreder. Çünkü nefsin özelliği, tabiatı bu şekilde. Bir an olsun işte kaygıdan kurtulup güvene ermesi dolayısıyla mümkün olmuyor. Yani çünkü nefsin bu tür yanlışları, insana sürüklemiş olduğu hatalar, insanı sürekli böyle bu tür olumsuz duygulara, düşüncelere sürüklüyor. Bütün dünya hazinelerine sahip olsa bile insan ve tüm insanlar önünde kul, köle olsa bile nefsin dolayısıyla kaygıdan kurtulması mümkün değil. Nefsin kaygıdan kurtulup huzura ve emniyet ve güven duygularına ermesi ancak ruha tabi olmasıyla, ruhun emrine girmesiyle, yani dolayısıyla imanla şereflenmesiyle mümkün olacaktır. Takvayı yaşamakla, ibadetle, kullukla ancak bu mümkün olacaktır. Aksi takdirde tüm dünyayı verseniz, yani bir Uhud dağı kadar altın olsa bir insanın ikincisini isteyecektir. Hırsları, şehvetleri tükenmeyecektir. Sürekli onun peşinde koşan insan da adeta gölgenin peşinde koşan bir insan gibi hiçbir zaman ona yetişemeyecektir. Ve ömrünü bu şekilde heba edecektir, Allah korusun. Dolayısıyla imanla şereflenmek ve imanın gerektirdiği şeyleri yapmak insan için bir kurtuluş olacaktır. Tabii ki burada tevbe ile imana ve ibadet dünyasına girdiğinde kişinin nefsi değişecek, olgunlaşacak, psikolojisi düzelecek ve kaygı durumu dolayısıyla azalacak. Aslında tabii ki yani tüm psikologlar da, ilim adamları da belli düzeyde bir kaygının insan yaşamı için gerekli olduğunu, insanın gelişmesi için gerekli bir olgunluğun olduğunu ifade ediyorlar. İnsan olumlu şeylere de harekete geçiyor ve bu şekilde de işte insanı olumlu manada geliştirecek olan kaygının faydasını görecek insan. Çünkü ruh ezelde bir zamanda imanla müşerref olduğuna hiçbir zaman kaygı duymayacak ama bizim nefse de ihtiyacımız var insan olmamızın gereği. Ruh Rabbimizin emrinde, İsra suresi 85. ayet-i kerimede o şekilde buyruluyor. Fakat iç dünyamızda ruhun hakimiyeti çok az oranda olduğundan dolayı genellikle nefis söz sahibi konumunda bulunduğundan insanlar günlük hayatlarında kaygıdan dolayı büyük sıkıntı, bunalım ve buhran yaşıyorlar. Ruhun iç dünyada hakim konumda bulunması her insanın işte dünya adeta cennet içerisinde bulunması anlamına gelecektir. Ve mutlu ve bahtiyar olacaktır. Çünkü mutluluk, bahtiyarlık, saadet imanla kişinin müşerref olmasıyla alakalı ve Allah'a güven duygusu, tam bir emniyet duygusu. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir isimlerinden birisi de Muhammedül Emin, yani güvenilir, emanet sahibi kişi. Müminin vasıflarından birisi de emanettir, güvendir. Yani mümin en başta Allah'a güvenecek ve güven duygusu içerisinde olan insan da sonsuz bir huzur duygusuyla sadece şükürle ilgilenecektir. Ama insanlar tabii genelde iş dünyasında yaşadıklarından dolayı sürekli şükürsüzlük hali, sürekli bir itiraz hali, sürekli böyle bir şikayet haliyle karşı karşıya kalıyorlar. Yani insanın yaşadığı her durumdan şikayet edebiliyor. Bu tavsiye edilen bir durum değil. Yani olgun bir insan için, olgun bir insanın vasıflarından zikredilmiyor. Şükür insanın işte asıl hem psikolojik olarak hem manevi olarak böyle rahatlatan bir duygu, bir ifade, bir yaşam tarzı. İşte doktorların da kaygı kaynaklı rahatsızlıklardan hastalıklara sunduğu ilaçlar işte onları ya uyutuyor veya geçici bir neşe havası veriyor. Ama işte insan iç dünyasıyla ilgili bazı problemler olduğunda da işte kalıcı çözümler maalesef üretilemiyor. İnsanın iradesiyle ruhu ve nefsi arasındaki ilişkilerin de düzenlenmesi dolayısıyla ruhu iç dünyada işte hakim konuma getirip nefsi onun emre vermesiyle Allah'a ibadetle, kullukla Allah'ın emir ve yasaklarına uymasıyla çünkü olacaktır, mümkün olacaktır. Allah'ın emir ve yasaklarına uyması kişinin Allah-u Teala'nın vermiş olduğu reçeteyi uygulamasıyla Allah'ın izniyle iç dünyasındaki o olumsuzluklardan, kötü düşüncelerden, kaygılardan, sıkıntıdan, buhrandan kurtulmasına yardımcı olacaktır Allah'ın izniyle. İnne ekramekum indallahi etkakum, Allah katındaki en değerliniz, dolayısıyla Allah katında takvası en üstün olanınızdır. Yani takvası en üstün olan Allah katında en değerlinizdir buyruluyor ayet-i kerimede. Yani iyi ile kötü bir değil, yani iyi ile kötüyü ayırmaya yarayan bir anlayış bizde gelişmesi
gerekiyor. Dolayısıyla sıkıntı anında da bir çıkış yolu ve bize umulmadık yerden rızkı veren, rızık verecek olan bir Allah'a olan inancımız ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a işte manen bir yakınlık bizleri Allah'ın izniyle bütün bir insan olmamızı, şahsiyetli, kişilikli insan olmamızı sağlayacaktır. Muaz bin Cebel radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam beni diyor Yemen'e vali olarak gönderdiği zaman Medine'nin dışına kadar uğurladı. Ben binek üzerindeydim, o ise yürüyordu. Bana bazı tavsiyelerde bulunduktan sonra dedi ki ey

0: Muaz, belki bu senemden sonra beni bir daha göremezsin. İhtimal şu ki şu mescidimde ve kabrimde beni bulabilirsin. Mescidime ve kabrime uğrarsın dedi. Bu sözleri duyunca Allah Resulü'nden ayrılmanın verdiği hüzünle ağlamaya başladım diyor Muaz radıyallahu anh. Ve Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam dedi ki ağlama ey Muaz. Bunun üzerine yüzünü Medine'ye doğru çevirdi ve şöyle dedi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam diyor Muaz bin Cebel. İnsanlardan bana en yakın olanlar nerede olurlarsa olsunlar Allah'tan en çok korkanlardır. Yani Allah'tan en çok ittika edenlerdir. Allah'a muttaki olanlardır buyurdu. Yani takva demek aynı zamanda bir emniyet demek. Kişinin bir bütün insan olması haline veya bütün bir insan olması, şahsiyetli bir insan, kişilikli bir insan olması anlamına geliyor. Efendim kaygı bilinçli duruma geldiğinde tabii etkisini yitiriyor ve insanın rahatlamasını sağlıyor. İşte aslında işte çağdaş psikoloji de günümüzde bize aslında bu tür tavsiyelerde bulunuyor. Yani bizim manevi olarak gelişimimizi sağlayan, yani tasavvufun vermiş olduğu pek çok çözümü çağdaş psikoloji de günümüzde ifade ediyor. Müslüman dünya değil de işte ahiretini daha çok düşünen bir insan olması gerekiyor. Ahiret ebedi saadetini temin etmek için çalışması gerekiyor. İnsanın bu dünyadaki en büyük kaygısı maalesef ki yani hepimizin de çok yaşadığı bir ölüm kaygısı ve Batı'da da bunun üzerinde çok çalışmalar yapılıyor. Yani ölüm terapisi veya ölüm kaygısını rahatlatmakla alakalı pek çok çalışmanın yapıldığını görüyoruz. Günümüzdeki en büyük şeylerden birisi de yani sıkıntılardan birisi de ölüm kaygısı ve bunu da tedavi etmenin, bunun terapisi, bunun rahatlaması Allah'ın izniyle bir ahiret inancı olmuş oluyor. Allah inancı olmuş oluyor. Allah inancı bizi hem bu dünyada hem de ahirette inşallah yani kurtuluşumuzu sağlayan, bizi rahatlatan, güzel bir hayat yaşamamızı ve ahiretimizi de kurtarmaya sağlayacak olan en temel umdelerden birisi olmuş oluyor efendim. Allah Teala inşallah bir imanla yaşayıp imanla ölebilmeyi hepimize nasip eylesin. İman zafiyetinin getirmiş olduğu pek çok rahatsızlıktan, sıkıntıdan da kurtulmayı hepimize nasip eylesin efendim. Bu düşüncelerle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hürmetlerimi arz ediyorum efendim. Saygılar sunuyorum.
1: Programımız Kur'an-ı Kerim'den bir bölüm ve bu bölümün anlamıyla devam ediyor. Haşr suresi 18'den 24. ayete kadar. Okuyan Ali İnan.

Alimul gaybi ve şehaden.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve herkes yarın için önceden ne göndermiş olduğuna baksın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Allah'ı unutan ve bu yüzden Allah'ın da kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. İşte onlar fasık kimselerin ta kendileridir. Cehennemliklerle cennetlikler bir olmaz. Cennetlikler kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Eğer biz bu Kur'an'ı bir dağa indirseydik, elbette sen onu Allah korkusundan başını eğerek parça parça olmuş görürdün. İşte misaller. Biz onları insanlara düşünsünler diye veriyoruz. O, kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah'tır. Gaybı da, görünen alemi de bilendir. O, Rahmandır, Rahim'dir. Kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah'tır. O, mülkün gerçek sahibi, kutsal, her türlü eksiklikten uzak, barış ve esenliğin kaynağı, güvenlik veren, gözetip koruyan, mutlak güç sahibi, düzeltip ıslah eden ve dilediğini yaptıran ve büyüklükte eşsiz olan Allah'tır. Allah, onların ortak koştuklarından uzaktır. O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah'tır. Güzel isimler O'nundur. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih eder. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.
1: Programımızın sonuna geldik sevgili dinleyenler. Programı hazırlayan Dr. Muhammed Ersin Toy, teknik yapımda Ahmet Engin ve ben Adem Karabey. Haftaya aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.

Bir soru, bir cevap. Kayıt dışı istihdamla mücadelede bilgilendirme ve bilinçlendirme neden önemlidir ve bu alandaki faaliyetler nasıl yürütülmektedir? Kayıt dışı istihdamla mücadele daire

0: Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgen Akçam cevaplıyor.
1: Sosyal güvenlik sistemi insanların yalnızca bugününü değil, geleceğini de yakından ilgilendiriyor. Çünkü sosyal güvence, bireyin kendisi kadar ailesi içinde önemli bir güven kaynağı oluşturuyor. Çalışan bir kişinin sigortalı olması, sağlık hizmetlerine erişimden emekliliğe, iş kazasından gelir güvencesine kadar pek çok alanda koruma sağlıyor. Bu güvence,

0: ve böylece daha geniş kesimlere ulaşılması hedefleniyor. Amaç, toplumun her kesiminde sosyal güvenlik bilincini güçlendirmek, kayıtlı istihdamın önemini anlatmak, çalışanların haklarını bilmelerini sağlamak. Çünkü sosyal güvenlik sadece bireysel bir konu değil, toplumsal dayanışmanın da önemli bir parçası. Güçlü bir sosyal güvenlik sistemi, daha güvenli bir çalışma hayatı ve daha güçlü bir toplum anlamına geliyor.
1: Bir soru, bir cevap.

0: Saat 17.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Ceyhan Buran. Bayramın ikinci gününde siyasi partiler arasında gelenekselleşen bayramlaşma programları yapılıyor. AK Parti'de ilk bayramlaşma 2 yıl aradan sonra CHP ile oldu. CHP heyetinin AK Parti'ye bayram ziyareti yaptığı sıralarda CHP Genel Merkezi de AK Parti heyetini ağırladı. 3 bayramın ardından yapılan bayram ziyareti samimi bir havada geçti. Milliyetçi Hareket Partisi'nin AK Parti heyetiyle bayramlaşmasında ise terörsüz Türkiye hedefindeki kararlılık vurgulandı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş yayımladığı mesajda Azerbaycan'ın 28 Mayıs Bağımsızlık Günü'nü kutladı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da yayımladığı mesajda tek millet iki devlet vurgusu yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi pazartesi günü toplanmayacak. 1 Haziran'da yapılacağı duyurulan toplantı üyelere resmi tebligat gitmediği için ileri bir tarihe ertelendi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'de yaşananlar sonrası taraflara sağduyu çağrısı yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı'dır, arınma ve durulma süreci başlatılmalı dedi Bahçeli. Tartışmalara neden olan kurultay tarihiyle ilgili de CHP'nin kuruluş günü olan 9 Eylül'ü önerdi. Ankara'da gazetecilerle bayramlaşan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP kurultayının tedbir kararı kalktıktan sonra yapılabileceğini söyledi. Benim elimde olsa yarın kurultaya giderim diyen Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve ekibinin ihraç edileceği iddialarına da dedikodu dedi. Gerekirse Özel'le görüşebileceğini söyledi. CHP'de bu kez haram araç tartışması gündemde. Özkan Yalım'ın içini dizayn ettirdiği ve Aziz İhsan Aktaş'ın aldığı öne sürülen Özgür Özel'in kullandığı 2 makam aracı satılığa çıkarıldı. CHP Genel Merkezi'nin önünde sergilenen araçların üzerine haram yazısı asıldı. Kılıçdaroğlu'nun bilgisi dahilinde araçların satılığa çıkarıldığı belirtildi. Memleketi Manisa'da konuşan Özgür Özel yeni bir parti kurmayacaklarını söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultay açıklamasına da cevap verdi. Kemal Bey avukatını Yargıtay'a gönderip başvurusunu çeksin, tedbir kararı kalksın, 40 gün içinde kurultayımızı yapalım dedi. Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in yürütmekte olduğu CHP Grup Başkanlığı görevinin usulen geçersiz sayılması talebiyle meclise başvuru yaptı. Dilekçenin bayram sonrası işleme alınması bekleniyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Milli Savunma Sanayi'nin önemli projelerinden olan Gökdoğan ve Bozdoğan füzelerinin son harp başlıklı test atışlarını başarıyla tamamladığını duyurdu. Böylece milli hava hava füzelerinin doğrulama süreci geride bırakıldı ve seri üretim süreci başladı. Yerli ve milli imkanlarla üretilen Türkiye'nin ilk hızlı treninden yeni hız rekoru geldi. Milli elektrikli hızlı tren saatte 240 kilometreye ulaştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, trenlerimiz maksimum hızına ulaşıncaya tüm güvenlik ve konfor kriterlerini eksiksiz karşılayıncaya kadar testlere devam edeceğiz dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yeşil vatanı korumak için çağrıda bulundu. Daha fazla hassasiyet istirham ediyorum diyen Bakan Yumaklı, bayram tatilinde orman yangınlarına karşı duyarlı olunması gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında tansiyon yüksek. ABD, İran'ın güneyindeki Bender Abbas yakınlarında askeri hedefleri vurdu. Washington yönetimi,

saldırının gerekçesini Amerikan güçleri ve ticari deniz trafiğine yönelik tehdit olarak açıkladı. İran'da misilleme olarak bölgedeki bir Amerikan hava üssünü hedef aldığını duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki görüşmeler devam ederken ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'nı kimse kontrol etmeyecek, herkese açık olacak dedi. İran'ın anlaşmaya kararlı olduğunu ancak henüz o noktada olmadıklarını belirtti. İran'dansa kırmızı çizgilerden geri adım atmayacağız yanıtı geldi. Soykırımcı İsrail, Kurban Bayramı'nın ilk günü Gazze şeridinde katliam yaptı, Batı Şeria'da da terör estirdi. Gazze kent merkezine düzenlenen hava saldırılarında 8 Filistinli katledildi. İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik hava saldırılarını da yoğunlaştırdı. Saldırılarda 14 kişi hayatını kaybetti. Haberleri sunduk.

0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
2: Ankara Kırıkkale yolunun 15 ile 16. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Ankara istikametinde iki şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sol şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Aydın Milas yolunun 19 ile 20. kilometreleri arasında farklı seviyeli kavşak yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işareti ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
3: Reklamlar.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
6: Sen ne istersen ol.
7: Vodafone'lara bir güzel haberimiz, bir de 10 kat güzel haberimiz var. Güzel haber, Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone oldu. Biz de bu güzel haberi katlayarak kutluyoruz. Şimdi hediye çarkını her çevirmenizde gigabyte hediye ediyoruz. Kazandığınız gigabyte'ları da 10'a katlıyoruz.
8: Sıradaki şarkı Happy'cinden pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
9: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
10: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
11: Migros Yemek.
10: Migros uygulamasında.
12: Kahve makinesi deyince vatan.
13: Baby Mall'dan bayram kampanyası. 31 Mayıs'a kadar her 1000 TL harcamana anında 200 TL kazan. Detaylar babymall.com.tr'de.
14: Bebeğim için her şey. Baby baby baby mall'da. Baby mall.
15: Harika bir pas. Şimdi potaya doğru yükleniyor. Yükseldi. Smaç geliyor. Derken Vodafone'la Hyperend'den inanılmaz bir blok. Ohoho, müthiş bir zamanlama. İnanılmaz bir blok. Sahanın lideri benim diyor.
7: Evet Murat, sahanın yeni bir lideri var artık. Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
15: Bravo Vodafone.
16: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
17: HDI Sigorta.
18: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş geldin.

0: sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
1: Reklamlar.

0: Engelsiz Sesler. Sevgili dostlar, Engelsiz Sesler'den hepinize merhabalar. Kurban Bayramı'nın ikinci gününde huzurunuzda olmaktan mutluyuz. Özellikle biz bugün malumunuz bayramda hep duyarız haberlerden maalesef acı kayıplarımız olur. Özellikle biz bugün trafik kazalarına dikkati çekmek istiyoruz. Çünkü bununla ilgili çok güzel bir kampanya olacak. Bir kural, bir ömür kampanyası ile ilgili. O kampanyanın güzide hanımefendisi Yasemin Usta, Trafikte Haklarım Derneği kurucu başkanı ve elbette sosyolog ve iletişim uzmanı Yasemin Usta'yla evlerinize konuk oluyoruz. Ve kampanyanın ortağına doğru, kampanya doğru sözü getirince tabii ki kampanyanın yakışıklı yüzü olan milli atletimiz Yener Aras da bizlerle evlerinize konuk olacak. Kendisine merhaba demeden önce Engelsiz Sesler'in birbirinden kıymetli emek veren isimlerini takdim etmek isterim. Yapım Ayşe Özyılmaz, teknik yapım Mahmut Dağıstan. Siz değerli dostlar için Engelsiz Sesler hazırlayıp sunan ben Deniz Peköz. Hepinizi saygıyla selamlayarak müsaadenizle konuğumuza merhaba demek isterim. Yasemin Hanım merhaba, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, herkese iyi bayramlar diliyorum.
0: Bizi kırmayıp bugün burada bizlerle olduğunuz için, zamanından ayırdığınız için gerçekten TRT Radyo 1 ailesi Engelsiz Sesler ekibi olarak size çok teşekkür ederiz.
1: Biz çok teşekkür ederiz. Milyonlarca kişiye sesimizi ulaştırmamıza aracılık ettiğiniz için.
0: O zaman sizin için de uygunsa Trafikte Haklarım Derneği nedir? Nasıl bir dernektir? Yasemin Hanım bugün neden burada konuktur? Buradan başlayarak sohbetimizi edelim mi?
1: Tabii ki 6 Mayıs 2015 tarihinde Trafik Haftası'nda Trafikte Haklarım Derneği kuruldu. Kuruluş nedeni benim 18 yaşında kuzenimi trafik kazasında kaybetmeme dayanıyor. Kuzenimi kaybettiğimde şunu fark ettim. Bu can kayıplarını yaşayan ne yazık ki binlerce, milyonlarca trafik kazası mağdurundan sadece biriydim. Bu kazalara, can kayıplarına dur diyebilmek için Trafikte Haklarım Derneği'ni kurduk. Yaklaşık 11 yıldır da trafik güvenliği alanında, engelli hakları alanında da çok sayıda projelere imza attık.
0: Ne güzel söylediniz. Engelli haklar alanında çok sayıda birçok projeye imza attık dediniz. O zaman o imzaları bizimle paylaşın.
1: Tabii ki İçişleri Bakanlığımızın desteğiyle hazırladığımız ortaklaşa kamu spotlarında 20 kamu spotunun 5'inde trafik kazası sonucu engelli kalan trafik mağdurlarımız bizzat yer aldı. Çünkü biz kaza mağdurlarının toplumu değiştiren en güçlü ses olduğuna inanıyoruz. İstanbul'daki üniversitelerde 60'tan fazla üniversite öğrencilerimize, gençlerimize trafikte saygı semineri düzenledik. Bu seminerde de görme engelli ve bedensel engelli üniversite öğrencilerimiz yer aldı. Onlara nasıl eşlik etmesi gerektiklerini kendi yaşıtları anlattı. Aslında akran eğitimi yaptık ve onların dilinde derdimizi anlatmaya çalıştık. YouTube kanalımızda ve web sitemizde görme engelli bireylerin trafikte haklarını anlatan ondan fazla farkındalık videomuz var. Ayrıca 15 engelli bireye Formula 1 pistinde güvenli sürüş eğitimi verdik. Bu çalışmaların çıktılarında da karayolu eylem planında sürücü kurslarının engelli bireylerin eğitimlerinin, eğitici eğitimlerinin verilmesi ve bu eğitimlerin iyileştirilmesi bir çıktı olarak, hedef olarak kabul edildi. Yani yaptığımız projelerin çıktısı devlet politika belgelerine de etki ediyor. Bu bizim için çok önemli ve güzel gelişmeler.
0: Ne kadar önemli bir şey ama.
1: Yani kesinlikle şu an mesela Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki sürücü kurslarından sorumlu daire başkanlarımız Almanya'ya gidip işitme engelli bireylerin nasıl eğitim aldığıyla ilgili oradaki eğitim modellerini yerinde inceledi ve bu eğitim içerikleri de geliştiriliyor. Bu çok güzel bir şey. Bunun yanında engelli bireylerin haklarıyla ilgili sosyolog ve sosyal hizmet uzmanlarımızla birlikte işte evde bakım hizmeti nedir, engelli maaşı nasıl bağlanır, vasi nasıl atanır gibi uzman videoları 30 tane hazırladık. YouTube kanalımızda ve web sitemizde var. Elimizdeki imkanlar dahilinde bu alanda çalışmalarımızı yürütüyoruz.
0: O zaman engellilerle ilgili şimdi mesela işte vasi nasıl atanır, işte engel maaşı nasıl alınır gibi birbirinden değerli farkındalık eğitimlerine dair videolar hazırladık.

0: dediniz ya, özellikle trafikte haklarım derken engelli farklılığına dair mesela engelliler nasıl mesela yardım edilecek veya işte engelli herkesin bildiği klasik bir şey işte engelli görünce mesela benim elimde bastonla görünce duruyor ama sadece bu mudur? Yani başka yapması gereken şeyler nelerdir? Ben biraz da bunlardan bahsetmenizi istiyorum.
1: Tabii ki yani bir kere görme engelli bireylerden öncelikle şunu söyleyelim. Karayolları Trafik Kanunu'nun 77. maddesi gereğince gözleri görmeyen veya yönetmelikte gösterilen özel işaret ve benzerlerini taşıyan kişilerin taşıt yolu üzerinde bulunmaları halinde bütün sürücülerin yavaşlamaları ve gerekiyorsa durmaları ve yardımcı olmaları zorunludur. Bu yönetmelikte neler diyor, neleri kapsıyor bu da? Gözleri görmeyenlerden beyaz baston taşıyan, kollarında 3 siyah yuvarlaklı sarı bant bulunan, bir yayanın veya bir köpeğin yardımı ile yürüyen kişilerin taşıt yolun üzerinde bulunmaları halinde bütün sürücülerin yavaşlamaları, gerektiğinde durmaları ve yardımcı olmaları mecburidir. Yani ama maalesef biz bunları bilmiyoruz. Hani görme engelli arkadaşlarımız siz de yaşıyorsunuzdur. Beyaz bastonunu kaldırdığında bazen otostop çektiğini düşünüyorlar ve abi atla gideceğin yere kadar bırakalım gibi
0: Ben
1: cevaplarla karşılaşıyorlar ne yazık ki.
0: bizzat yaşadım. Bağla böleceğim, araya gireceğim. Zamanında böyle trafikte kadın resmen yani gündüz güneş hani üstüme doğru sürdü. Ben kendisine kızınca, bağırınca sevgili dostum özür dilerim maalesef çünkü insan olan hani bağırabiliyor. Bağırınca kendisi de bana bağırdı üstelik. Yani bekler misin, bekler misin diye kendisi bana atar yaptı. Yani bu nasıl bir
1: Çok
0: sözcüktür?
1: üzücü. Yani trafik kültürümüz hala 2026 yılında istenilen seviyede değil. Trafikte engelli haklarını yeterince konuştuğumuzu ve iletişimini yaptığımızı da düşünmüyorum. Hani görme
0: Evet.
1: engelli birine uzaktan hani refakatçisi olmadan da gideceği yeri biliyorsa beyaz bastonuyla gayet hani gidebiliyor arkadaşlarımız. Fakat uzaktan işte sağa yap, sola gel, hani araba yanaştırır gibi hani böyle bağırarak değil de yardımcı olmak istiyorsak
0: Sesime doğru gel.
1: ay sesime doğru gel gibi trajikomik maalesef üzücü hitaplar yerine hani gidip bir yardıma ihtiyacı olup olmadığını önce sormamız gerekiyor. Gerçekten yardıma ihtiyacı olmayabilir ya da olabilir. Şimdi kadın kadına olsun, erkek erkeğe ya da kadın erkeğe fark etmez. Biz yolda ilk karşılaştığımız birinin koluna giremeyiz. Bir tensel temas gerektirir çünkü değil mi? Yani bir yabancının tanımadığımız birinin
0: İzin
1: bunun
0: almak
1: için
0: zorundasınız.
1: evet rehber tutuş geliştirilmiş. Yani görme engelli bireylere eşlik etmek istediğimizde ilk önce yardıma ihtiyacı olup olmadığını soruyoruz uygun bir üslupla. Sonrasında evet dediğinde bizim dirseğimizden tutuyorlar.
0: Evet.
1: Yani dirsekten tutarak kola girme yok.
0: Yarım ay şeklinde deriz biz ona.
1: Ve bu dirsek de zaten hani bir merdiveni veya bir engele denk geldiğinde geri gideceği için adımlarımıza göre zaten görme engelli eşlik ettiğimiz birey o refakatçinin kolundaki refleksinden de devamlı bir şey demesine gerek kalmadan anlıyor
0: Yani
1: olacak.
0: siz bir adım önde yürümek durumundasınız.
1: Evet, bir adım önde yürüyorsunuz ve bu şekilde rehber tutuş diyerek yani rehber tutuş adının altında bir eşlik etme şeklimiz var. Ama bunu maalesef çoğu kişi bilmiyor. Biz çok iyi niyetliyiz ama koluna girip çekiştirebiliyoruz
0: Veya
1: aniden.
0: şöyle ben bugün şimdi görme engelli biri olarak belki yaşananları biraz tiyatralleştirebilirim. Belki de daha böyle bir yerine oturması adına belki daha anlamlı olacaktır, daha güzel olacaktır. Mesela daha sormadan hemen kolunuza girip sizi karşıya geçiriyor ve siz söyleyene kadar karşıya geçmiş oluyorsunuz yani. Hani belki ben karşıya geçmeyeceğim şu an.
1: Maalesef yani biz Türk toplumu olarak iyi niyetliyiz ama hep şunu söylüyorum. Empatisiz veya bilgi eksikliğiyle o iyi niyet bazen karşı tarafa zarar verebiliyor. Veya görme engelli arkadaşlarımızı görünce insanların geçmiş olsun. Yani bu bir
0: Maalesef.
1: hastalık değil. Hani çok fazla geçmiş olsunu duyuyorlar.
0: Hala duyuyorum.
1: Yani çok üzücü. Bu konuda bizim çok daha fazla iletişim yapıp hani topluma nasıl yardımcı olmamız gerektiğini anlatmamız gerekiyor. Yani bizim başkan yardımcımız derneğimizin tekerlekli sandalye tenisi milli takım sporcusu Ebru Sulak. Onunla da konuştuğumda bir anne aynı zamanda aktif bir sporcu kendi aracını kullanabiliyor. Arkadan aniden giderken diyor beni biri ittiğinde diyor dengemi bozabiliyor ve düşmeme neden olabiliyor.
0: Yeni
1: Keza
0: yaralanmalara davetiye.
1: evet
0: Buyurun.
1: yani aynı şekilde hani eşlik edebilir miyim işte bir yerden rampadan geçmesi gerekiyorsa veya engelli otoparkları boş bulmak neredeyse
0: Yasemin Hanım.
1: imkansız.

0: gibi bir şey.
1: Pandora'nın kutusunu açtınız.
0: Yani çok üzücü ki engelli otoparkları bina ana girişine veya asansör çıkış rampalara en yakın ve güvenlikli noktalarda oluyor. Yani diğer park yerlerinden daha farklı ve daha geniş. Yani tekerlekli sandalyesiyle transfer, iniş ve çıkışlar için daha geniş bir alan diğer park yerlerine göre. Zemin de daha düz, daha kaymaz. Ona göre dizayn ediliyor, tasarlanıyor. Fakat oraya park ettiğinizde engelli bir birey aracını başka bir noktaya park ettiğinde onun hayatını daha çok zorlaştırmış oluyorsunuz.
1: O demek
0: Zorlanıyor.
1: ki ondan şimdi anladım. Demek ki ondan daha bir göze çekici geliyor. Engel park alanları.
0: Yani üzücü, yani neden biz insanların erişilebilirlik dediğiniz şeyler veya sistemler var. Evet, asansörler de var üst geçitlerde. Ama onları gereksiz kullandığımızda, bozulduğunda üniversiteye giden öğrenci arkadaşlarımız hepsinin aracı yok. Toplu taşımayla da üniversiteye gidenler var, liseye gidenler var
1: Evet.
0: biliyorum.

0: Asansörü gereksiz kullanıp bozduğunuz anda bu sefer insanlara muhtaç kalıyorlar ve birileri onları üst geçitten bekliyorlar ki aşağı indirsin. Ve çok daha büyük bir risk, düşme riski olabilir, daha çok yaralanabilir, zarar verebilir. O yüzden ne olur hani biraz da hayatını daha çok zorlaştırmış oluyorsunuz,
1: O demek
0: zorlanıyor.
1: ki ondan şimdi anladım. Demek ki ondan daha bir göze çekici geliyor. Engel park alanları.
0: Yani üzücü, yani neden biz insanların erişilebilirlik dediğiniz şeyler veya sistemler var. Evet, asansörler de var üst geçitlerde. Ama onları gereksiz kullandığımızda, bozulduğunda üniversiteye giden öğrenci arkadaşlarımız hepsinin aracı yok. Toplu taşımayla da üniversiteye gidenler var, liseye gidenler var
1: Evet.
0: biliyorum. Yani asansörü gereksiz kullanıp bozduğunuz anda bu sefer insanlara muhtaç kalıyorlar ve birileri onları üst geçitten bekliyorlar ki aşağı indirsin. Ve çok daha büyük bir risk, düşme riski olabilir, daha çok yaralanabilir, zarar verebilir. O yüzden ne olur hani biraz daha fazla empati yapalım. Yani ben asansörde beklerken bakıyorum, insanlar hani bedensel engelli birine yer vermek yerine kendileri biniyorlar. Hani ben bunu kabullenemiyorum, bilmiyorum. Bana mı ters geliyor sadece ama.
1: Yasemin Hanım, geçen hafta Engelliler Farkındalık Haftası 14 Mayıs'a denk gelen yayında Yıldıray Bey kulakları çınlasın. Yıldıray Şınar'la bunu konuşmuştuk. Ben böyle yukarıdan aşağıya doğru asansör öncelik sırasını anlattım.

0: sürme zorluğu var tekerlekli sandalyede. Karşıdan karşıya geçeceğimiz zaman çoğu araç yol vermiyor. Ama aynı kişiyi annem olsun veya yaşlı bir amca olsun markette gördü mü kapıyı tutup açan, yol veren, eşlik eden, yardım eden biri neden trafikte yaya geçidine geldiğinde o kişiye yardım etmiyor? Ben bunun yıllardır hani çok uzun zamandır gözlemliyorum.
1: Mücadelesini ediyorsunuz değil mi?
0: Ama çözemedim yani biz trafiğe gelince başkalaşıyoruz. Aslında yollarda hep birlikte varız. Yolcu, sürücü, yaya olarak yani istatistikler çok korkunç baktığımızda. Son 10 yılda biz 68 binden fazla canımızı trafik kazasında kaybettik. Yaklaşık 3 milyon kişi, 3 milyon 400 bin kişi, daha fazla kişi yaralandı.
1: Az mı?
0: Yaralananların içerisinde kaç kişinin engelli kaldığını ya da uzun süreli sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğini biz bilmiyoruz. Yani yaralananların sayısını size şöyle söyleyeyim, 10 yılda. Türkiye'nin nüfus dağılımına göre baktığınızda nüfus yoğunluğuna göre en büyük dördüncü ili Bursa. Şu an Bursa'nın nüfusundan daha fazla kişi son 10 senede trafik kazalarında yaralandı.
1: Biz trafik canavarlarından demiriyoruz da trafikte maşallah hepimiz canavarlaşıyoruz demek ki.
0: Yani çok üzücü. Artan cezalarla birlikte tabii ki bir düşüş eğilimi var. Bu sevindirici bir haber. Ama maalesef incinebilir yol kullanıcıları olarak tanımlanan trafikte motosiklet, bisiklet, elektrikli scooter kullanıcıları ile yayalar, özellikle çocuklar, engelliler, yaşlılar çok daha risk grubu altında. Çünkü hayatını kaybedenlerin bu kazalarda yaralananların %45'ini bu incinebilir yol kullanıcıları dediğimiz yol kullanıcıları
1: O
0: oluşturuyor.
1: motosiklet tepesinde ne gençler vefat etti öyle
0: Ya
1: yani.
0: maalesef işte biz de bu yüzden İçişleri Bakanlığımızın bir kural bir ömür kampanyası kapsamında Jandarma Genel Komutanlığımızla birlikte artan motosiklet kazalarına dikkat çekmek için kamu spotları hazırladık. Sosyal medya videoları hazırladık. Çünkü artık trafikteki her 5 araçtan biri motosiklet. Ve meydana gelen her 2 kazadan birine de motosikletler karışıyor. Her 3 kazadan ikisinde de motosiklet sürücülerinin kusurlu olduğu tespit edilmiş. Buna dikkat çekebilmek için de aşırı hız ve şerit ihlali en temel kaza nedenlerinin başında geliyor. Milli atletimiz Yener Aras'ın da yer aldığı kamu spotlarımızı hazırladık. Kör noktaya da değindik, kör nokta riskine de.
1: Evet dostlar, biz o zaman hazırsa, çünkü Yener'in de bizim bugün bizlerle sizlerle dostların evlerine konuk olmak için sözü vardı. Özellikle bir kural bir ömür kampanyasının yakışıklı yüzü olarak Yener Aras, milli atletimiz Yener Aras şu an hattımızda. Yener Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhaba Deniz Hanım, teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum, iyi bayramlar diliyorum size. Sizler nasılsınız?
1: Biz neredeyiz? Çok teşekkür ederiz. Özellikle bir kural bir ömür kampanyasının kıymetli yüzü olarak senin de mutlaka söyleyeceklerin vardır. Çünkü maalesef ki trafik kazası sonucunda insanlar bedelini hayatlarıyla ödediği mücadele girmek durumunda kalıyor. Özellikle trafik kazalarının yeni oluşabilecek engel durumlarıyla ilgili farkındalık oluşturabilecek biri olarak biz özellikle bugün seninle olmayı çok değerli bulduk. Ben daha da uzatmam, mikrofonu sana bırakmak istiyorum.
2: Evet, çok teşekkür ederim. Ben eski bir milli atlet olarak daha önceden hayatımı ayaklarımla idame ediyordum. Maalesef ki bir yanlış kural yüzünden, yaptığı bir ihlal yüzünden trafik kazası geçirdim ve trafik kazası sonucu omurilik felci kaldım ve artık yürüyemiyorum. Bedenimin bir yarısını hissedemiyorum. Birinin yaptığı kural ihlali yüzünden. Burada bir kural bir ömür kampanyası adı altında Trafikleri Hakkım Derneği Başkanı Yasemin Hanım'la beraber yürüttüğümüz bir çalışma. Bir de bayram öncesi, bayramdan sonra dönecek insanların trafikteki kurallara daha dikkatli olmasını, bir kuralın neye mal olduğunu birebir yaşayan birebir örneğim. Daha önce de dediğim gibi ayaklarım hayatımı idame ederken şimdi tekerlekli sandalyeye bağlı hayatımı idame ettirmeye çalışıyorum bu şekilde.
0: Yani Türkiye ve Balkan şampiyonlarımızdan milli atletimiz atletizmde Yener. Yener, nasıl kaza oldu? Ondan biraz bilmeyenler için bahsedebilir misin?
1: Evet.
2: Tabii ki. Ben sabah 2 Eylül 2024 tarihinde sabah 8.30 sularında işe giderken motorumla E5'te Maltepe Gülsuyu Köprüsü'ne yakınında işte arkadan gelen bir motorun hızla benim çarpmasıyla beraber yere düşmemle sonucu beni hastaneye kaldırdılar ve gözümü yoğun bakımda açtım. Gözümü yoğun bakımda açtıktan sonra tabii ki bedenimin yarısı yok ve hissedemiyordum. Maalesef ki bana çarpan kişinin de

0: beni kaza yerine bırakıp gitmesi ve benim sosyal haklarımdan yararlanmama sebep oldu. Bu da bizim kanayan yaralarımızdan bir tanesi. Özellikle bu konuda bir farkındalık yaratmak isterim. Çünkü bir kazaya sebep olduysak en azından o kaza yerinde o kişinin başında hastaneye kadar eşlik etmek, hastaneden sonraki durumunu merak etmek gerektiğini düşünüyorum. Ama biraz da bundan da sosyal haklarından yararlanamadığım için, bir kişinin de bulunamadığı için bu birazcık daha insani duyguların olmaması. Yani nasıl söyleyeceğimi bilemedim ama biraz böyle
1: çok
0: bir
1: üzücü
0: kaza geçirmiş
1: maalesef.
0: oldum.
1: Yani...

0: dinleyenlere onu aktarabilir misin? Ne yapıyordun? Hayallerin, hedeflerin neydi ve şu an hani bir kaza deniyor ama arkasında değişen hani koskoca bir ömür.
1: Parametreler var.
2: Evet. Ya şu şekilde bir nişanlıydım ben. Kazadan 2 hafta öncesinde biz düğün hazırlıkları, işte düğün salonu falan bakıyorduk. 6 ay sonra da düğünümüz olacaktı. Maalesef nişanlımla benim hayatım tamamen değişti. Hayallerimizi ertelemek durumunda kaldık. Artık fizik tedavi sürecine girdik. Psikolojik olarak bu süreçte çok yıprandık. Ailem, ailesi yani sudan çıkmış balığa dönmüş gibi olduk. Çünkü hiçbir şey bilmiyoruz. Bir şey yapamadık. Ve dediğim gibi çok tecrübesizlik konuda, neler yapabileceğimizi bilemiyorduk. Ama dediğim gibi ben ve nişanlımın hayatını inanılmaz derece etkiledi. Çünkü hayalim vardı, evlenecektik ve şimdi hayallerimiz onların yüzünden ertelemek durumunda kaldık. Tabii biz mücadeleyi bırakmadık. Bu şekilde yine tekrardan sporla hayata tutunmaya çalıştık. Örnek bir birey olarak durmaya çalıştık. Bu süreçte para kürekte dünya üçüncülüğü elde ettik.
0: Çok iyi.
2: Ve biz sorunları büyütmeden çözüm odaklı hareket etmeye çalıştık. Ama çok zorlu bir süreç. Kendi kıyafetimi kendim giyinemiyorum. Hareket alanım kısıtlandı. Eskisi gibi çalışamıyorum. Yani dediğim gibi Yasemin Hanım'la geçen konuştuğumuzda bir çorabın ne kadar çorabımı kendim giymenin özgürlüğünü bazen yaşamak istiyorum diyorum. Sabahleyin kalkıp paltomu kendim rahat bir şekilde giymek istediğimi söyledim. Bunların ne kadar değerli olduğunu tabii ki kazadan sonra anlıyorsun. Öncesinde çünkü ben bunların farkında değildik. Kazadan sonra tekerlekli sandalyeli bireyleri daha çok iyi anlamaya başladım ben, özellikle ömürlük felci bireyleri daha doğrusu.
1: Peki son birkaç dakikamız var çünkü epey bir sonuna geldik vaktimizin. Kazadan sonraki yeğenlerin peki burada dinleyen özellikle minik dostlara onlara söyleyecekleri nelerdir?
2: Minik dostlarımız spordan kopmasınlar, spora bağlı olsunlar. Çünkü spor insanın hayatını çok değiştiriyor. Ben hep sporla hayatımı kazandım ve kazanmaya devam ettim. Sağlıklı bir yaşam için spora davet ediyorum ve sporcu olmak güzel bir şey. Bayrağımızı dalgalandırmak, spor karakteri olmak.
1: İnsan yaşadığı sürece mücadelesi bitmez.
2: Aynen, kesinlikle dediğimiz gibi mücadelemizi sporla devam ettirdik ve spor sayesinde ben hayata tutundum. Onlarla da spor yapmaya
1: Peki.
2: davet ediyorum.
1: Sana çok teşekkür ederek ben şimdi stüdyoda konuğumuz Yasemin'e onu döneceğim. Şimdi son 1-2 dakikamız. Özellikle kampanyayı desteklemek isteyen dostlara neler söylemek istersiniz?
0: Herkese aslında bunun acısını yaşayan, kazaların acısını yaşayan biri olarak şunu söylemek istiyorum. Ne olur trafik kurallarına uyalım. Bu kazaların, yaralanmaların, can kayıplarının hep birlikte önüne geçelim. Hani bayramda sevdiklerimize yollar bizi kavuşturmak için var, ayırmak için değil. Bir can gidiyor veya bir uzuvunuzu kaybediyorsunuz ama arka planda baktığınızda bayramlar size acı vermeye başlıyor. Yani evladını kaybeden trafik kazasında birinin bayramda hani gittiği yer mezarlık oluyor. Halbuki o evladı elini öpebilirdi. Bir kural ihlali geri dönüşü olmayan çok büyük acılara neden oluyor. Ne olur kural

0: Herkese kazasız, sağlıklı, güzel bir bayram diliyorum.
1: Sevdiklerine kavuştukları bir bayramımız olsun değil mi dostlar? Sevdiklerimize kavuştuğumuz.
0: Evet.
1: Sevgili dostlar, biz bu hafta Trafikte Haklarım Derneği kurucu başkanı, iletişim uzmanı, sosyolog Yasemin Usta ve çok önemli kampanyamız, gerçekten Bir Kural Bir Ömür kampanyasının yakışıklı yüzü milli atletimiz Yener Aras'la evlerinize konuk olduk. Haftaya görüşünceye dek en büyük farkın sosyal farkındalığınızı, sosyal farkındalık gerektiren konuları tabii ki her hafta söylediğim gibi hak temel bir bakış açısıyla sıradanlaşmanız olsun. Hoşça kalın.

0: Reklamlar.
1: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın, etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
3: Sen ne istersen ol.
4: Tablet istersin, Vatan'da bulursun. 15-31 Mayıs tarihleri arasında seçili iPad'lerde peşin fiyatına 6 taksit Vatan'da. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
5: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de. Sağlam.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
3: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
4: Sen ne istersen ol.
5: Reklamlar. Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, Ekonomi Günlüğü programını sunar.

0: Merhaba sevgili dinleyenler. Ekonomi Günlüğü TRT Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak başladı. Programı hazırlayan Işık Işık, teknik yapımda Arif Keleş, mikrofonda ben Zafer Elgin. Yaklaşık 25 dakika boyunca birlikteyiz. Ekonomi gündeminden başlıklarla bayramın ikinci gününde. Birazdan gazeteci Alaaddin Aktaş'la pazartesi günü açıklanacak büyüme verilerine bakacağız. Birinci çeyrek büyüme verilerini elbette. Yine önümüzdeki hafta çarşamba günü enflasyon verileri açıklanacak. O beklentileri bir göz atacağız. Ve en büyük sorunlarımızdan biri genç işsizliği ve işte 15-34 yaş grubundaki nüfusun yaklaşık %30'u neni diye adlandırdığımız kesimde, ne eğitimde ne istihdamda. Biraz da bu soruna bakacağız ama şimdi 9 günlük Kurban Bayramı tatili yaklaşık 10 milyon kişilik bir turizm hareketliliğine sebep olmuş. Özellikle de Antalya'da otellerde doluluğun %100'lere ulaştığını biliyoruz. Nasıl geçiyor sezon, nasıl başladı daha doğrusu? IC Hotels Green Palace Genel Müdürü İsmail Çağlar'la konuşacağız. İsmail Bey merhaba, iyi bayramlar.
1: Zafer Bey, iyi bayramlar diliyorum. Bu münasebetle tüm Müslüman alemin ve ülkemizin Kurban Bayramı'nı kutluyorum ve esenlikler diliyorum. Merhabalar.
0: Merhaba. Şimdi işte Şubat sonuydu savaşın başlangıcı. İşte artık Mart sonu, Nisan başı da Antalya civarı için sezon başlangıcı sayılır ama galiba sezon bu bayram tatiliyle birlikte başladı Antalya'da, değil mi?
1: Evet Zafer Bey, doğrudur. Aslında biz geçen yıllarda artık 15 Mart gibi sezonun başta görüyorduk. Fakat bu sene hem hava şartları hem de bu malum savaşın olumsuz etkilerinden dolayı sezon Nisan ayı ve ortalarına doğru kaydı. Şu an aslında bayramdayız. Siz de program açarken bahsettiniz. Otellerde ciddi bir doluluk var. Özellikle iç pazarda ciddi bir hareketlilik var. Hemen hemen oteller bazı bölgelerde, Antalya'nın bazı bölgelerinde, Ege'nin bazı bölgelerinde %100 doluluklara ulaştı. Bu tabii biraz can suyu oldu. Malum biliyorsunuz istediğimiz gibi sezona başlayamadık savaştan dolayı. Şu an benim bulunduğum bölge Antalya'nın en önemli turizm merkezlerinden biri, Kundu bölgesi, yine Belek bölgesi komşumuz. Oteller %100'ün üzerine doluluklara ulaştılar. Bunun altını çizelim.
0: Evet, peki turist profiline baktığımızda yerli yabancı turist dengesi nasıl?
1: Tabii oteller şu an bahsettiğimiz sorunlardan dolayı %50 ortalamayla gidiyordu sezon başlangıcı itibariyle. Genelde Rus ağırlıklı misafirimiz vardı. Devamında Alman ve İngiliz misafir takip ediyordu. Tabii bayram sebebiyle şu an otellerin %50'si iç pazar Türk misafiriyle doluyken yine saydığımız ülkelerden diğer %50'yi dolduruyor. Şu an hala öncelik Rus ve Almanlarda, akabinde İngiliz misafirler devam ediyor. Bütün yazıda bu şekilde göreceğiz gibi görünüyor.
0: Peki bu Rusya-Ukrayna savaşının ta en başında konuştuğumuz bir şey vardı. Yani savaş bir gün bitecek ama şimdi bize Rus turist çok fazla geliyor. Ukraynalı da çok fazla geliyordu. Nasıl bir arada olacaklar? Ki böyle münferit de olsa birkaç olay sosyal medyada gördük, Rus ve Ukraynalı turistler arasındaki tartışmaların, gerginliklerin. Buna yönelik bir hazırlığınız oldu mu sizin?
1: Yani birkaç yıl oldu malum biliyorsunuz savaşın ortamı yaşanalı. Aslında çok majör problemler olmadı. İnsanlar tatile biraz stresten, günlük sorunlardan uzaklaşmak için geliyorlar. Bu sebepten dolayı o şeylerin çok gündemde tutmuyorlar. Sizin de belirttiğiniz gibi çok böyle ufak çaplı olaylar oldu. Hani biz tanık olmadık fakat maalesef oldu. Onlar da çok olumsuz turizm hareketine yansımadı. Tabi Ukraynalı insanların savaştan dolayı başka ülkelere göç etmelerinin de bunda oradaki sayıların azalmasında ciddi bir etkisi var. Rus pazarında çok fazla bir olumsuzluk yaşamadık bu konuda. Sadece Rus pazarla ilgili şunu söyleyebilirim. Tabi alternatif pazar yerleri çok fazla. İşte Mısır gibi, Uzak Doğu gibi, oralarda artık canlanmaya başladı. Birleşik Arap Emirlikleri gibi. Bu sene tekrar bu kartlar bir daha karıldı. İşte malum biliyorsunuz Dubai ve çevresindeki Emirates dediğimiz Birleşik Arap Emirlikleri bölgedeki İran-İsrail-Amerikan savaşının olumsuz etkileri bizi biraz olumlu desteklerdi diye düşündük. Mısır aslında tabii bize göre biraz daha zayıf bir destinasyon. Yani ürün olarak, konum olarak, tesis olarak. Fakat her halükarda fiyat avantajları bize göre iyi. Orada biraz rekabetimiz söz konusu. Tabii aynı zamanda Ege'de ciddi rakiplerimiz var. Yine Yunanistan komşumuz, Akdeniz'de, Güney İtalya, yine İspanya. Bunlar da Batı Avrupalı misafirler için ciddi bir rekabet ortamı oluşturuyor. Tabii biz Türk turizmciler her kriziden büyüyerek çıktık. Şu an bir turist hareketliliğinde özellikle bizim bölgede bir daralma var, fakat bunun da bir şekilde bir çözüme kavuşturmaya çalışıyoruz. Tabii yakıt, akaryakıt fiyatları özellikle uçak endüstrisindeki havayolu endüstrisine daralmaya yol açtı. O da tabii sadece otel maliyetleri değil, uçuş maliyetleriyle beraber paket tur maliyetlerini de yükseltti. Daralmanın sebeplerinden birini de bunu olarak söyleyebiliriz.
0: Peki bayram sonrası için 2026 sezonuna ilişkin beklentileriniz neler?
1: Yani aslında çok ümitli başlamadık sezonun bu savaştan dolayı. Fakat toparlama emarelerini görüyoruz rezervasyonlara baktığımızda. Burada da artık fiyat fayda dengesi çok önemli. Malum bu tür ortamlar doğduğunda devam eden artçı sorunlarından en büyüğü de fiyat talepleri olacak. Burada tabii fiyat taleplerini karşıladığımız sürece doluklarla alakalı bir sorunumuz olmayacak. Ama burada çok ince bir çizgi. Çok fazla fiyat indirmeden aslında bunu başarmak zorundayız. Çünkü ülkemiz ucuz bir destinasyon olmamalı. Aslında şu an tüm mücadelemiz o. Fakat şu an çok böyle olumsuz bir görüntü yok. Tahmin ediyorum yine Rus, Alman, İngiliz üçlüsüyle beraber diğer Batı Avrupa ülkeden misafirler alacağız. Orta Doğu'da çok az da olsa bir hareketlenme var. Yıllardır bizi tercih eden bir misafir kitlesi var. Yani bizim tek dileğimiz yeter ki tekrar savaş canlanmasın. Özellikle hava yolu ulaşımları sekteye uğramasın. Bunlar olmadığı sürece iyi bir yaz geçireceğimizi şimdiden görüyoruz.
0: Yani doluluk konusunda böyle beklenti biraz düşük olunca o zaman turist sayısından çok turist başı harcama miktarı mı önemli olacak bu sezon için?
1: Tabii dediğim gibi yani bizim burada şimdi doluluklar düştüğü zaman turizmde arz talep meselesi var. Biliyorsunuz burada fiyatlarda biraz oynamanız, geri çekmeniz gerekiyor. Bu doğal olarak şu anlama geliyor. Sizin tüketicinin harcamalarını biraz daha aşağı çekip kişi başına düşüşe yol açabilir. Şu an zaten onu engellemeye çalışıyoruz bütün turizm paydaşları olarak. Tabii bunu bu sene özel bir yıl. Bunu yaşayarak göreceğiz. Şu an öngörüde çok aslında başarılı olamayabiliriz. Ama altını çizeyim. Türk turizmciler her krizden büyüyerek çıktılar. Bu sene inşallah bayramdan sonra ciddi ataklar olacak. Pazarda düzenlemelerle alakalı. Artık yaşayıp göreceğiz. Afer Bey.
0: NATO zirvesine kadar Trump'ın bu işi böyle hani iki ileri bir geri götüreceği anlaşılıyor biraz. Yani böyle bir sakinleştirip evet, sonra tekrar alevlendireceği. Ama tam da bu noktada yani onun NATO zirvesinde müttefiklerinden isteyecekleri bir takım destekler vesaireler çok umurumuzda değil elbette ama siz NATO zirvesini tanıtım kampanyalarında kullanmayı düşündünüz mü? Yani NATO zirvesinin yapılabileceği kadar güvenli bir ülke mesela.
1: Evet, bu çok temayı önemli. Onu zaten biz söylemesek bile çünkü artık tüketici çok bilinçli. Gideceği bölgenin hava durumundan tutun siyasi politik durumuna göre, güvenlik şartlarına göre değerlendirerek gidecekler destinasyonları seçiyorlar. Tabii ki NATO zirvesinin Türkiye'de yapılması daha önemlisi. Kasım ayında yapacak COP31 çevre iklim büyük organizasyon var biliyorsunuz. O dönem yapılacak. Onların etkisi tabii olumlu olarak yansıyacak ki çok ciddi anlamda şu an hali hazırda sezon sonu doluluklar var. Birçok artık otel misafir kabul etmeye başladı. Özellikle bu organizasyon yapıldığı bölge çevrelerinde. İşte bu tür artılar bizi bekliyor. Dediğim gibi bizim çok iyi takip etmemiz lazım pazarı. Dinamik fiyatla ilerlememiz lazım. İşte fiyat konusunda aslında biraz daha hala bilinmeyen sorular devam ediyor. Fakat burada vazgeçmememiz lazım. Çünkü fiyat düşürdüğünüz zaman ileriki süreçlerde tekrar yükseltmek çok zorlaşıyor ki bizim ürünlerimiz gerçekten çok iyiydi. Yani Akdeniz Çanağı'nda rakipsiz tesislerimiz var. Yani insan gücümüz, genç insan gücümüz, hizmet sektöründe yatkınlığımız falan bunlar çok güçlü yönlerimiz. Tabii bunları göz önüne bulundurduğumuzda rekabette yine elimiz çok güçlü. Sadece dediğim gibi kendi kıymetimizde bir yerde kendimizi konumlandırıp vazgeçmememiz lazım Zafer Bey.
0: Peki. İsmail Çağlar, çok teşekkür ediyorum katkılarınız için.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Tekrar iyi bayramlar diliyorum.
1: İyi bayramlar diliyorum. İyi yayınlar.
0: Sağolunuz.

0: Programın ikinci bölümünde gazeteci Alaaddin Aktaş'la konuşacağımızı söylemiştim. Üstadım merhaba, iyi bayramlar.
1: İyi bayramlar Zafer, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Şimdi 9 günlük tatilin ardından aslında bir veri bombardımanı da var önümüzdeki hafta. Büyüme geliyor, çarşamba günü enflasyon geliyor. Şimdi pazartesiyle başlayalım. 1 Haziran pazartesi günü ilk çeyrek büyüme verileri gelecek.
1: Evet.
0: Ve savaşta aslında ilk çeyreğin yalnızca 1/3'ünde etkili oldu, ama bütününü nasıl etkiler?
1: Son şey anlayamadım.
0: Yani
1: neyi nasıl etkiler dedin?
0: Bütününe nasıl yansır?
1: Bütünü, yılı nasıl etkileyeceğini tahmin etmek çok kolay değil. Çünkü savaşın bundan sonraki seyrini tam bilemiyoruz, ama bütün dünyada olduğu gibi bizde de büyüme tahminleri aşağı çekiliyor. Türkiye'de bunu resmen dile getirmedi. Büyümeyle ilgili bizde yıl içinde pek tahmin yapılmaz, resmi tahmin dile getirmez, ama Türkiye'ye dönük uluslararası kuruluşların, büyük bankaların tahminlerinin revize edildiğini görüyoruz. Bu, dediğim gibi, yalnızca Türkiye'ye özgü bir durum değil. Bütün dünyada savaş etkisiyle ve savaştan kaynaklanan

0: enerji maliyetlerinin yükselmesiyle birlikte bir durgunluk eğilimi var ve bu da çok doğal olarak büyümeyi aşağı çekecek. Türkiye için bu yılın tümünde öngörülen büyüme resmi hedef olarak %3,8. Ama yıllık büyümeyi bu düzeye taşıyan geçen yılın oranını da hemen vereyim, gerçekleşme 3,6 olmuştu yanlış hatırlamıyorsam. Yılın ilk çeyreğinde bu düzeyde bir büyüme olmuyor zaten. Geçen yıl ilk çeyrek %2,5'tu. Yılın tümü de %3,6 olarak gerçekleşmişti diye hatırlıyorum. Hemen bakıyorum. Evet, %3,6 olmuştu ama ilk çeyrek 2,5'tu örneğin. İlk çeyrek genellikle düşük olur. Genellikle diyorum, bu mutlak öyle olacak anlamına gelmiyor. Geçen yılın düşük gerçekleşmesi biraz da bir önceki yılın ilk çeyreği görece yüksek olduğu için baz etkisinden dolayıydı. Bu yılın ilk çeyreğine ilişkin tahminler de çok geniş bir aralıkta söylersem %2,5'ta 3 arası diye ifade ediliyor. 2,7 diyenler daha ağırlıklı görünüyor. Pazartesi günü öğreneceğiz. Ama yılın tümünde 3,8 olarak öngörülen, orta vadeli programda bu şekilde yer alıyor çünkü, öngörülen bu orana erişilme ihtimali pek mümkün görünmüyor. Bir kere 3,8 olursa zaten geçen yılın 3,6'sının üstüne çıkılması gibi bir aritmetik var ortada. Bu pek söz konusu olacak gibi değil. Bunun nedeni de biraz önce dedim, savaş etkisi. Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de büyüme hızı ne yazık ki düşecek.
1: Evet. Hanım, işte bu arada enflasyonla mücadele programında aslında en çok eleştirilerden, en çok gelen eleştirilerden biri de büyümeden yeterince ödün verilmediğiydi. Hani böyle eğrisi doğrusuna denk gelmiş olabilir mi? Enflasyonla mücadele yani, programına fayda sağlayabilir mi bu beklentinin altındaki büyüme?
0: Pek zannetmiyorum çünkü büyümenin öngörülenden daha düşük gerçekleşme olasılığı, ki bu epeyce ağır basan bir olasılık, çok isteyerek, çok önlem alınarak gerçekleştirilmiş bir şey olmayacak. Büyümeyi daha aşağıda tutmayı sağlayacak yönde atılan bir takım adımlar, ki Merkez Bankası geçtiğimiz günlerde bazı düzenlemeler yaptı. Çok eleştirilmekte olan krediye erişimi biraz daha kısan yönde eleştirilerdi. Bu büyümeyi tabii ki aşağı çekecek, piyasadaki canlılığı azaltacak, bir etki doğuracak ama oradaki amaç büyümeyi aşağı çekelim değil de enflasyonun artmasını önlemeye çalışalım ve özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'ne dönük mutlak butlan kararından sonra piyasadaki dalgalanmanın olumsuz etkilerini yok edebilelim amacıyla yapılmıştı. Reel sektör, işletmeler, vatandaş, tabii ki hane halkı da krediye erişmekte, vatandaşın da konut kredisi, otomobil kredisi, ihtiyaç kredisi gibi bir takım ihtiyaçlar var tabii ki. Orada krediye ulaşmak biraz daha zorlaştı. Merkez Bankası bu yönde adım attı ama oradaki amaç tabii ki büyümeyi biraz yavaşlatalım değildi. Birinci amaç o değildi en azından. Enflasyonla mücadeleye katkıda bulunsun ya da önümüzdeki dönemde çok olumsuz yönde seyretme potansiyeli bulunan enflasyonun önüne biraz set çekilebilsin gibi bir amaçla hareket edildi.
1: Evet, şimdi enflasyon dedik. Çarşamba günü Mayıs ayı enflasyonu da geliyor. Beklenti anketleri aslında çok değişken. Yani Bloomberg'ün beklenti anketi 1.40 ile 2.5 aralığında değişiyor. En düşük beklenti 1.40, en yüksek 2.5. CNBC'nin anketi 1.68, 1.63 bekliyor CNBC anketine katılanlar. Anadolu Ajansı Finans'a bakamadım ama galiba o da o civarda. 4.20'den sonra mesela böyle 1.60'lar gelebilir mi çarşamba günü?
0: Türkiye'de enflasyonla ilgili ne zaman ne geleceğini hiç kimse kestiremiyor zaten. Gelebilir. Şimdi 4.18'di örneğin Nisan ayında ve o da tahminlerin çok çok üstündeydi. Çok sık karşılaşılmayan bir durum olarak Türkiye İstatistik Kurumu'nun bu oranı, İstanbul Ticaret Odası'nın açıkladığı oranın üstünde gelmişti. Dediğim gibi bu çok nadiren gerçekleşen bir durumdur. Ama zaten birebir örtüşmesi de beklenmez. Yönü aynı olur da, genel eğilim yönü olarak aynıdır. Çünkü İstanbul Ticaret Odası sadece İstanbul'u ölçüyor ve kapsadığı maddeler farklı, maddelerin ağırlıkları farklı. Aynı.

0: niye fark var diye düşünmemek gerekir. Yıllık bazda ya da ne bileyim 4 aylık 5 aylık bazdaki eğilimin yönü çok daha önem taşıyor. Şimdi ayın birinde hem büyümeyi göreceğiz hem İstanbul Ticaret Odası'nın Mayıs ayı verisini göreceğiz. O bir ölçü olur mu? Aslında olması gerekir. Ne geleceğini doğrusu ben hiç tahmin edemiyorum. Ne İTO'dan ne geleceğini tahmin edebilirim ne Türkiye İstatistik Kurumu'ndan. TÜİK'in tahminleri biraz önce sen de aktardın. Ağırlıkla 1,5 ile 2 arasında 2'yi geçen tahminlerde olduğunu görüyoruz. Geçen yıl 1,53'tü. 1,53 düzeyinde bir gerçekleşme vardı. Bu oranın üstündeki her açıklama, TÜİK'ten gelecek her açıklama yıllık enflasyonun biraz daha yukarı gitmesi sonucunu doğuracak. En son oranda hemen hatırlatalım %30,89 Nisan sonu itibariyle yıllık oran. 4 aylık artış %14,64'tü yaklaşık %15'ti. Bunun üstüne kabaca %2'lik bir oran daha gelirse birikimli götürmek gerekir tabii. Artı 14,64 diyemeyiz yüzde olarak ifade etmek gerekir. O %17'ye yakın bir 5 aylık enflasyon verir bize. Yılın tümü için Merkez Bankası hedefini %24'e revize etti. Onu biliyoruz. Tahminini %26'ya çıkardı. Hedefini %24 olarak ilan etti. Şimdi 5 ayda 17 olduktan sonra yılın tümünde 24'ün bir anlamı kalacak mı? Kalmayacağı çok ortada. Bütün bunları önümüzdeki hafta çok detaylı olarak konuşacağız. Öyle görünüyor.
1: Öyle görünüyor, evet.
0: Bu arada bir şey daha söylemem izin verse efendim.
1: Lütfen.
0: Son dönemde bir oran ortaya atıldı. Merkez Bankası tahminini 18'den 26'ya çıkardı diye. Merkez Bankası'nın bu yıla ilişkin %18'lik bir tahmini hiç olmadı. Bunu nereden ve kim çıkardı tam bilmiyorum. Sadece şöyle bir varsayımda bulunabilirim. Merkez Bankası'nın ilk enflasyon raporundaki enflasyon aralığı tahmini 15 ile 21'di. Alt sınır 15, üst sınır 21'di. Ama hedefi 16'ydı.
1: İşte hedef orta nokta.
0: Tahmin arası. Orta noktasını 18, tahmini 18 diye alanlar varsa çok yanılıyorlar ve kamuoyunda yanıltıyorlar. Merkez Bankası'nın böyle bir tahmini hiçbir zaman olmadı 2026 yılı için. Başlangıçta 13 ile 19 arasıydı tahmin. 15 ile 21 arasına çıkarıldı. Son tahminde de enflasyon raporunda da düzeltiyorum. Tahmin aralığı kaldırıldı.
1: Evet.
0: Taban kaldırıldı. 26 denildi. Dolayısıyla 18'den 26'ya çıktı gibi bir ifade duyarsa bizi dinleyenler 18'in olmadığını bilsinler. Onu söylemek istedim.
1: Peki şimdi başta da can yakan sorunlardan biri demiştim. 15-34 yaş grubundaki nüfusun yaklaşık %30'u neni diye adlandırdığımız grupta, evet. Ne eğitimde ne istihdamda.
0: Doğru.
1: Ve artık bunu her seferinde her ay işsizlik verileri açıklandığında konuşuyoruz. Ama artık şapkayı önümüze koymanın zamanı geldi de geçiyor galiba, değil mi?
0: Kesinlikle öyle. Şimdi ben bu konuda şöyle bir tanımda bulundum Zafer. Ekonomide işsizlikten gerisi yalan. Bir şarkı vardı. Oradan esinlendim tabii ki. Yani ekonomi ne için var? Refahı artırmak için var. Değil mi? İhracat arttı, turizm geliri arttı. Biraz önce kısmen dinledim, onu konuşuyordunuz. Üretim arttı. Hepsi insanın refahını, vatandaşın refahını artırmak için. O refah artışının yolu da insanların iş bulması, çalışması, iyi bir gelir elde etmesiyle mümkün. Ama şimdi 15-34 yaş grubunda bulunan 6,8 milyon genç, ki bu yaş grubundaki toplam nüfus 24 milyon, bunun 6,8 milyonu yani %28'i, çok kabaca 3'te 1, bazı dönemler 3'te 1'e de ulaşmış. Ne eğitime devam ediyor, ne çalışıyor. Bunlar evde oturuyor bir anlamda. Boşta geziyor ya da nasıl tanımlarsak tanımlayalım. Bu bugüne özgü de değil. Yıllardan beri bu şekilde devam ediyor. Hiçbir düzelme olmamış. Biz bu anlamda patinaj yapıyoruz. Yerimizde sayıyoruz.
1: Ki genç nüfus avantajımızı da kaybetmemize az kalmışken.
0: Öyle görünüyor. Şimdi örneğin 25-29 yaş, bunu da kendi içinde yaş grupları olarak bakmak gerekir. 15-24 yaş.

grubunda ne eğitimde ne istihdamda olanların oranı %24. 25-29 yaş grubuna baktığımızda gördüğümüz oran %32. 30-34 yaş grubunda da %33. 30-34 yaş grubunda 6,2 milyon nüfus var. Bunların 2 milyonu çalışmıyor. Tamam, eğitimleri de tamamlanmıştır büyük ihtimalle. %33, üçte biri. Bu da görünen oran. Çünkü

0: aramaktan vazgeçenler ya da daha iyi bir iş bulduğu takdirde hemen o işini bırakıp öbür tarafa geçmeyi düşünenler buna dahil değil. Evet. Onları da hesaba kattığımızda çok daha vahim bir tablo çıkıyor ortaya. Kaldı ki çalışanların eline geçen ücretlerin de öyle çok hani ne diyelim matah bir düzeyde olmadığını herkes biliyor. Herkes kabul ediyor zaten. Bir oran daha vereyim izninle Zafer. 2026'nın birinci çeyreğine ilişkin bu oranların hepsi. 15-24 yaş grubunda ne eğitimde ne istihdamda olanların en yüksek olduğu eğitim düzeyi yüksek öğretim grubu. %32,5'u hiçbir şey yapmıyor. Eğitimini tamamlamış, üniversiteyi bitirmiş, işe de girememiş. 1/3. Üniversite mezunlarının boş geziyor.
1: Yani o özellikle 30-34 yaş arası çok can sıkıcı. Çünkü eskiden yani bizim kuşak için en azından bu artık insanların evlenip çocuk yaptıkları hayatlarını düzene oturtmaya başladıkları yaşlardır bunlar. Yani 30'lu yaşların
0: en
1: başları.
0: En verimli çağ neredeyse evet.
1: Evet ki hani yine bizim kuşak işte Avrupa'da 18 yaşında anne baba kapının önüne koyuyormuş efsane.

0: Üstadım, şu önümüzdeki yıldaki iç borç, ana para ve faizinde konuşacaktık ama süremiz bitti.
1: Başka zaman.
0: O zaten değişmeyecek yani. Onu bir ara tekrar konuşuruz.
1: Tabii konuşuruz.
0: Çok teşekkür ediyorum katkıların için. İyi
1: ben
0: bayramlar diliyorum
1: ederim.
0: Tekrar.
1: İyi bayramlar.
0: Bitirdik sevgili dinleyenler. Yarın 17.30 sularında biz yine ekonomi gündeminden başlıklarla burada olacağız. Sizi de bekliyoruz efendim. Hoşçakalın.
2: Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, Ekonomi Günlüğü programını sundu.

0: Reklamlar.
1: Tek güzel çay Doğuş Çay.
0: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
1: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
2: Bayram heyecanı Teknosa'da. Karcher SC3 EasyFix buharlı temizlik makinesi Tekno Club'a özel 10.999 lira.
1: Tek güzel çay Doğuş Çay. Tek güzel çay Doğuş Çay.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
5: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
6: Sağlamsa Lassa.
7: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6.750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Car Service. Her marka araca güvenilir servis.
8: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
9: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
10: Migros Yemek.
9: Migros uygulamasında.
11: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
0: Reklamlar.
12: Gün ötesi.
13: Benim tarih 28 Mayıs 2026 günlerden Perşembe. Gün ötesi programında gündemin nabzını tutuyoruz. Haberler, öne çıkan gelişmelerle başlıyoruz.

0: TRT muhabiri Zeynep İpek'ten gelişmeleri alacağız. Zeynep Hanım merhaba, iyi bayramlar, programımıza hoş geldiniz.
1: İyi bayramlar Tolga Avcı.
0: Efendim başlıklar, siyasi partilerde bayram ziyareti başlıkları önemli bir başlık. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş Azerbaycan'ın bağımsızlık gününü kutladı. Yine detayları sizden alacağız ve son olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş çocuk dostu olarak önerilen kitap sayısının 2354'e ulaştığını açıkladı. Tüm bu başlıkların detayları buyurun sizde.
1: Tabii hemen aktaralım biz de. Siyasi partiler arasında gelenekselleşen bayramlaşma programları yapıldı. AK Parti'de ilk bayramlaşma 2 yıl aradan sonra CHP ile oldu. AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı Hüseyin Yayman, Türkiye ortak paydasında milletimizin menfaatleri noktasında ve bayramlarda bir araya gelmek çok önemli. Türkiye davasına, Türk millet davasına, millet davasına beraberce inşallah omuz vereceğiz, güç vereceğiz dedi. CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kakap da Türk milletine daha müreffeh bir hayat, yaşam sunmak, daha mutlu bir Türkiye'yi ve coğrafyayı temin etmek olmalıysa biz onun için gereken her türlü yakınlaşmayı yapacağız, bizler kardeşiz, daha ötesi yok dedi. 16 partiyle bayramlaşan AK Parti'nin CHP'den sonraki misafiri Cumhur İttifakı ortağı MHP'ydi. Heyetler iç siyasetteki gelişmeleri değerlendirdi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz da CHP'de son dönemde yaşanan hadiseler hepimizi üzmektedir. Aklı selimle, sağduyuyla inşallah süreç daha iyi yönetilir diye umuyorum dedi. Aynı dakikalarda MHP Genel Merkezi'nde de AK Parti heyeti ağırlandı. Sohbetin konusu terörsüz Türkiye süreciydi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Zuhar Topçu, terörsüz Türkiye'de artık yasal olarak da altyapısını bitirip uygulamaya konduğuna yönelik belki gelecek bayramda bu sohbeti yapacağız inşallah ifadesini kullandı. MHP'yi aralarında CHP ve DEM Parti'nin bulunduğu 6 siyasi parti daha ziyaret etti. Şimdi Tolga Avcı, bayramın ikinci günü siyasi partilerin bayramlaşması gelenek dedik. Evet. Ancak bu bayram CHP'de farklı bir bayramlaşma vardı. Onun da detaylarını aktaralım. İki farklı heyet, iki farklı adres mutlak buttan kararının ardından CHP'de bayramlaşma farklı duraklardaydı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun belirlediği heyet CHP Genel Merkezi'nde ağırladı misafirleri. İzmir Milletvekili Sevda Erdem Kılıç başkanlığındaki heyetin ilk konu AK Parti oldu. Üç bayramın ardından gerçekleşen bayramlaşma samimi bir havada geçti. CHP, MHP heyetini de misafir etti. Birlik beraberlik mesajları verildi. Genel merkezde 16 partiyle bayramlaşıldı. Evet. Aynı saatlerde bayramlaşmanın bir diğer adresi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ydi. Özgür Özel'in heyeti 14 siyasi partinin temsilcisini kabul etti. Murat Emir başkanlığındaki heyet partilerle bayramlaştı. Sen de açılışta bahsettin, Azerbaycan'ın bağımsızlık günü dedin. Bugün dolayısıyla Türkiye'den kutlama mesajları geldi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş paylaşımında iki ülkenin ortak tarih, kültür ve kardeşlik bağını vurguladı. Can Azerbaycan'ın bağımsızlığının ilelebet paydar olmasını temenni ediyorum dedi.
0: Evet.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Azerbaycan'la Türkiye arasındaki sarsılmaz kardeşliğe dikkati çekti.
0: Evet.
1: Tek millet, iki devlet anlayışıyla yürütülen dayanışmanın daim olmasını diledi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki güçlü bağları dikkati çekti.
0: Azerbaycan.
1: Cumhurbaşkanı, Erdoğan'la Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in liderliğinin bölgesel barış ve işbirliğine katkı sağladığını belirtti. Son olarak AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'te mesajında kardeşliğimiz tek millet iki devlet olarak ebediyen sürecek dedi.
0: Evet,
1: şimdi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çocukların dijital ortamda karşılaşabileceği riskleri takip ederek gerekli adımları atıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakanlık bünyesinde oluşturduğumuz çocuk için dost uygulamalarla çocukların gelişimini olumsuz etkileyecek zararlı içeriklere müdahale ediyoruz.
0: Evet.
1: Ekiplerimiz çocuk için dost uygulamalar, Duy web sitesi ve ihbar hattıyla bugüne kadar dijital mecrada çocuklara yönelik 3100 zararlı içerik hakkında işlem yaptı dedi ve devam etti Bakan Göktaş. Çocuklara yönelik basılı eserler titizlikle inceleniyor. Komisyonumuz tarafından listeye eklenen yeni yayınlarla birlikte 2018 yılından bu yana çocuk dostu olarak önerdiğimiz kitap sayısı 2354'e ulaştı ifadesini kullandı Tolga Avcı.
0: Çok teşekkür ediyorum. Tüm başlıklarla ilgili detayları aldık. TRT muhabiri Zeynep İpek aktardı. İyi bayramlar diliyorum efendim bir kez daha size.

0: Teşekkürler, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ediyorum.
2: Gün Ötesi devam ediyor.
1: Ben devam ediyoruz gündemi değerlendirmeye. Orta Doğu'da tansiyon her geçen gün yeniden yükseliyor malum. İran devrim muhafızları Bender Abbas çevresine yönelik saldırının ardından bölgedeki ABD hava üssünü hedef aldıklarını açıklarken Körfez hattında güvenlik alarmı verildi. Tüm bu gelişmeleri değerlendireceğiz. İran'ın yalnızca askeri değil, diplomatik ve stratejik olarak da çok katmanlı bir denge siyaseti yürüttüğü yorumları beraberinde geliyor. Bugün İran'ın ABD, Çin ve Rusya arasında nasıl bir denge politikası izlediğini ve bölgedeki yeni güç mücadelesini konuşacağız. Telefon attığımızda güvenlik ve uluslararası ilişkiler uzmanı, siyaset bilimci, stratejist Doktor Mehmet Bozkuş var. Mehmet Bey, iyi bayramlar efendim, programımıza hoş geldiniz. İyi akşamlar.
3: Çok teşekkür ediyorum Tolga Bey, bayramınızı kutluyorum.
1: Çok teşekkürler.
3: Ben de bayramını kutluyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum efendim. Tansiyon bir yükseliyor, bir iniyor Mehmet Bey, hepimizin malumu. Anlaşma olacak deniyor. Fakat somut bir gelişme, somut bir anlaşma da aslında medyaya, kamuoyuna yansımadı şu ana kadar. Ama Hürmüz çevresinde kilitlenen bir savaş, ama tam da savaş mı onu da anlayamadık. Çatışmalar var ama savaş boyutunda mı? İsterseniz şu ana kadar yaşananları bir özetlerseniz çok sevineceğim. Daha sonra da diğer detaylı bilgilere programın devamında uzanırız. Buyurun efendim.
3: Yani şu anda aslına bakarsanız tam anlamıyla barış zamanı da yok. Pratik anlamda da değerlendirdiğimizde topyekun savaş zamanı da yok.
1: Evet.
3: Dolayısıyla kırılgan bir ateşkes ancak tarafların diplomasiyi yürütürken de, müzakere ederken de çatışmaktan çekinmedikleri bir konjonktür var şu anda.
1: Evet.
3: Ve buna da kontrollü hibrit çatışma dönemi diye adlandırabiliriz Tolga Bey.
1: Evet.
3: Şu anda daha da 3 durum aynı anda yaşandığını ifade etmemiz gerekiyor ki doğrudan büyük ölçekli savaşın temposu düşmüş durumda, ancak her an yine temponun artabileceği bir konjonktür gri alanda bekliyor.
1: Evet.
3: Ve bu gri alanı Amerika Birleşik Devletleri şimdiye kadar çok stratejik anlamda enerji ve politikinin yönetilmesi noktasında çok akıllı bir şekilde yönettiğini söylememiz gerekiyor. Tabii İran tarafı açısından da baktığımızda onlar da Hürmüz üzerinden bu gri alanı çok başarılı bir şekilde yönettiklerini görüyoruz ki Amerika Birleşik Devletleri için Hürmüz ve Hürmüz Boğazı'nın, yani denizin altındaki enerjinin finansal rezerv parasının işlemsel kabiliyetini yönetildiği bir süreç var. O da 12 trilyon dolar ifade ediyor. Dünya ekonomisini derinden etkileyecek bir süreç

0: psikolojik savaş alanında devam ediyor. Taraflar bunu da kendi toplumlarını konsolide etmek noktasında çok önemli şekilde kullandıklarını söylememiz gerekiyor. Ama yine söylüyoruz, diplomasi masası açık tutuluyor. Çünkü her iki taraf da giderek artan savaşın maliyetini çok fazlasıyla hissetmeye başlayacakları bir döneme girdiklerini söyleyebiliriz.
1: Evet. Önemli başlıklar. İran'ın ABD hava üslerini hedef alan son misillemesi bölgede nasıl bir tablo ortaya çıkarıyor? Aynı zamanda bir yandan ABD ile gerilim yaşarken İran, diğer yandan da Çin ve Rusya ile ilişkileri de güçleniyor. Tahran nasıl bir denge siyaseti yürütüyor? Aslında buradaki dışarıya verilen, kamuoyuna verilen en büyük fotoğraf Mehmet Bey, İran düşerse Çin ve Rusya daha çok sorgulanmaya başlar. Bu önemli bir resimdi ve düşmedi, öyle değil mi?
0: Tabii ki çok önemli bir noktaya getirdiniz konuyu Tolga Bey. Şimdi İran'ın 3-3 arasındaki, ben bunu da kaleme almıştım makale olarak, 3-3 arasındaki denge oyununu İran'ın köklü devlet geçmişinde akıllıca oynadığını görüyoruz. Yeni dönemde 79 darbesini, yani İran'daki 79 İslam darbesini yapanların artık yerlerini bu savaş sürecinde terk ettiklerini gördüğümüzde, yeni nesil İran'daki yapılanma hem dünyayı çok iyi okuyan hem de vizyoner kimlikleri bulunan, aynı zamanda da terslik yanlısı ve taviz vermeyen politikalar izleyerek İran'ın köklü devlet hattını çok akıllı bir şekilde kullanan bir İran yönetimiyle bugün Amerika Birleşik Devletleri karşı karşıya olduğunu söylememiz
1: lazım. Ama önce Hakan Mehmet Bey, önce şöyle bir şey yok muydu, fotoğraf yok muydu? İsrail füze atıyor, ona karşı verilen İran'dan bir reaksiyon oluyor. İşte elektrik tellerine takılan İran füzelerini ve hem bürokraside hem ilim dünyasında bir sürü insanını, yetişmiş insanını kaybeden bir İran fotoğrafı vardı. Ve ABD ile savaşa girmeden önce bu fotoğraf hiç hoş bir fotoğraf değildi. Yani İran'ın çok dezavantajlı olduğu, hani İsrail'in bu saldırılarına karşı verdiği karşılıklar ve aynı zamanda çok fazla insan, yetişmiş insan kaybetmesi, hani İran'da çok beklenmedik bir çıkış ve karşı koyuş ve hani Hürmüz'de özellikle hiçbir zaman ABD'nin mutlak üstünlüğü ele geçirememesi sonucu çıkarttı. Yani daha farklı bir görüntüden çok daha farklı bir görüntüye evrildi. Mehmet Hocam.
0: Tabii sizin ilk söylediğiniz dönemi ben şöyle yorumluyorum. İngilizler Orta Doğu diyor, biliyorsunuz bu coğrafya. Ben Büyük Anadolu coğrafyası diyorum. Bu coğrafyada kriz ve kaoslar üzerinden beslenen iki teolojik devlet var. Bu kriz ve kaos üzerinden teolojik devletlerden birisi Fatih ve Soysun bir İsrail. Diğeri ise İran. Evet. Bir tarafta Şii doktrinin, bir tarafta Arzu Mevlüt hayalleriyle yürüten proje var.
1: Evet.
0: Ama bir kompozisyon düşünün. Giriş İsrail, gelişme İran, sonuç Amerika Birleşik Devletleri'ydi. Bugünkü savaşın giriş kısmı yine İsrail, gelişme kısmı yine İran ama sonuç kısmında İran Amerika Birleşik Devletleri'ni konuşuyoruz. Oysa buranın üzerinden konuşmamız gereken nokta İran üzerinden üç güç arasındaki denge oyunu anlamında değerlendirilmiş Amerika Birleşik Devletleri sahada açık kartıyla var. Amerika Birleşik Devletleri'nin yanında Çin ve Rusya, İran. Ama Amerika Birleşik Devletleri üzerinden de katil ve soykırımcı İsrail'in politikalarını, oradan da Batı'nın emperyalist politikalarının bölgedeki yaşamsal sürecinin mücadelesine girilen bir dönemi artık yaşamaktayız.
1: Evet.
0: İşte İran bu noktada, bugünkü konjonktüre girdiğimizde İran'ın dış politikası köklü bir dönüşüm geçiriyor. Ve İran artık tamamen Amerika Birleşik Devletleri'nden uzaklaşarak bir politika izleme yerine Batı sistemine entegre olmak isteyen, ancak taviz vermeden mücadele eden, yalnızca Çin ve Rusya eklerine bağımlı bir devlet haline de görünmek istemeyen, ancak onları da kaybetmek istemeyen üç büyük güç arasında bir manevra alanı oluşturmak istiyor. Ve bunu da rejimi ayakta tutabilecek yeni bir jeopolitik dengeyle sağlamaya çalışıyor ki bu da İran için hayatta kalma doktrininin yeni şekli olarak karşımıza çıkıyor.
1: Evet.
0: Tabii bölgemizdeki gelişmeler çok çok stratejik. Biliyorsunuz Irak çöktü. Suriye ortada. Libya ortada. Ve Ukrayna'daki uzun savaş dönemiyle beraber

0: haber ortaya çıkan önemli bir süreç var ve İran çok uzun zamandan beri bu savaşa hazırlandığını ifade eden açıklamaları var. Hı-hı. Yeni yönetiminde Ukrayna Savaşı'ndan da çok büyük bir ders çıkarttıklarını evet. görüyoruz ve bunun da noktasında yalnızca askeri değil, sistemsel bir yapılanmayı da beraberinde hazırlık haline getirdiklerini görüyoruz.
1: Yani çok sorgulanan bir İran rejimi belki evet. de savaşın sonunda çok kuvvetli bir İran rejimi olarak devam edecek muhtemelen.
0: Evet, tavizkar olmayan bir İran rejimiyle bugün karşı karşıyayız ve devrim muhafızlarının etkisinin çok daha sertleşerek arttığı bir süreç var. İşte
1: o zaman İran, o protestoları da artık meydanlarda göremeyeceğiz. Daha savaş başlamadan önceki protestoları.
0: Savaş öncesi protestoların, son savaş protestolarını ben şöyle yorumlamıştım Tolga Bey. Taktiksel içerideki işbirliklerin keşfedilmesi noktasıydı ki ekonomi ayakta çıkan o içerideki ilk protestoların arkasından ekonomi noktasındaki protestolar kesildi. Tamamen rejimi yıkmaya yönelik protesto eylemine dönmüştü. İran yönetimi de o zaman çok önemli bir temizlik harekatını açık kaynaklardan baktığımız zaman 3747 kişi, kapalı kaynaklara baktığımız zaman 30-40 bin kişinin ortadan kaldırılmasıyla beraber sonuçlanan bir operasyon yürütmüştü. Ancak yine İran devlet rejiminde hala bu sistemsel olarak zafiyetin devam ettiğini söylememiz gerekiyor. Ama bu nokta artık terslik yanlısı bir devrim muhafızlarının yapılanmasının arttığını gördüğümüzde protestocu grubun sokağa çıkmaya cesaret edemeyeceği bir dönemde.
1: Çin ve Rusya'nın yaptıkları yardımlar çok somut olarak belgeli ortada mı? Yoksa biz yardım yapılmıştır, askeri yardım ya da başka türlü yardımlar yapılmıştır diye mi söylüyor? Yani rivayet üzerinden mi konuşuyoruz?
0: Yok, hayır. Mehmet Bey. Şöyle Tolga Bey, bakın hem Çin hem Rusya üç alanda İran'la birlikteler. Nedir bunlar? Diplomasi noktası. Hı-hı. Savaşın diplomasisinde. Enerji jeopolitiğinin yönetilmesinde ve savaşın teknolojik olarak desteklenmesinde ve savaş teknoloji ürünlerinin İran'la paylaşılması noktasında Çin, Rusya ve Kuzey Kore'de dahil olmak üzere birlikte hareket ettiklerini biz İran'ına karşı Amerika Birleşik Devletleri'nin Starlink uydularını göndererek hayatı felç etme noktasındaki yaklaşımı %80 noktasında Starlink uydularını işlemez hale getiren teknolojinin unutmayalım ki Çin teknolojileriyle beraber olduğunu söylememiz gerekiyor ki Baidu 3 dediğimiz bu teknoloji GPRS sistemlerini tamamen yok etmiştir. SpaceX de kullanan bir İran gerçeğini söylememiz gerekiyor. Ya
1: bunu tek başına İran'ın yapabileceği bir şey değil bu, olay değil bu. Tek başına yapamazdı bunu.
0: Şöyle, İran bu savaşa çok çok önceden hazırlandığı için Tolga Bey, üretim noktasında bugün ucuz maliyeti, drone teknoloji, artık 5. nesil savaşlar dediğimiz değişen savaşların önemli bir sürecini yaşıyoruz. Artık toprak savaşları yok ve sınır savaşları da yok. Dolayısıyla sınır tanımayan teknoloji savaşlarıyla karşı karşıyayız ve cephenin ele geçirilmesiyle ilgili bir mücadele yok. Stratejik sirkülasyonların ele geçirilmesi protokol egemenliğine dayalı bir savaş stratejisine döndü dünya. Dolayısıyla burada İran çok akıllı hamleler yaptı ve Ahtapot doktrini çerçevesinde dini liderin ortadan kaldırılmasından sonra o mozaik savunma doktriniyle İran'ı 31 noktaya bölerek 31 tane mozaik savunma doktrinin komutanlığı kurdular. Bu mozaik savunma doktrinin komutanlığının her bir personelin 3 ile 7 arasında yedeği vardı ve buranın bu 31 mozaik savunma doktrin komutanlığının üretim noktaları, lojistik noktaları ve kendi kararlarını alıp uygulama noktasındaki bağımsız hareket etmesiyle beraber İran karşı tarafın elektronik harp sistemlerini, radar sistemlerini, istihbarat sistemlerini, veri ağlarını işlemez hale getirerek ve sonra da ucuz maliyetli drone ve füze teknolojisiyle beraber savaşın boyutlarını değiştirdiğini söylememiz lazım. Evet. Bu da 5. nesil savaşlarda İran'ın çok iyi hazırlandığının göstergesi olarak.
1: Ama bu akıl sadece İran'a ait bir akıl değil. Çin aklı da var, Rus aklı da var işin içerisinde.
0: Tabii bakın şimdi mücadelenin ana noktası İran üzerinden biraz önce ifade ettim. Çin'i okumamız gerekiyor, Rusya'yı okumamız gerekiyor. Çünkü İran üzerinden İran ele geçirilmesi, parçalanması ya da İran'ın tamamen hakimiyetinin Amerika Birleşik Devletleri'nin eline geçmesi bölgede birçok dengeyi değiştirecektir. Dolayısıyla bugün Abraham Anlaşmaları üzerinden bölgeyi tekrar İsrail'e teslim etmek isteyen bir Amerikan politikasının Trump tarafından açıklandığını görüyoruz. Unutmayalım ki

0: enerji jeopolitiği demek ve aynı zamanda askeri güç doktrini anlamında rezerv para konusunda Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyadaki üç önemli yaşamsal kaynak noktası, direkleri. Üç direkt noktasını Amerika Birleşik Devletleri bu savaşta destişini kaybetme noktasına geldiğini artık dünya kabul ediyor ve Amerikan savunma sanayisi ürünlerinin dünyada bundan sonra nasıl bir rağbet göreceği ya da nasıl bir pazarla karşılaşacağı malum. Ama unutmayalım ki yeni nesil savaş teknolojileri noktasında hem Türkiye'nin ulaştığı savunma sanayisindeki dünyadaki ilk üç içinde biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Ve aynı zamanda Çin teknolojileri ve Kuzey Kore ve Rusya'nın füze teknolojileri noktasındaki geldiği noktaya baktığımız zaman artık savaşların yeni boyutunun yüksek nitelikli ancak ucuz maliyetli drone, sürü drone ve füze teknolojilerine dayanan bir savaş stratejisine dayandığını görüyoruz.
1: Evet.
0: Denizde de aynısını görüyoruz. Karada da aynısını görüyoruz. Artık mühendis ordular dönemine geçilmiş bir savaş stratejisine geçildiğini söylememiz gerekiyor.
1: Evet. Evet, çok güzel özetlediniz Mehmet Bey. Hakikaten görünenin arkasının ne kadar karmaşık olduğunu ve aslında bizim sadece çatışmalar üzerinden yorumlamaya çalıştığımız bir savaş görüntüsünün, halbuki sadece çatışmalar belki en son görülmesi gereken tarafı.
0: Evet.
1: İçeride yaşanan çok daha farklı, çok farklı ve büyük başlıklar var. O başlıklarda da ne kadar büyük bir mücadele yaşandığını gözler önüne serdiniz. Çok teşekkür ediyorum, ağzınıza sağlık efendim.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: İyi bayramlar.
1: İyi bayramlar efendim. Doktor Mehmet Bozkuş'la son gelişmeler, özellikle bölgedeki İran ve ABD, hatta Çin ve Rusya arasındaki son gelişmeleri konuştuk. Bir reklam arası veriyoruz efendim. Daha sonra gün ötesi kaldığı yerden devam edecek.
2: Reklamlar.
3: Çikolataya dönüşen harçlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.
4: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
5: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
6: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
4: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
6: Akakçe.
7: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
8: Seymen yılların lezzeti. Tahin pekmez ballı ve reçeli.
9: Seymen hayırlı bayramlar diler.
10: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
11: Peugeot.
12: Temiz tuvalet arıyorsan
13: Opet'te duracaksın.

0: varsa ister Migros gelsin sana.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
2: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Borçta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
1: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Reklamlar.
1: Bayram, sevdiklerinizi ses olmanın tam zamanı.
2: Uzakları yakın etmek için bir telefon, bir ziyaret yeter.
1: Bir bayramınız kutlu olsun demek, gönülleri

0: Gün Ötesi devam ediyor.
1: Gün Ötesi devam ediyor efendim. Bayramlar malum modern hayatın içinde, aynı zamanda modern hayatın hızında kimi zaman ihmal edilen aile bağlarını, komşuluğu, yardımlaşmayı ve manevi değerleri yeniden görünür kılıyor. Özellikle Kurban Bayramı, fedakarlık, teslimiyet ve ihtiyaç sahibini gözetme gibi kavramlarla hem bireysel hem toplumsal bir anlam taşıyor efendim. Bugün Kurban Bayramı'nın anlamını, manevi yönünü, toplumsal etkilerini ve insana verdiği önemi konuşacağız. Eğitimci Vaiz Mustafa Hilmi Bey'le. Mustafa Bey, iyi bayramlar efendim. Programımıza hoş geldiniz. İyi akşamlar.
2: Hoş bulduk Tolga Bey. Teşekkür ederim. Hayırlı bayramlar olsun.
1: Hayırlı bayramlar olsun efendim. Kurban Bayramı geldiğinde toplumda manevi olarak farklı bir atmosfer oluşuyor. Ramazan Bayramı da keza bu şekilde. Dini bayramlarda oluşan manevi atmosferler, dini bayramlarda insanların bir araya gelmesi, görüşmeler, karşılıklı etkileşimlerin yoğun olduğu zaman dilimleri bayramlar, hepimizin malumu. Kurban Bayramı özünde nasıl bir anlam taşıyor? Nasıl bir anlam yatıyor? Buyurun Mustafa Bey, sizin cümlelerinizden dinleyelim.
2: Evet, şimdi bugünlerde manevi bir atmosfer evet. Var. Doğru. Cenab-ı Hak çünkü bugünlere böyle manevi bir atmosfer yüklemiş. Aslında bir süreç bu. Yani bunun daha da öncesi var. Yani böyle bir sürecin neticesinde aslında bir bayram oluyor. Bir süreçten geçiyoruz. Ramazan Şerif'te de aynı şekilde. Zilhicce'nin bu mübarek günlerinden geldik, geçtik ve bayram günlerine ulaştık. Peki bu neden oluyor? Aslında bunu ifade etmemiz, açıklamamız gerekir.
1: Evet.
2: Allah-u Teala'nın biz aciz kulları istifade edelim diye bugünler bu manevi atmosfer var. Ben her zaman şu misali veririm. Mesela Allah-u Teala bütün kainatı yaratmıştır. Bütün kainat onundur. Fakat dünyada bir Beytullah var. Yani Beytullah ne demek? Allah-u Teala'nın evi. Hı hı. Aslında Cenab-ı Hakk'ın bütün kainat. Peki Beytullah neden var? İşte biz aciz kullar gidelim oraya, istifade edelim, günahlarımızı affettirelim diye var. Buradan da yola çıkarak mübarek gün ve geceler neden var? Biz istifade edelim diye var. Yani zaman zaman unuttuğumuz yaratılış gayemizi, maalesef dünyaya geliş amacımızı unutuyoruz. Allah-u Teala'ya kulluğu unutabiliyoruz. Bugünlerde bize bir şeyler hatırlatıyor. Çünkü Rabbimizden uzaklaşabiliyoruz. Bizler tekrar toparlayalım. Biz Rabbimizin razı olduğu bir kul haline tekrar gelelim diye. Aslında bugünler bizlere bu şekilde hatırlatma yapmış oluyor.
1: Evet.
2: Yani dünya ve ahirete taalluk eden durumlarımızı biz aslında bugünlerde toparlamış oluyoruz. Kurban bayramı neden var? Kurban ibadeti neden var? Bakınız Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Kızım Fatıma, ya Fatıma, kurban kesilirken kurbanın başında dur. Çünkü kurbanın akan kanının ilk damlası geçmiş günahlara kefarettir buyuruyor. Demek ki bu kurban ibadeti bizim için günahlarımızı affettirelim diye. Hani bir süreçten geçtik dedik ya. Zilhicce'nin ilk 10 günleri o kadar kıymetli ki, 10
1: evet.
2: geceleri o kadar kıymetli ki, Efendimiz bu günleri şöyle tanımlıyor. Allah-u Teala'ya ibadet edilen günler içerisinde Zilhicce'nin ilk 10 gününden daha sevimli günler yoktur. Demek ki bizler bir süreçten geçiyoruz. Hatta Arefe gününde, şeytan Arefe gününden daha hor ve hakir olduğu bir gün yoktur deniliyor. Çünkü Arafat'ta vakfe biliyorsunuz milyonlarca Müslüman orada ilk gün doğduğu gibi tertemiz oluyorlar. Allah-u Teala orada umumi af ilan ediyor. Bir temizlik sürecinden geçtikten sonra biz bayram yapıyoruz. Bayram sevinmek demek, mutluluk duymak demek. Aslında şöyle genel bir çerçevede bakılacak olursak cennetin adeta bir provası gibi. Çünkü yarın bir gün inşallah Müslümanlar sahip olduğu bu imanı ahirete götürdüklerinde cennetin kapısına bölük bölük sevk edildiğinde ayet-i kerimeyle sabit, orada melekler Müslümanlar cennetin kapısına geldiğinde şöyle söyleyecekler: sizler ne hoşsunuz, tertemiz oldunuz, buyurun hiç çıkmamak üzere cennete girin denilecek. İşte Müslümanın asıl büyük bayramlarından bir tanesi de budur. Ramazan bayramında da yine aynı şekilde Ramazan bayramı başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden azat olduğumuz bir ay. Ve ondan sonra ne yapıyoruz? Ramazan bayramı yapıyoruz. İşte asıl temas etmedik istediğim şey, bir süreçten geçiyoruz, temizleniyoruz ve Allah-u Teala o günü bizim için bayram ilan ediyor.
1: Evet.
2: Ve bugün Allah-u Teala bizim sevinmemizi istiyor, mutlu olmamızı istiyor. Bayramların çünkü bir özelliği de sevinç içerisinde, surur içerisinde davranmaktır. O şekilde özelliği, bayramın özellikleri bunlardır. Dolayısıyla böyle bir manevi atmosfer var. Cenab-ı Hak bu manevi atmosferden azami derecede istifade etmeyi bizlere nasibi müessere eyle.
1: Amin efendim. Hakikaten ne güzel anlattınız, ne güzel özetlediniz. Türkiye'nin farklı bölgelerinde Kurban Bayramı sofralarına öne çıkan ilginç gelenekler de malum, bunların devamı. Bayramlarda buluşmalar, sofralarda buluşmalar bayramın en güzel yanlarından bir tanesi. Yalnızlık hisseden yaşlılar, depremzedeler, ihtiyaç sahipleri daha fazla gündeme geliyor. Belki aslında gündemimizden hiç düşürmememiz gereken başlıklar bunlar. Toplum olarak bu konuda bir sorumluluğumuz var. Birey olarak sorumluluğumuz var. Toplum olarak bir sorumluluğumuz var. Bunlar da aslında bayramı bize hatırlattıkları arasında. Öyle değil mi Mustafa Bey?
2: Evet, kesinlikle. Az önce söylediğimiz gibi bazı değerlerimizi unutabiliyoruz, ihmal edebiliyoruz. Normalde her zaman yapmamız gereken vazifelerimizdir bunlar ama bugünler neye vesile oluyor? Bunları canlandırmaya ve diri tutmaya vesile oluyor. O halde bayram günleri tatil günleri değildir, kaçamak günleri değildir. Unuttuğumuz bu değerleri tekrar yaşadığımız günlerdir. Burada tabii hem yaşlıları, hem ihtiyaç sahipleri, hem akrabalarımız, unuttuğumuzu ihmal ettiğimiz akrabalarımızı ziyaret etmeli, sıla-i rahim yapmalı. Dargınlıkları, küskünlükleri bir kenara bırakmalı. Çünkü Cenab-ı Hak bizim Müslümanlar olarak bir ve beraber olmamızı istiyor. Ayet-i kerimede Estağfirullah innemel müminune ihvetun. Müminler ancak kardeştirler. Feslihu beyne ehveykum. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin buyuruyor. Bayramlar da inşallah bu küskünlüklere, dargınlıkların hal olmasına ve tekrar bir ve beraber olmamıza vesile olur ve yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müminler birbirini sevmede, birbirlerine merhamet etmede ve şefkat etmede bir beden gibidirler. Bedenin bir organı rahatsız olunca diğer organlar da uykusuz ve ateşle buna iştirak eder. Demek ki biz kendimiz huzur içerisinde olsak da huzur içerisinde olmayan, sıkıntı yaşayan kardeşlerimizi, Müslüman kardeşlerimizi, ihtiyaç sahiplerini de düşünmeli ve o şekilde hareket etmeliyiz. Bunları hatırlatmakta fayda var.
1: Evet.
2: Seni içerisinde devamlı diri tutmamız gereken bu değerlerimizi hususuyla bayramlarda sizler vesilesiyle hatırlatmış oluyoruz.
1: Evet. Modern zamanda Mustafa Bey bunları çok unutuyoruz. Az önce söylediğiniz önemli değerleri, modern yaşamın temposu içinde insanlar bazen bayramlarda yaşadığımız bu ruhu unutabiliyorlar. Değerlere biraz mesafe açılıyor da mesafe koyabiliyorlar. Bunu da aslında günlük yaşam rutinimizin içerisinde özellikle imkan sahibi olmayan ihtiyaç sahipleri olur, depremzedeler olur, yaşlılar olur, çocuklar olur. Bunlarla bu teması sürekli daim kılabilmek için belki de bazı ritüelleri sürekli gün içerisinde de bayram dışındaki günler içerisinde de hatırlatacak ritüelleri tekrarlamakta

0: fayda var. Neler söylersiniz bu konuyla ilgili olarak Mustafa Bey?
1: Evet, şimdi Allah-u Teala bizi kulluk için bu dünyaya gönderdi. Fakat beşeri münasebet, beşeri ihtiyaçlarımız çerçevesi içerisinde dünyaya meyledebiliyoruz. Bazen bu dünya bizi kaplayabiliyor, öyle çevre sarabiliyor. Bizler de maalesef asıl gayemizi unutmuş oluyoruz. Bu hem biz bu manevi değerlerimizi yaşamalı, hayatımıza tatbik etmeli, hem de bizden sonraki gelecek nesile bu mirası bırakmalıyız. Çünkü bizler yarın bir gün bu dünyadan göç edeceğiz.
0: Evet.
1: Fakat bizim arkamızdan da bizlere hayırla yad edecek, bizim de arkamızdan bir Fatiha okuyacak çocuklara, nesillere, yavrularımıza ihtiyaç var. Onlar ne görürlerse onları hayatlarına tatbik ederler. Dünyada bizim manevi dinimizin, kültürümüzün getirdiği manevi değerler olmakla birlikte popüler kültürün de etkileri çok fazla. Şimdi bu kültür etkisinde kaldıkları zaman yavrularımız maalesef asimile olabilirler. Buna çok dikkat etmeliyiz. Bu bayram, bu manevi atmosfer de bu popüler kültürden uzaklaşmaya ve köklerimize dönmeye bir vesile oluyor. Çocuklarımıza manevi miras bırakmamıza vesile oluyor. Bununla alakalı çok güzel bir ayet-i kerime vardır. Bu hakkak ki semavatın ve arzın yaratılmasında ve geceyin gündüzü takip etmesinde sizin için ayetler vardır buyuruyor. Akıl sahipleri için ayetler vardır buyuruyor Cenab-ı Hak. Burada bizim için nasıl bir ayet var peki? Batılı bir karanlık olarak tanımlarsak, kendi dinimizi ve kültürümüzü aydınlık olarak tanımlarsak, şu an gündüz fakat belli bir süre sonra ne olacak? Karanlık gelecek. Yani bu ne demek? Karanlık pusuya yatmış bekliyor. Yani aydınlığın gitmesini bekliyor. Bizler bu manevi değerlerimizi yaşamazsak o karanlık, popüler kültür, işte Batı'nın bizlere dayattığı şeyler gelip üzerimize çökecektir. Bu şekilde uyanık olmayı ve bunları diri tutmayı başarırsak eğer bu gerçekleşmeyecektir. Ve burada hep beraber istifade edeceğiz. Hem biz istifade edeceğiz, hem yavrularımız, hem ihtiyaç sahipleri.
0: Evet.
1: Çünkü bizler işte bilirsiniz, zekat müessesesi vardır toplumda.
0: Evet,
1: ve
0: evet.
1: Kurbanda da kestiğimiz kurbanların sadece bir et bayramı olmadığını, yardımlaşma bayramı olduğunu, başka ihtiyaç sahiplerinin, fakirlerin de sofralarına bir etin girmesini sağlamak olduğunu hep söylüyoruz. Demek ki biz bu değerlerimizi düzgün bir şekilde yaşarsak bundan en çok faydalanacak kişiler zayıf insanlar olacaktır. İhtiyaç sahibi olacaklı kişiler olacaktır. Hep beraber bütün toplum olarak istifade etmiş olacağız. Hem biz hayır yapıp sevap kazanmış olacağız, hem de ihtiyaç sahipleri, zayıf kimseler de bu bayramlardan, bu değerlerden istifade etmiş olacaklar.
0: Evet. Çok teşekkür ediyorum efendim. Hakikaten kısa zaman diliminde çok güzel özetlediniz. Önemli başlıkları ön plana çıkardınız. Bir kez daha bayramınızı tebrik ediyorum. İyi akşamlar diliyorum efendim. İleriki programlarda da tekrar görüşmek dileğiyle.
1: İnşallah. Ben nazik davetiniz için teşekkür ederim. Tekrar hayırlı bayramlar dilerim.
0: Çok teşekkür ediyorum Mustafa Bey. Hayırlı bayramlar. Eğitimci Vaiz Mustafa Hilmi Bey ile Kurban Bayramı'nın manevi ve toplumsal ve aynı zamanda insana bakan yönlerini konuştuk efendim.
2: Reklamlar.
3: Fenalaşırsın, hastanede faturayı görürsün, fenalaşırsın. AGESA'yla döngüyü kır, daha fazla fenalaşma. Yılda bir ücretsiz check-up hizmetini de kapsayan tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa işbirliğiyle artık AGESA'da. Sen de AGESA'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi agesa.com.tr'de.
4: Yapı Kredi World Lüler Opel.

0: zamanı Teknosa'da. Honor 600 Lite, 256 GB akıllı telefon, Tekno Club'a özel 29.999 lira. Yanında Honor X10 Lite kulaklık hediye.
1: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara.
5: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
6: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
7: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram. Bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram. Kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
8: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Man kartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
9: Reklamlar. Bayram, sevdiklerine kavuşmanın en güzel bahanesi.
10: Ama yolculuğun güzelliği güvenle varınca anlam kazanıyor.
9: Direksiyon başında biraz daha dikkat, biraz daha sabır.
10: Sevdikleriniz sizi bekliyor.

0: Gün Ötesi Yaşam.
1: Gün Ötesi Yaşam bölümündeyiz. Kurban Bayramı, Kurban Bayramı'ndaki sofralar, mutfak kültürü toplumdaki önemli bir yere sahip olduğu hepimizin malum efendim. Bu önemli faktörler sofraların ve mutfak kültürüyle çok yakından bir ilişkisi var aynı zamanda. Bayram sabahından kavurma geleneğine, paylaşım kültüründen bölgesel lezzetlere kadar uzanan zengin bir kültürü de beraberinde getiriyor efendim. Kurban Bayramı ve Kurban Bayramı'nın getirdikleri. Bunları konuşacağız. Gastronomist, yazar Nilgün Tatlı telefon hattının diğer ucunda. Nilgün Hanım, iyi bayramlar efendim. Programımıza hoş geldiniz.
2: İyi bayramlar Tolga Bey. İyi akşamlar. Hayırlı bayramlar.
1: Çok teşekkür ediyorum efendim. Bayramlarda hepimizin malumu et tüketimi ciddi şekilde artıyor. Hem lezzet evet. Hem sağlık açısından doğru pişirme, tüketim konusunda dikkat edilmesi gerekenler. Bunlar hep her bayram konuşulan ama unutulan, bayramdan sonra unutulan.
2: Lazım.
1: Tabii bunları muhakkak hatırlatmak lazım. Kurban Bayramı'nda sofralarda öne çıkan ilginç gelenekler, yemekler, bunlar da sizin aynı zamanda uzmanlık alanınıza
2: evet.
1: giren konular. İsterseniz
2: evet.
1: buyurun genel bir,
2: genel bir
1: başlangıç yapalım.
2: Isterseniz.
1: Buyurun efendim.
2: Kurban Bayramı'nda biliyorsunuz sofralar Türk mutfak kültürüne çok önemli bir yere sahip.
1: Evet.
2: Bu sofralar sadece biliyorsunuz yemek için değil. Hep birlikte aileler, akrabalar, dostların bir araya geldiği, paylaşmanın olduğu, dayanışmanın olduğu ve birlik duygularının bir arada etrafında kurulan bir sofra olarak düşünmemiz lazım.
1: Hı-hı.
2: Bu geleneklerimiz halen aynen devam etmekte. Bu şekilde sofralarımızı düşünerek bayramlardaki bu özenlere dikkat edersek gelecek nesillere aktarmak için biz de kendi üzerimize düşen görevleri sizler gibi radyolarda ya da televizyon başlarında anlatmakta bizlerin boyun
1: evet.
2: borcu diye düşünüyorum.
1: Evet, evet.
2: Şimdi bu geleneksel özellikle bayramlardaki sofralarda nesilden nesile aktarılan geleneksel reçeteler mevcut. Bu reçeteler her daim biliyorsunuz kültürel miras açısından bizim için çok önemli ve halen aktarılmakta ve devam etmekte. Çok fazla bir kaybımız olmasa da yine eski geçmiş dönemlerdeki bayramlarda yapılan bütün güzellikler

0: şeyleri, bütün işte her Ramazan bayramı olsun, kurban bayramı olsun, bunları yaşamaktayız. Yöresel yemeklerimizin dışında işte ve hemen aklıma gelen, biraz da o konuya geçmek istiyorum. Kavurma ile başlar kurban bayramının en güzel geleneklerin başında olan yiyecek. Bu da biliyorsunuz yine bereketin, yine bu kavurmanın içine her türlü hayvanın var. Mesela bazı yörelerde işte ciğeri konur, böbreği konur, dalağı konur, eti konur. Yani her farklı şekilde bunlar kavurma şeklinde yapılarak gün bayram sabahı, yani yetişebilirse yetmeş değil de işte öğlene doğru bir kurban kesildikten sonra sofranın süslemesini baş tacıdır kavurmalar, biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Bunun dışında dediğim gibi bayramda çok et tüketimi artıyor ister istemez. O yüzden mümkün olduğunca bayramda, kurban bayramında etler kesildikten sonra en az 3-4 saat, hani yine yemek istiyoruz ve bir kavurma yapmak için dinlendirmemiz gerekiyor. Bunu dinlendirmenin dışında pişirirken de mutlaka kısık ateşte pişirmemiz gerekiyor. Etin kendi suyunu salıp tekrar onu çekmesi gerekiyor. Az yağlı mutlaka pişirmemiz gerekiyor. En önemli unuttuğumuz detaylardan bir tanesi Tolga Bey, sadece kavurma yeriz, ekmek yeriz değil mi?
1: Evet.
0: Bizim bir geleneğimiz. Onun yanında sofrada pek fazla bir şey kavurma olunca koymayız yani.
1: Evet.
0: Adetler. Onun için ne yapmamız gerekiyor? En önemli şey soframızda bol su, salata, özellikle sebze yemeklerinin tüketilmesi, yanında yoğurt ve ayran, tam tahıllı ekmek yenmesi gerekiyor.
1: Doğru.
0: Bir de bayramlarda kahvaltı ilk gün yapılırken, hani hafif bir kahvaltı yapıldıktan sonra kavurmalı sofraya oturmakta büyük fayda var. Çünkü mide ve sindirim sistemi korkunç derecede yoruyor. Bir de yüksek tansiyonlu, şeker hastası, biliyorsunuz yaşlılar bu şekilde, onların da onlar açısından da sıkıncalı. Yani herkesi, bütün aile bireylerini düşünmemizde büyük fayda var diye düşünüyorum.
1: Doğru, bunlar önemli başlıklardı.
0: Değil mi?
1: Evet, evet, hakikaten. Buyurun efendim, buyurun efendim.
0: Şimdi bir de diyoruz ki hani nerede neler var. Ben size Ege bölgesindeyim şu an. Bizim burada şu an ne yapılıyor en çok öne çıkanlar? Keşkek ve zeytinyağlılar öne çıkıyor.
1: Evet, evet.
0: Tabii kurban da devam ediyor. Yine biz kurbanımızı yine et zeytinyağıyla hafif kavururuz.
1: Hı-hı.
0: Mesela aklıma gelen İç Anadolu geliyor. Tandır ve etli pilavlar öncelik alıyor. Doğu Anadolu mesela çok etkili. Saç yemekleri, kavurmalar, ciğer, baharatlı et yemekleriyle kendini ön plana çıkarıyor. Yani bu bayramlarda her yörenin coğrafi işaretlerle birlikte sahip oldukları işte yemek kültürlerinin bir de yansıması oluyor. Bir de dediğim gibi aklımda Doğu Anadolu'da ilgimi çekmişti. İçli köfte de çok sunulmakta, evet, bayramlarda.
1: Evet, evet, o da çok önemli. Sizin
0: evet,
1: olduğunuz bölgedeki Akdeniz tarzı beslenme de sağlıklı
0: kesinlikle
1: yaşamın birinci basamağı, Akdeniz tarzı beslenme. Yani tüm
0: tabii
1: uzmanlar,
0: ki
1: sizin gibi uzmanların söylediği,
0: tabii
1: eğer uzun
0: kesinlikle
1: yaşam, sağlıklı yaşam istiyorsanız Akdeniz tarzı beslenmeye çok dikkat edin. Etin devreye girmesi bu beslenme tarzında yanında sebzelerle beraberken anlam ifade ediyor, öyle değil mi?
0: Tabii kesinlikle, hem bu sağlık açısından hem de birlikte bir araya geldikleri zaman vücut açısından son derece etkili oluyor. Hem vücut daha güzel emebiliyor, daha sağlıklı, vücut için gereken bütün besin öğelerini emebiliyor, yapabiliyor. O yüzden dediğimiz gibi bol su, bol salata, sebze çeşitlerimiz, ayranımız ve yoğurdumuzu, tahılımızı unutmayacağız. Bir de tatlılar olayı var.
1: Evet.
0: Tatlılar da
1: evet,
0: çok etkili.
1: Evet, buyurun efendim.
0: Şeyde.
1: Nilgün Hanım,
0: mesela,
1: belki de en önemlilerinden biri.
0: Evet, evet. Şöyle demek istiyorum Tolga Bey. Ramazan bayramında tamam da tatlıları biraz, hı-hı, hani böyle şerbetli tatlıları ve diğer,
1: evet,
0: tatları mevsimine göre yoğunlukla,
1: evet,
0: biliyorsunuz.
1: Doğru, isimlerinden bir tanesi de aynı zamanda şeker bayramı çünkü. Öyle,
0: evet,
1: değil mi?
0: Şeker bayramı. Evet, evet, onun için hani bol sütlü tatlı, hani tatlı, şerbetli tatlıları olduğu için, ama yine onları tüketmek de az çok önemsiyorum. Mesela bayramda, bu kurban bayramında tatlı yemek için soframıza mutlaka kadayıfımız gelecek. Baklava, tulumba, işte aklıma,
1: evet,
0: gelen revani, birçok yöresel işte başka tatlılar, kalbura bastılar derken, bunlar da bol miktarlı, biliyorsunuz da, hem karbonhidrat içeriği hem de şeker. İnanılmaz bir şeker bombası gibi oluyorlar. Fakat kurban bayramında dediğimiz gibi aile bireylerini ve gelecek olan misafirlerimizi düşünmemiz bizim çok önemli, ön planda olmalı.
1: Evet.
0: Özellikle bu tatlıları tercih etmek zorundaysak, ki olacak bu sofralarımızda var. Şu an bende de baklava var. Bunları ufak porsiyonlar halinde sunmakta büyük fayda var. Ve yanında bol su mesela. Susuz bunu tüketmemekte yarar var, fayda,
1: evet,
0: var.
1: Evet.
0: Aynı zamanda dediğim gibi, eğer hani kurban bayramında illa tatlımızı bol bol yemek istiyorsak, sütlü tatlılarla

0: mevsimsel meyveli tatlıları tercih etmemiz lazım. Mesela ben ne yaptım? Karadut'tan güzel bir pelte yaptım.
1: Oo, harika.
0: Evet. Ama onun dışında işte yine...
1: Valla teknisyen olan Hüsnü arkadaşım dedi ki olsa biz de yeseydik keşke dedi.
0: Ay inşallah programları canlı yayınıza tekrar kısmetle geleceğim. Tolga Bey.
1: Çok, inşallah her zaman size kapımız açık. Nilgün Hanım her zaman. Buyurun.
0: Hep birlikte onların tadına bakacağız mutlaka. Çünkü gül mayası da hazırladı annem.
1: Evet.
0: Annem de şu an dua da bekliyorum aslında sevgili dinleyicilerden.
1: Çok geçmiş yoğun olsun bakımda. Efendim. Çok geçmiş
0: İki
1: olsun
0: gündür,
1: efendim.
0: Anıl
1: yapımcımız bana haber verdi. Evet,
0: evet, çok evet, evet yani onun da dualarınıza muhtacım Allah'ın izniyle. Böyle.
1: İnşallah.
0: Onun dışında dediğim gibi yine aşırı sakınacağız, yemeğimize fazla özen göstereceğiz.
1: Hı hı.
0: Dediğimiz gibi
1: evet.
0: Başka şey ne sormak istersiniz?
1: Çok teşekkür, çok sağ olun Nilgün Hanım. Anlattıklarınız önemli başlıklardı. Hakikaten çok teşekkür ediyorum. Önemli olanları, en önemli olanları
0: evet,
1: öne çıkardınız zaten. Çok
0: çalıştım.
1: Çok teşekkür ediyorum. Bu arada çok geçmiş olsun. İnşallah
0: çok
1: Allah şifa
0: ediyorum.
1: Versin.
0: Amin.
1: Güzel
0: amin.
1: Haberlerinizi Allah alırız inşallah diyoruz.
0: İnşallah. Tekrar hayırlı bayramlar.
1: Hayırlı bayramlar olsun efendim.
0: Üzere.
1: Katıldığınız için de bu zor zamanınızda katıldığınız için ayrı bir teşekkür ediyorum efendim size.
0: Estağfurullah göreyim. Ne demek efendim?
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Çok teşekkür
1: ediyorum efendim.
0: Hoşçakalın.
1: Annenizin de tüm sevenlerinizin de bayramını en içten dileklerimle kutluyorum efendim.
0: Amin. Amin. Allah razı olsun.
1: Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun efendim.
0: Güle güle.
1: Sağ olun efendim. İyi akşamlar, iyi bayramlar. Gastronomist yazar Nilgün Tatlı ile beraberdik. Zor bir zaman diliminde bizleri kırmadı, programımıza katıldı. Bir kez daha acil şifalar diliyoruz Nilgün Hanım'ın annesiyle ilgili olarak. Geldik sona. Güzel insanlarla her zaman beraberdim. Yine beraberim. Sevgili Anıl Çıtak ve Didem Karakelle programı hazırladılar. Güzel insan Hüsnü Aslan sesimizi, güzel insan Hüsnü Aslan tüm her tarafa. Güzel ülkemin dört bir tarafına sesimizi iletti. Mikrofonda ben Tolga Avcı. Bir sonraki programda gün ötesinde buluşmak dileğiyle. TRT ile kalın, radyo ile kalın. Ki en önemlisi sağlıklı kalın. Zatınıza hoşça bakın efendim.
2: Gün ötesi.

0: Bunu biliyor muydunuz?
1: Merhaba, TRT Radyo 1'de Bunu Biliyor Muydunuz programındasınız. Gündelik hayatta sıkça duyduğumuz ama çoğu zaman fark etmediğimiz ilginç bilgilerin dünyasına birlikte göz atıyoruz. Bugün sizlere hepimizin hayatında çok önemli bir yere sahip olan bir konudan bahsetmek istiyoruz. Uyku. Özellikle de günde kaç saat uyku yeterlidir sorusuna birlikte cevap arayacağız. Özellikle şunu söylemek gerekir ki uyku sadece dinlenmek değildir. Uyku, bedenimizin ve zihnimizin kendini yenilediği, toparladığı çok önemli bir süreçtir. Yeterli uyku almadığımızda hem fiziksel hem de zihinsel performansımız düşer. Odaklanma sorunları yaşarız. Daha çabuk yoruluruz ve hatta bağışıklık sistemimiz bile zayıflayabilir. Peki, gerçekten günde kaç saat uyumalıyız? Uzmanlara göre yetişkin bir bireyin ortalama 7 ila 9 saat arasında uyuması gerekir. Ancak bu süre kişiden kişiye değişebilir. Bazı insanlar 7 saat uykuyla dinç hissederken bazıları için 8 ya da 9 saat daha ideal olabilir. Burada önemli olan uyandığınızda kendinizi enerjik ve dinlenmiş hissedip hissetmediğinizdir. Gençler ve çocuklar için bu süre daha da uzundur. Örneğin ergenlik dönemindeki bireylerin yaklaşık 8 ila 10 saat uykuya ihtiyacı vardır. Çünkü bu dönem hem fiziksel hem de zihinsel gelişimin yoğun olduğu bir süreçtir. Ancak günümüzde birçok kişi yeterli uyku alamıyor. Özellikle telefon, bilgisayar ve sosyal medya kullanımı uyku düzenimizi ciddi şekilde etkiliyor. Gece geç saatlere kadar ekran başında kalmak beynimizi uyarıyor ve uykuya dalmamızı zorlaştırıyor. Bu da uyku kalitesini düşürüyor. Kaliteli bir uyku için bazı basit ama etkili alışkanlıklar geliştirebiliriz. Örneğin her gün aynı saatte yatıp kalkmak uyku düzenimizi oturtmamıza yardımcı olur. Yatmadan önce ekran kullanımını azaltmak, loş bir ortam oluşturmak ve ağır yemeklerden kaçınmak da uyku kalitesini artırır. Ayrıca şunu da unutmamak gerekir. Sadece uyku süresi değil, uyku kalitesi de çok önemlidir. 9 saat uyuyup yorgun uyanmak mümkündür. Çünkü sık sık uyanmak ya da derin uykuya geçememek dinlenmemizi engeller. Sonuç olarak günde kaç saat uyku yeterlidir sorusunun tek bir cevabı yoktur. Ama genel olarak yetişkinler için 7-9 saat arası uyku ideal kabul edilir. En doğru ölçüt ise kendi vücudumuzu dinlemek ve bize en iyi gelen uyku düzenini bulmaktır. Unutmayalım, iyi bir gün iyi bir uykuyla başlar. Bugün de bir bilgiyi daha birlikte keşfettik. Hayat öğrendikçe güzelleşir. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Bunu biliyor muydunuz?

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sayın dinleyenler. Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Biroğlu Reçber. Önce özetler. Bayramın ikinci gününde siyasi partiler arasında gelenekselleşen bayramlaşma programları yapıldı. Kılıçdaroğlu mecliste yapılacak CHP grup toplantısının talimata olmadan gerçekleştirilemeyeceğini duyurdu. Meclis Başkanı Kurtulmuş, Azerbaycan'ın 28 Mayıs Bağımsızlık Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Ticaret Bakanı Bolat, Türkiye ekonomisinin küresel krizlere rağmen güçlü ve dayanıklı yapısını koruduğunu söyledi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında aylardır süren gerilimin ardından diplomatik açıdan kritik bir gelişme yaşandı. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk, şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Bayramın ikinci gününde siyasi partiler arasında gelenekselleşen bayramlaşma programları yapıldı. AK Parti'de ilk bayramlaşma 2 yıl aradan sonra CHP ile oldu. CHP heyetine ev sahipliği yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Türkiye'ye ortak paydası için birlik ve beraberlik mesajı verdi.
2: Türkiye ortak paydasında, milletimizin menfaatleri noktasında ve bayramlarımızda bir araya gelmek çok önemli. Dünyada yaşanan gelişmelere bakıldığında, bölgemizdeki gelişmelere bakıldığında bu birlikteliklerin, bir araya gelmenin ne kadar önemli olduğunu hep beraber görüyoruz, yaşıyoruz. Hep beraberce Türkiye davasına, Türk milleti davasına, millet davasına beraberce inşallah omuz vereceğiz, güç vereceğiz.
1: CHP heyetinin AK Parti'ye bayram ziyareti yaptığı sıralarda CHP Genel Merkezi de AK Parti heyetini ağırladı. 3 bayramın ardından yapılan bayram ziyareti samimi bir havada geçti. AK Parti heyetine ev sahipliği yapan CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Kılıçdaroğlu'nun selamını iletti.
3: Farklı farklı düşünüyoruz, farklı pencerelerden bakabiliriz ama hepimizin gayesi vatandaşlarımızın huzur içinde, refah içinde, bu güzel coğrafyada, bu güzel ülkede birlik beraberlik içinde yaşaması. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun selamlarını iletmiş olayım böylelikle size.
1: Milliyetçi Hareket Partisi'nin AK Parti heyetiyle bayramlaşmasındaysa terörsüz Türkiye hedefindeki kararlılık vurgulandı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Zuhal Topçu bu yolda önemli mesafeler kat edildiğini belirtti.
4: Artık diyeceğiz ki gerçekten bu işi de kapattık diyeceğiz. Yani bayramda inşallah gelecek bayram terörsüz Türkiye'de artık yasal olarak da altyapısının bitirilip uygulamaya konduğuna yönelik belki gelecek bayramda o sohbeti yapacağız inşallah. Evet. Ve Türk ve Türkiye yüzyılına hazırlık için belki çok daha yeni projeler çıkacak. Onları konuşacağız inşallah.
1: 1 Haziran pazartesi toplanacağı duyurulan CHP Parti Meclisi gerçekleştirilmeyecek. Parti Meclisi üyelerinin görevlendirilmesine ilişkin yazıların tüm üyelere henüz tebliğ edilmemesi nedeniyle toplantı tarihinin netleşmediği ifade edildi. Bu nedenle pazartesi yapılması planlanan parti meclisi toplantısı ertelendi. Tebliğ sürecinin tamamlanması sonrasında toplantı tarihinin duyurulacağı belirtildi. Kemal Kılıçdaroğlu mecliste yapılacak CHP grup toplantısının talimata olmadan gerçekleştirilemeyeceğini duyurdu. Gerekli bilgilendirmeler talimatım gereği yapılmadığı sürece Türkiye Büyük Millet Meclisi CHP Grup Genel Kurulu yapılmayacaktır dedi. Mecliste soruları yanıtlayan Murat Emir ise grup toplantısının CHP Meclis Grup Yönetimi kararı doğrultusunda yapıldığını söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan'ın 28 Mayıs Bağımsızlık Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Kurtulmuş paylaşımında, "Can Azerbaycan'ın bağımsızlığının ilelebet payidar olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, 2015'te Fenerbahçe futbol takımının otobüsüne yönelik silahlı saldırı soruşturması ile ilgili soruyu yanıtladı. "Ülkemizde hiçbir şey kapalı kalmasın, açıklansın, araştırılsın" dedi. Bakan Aşkınbak açıklamayı Rize'deki bayramlaşma programında yaptı.
5: Onu bakan bey açıklamasını yapacak tabii, biliyorsunuz hukukçu.

0: olan genel başkan yardımcım var burada. Biliyorsunuz süreç takip ediliyor. Bakanımız takip ediyor. İnşallah ülkemizde hiçbir şeyin kapalı kalmasın, açıklansın, araştırılsın. İnşallah onlar da üzerine düşen görevi yapacaklar.
1: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ekonomisinin küresel krizlere rağmen güçlü ve dayanıklı yapısını koruduğunu söyledi. İhracatta olumlu tablonun sürdüğünü vurgulayan Bolat, Haziran'da 4-5 milyar dolarlık ihracat artışı sağlayacağız dedi. Bakan Bolat, AK Parti Tekirdağ İl Başkanlığı bayramlaşma programında konuştu.
2: Türkiye'miz tam bir istikrar adası, tam bir güvenli liman ve huzur ülkesi olarak yoluna devam ediyor. Ekonomimiz güçlü, krizlere karşı dayanıklı ve işte görüyorsunuz yanı başımızda 3 aydan beri devam eden kanlı bir savaş var. Böyle bir dönemde dünyada enerjide çok büyük fiyat artışları ve arz sorunları var. Ülkemiz hükümetimizin aldığı tedbirler sayesinde ne enerjide, ne gübrede, ne petrokimya ürünlerinde arz sıkıntısı çekmedi. Körfez'deki savaştan dolayı dünyada büyüme, üretim ve ticarette artış hızında ciddi yavaşlamalar var. Ama Nisan ayı çok iyi bir ihracat artışımız oldu, %22,5. Bu ay Mayıs ayı da çok iyi gidiyor. İhracatımızın temposu iyi. Haziran ayında biz 4-5 milyar dolar ihracat artışı sağlayacağız.
1: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bayram tatilinde orman yangınlarına karşı duyarlı olunması gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Daha fazla hassasiyet istihdam ediyorum dedi. Bakan Yumaklı, Kastamonu Valiliği'nde bayramlaşma törenine katıldı.
3: Orman yangınlarıyla mücadelenin en önemli unsuru, o yangının çıkmamasını sağlamak. Asıl başarı orada. Ülkemin bütün güzel insanlarına daha fazla hassasiyet ve bizlerle dayanışma istirham ediyorum.
4: Havaların ısınmaya başladığına dikkat çekti. Yangınlara karşı yeşil vatanın korunması için çağrıda bulundu.
3: Havalar çok hızlı bir şekilde ısınmaya başladı. Biliyorsunuz geçtiğimiz yıl hakikaten çok yoğun bir şekilde mücadele ederek yeşil vatanımızda, ormanlarımızda çıkan yangınlara müdahil olduk.
4: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu'da Valilik ve AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlenen bayramlaşma törenlerine katıldı. Gündeminde CHP'li belediyeler de vardı.
5: Son dönemdeki kepazelikleri görüyorsunuz. Bizim onlarla hiçbir ilgimiz yok. Çünkü onlarla bizim aramızda bakış farkı var. Onlarla bizim aramızda vizyon farkı var. Bu millete hizmet etmenin gururunu yaşamakla başka şeyleri amaçlamak arasında büyük farklar var.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Devlet Bahçeli mesajında İstanbul'un fethinin büyük bir tarih hamlesi olduğunu ifade etti. O gün harcını imandan alan 3000 yıllık Türk askeri dehasının tarihin seyrine vurduğu mühür olmuştur, dedi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında rüşvet ve imar yolsuzluğu iddiasıyla soruşturma başlatılan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Günay'ın tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı geçici bir tedbir olarak İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı Günay'ın görevden uzaklaştırıldığını bildirdi. Almanya'nın Solingen kentinde 29 Mayıs 1993 tarihinde aşırı sağcı ırkçılar tarafından kundaklanan evde hayatını kaybeden 5 Türk facianın 33. yılında anılacak. Katliamın yaşandığı evin önünde gerçekleştirilecek anma programında Kur'an-ı Kerim okunacak, dualar edilecek ve ırkçılık bir kez daha lanetlenecek. Katliamın yaşandığı evin müze yapılması için çalışmalar da sürüyor. Dünyanın gözü Amerika Birleşik Devletleri ve İran'dan gelecek anlaşma haberine çevrilmişken, Amerika Birleşik Devletleri İran'ın güneyini bir kez daha vurdu. Hürmüz Boğazı'nda Amerikan güçlerine ve ticari deniz trafiğine tehdit oluşturduğu gerekçesiyle bir askeri tesise saldırı gerçekleştirildi. İngiliz haber ajansı Reuters'ın haberine göre İran'a ait 4 insansız hava aracı da benzer gerekçelerle düşürüldü. İran Devlet Televizyonu Bender Abbas'ın doğusunda 3 patlama sesinin duyulduğunu ve hava savunma sistemlerinin kısa

0: süreliğine devreye girdiğini kaydetti. Tasnim Haber Ajansı'na göre devrim muhafızları Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan Amerikan petrol tankerine müdahalede bulundu. Bunun üzerine ABD güçleri Bender Abbas yakınlarında saldırı düzenledi. Olayda can kaybı veya hasar bildirilmedi. İran, Bender Abbas'taki saldırıya karşılık bölgedeki bir Amerikan hava üssüne hedef aldığını açıkladı. ABD'nin saldırıyı tekrarlaması halinde yanıtın daha kararlı olacağı uyarısı yapıldı. Hava üssünün hangi ülkede olduğu belirtilmedi. Amerikan hava üslerine ev sahipliği yapan ülkelerden Kuveyt, ülke genelinde sirenlerin çaldığını bildirdi. Kuveyt ordusu, hava savunma sistemlerinin füze ve insansız hava aracı saldırılarına müdahale ettiğini duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında aylardır süren gerilimin ardından diplomatik açıdan kritik bir gelişme yaşandı. Axios'un iki ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberine göre taraflar ateşkesin 60 gün daha uzatılmasını ve İran'ın nükleer programına ilişkin resmi müzakerelerin başlamasını öngören bir mutabakat zaptı üzerinde uzlaştı. Axios'a göre anlaşmanın yürürlüğe girmesi halinde bunun savaşın başlamasından bu yana en önemli diplomatik kırılma noktası olacağı belirtildi. Trump yönetiminin İran'ın nükleer faaliyetlerine ilişkin taleplerini karşılayacak kapsamlı bir nihai anlaşma için daha yoğun ve uzun müzakerelerin gerektiği ifade edildi. İran yönetimi ise bu iddiayı henüz resmi olarak doğrulamadı. ABD'li müzakerecilerin anlaşmanın detaylarını Başkan Trump'a sunduğu, Trump'ın ise karar vermeden önce birkaç gün düşünmek istediği aktarıldı. Soykırımcı İsrail Gazze şeridine Kurban Bayramı'nın birinci günü bomba yağdırdı. Gazze kent merkezindeki bir binaya hedef alan saldırıda ikisi kız çocuğu, ikisi kadın, 8 Filistinli hayatını kaybetti. 18 Filistinli de yaralandı. Katil İsrail unsurları işgal altındaki Batı Şeria'da da teröristirdi. Engelli bir Filistinliyi gözaltına aldı, koltuk değneklerini acımasızca elinden alarak onu yerde sürükledi. Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyine yönelik hava saldırılarını yoğunlaştırdı, 10 kişi hayatını kaybetti. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Bayramın ikinci gününde siyasi partiler arasında gelenekselleşen bayramlaşma programları yapıldı. Kılıçdaroğlu, mecliste yapılacak CHP grup toplantısının talimatı olmadan gerçekleştirilemeyeceğini duyurdu. Meclis Başkanı Kurtulmuş, Azerbaycan'ın 28 Mayıs Bağımsızlık Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Ticaret Bakanı Bolat, Türkiye ekonomisinin küresel krizlere rağmen güçlü ve dayanıklı yapısını koruduğunu söyledi. ABD ile İran arasında aylardır süren gerilimin ardından diplomatik açıdan kritik bir gelişme yaşandı. Spor. Transferde orta sahaya öncelik verecek Galatasaray bu bölgeyi yıldız bir isimle güçlendirmeyi düşünüyor. Sarı Kırmızıların listesinde Real Madrid'den Camavinga ile Juventus'tan Turan bulunuyor. Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Kim Min-jae'nin mali şartları ortaya çıktı. Bayern Münih'in Güney Koreli oyuncu için talep ettiği bonservis bedelinin 25 milyon avro olduğu öğrenildi. Beşiktaş'ta teknik direktör arayışı devam ediyor. Filipe Luis ile anlaşamayan siyah beyazlılar alternatif isimlere yöneldi. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde playoff heyecanı sürüyor. Çeyrek final serisinde ikinci maçlar oynanıyor. Saat 18'de başlayan mücadelede Trabzonspor Bahçeşehir Koleji'ni konuk ediyor. Saat 20.30'da ise Galatasaray MCT Teknik'le Beşiktaş Gain kozlarını paylaşacak.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Antalya ve Van çevreleri dışında kalan diğer bölgelerimizin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarıyla Adana'nın doğusu, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın batısı, Hatay'ın kıyı kesimleri, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Tokat ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Kilis ve Gaziantep çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların kuzey ve doğu kesimlerde 5 ila 7 derece azalması bekleniyor. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bazı illerde gecenin en düşük sıcaklığı ise şöyle: Ankara 12, İstanbul, Mardin ve Adana 18,

0: İzmir ve Antalya 19, Edirne ve Samsun 17, Bolu 12, Sakarya 16, Muğla, Diyarbakır ve Tokat 13, Mersin 20, Kayseri ve Kastamonu 10, Artvin 15, Erzurum 6, Kars 5, Gaziantep 14 derece.
1: Yol durumu.
0: Ankara Kırıkkale yolunun 15-16. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Ankara istikametinde iki şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sol şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Nevşehir-Kayseri yolunun 59-62. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
2: Ağustos 2026 sınıflandırma dönemi duyurusu. 1. Ağustos 2026 sınıflandırma döneminde silah altına alınacak yedek subay aday adayı, yedek as subay aday adayıyla er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmet tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır. 2. Ağustos 2026 sınıflandırma döneminde silah altına alınmak isteyen yükümlülerin 31 Mayıs 2026 dahil tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmet tercihiyle celp tercihini E-Devlet'ten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. Yoklamasını yaptırdıkları halde askerlik hizmet tercihiyle celp tercihini yapmayanlar, ertelemesi sona erenlerle dövizle bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar, mevcut bilgilerine göre Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyacı dikkate alınarak sınıflandırma işlemine tabi tutulacaktır. 3. Daha önceki sınıflandırma dönemlerinden haklarında sınıflandırma işlemi yapılarak ertelenenler hariç, 31 Aralık 2024 dahil öncesinde yoklama işlemlerini yaptırdıkları halde çeşitli nedenlerle ertelenenlerden 31 Mayıs 2026 dahil tarihine kadar ertelemesi sona erenlerin yeniden yoklama ve askerlik hizmet tercihiyle celp tercihi yaptırmaları gerekmektedir. 4. Seçim ve sınıflandırma sonuçları 30 Temmuz 2026 tarihinde E-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dahil olmak üzere yedek subay, as subay adaylığına ayrılmış yükümlülerden tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı asker alma kanununda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edileceklerdir. 5. Yedek subay, as subay adaylarıyla erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır. Yükümlü, yedek subay, as subay adaylarıyla er, birinci grup. Sevk tarihi 6 Ağustos 2026. Yükümlü, er, ikinci grup. Sevk tarihi 3 Eylül 2026. Yükümlü, er, üçüncü grup. Sevk tarihi 1 Ekim 2026. 6. Yükümlüler sevk belgesini birinci grupta sevke tabi olanlar sınıflandırma sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren, ikinci ve üçüncü grupta sevke tabi olanlarsa sevk tarihlerinin 10 gün öncesinden itibaren E-Devlet'ten veya askerlik şubesinden alabilecektir. 7. Yükümlülere adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde bulunan adresiyle eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleriyle PTT şubelerinden veya PTT kartıyla PTT matiklerden alabileceklerdir. 8. Yükümlüler askerlik hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine başvurarak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebileceklerdir. 9. Yükümlüler askerlik hizmeti süresince kullanmak üzere sivil hayatta kullandıkları kısıtlı hatta çevirebilecekleri cep telefonu hatlarını silah altına alınmadan önce yetkili GSM bayilerine müracaat ederek herhangi bir ücret ödemeden kısıtlı hatta çevirebilecek terhis olmalarını müteakip müracaat

0: özelliklerine döndürebileceklerdir. 10. Sevk belgesini almayanlarla aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu eğitim merkezlerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında sınıf okulu ve eğitim merkezlerine katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacaktır. 11. 7179 sayılı asker alma kanununun 27. maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir. 12. Yükümlüler bu duyuru metnine https://msb.gov.tr/askeralma internet adresinden ve TRT Teletext'ten ulaşabileceklerdir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Milli Savunma Bakanlığı Asker Alma Genel Müdürlüğü.
1: Reklamlar.
2: En tatlı ısrarların yaşandığı sofralar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
5: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
6: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.

0: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram. Bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram. Kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

0: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
2: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera, güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan

0: fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
1: Reklamlar. Soralım bakalım.
2: Musalla nedir? Sinop Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Mustafa Şeref Aydın'a sorduk.
3: Arapçada namaz kılınan her yeri ifade eden musalla kelimesinin Farsça karşılığı namazgahtır. Fıkıh terimi olarak yerleşim merkezlerinin dışında bayram, yağmur duası ve cenaze namazlarının kılındığı belirli yerler için kullanılır. Hadislerde hem kişinin durup namaz kıldığı hem daha sonra terimleşen anlamıyla bayram namazının kılındığı yeri ifade eder. Türkçe'de namazgah, bayram gibi belirli zamanlarda namaz kılınan musallalar yanında yol kenarlarında yolcular için yapılan üstü açık mescitler için de kullanılmıştır. İslam tarihindeki ilk mescitlerin çoğu bu tarzda inşa edilmiştir. Hazreti Peygamber'in Kuba'da yaptığı ilk mescit ve cuma namazı kılınan Ranuna Vadisi'ndeki Beni Salim Mescidi de böyleydi. Resulullah uzun bir sefere çıktığında yol üzerinde birçok yerde namaz kıldırırdı. Sonra bu mekanlar musalla haline getirilmiştir. Bu gelenek daha sonraki dönemlerde de devam etmiştir. Ayrıca namazgahlar zaman zaman ordunun konakladığı yerlerde olmuştur. Hazreti Peygamber daha fazla cemaatin katılabilmesi için bayram ve cenaze namazlarında ve yağmur duasında musallaya çıkardı. Bayram musallası Mescid-i Nebevi'ye yaklaşık 500 metre mesafedeydi. Resulullah Ramazan ve Kurban Bayramı namazlarını musallada kıldırırdı. Rivayetlerden Medine'deki musallanın kadın erkek, küçük büyük herkesin katılımıyla bayramın kutlandığı bir yer olduğu da anlaşılmaktadır. Bu musalla bayram namazları dışında yağmur duası için de kullanılmıştır. Medine musallasının yerine sonradan Gamame Mescidi inşa edilmiştir. Fıkhi tanımları bakımından mescit daha geniş, musalla daha dar bir anlama sahiptir. Her musalla aynı zamanda bir mescit olsa da her mescit musalla değildir. Alimlerin ekserisine göre yağmur ve benzeri bir engel bulunmadıkça bayram namazlarını musallada kılmak sünnettir.
1: Soralım bakalım.

0: Spor Servisi.
1: Spor Servisinden iyi bayramlar efendim. Bugün 28 Mayıs Perşembe, Kurban Bayramımızın ikinci günü. Tüm İslam aleminin Kurban Bayramını tebrik ediyoruz efendim. Güzel bir akşam olması dileğiyle Anıl Çıçak, Berkay Küçük beraber hazırladılar programı. Güzel insan Hüsnü Aslan sesimizi güzel ülkemin her bir tarafına pırıl pırıl iletecek. Mikrofonda ben Tolga Avcı. Sporun servisi, spor servisi başlıyor.
0: Sporda son 24 saat.
1: Son 24 saatteki gelişmelerle karşınızdayım efendim. Bakalım hangi gelişmeler yaşanmış son 24 saatte. İngiliz ekibi Crystal Palace, UEFA Konferans Ligi finalinde İspanyol temsilcisi Rayo Vallecano'yu 1-0 yenerek şampiyon oldu. İkinci gelişmemiz Ümit Milli Futbol Takımı ile ilgili olarak ikinci önemli gelişme aslında bu da. Ümit Milli Futbol Takımı'nın 3 Haziran Çarşamba günü sahasında Kosova ile karşılaşacağı hazırlık maçının aday kadrosunda değişikliğe gidildi. Mertcan Ayhan, Baran Ali Gezek ve Livan Burcu sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarılırken Engin Poyraz, Efe Yıldırım ve Yusuf Kocatürk kadroya dahil edildi. Diğer bir gelişme, Santos forması giyen Neymar, Brezilya milli takımının Panama ve Mısır'la oynayacağı maçlarda forma giyemeyecek. Hemen basketbola dönelim. Türkiye Sigorta Basketbol

Süper Ligi playoff çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe Beko konuk ettiği Safiport Erokspor'u 94-72 mağlup ederek seride durumu 1-0'a getirdi. Yine basketboldayız. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi playoff çeyrek final ilk maçında Anadolu Efes, Türk Telekom'u 86-75 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

0: Spor servisi futbol.
1: Spor servisi futbol bölümüyle karşınızdayız efendim. Çok sevdiğim bir abimi ağırlayacağım. Her zaman kendisini gördüğümde çok mutlu oluyorum. Bayramlarda ekstra mutlu oluyorum. Sizler de çok yakından tanıyorsunuz. Yıllardır da Milliyet gazetesindeki o köşesinde hepimizin çok yakından tanıdığı bir isim. Milliyet gazetesi spor yazarı Aksal Yavuz şu an stüdyomuzda. Aksal abi, iyi bayramlar, hoş geldin abi.
2: Hoş bulduk, iyi bayramlar.
1: Öyle 25'lik gençler gibi... Eyvallah. Ne güzel Instagram'da, Facebook'ta görüntüler paylaşıyorsun. Allah nazardan saklasın diyorum ya, ben abi.
2: O senin
1: gerçekten öyle ama.
2: Kalbinin güzelliği.
1: Eyvallah abi. Ama ruhun zaten 18 abi, onu biliyorum.
2: Sağ olun. Bu arada tüm dinleyenlerin bayramını tebrik ediyorum. Eyvallah. Yolda olanlara da iyi yolculuklar diliyorum. Hı hı. Aman kurallara dikkat edelim.
1: Amin.
2: Kemerimizi takalım.
1: Evet, evet. Onlar önemli.
2: Hız yapmayalım.
1: Doğru, doğru. Çünkü muhtemelen yarından ya da cumartesi günden itibaren büyük şehirlere dönüşler başlayacak. Başta İstanbul olmak üzere.
2: Evet.
1: Bir bayramda 36 saatte Rize'den geldiğimi hatırlıyorum. 14 saatlik yolu. 36 saatte geldiğimi hiç unutmuyorum. Yani tabii. Benzin istasyonlarında bile 1 kilometrelik kuyruklar vardı.
2: Tabii...
1: O dönemleri hatırlıyorum abi ya.
2: Yani of. Geldim diye de şükretmen lazım.
1: Ya vallahi geldim diye de şükretmek gerekiyor. Evet, yani evet. İnanılmaz ya. O bir kilometre benzin istasyonuna kuyruk olur mu ya üstüne? Gerçekten var ya. Samsun Terme'den başladı trafik.
2: Evet.
1: Samsun Terme'den İstanbul'a kadar trafik vardı. Hiç unutmuyorum o dönemi abi ya. İnşallah öyle bir şey yaşamazlar. Ama ben yaşadım. Çok zor. Özellikle benzin ihtiyaçlarınızı alabildiğiniz en... kısa mesafede tedarik edin efendim. Daha sonrası çünkü biraz soru işareti olabilir. Yolun ilerleyen bölümlerinde
2: evet.
1: Alamama ihtimaliniz olabilir. Bunlar çünkü yaşanmış tecrübelerdir. Bizzat yaşadığım için söylüyorum. Aksal abi, Trabzonspor sezonu kupayla kapadı. Hı hı. Aslında sezonu da değerlendireceğiz. Genel olarak değerlendireceğiz sezonu. Yeni gelişmeler muhakkak olacaktır. Önümüzdeki yılda, önümüzdeki sezonda yeni gelişmeler var. Avrupa'ya gidecek olan takımlarımız belli. Yeni gelen takımlar belli. Düşen takımlar artık belli. Nasıl bir sezon geçirdik? Yöneticilerin olsun, futbolcuların olsun, hakemlerin olsun, spor camiası, futbol camiası 2025-26 sezonunun karnesini senden rica ediyorum abi.
2: Ya öncelikle şunu söylemeliyim. Bir kere hakemler konusunda sınıfta kaldık.
1: Tamam, evet. Karne çok kötü orada.
2: Evet, onların karnesi çok kötü. Tabii bunun nedenleri var. Ancak detaya girmeyeyim. Başlık olarak şunu söyleyeyim. Stadlarımızın harika olduğu... hemen hemen Türkiye'nin birçok yerindeki stadlar son derece
1: modern. Şimdi Ankara'da bir tane yapılıyor.
2: Harika.
1: İnanılmaz.
2: Devlet baba bu kadar yatırım yaptı.
1: Doğru.
2: Hani deriz ya, nerede o eski bayramlar dediğimiz gibi. Eski bayramları özlüyoruz ama eski stadları özlemiyoruz.
1: Evet.
2: Stadlarımız son derece mükemmel.
1: Patates tarlasıydı.
2: Evet. Tüm bunlar yapılırken koskoca 85 milyonluk ülkede hakem yetiştirememiz belli başına bir problem.
1: Ki futbol en çok sevilen spor.
2: Kesinlikle.
1: Olmasına rağmen.
2: Kesinlikle. Tabii işte neden hakemler yetişmiyor sorusunun cevabına başka bir başlık açmak lazım. Başka bir program konusudur bu. Ama hep böyle kısa kısa konuşmak gerekirse...
1: Tekrar. Abi şimdiki yönetimden bağımsız söylüyorum.

0: Merkez Hakem Kurulu olan o kurulu tamamen Türkiye Futbol Federasyonu'nun dışında başka bir örgütlenmeyle iş yapar hale getirme, hani daha iyi iş yapar hale getirme diye bir şey mesela seçenek olabilir mi abi?
1: Hayır.
0: Hani İngiltere'de şey böyle abi, ya. Şöyle, tamamen farklı bir kuruluş.
1: İngiltere'yi, Almanya, İspanya'yı falan bilmem. Yapılması gereken iş şudur. Bir kere ahbap çavuş ilişkilerinde olan bir dayanışmayı tırnak içerisinde söylüyorum. O torpilleşmeyi ortadan kaldırmak lazım. Bu sadece ülke futbolunu yönetenler değil, illerde bu işi yapanlar veya ilçelerde veya hatta köyleri de buna koyalım. Bu ikili ilişkilerin sona erdirilmesi lazım.
0: Halbuki az bir önceki programımızda ben yine söylemiştim. Şimdiki Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi gençleri ortaya çıkarmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi de az önce senin söylediğin ahbap çavuş ilişkisini bir kenara atıp da onların ahbap çavuş ilişkisinden doğan ilişkiler sonucu ortaya çıkan hakemleri engellemekti. Yani aslında iyi bir niyetle başladı bu gençler.
1: İyi niyetle başlanıldı. Çok iyi niyetle başladı. Başlanıldı ama kısa sürede bu olmaz.
0: Evet. Evet.
1: Kısa sürede
0: olmaz. Erman Toroğlu'na bile götürüldü biliyorsun abi. Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı teklifi Hacı Osmanoğlu, Sayın Hacı Osmanoğlu götürmüştü.
1: Yani bu iş kısa sürede olmaması lazım. Diyelim ki siz herhangi bir yerde ki aksaklığı düzeltiyorsunuz, başka bir yerde başka sorunlar oluyor. Topyekün mücadele etmek, onu anlatmaya çalışıyorum. Bu konuda başarılı olamıyoruz. Mesela ben hakemliğe başlamış, işte 5 sene veya 10 sene hakemlik yapmış ama adam olmadığı için yukarılara çıkamayan onlarca eski hakemlerle sohbet ediyorum. Oradaki yapıyı bana anlatıyorlar. Bu işlerin nasıl yürüdüğünü anlattıklarında benim de canım sıkılıyor.
0: Ama şimdiki yapı değil değil mi abi? Yani neredeyse yani 30-50 senelik yapıdan bahsediyorsun sen şimdi. Hani hep bu ahbap çavuş
1: Evet. Yani 40-50 yıl diyelim. Bu son dönemlerde biraz daha arttı. Şöyle ki işsiz sayısı artıyor. İşte hep bu meslek gruplarına yöneliyorlar. Orada mesela şöyle bir şey anlatayım ben size. Diyelim bir futbolcunun hangi mevkiye yeteneği olduğunu teşhis edersiniz. O bölgede bunu oynatırsınız. Veya işte futbola, boksa, voleybola, basketbola mı daha eğilimlidir diye orada tespit ediyorsunuz. Yani.
0: Doğru.
1: Bu sektörde de öyledir. Yani bu işi yapamayacak insanları alıyorsunuz, kısa sürede verdiğiniz eğitimle onların hakem olmasını engelliyorsunuz ama hakkı yenen çocuğun veya bireyin hakkını kimse savunamıyor.
0: Doğru abi.
1: Dolayısıyla hakem oldukları zaman şunun etkisi altında da kalıyorlar, sizi oraya getiren adama bir borcunuz olmuş oluyor.
0: Doğru.
1: Veyahut diyelim ki büyük takımların maçlarına çıktığı zaman korku nöbetinin esiri oluyorlar. Acaba ben şu pozisyonda şunu çalarsam ne olur, böyle yönetirsem ne olur gibilerinden.
0: Kafada soru işareti.
1: Öyle binlerce, onlarca işte aklınıza ne gelirse.
0: Şey vardır ya abi, sonuçta herkes bir takıma gönül vermiştir. Futbol severler için konuşuyorum. Ama şunu mesela maç bittikten bir hafta sonra senin kanlı düşündüğümüzde evet deriz mesela. Tamam, ben o an hakem bizim aleyhimize karar verdi diye düşündüm ama bir hafta sonra senin kanlı düşündüğümde arkadaş hakem doğru karar vermiş diyemiyoruz değil mi abi ya? Yani hala daha orada hata yaptığına inanıyoruz. Yani kimsenin vicdanı şey değil. Hani durulur bir hafta sonra vicdan. Evet, evet. Doğru karar yani, verirsin. Aklı Selim'le karar verirsin. Ama onu da yapamıyoruz abi. Yok, çünkü yapamayız. İnanmıyoruz çünkü orada doğru karar verildi.
1: Aynen öyle. Dolayısıyla konuya girdiğimiz için şunu da söyleyeyim ben size. Böyle bir ortamda futbolda adaleti sağlayamazsınız.
0: Doğru.
1: Bizim meslekle ilgili bir örnek vereyim ben size. Mesela bu tip hakemler aktif hakemliği bıraktıktan sonra televizyonlarda çok rahat da iş bulabiliyorlar. Yani sistem onları kendi içerisinde öyle bir şey yapmış ki, dahil etmiş ki, o referans olarak bir takım yerlerde görürsünüz. Sıkça verdiğim bir örnektir. Şahsım adına söylüyorum. Ben olsam utanırım yani. Yorum yapmam. Çünkü siz hakemlik yaptığınız dönemde neydiniz ki daha sonra adaleti sağlayacaksınız. Bir kere güvenilirliğini kaybedersiniz. Bir diğer husus, Fenerbahçe ile Galatasaray Türkiye standartlarının üzerinde ekip oluşturdular. Ama

0: Galatasaray şampiyon oldu. Hakkını teslim etti. Futbolda sürekli esastır. Galatasaray zaten sizle birkaç yıldır yayın yapıyorum. Ayda bir veya iki ayda bir buraya geliyorum. Sezon başta hatırlarsam evet, ben evet. Galatasaray'ın şampiyon olacağını defalarca söyledim. Evet. Fenerbahçe'nin şampiyon olamamasındaki nedeninden en büyük şuydu. Yine bu konuştuğumuz konuları aslında tek pencere açarak konuşmak lazım ama tabii çok fazla konuyu ele alıp dile getireceğimiz için kısa kısa anlatıyoruz.
1: Evet,
0: ara transferi iyi değerlendirebilseydi Fenerbahçe belki son haftaya kadar, son düdüğe kadar şampiyonun Fenerbahçe mi Galatasaray mı olduğunu kimse kolay kolay kestiremeyecekti. Neydi bu yanlışlar? Örneğin bir tane stoperiniz var veya oraya bir stoper takviyesi yapılmadı. Orta sahanızda milli takımın iskelet kadrosunu oluşturan oyunculardan bir veya ikisi olmasına rağmen 40 milyon, 50 milyon, 60 milyon eurolar verip veya da daha fazla iki tane oyuncu transfer ediyorsunuz. O zaman da Kante transferini eleştirmiştim. Şimdi de eleştiriyorum. Hatta hangi ligden Türkiye'ye geldiğine iyi bakmak lazım. Oradaki ligle Türkiye'deki ligin arasında geceyle gündüz kadar farkı olmasına rağmen bu transfere onay veren futbol aklı sınıfta kalmıştır.
1: Ya. Abi onu söyleyince şey diyorlar Aksal abi, sen Kante'nin CV'sini biliyor musun? Nerede ne yaptığını biliyor musun?
0: Ya ben de
1: bunu söyleyince bana bunu diyorlar çünkü.
0: Ya ben de şu an 64-65 yaşındayım. Veya 20 sene önce halı sahada güzel oynardım. Fakat seneye bu cümleleri kullanmayız. Evet. Çünkü sezon başı hazırlık kamplarını görecek. Daha sonra belki o özlenen, beklenen, istenen oyuncu gelebilir.
1: Yani İsmail Yüksek şu an o zamanki performansıyla dünyanın en iyi orta sahası gelse acaba İsmail'i mi oynatsam diye benim her zaman kafamda soru işareti olurdu abi.
0: Olur.
1: Öyle bir performans sergiliyordu hatırlarsan. O
0: evet, bu da yine bir ders konusudur. Niye bu oyuncular tercih edilir? Niye çok 10 üzerinden 10 numaralık bir oyuncu haricinde 8'lik, 7'lik, 9'luk bir oyuncu yabancıyken ne kadar katkı sağlar? Senin vermiş olduğun İsmail
1: Yüksek
0: ismin ne kadar katkı sağlar? Burada yerli oyuncu olduğu zaman o ruhu daha iyi yansıtır. Tribünlerle olan ilişkiyi çok iyi kurar. Diğer takım arkadaşlarını ateşleyebilir.
1: Evet. Abi bazılarının Türk olması maalesef zaman zaman problem olabiliyor, biliyor musun abi? Yani adı İsmail oldu diye zaman zaman diyorlar ya. Bu tüm takımlarda oluyor. Ya
0: İsmail'in eksiği yok mu? İşte
1: muhakkak vardı.
0: Tabii ki eksiği var ama.
1: Ama oynadığı top orada da abi.
0: Az önce anlattıklarım o eksiğini kapatır.
1: Evet.
0: Burayı iyi hesaplamak lazım.
1: Evet.
0: Bir diğer husus.
1: Ya aldığının da çok eksiği oldu.
0: Kesinlikle.
1: Yani.
0: Bir diğer husus. Sizin en büyük rakibiniz Galatasaray'ın iki tane santrforu inanılmaz etkili ama sen 19 yaşındaki veya 20 yaşındaki yetenekli ama yaşı çok genç ve tecrübesiz bir oyuncudan medet umuyorsunuz.
1: Evet.
0: İşte bu anlattığım sebeplerden dolayı Galatasaray çok rahat şampiyon oldu. Tabii iki sene önce

0: Ne de takım 11 derbinin 9'unu alıp ikisinde berabere kalmış bir adamdan bahsediyoruz. İsmail Kartal'dan
1: o
0: bahsediyoruz.
1: O bizim İsmail olduğu için böyle.
0: O bizim İsmail olduğu için, evet. Öyle abi.
1: Maalesef yani, öyle.
0: Evet, maalesef.
1: Senin bu anlatıma futbolun dili denir. Futbolun doğru. İşareti. Doğru. Orayı iyi okumak lazım.
0: Doğru, doğru abi. Doğru.
1: Gelelim Beşiktaş'a. Hı-hı. Bakın size hep şunu söyledim. Sadece burada değil. HT Spor'a da gidiyorum. Hı-hı. Orada da anlattım. Hı-hı. Daha önce... Yani HT Spor'da çalışmadan önce başka kanallarda da söyledim. 3 sene önce, 4 sene önce. Dedim ki Beşiktaş ile Trabzonspor'un izlediği yol, daha doğrusu kaderi birbirine çok benziyor. Sebebi de şu.
0: Evet.
1: İkisi de şampiyon olduktan sonra izlediği transfer politikası facia.

0: o yolda
1: iyi işler yaptı abi. Scout'a iyi işler
0: transfere
1: yaptı.
0: Sarılmadı.
1: Evet. Evet.
0: Bak Beşiktaş sarıldı ama.
1: Evet. Ve Trabzon transferlerinden verim aldı be abi.
0: Hayır, oraya sonra geleceğim.
1: Tamam. Evet.
0: Şimdi Trabzonspor diyelim, başarısız, ligde başarısız oluyor. Hı hı. Ama Beşiktaş'ın yaptığı o transfer furyasına para harcamadı.
1: Evet.
0: Orada ekonomisini hesaplayarak yoluna devam etti. Tamam. Beşiktaş ara transferleri neler yaptı? Ve bazı programlarda Beşiktaşlı arkadaşlarım Aksel abi takım şöyle, hayır havaya girme. Yok öyle. Çünkü eğer öyle olmuş olsa, transfer yapmayla başarı gelinmiş olsa, dünyanın en zengin iş adamları bir takım satın alırlar, bir kulüp satın alırlar.
1: Her sene şampiyon olurdu abi.
0: Her sene şampiyon olurdu.
1: Olmuyor ama.
0: Bunu Sayın Ali Koç bile yapamadı.
1: Evet, yapamadı, işte. Yapamadı.
0: Dolayısıyla o zamanı nakış gibi işleyerek sonuca gidebilirsiniz. Evet. Bu da sabırlı olur. Spor yazarları başta, fanatiklerden bahsetmiyorum ama spor yazarları camialara bunu çok iyi biçimde anlatmaları lazım. Evet. Mesela o anlamda ben kendi kendime not veriyorum sezon sonu. Hani takımlar puan alıyor ya, diyoruz ki biz de bizim sezon başı yapmış olduğumuz analizlerde, yorumlarda nerede başarılı olduk, nerede başarısız olduk diye.
1: Evet.
0: Çünkü sizi dinleyen binlerce, milyonlarca insan var. En azından onların vereceği, onların vereceği notu da
1: İyi
0: şey yapmış oluyorsun, iyi hesaplamış oluyorsun. Evet. O anlamda insanlara bunu iyi anlatmak gerekir.
1: Doğru.
0: Tabii ki
1: Trabzonspor'un ekonomi karnesinin de 10 üzerinden 10 olduğunu geçen programda sen Ertuğrul Bey ve yönetiminin,
0: evet,
1: oraya da bir parantez olarak bunu da belirtmiş olalım.
0: Şimdi önümde kağıt kalem yok. Hı-hı. Olsaydı ben şimdi sen konuşurken buraya da not alırdım,
1: eyvallah,
0: cevap verirdim ama
1: yani ben hatırlatıyorum zaman kaçırdıklarım
0: sana. Kaçırdıklarım evet. Olabilir.
1: Eyvallah.
0: Bu arada iyi bir dinleyicisin.
1: Eyvallah abi.
0: Dolayısıyla dinledim. Şimdi Beşiktaş yanılmıyorsam 50-55 milyon euro harcadı.
1: Hı-hı.
0: Ama bu andan transferlere bakıyorsunuz. Bundan sonra ne olur? Gibi. Önder Özel'le iyi bir hamle yapıldı. Onu söyleyeyim bir kere.
1: Önder Bey her zaman.
0: Ama hiç kimse de kısa vadede büyük başarılar beklemesin.
1: Doğru.
0: Az önce anlattığım, hı-hı, sebeplerden dolayı.
1: Abi psikolojisini, sosyolojisini, biraz da motivasyonunu kaybetmiş. Hani Trabzon'la Beşiktaş'ı sen şimdi karşılaştırdın ama Trabzon'un o hani şampiyonluk ruhu, Trabzon ruhu hala yerli yerinde. Ama Beşiktaş'ta ve taraftarında bir psikoloji kaybı da var. Yani bir
0: ama bak orayı Trabzonspor nasıl geçti? Hı-hı. Beşiktaş nasıl geçecek?
1: Evet.
0: Bu örneği şu yüzden verdim. Evet. Ara transferdeki örneği, biri transfer yaptı, öbürü yapmadı. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Bu süreç ama öyle ama böyle geçmesi lazım. Bunu kısa sürede erken geçeyim dersen başarman çok zor olur.
1: Çok zor.
0: Trabzonspor dikkat et, 2 senedir, bu yıl 2 sene oldu. Geçen sene ne oldu? Geçen sene ekonomi liginde şampiyon oldular.
1: Evet.
0: Borcu sürdürebilir hale getirdiler. Bu 2 şampiyonluğa bedeldir bana göre.
1: Doğru.
0: Geçen seneyi koyalım bir tarafa.
1: Hı hı.
0: Bunu yaparken gelişime açık genç oyuncularla ve genç teknik adamla yeniden yapılanmaya girdiler.
1: Hı hı.
0: Bak tekrar söylüyorum. Burada olsun, başka kanallarda, ekranlarda hep anlatıyoruz.
1: Evet.
0: Ama bizi tanıyan ve bilen insanlar söylediklerimize bakarak önümüzdeki yılda, ondan sonraki yıllarında hesabını kitabını yapmaya başladılar.
1: Doğru.
0: Ama çıkıp insanlara hani eskiden bizim gençlik dönemlerimizde bilhassa derisi olmayan köye köprü vadeden siyasetçiler vardı.
1: Doğru.
0: Onlar gibi biz de yapabilirdik. Ama yorumcu, yazar, gazeteci her neyse olacak olan şeyleri hayal kurmadan çok fazla böyle insanlara pempe tablo dizmeden anlatırsanız iyi. Özetle insanların duymak istediğinin değil, olacak olan işleri anlatmanız gerekir. Zaman zaman biz de tepki alıyoruz. Hatta bazı dostlar ya işte yönetimin adamı odur budur adamı gibileri yakıştırmalar da yapılıyor.
1: İstemediklerini duyunca hep birinin adamı olursun zaten.
0: Emin ol böyledir. Halbuki
1: yani
0: ben 40 yıldır Trabzonspor'un kongre üyesiyim. 3 aşağı 5 yukarı.
1: İstemediklerini söylüyorsun sen çünkü.
0: Divan üyesiyim. Bütün başkanlarla
1: çalıştın.
0: Çalıştık.
1: Biliyorsun, evet. Görüyorsun.

0: Doğru.
1: Şimdi bu ilk yapılanmanın yılında bakıyorsunuz. Ne söyledik sezon başı? Bu kadroyla Trabzonspor'un ligi bitireceği en iyi yer üçüncülük olur.
0: Onu da yaptı.
1: Oldu.
0: Oldu.
1: Burası ayrıca mutlu etmiştir. Türkiye standartlarının üzerinde iki takım var. Kadrosu çok güçlü. Ortalama 300-350 milyon euro.
0: Doğru.
1: Trabzonspor'un 100 milyon euro.
0: Doğru.
1: Trabzonspor nefesini onların ensesinde hissettirdi.
0: Doğru. Hatta şampiyon olma ihtimali bile oldu.
1: Vardı. Bu son 5 haftaya 6 haftaya doğru. Böyle girildi.
0: Doğru. Galatasaray maçından sonra çok puan kayıp yaptı.
1: Bak yaşadı. Tekrar söylüyorum, orası bile araştırmaları niye böyle? Aslında var bu futbolun kitabında. Hı-hı. O zaman da söyledim, olamazsın, mümkünatı yok. Nefesin yetmez.
0: Doğru. Ben de diyorum ki abi, ekonomiden bağımsız. Hı-hı. Trabzon'daki futbol sevdası, Trabzon'daki futbol gençliği zaten ilk 3'e oynar. Yani her şeyden bağımsız söylüyorum.
1: Ha, şimdi o zaten bak sen, yani bak sen bazı
0: Trabzon
1: bazı...
0: eşittir futbol. Trabzonspor eşittir Trabzonspor'un
1: hayır,
0: gençliği.
1: Öyle ama. Yani, öyle ama bir abi, eğitimden geçmen lazım.
0: Tabii %100.
1: Şimdi senin %100. şu anda anlattığım bazı eski futbolcular var. Öyle söylüyorlar. Diyor ki formayı koyuyor ya 3. bitir. Hayır olmaz.
0: Olmuyor. Doğru. Yok, doğru. Hayır. Doğru.
1: Orada futbol
0: ama o ruhu vardır onun.
1: Bak,
0: yani.
1: O ruh var. Ruhu var. İşleyeceksin.
0: Tabii.
1: İşlemeden sonra doğru. Öyle ben yan doğru. Gelip yatayım sonra doğru. öyle bir doğru. Dünya olmaz.
0: Doğru. Doğru.
1: Dolayısıyla şimdi tekrar dönersek oraya, yeniden yapılanmanın o yılında bir Ziraat Türkiye Kupası'nı alıyorsun. Trabzonspor burada şansı yaver gitti.
0: Hı hı.
1: Niye yaver gitti? Gençler Birliği Galatasaray'ı kupadan saf dışı etti.
0: Evet.
1: Konyaspor Beşiktaş'la Fenerbahçe'yi eledi.
0: Saf dışı etti.
1: Ve meydan kaldı Trabzonspor'a. Hı. Burada belki de uzun yıllardır Trabzonspor'un ilk defa şansı yaver gitti. Bu kupayı aldı. Eğer kupayı alamamış olsaydı. Ben maçın olduğu gün HT Spor'da söyledim. Ben her iki durumda hangi takım kaybederse onu alkışlarım, kazanan da alkışlarım diye. Ve Trabzonspor'da
0: kupayı kazandı.
1: Kupayı aldım.
0: Abi bir virgül attık. Bir reklam arası atalım. Vereceğiz. Çünkü bu kupa ve kupanın Trabzonspor'a kazandıracakları, sadece maddi manevi değil psikolojik olarak da kazandıracaklarını Aksal Yavuz abimle reklam sonrası konuşmaya spor servisine devam edeceğiz efendim.
2: Reklamlar.
3: Futbol heyecanı Teknosa'da. Grundig 165 ekran 4K Ultra HD Google Smart QLED TV Tekno Club'a özel 43.999 lira. Yanında Grundig Bluetooth kablosuz kulaklık hediye.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
1: Baby Mall'dan bayram kampanyası. 31 Mayıs'a kadar her 1000 TL harcamana anında 200 TL kazan. Detaylar babymall.com.tr'de.
2: Bebeğim için her şey. Baby Mall'da.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Reklamlar. Bayramın en güzel hediyesi sevgiyle paylaşılan anılardır.
5: Kırgınlıkları bir kenara bırakıp gönülleri kazanalım.
4: Bayramın ruhunu hep birlikte hissedelim. Spor servisi devam ediyor.
6: Spor servisi devam ediyor efendim. Konuğumuz Milliyet Gazetesi spor yazarı Aksal Yavuz. Aksal abimizle sezonu değerlendiriyoruz. 2025-26 futbol sezonunda yaşananları değerlendiriyoruz. Trabzonspor'un Türkiye Kupası'nı kazandığı yerde kaldık. Trabzonspor için büyük bir moral oldu. Aynı zamanda bir kupa kazanma bu senenin başarılı bir sezon olduğu anlamına da geliyor mu abi?
7: Tabii gelmez mi?
6: Bu sene Trabzonspor başarılı addediyoruz.
7: Aslında bak hep şunu söylüyorum sevgili Tolga. Türkiye'de hemen hiçbir kulüp birkaç yılın planlamasını yapmaz.
6: Evet.
7: Tüm planlamalar yıllık yapılır.
6: Evet, evet.
7: Aslında bunu yapanlar da haksız değil. Zira ne kulüp başkanlarının yeri garanti, ne teknik adamların yeri garanti.
6: Doğru.
7: Bu her yerde böyledir.
6: TFF birincilikte ne kadar çok teknik adam değişiyor abi.
7: Ya TFF birinciliğinde öyle altlıkları bir takip etseniz.
6: Evet.
7: Yani takip ediyorsunuz da bizim kadar takip etmiyorsunuz.
6: Doğru.
7: Hal böyle olunca yani yönetim istifa, hocalar istifa. O yüzden bir sonraki yıl diye kimse bakmaz. Burada az önce de söyledim. Benim baktığım pencere 350 milyon euroluk takımlara karşı Trabzonspor'un nasıl mücadele edeceği, ligi kaçıncı bitireceği, kaç puan alacağıydı. Evet. Biraz daha zorlayabilseniz yukarıda olurdunuz. Şampiyon olabilir miydiniz? Çok zor. Yani hayır. Burayı hesaplarken bir yıl sonra ne olacak? Oraya bakıp yine insanlara öyle anlatmak lazım. Bakın size geçen sene şunu söyledim. Ya bunları hatırlatıyorum. Kusura bakmayın.
6: Estağfurullah.
7: Bunlar biz de insanız yani biraz tabii, böyle kendi kendimize not veriyoruz.
6: Evet.
7: Trabzonspor 3 yıl içerisinde şampiyon olacak. Planlamayı bozmadığınız zaman.
6: Bu şimdi ikinci yıl mı olacak abi?
7: Bu önümüzdeki yıl ikinci yıl olacak.
6: Tamam. Şimdi bak ben bunu yazdım Aksal abi.
7: Şimdi sevgili Ahmet Füsunoğlu hatırlar. Veyahut televizyonlara
6: zaman zaman dünü hatırlamıyor abi.
7: tarih unutturmaz.
6: Tamam.
7: Ekranlarda
6: benim söylediklerimi hatırlamıyor.
7: Eyvallah.
6: Doğru,
7: ekranlarda abi. Ekranlarda izleyenler de hatırlar. İşte Desimat'ta söyledim başka evet. Yerlerde.
6: Eyvallah.
7: HT Spor'da veya diğer bana bağlanan radyo kanallarında anlatıyoruz ama bu planlamayı bozmayacaksın.
6: Tamam.
7: O planlamada...
6: Sen ekonomik planlama da bunun içince tabii yani.
7: Ekonomi planlamayı zaten hallettiniz. O iki şampiyonluğa bedel dedik. Onu koyduk bir kenara.
6: Ama o devam ediyor abi. Sonuçta büyük bir borç yükü yok mu sonuçta?
7: Hayır.
6: Yok mu?
7: Bakın geçen hafta değil önceki haftaydı galiba. Sayın Başkan Ertuğrul Doğan bir televizyon programı açmıştı. HT Spor'u da anlattı.
6: Sen oradaydın değil mi abi?
7: Ben de oradaydım. Yayına çıkmadım da nihayetinde.
6: Tamam biliyorum.
7: Karşıladık onu. Programda takip ettim. Şöyle bir durum oldu. Başkanın anlattığından yola çıkarak veya benim yaptığım araştırmalar neticesinde Trabzon'da şu anda bulunan idman yapılan tesisler ve oyuncuların kaldığı tesisler taşınacak.
6: Tamam.
7: Yani devlete veriliyor.
6: Havaalanı Trabzon'a, geliştirmek için.
7: Evet, Trabzon başka bir yerden alacak. Buradan alınacak olan para, tesis yapılacak ama alınacak olan para vergiyi sıfırlıyor. Trabzonspor'a biraz da para kalıyor buradan. Yani bu da şu demektir, sıfır borcunuz. Yaptığınız birkaç gelir getirecek projelerde hayata geçirdiğiniz zaman sizin yıllık karınız 50 milyon dolar civarında
6: çok
7: olacak.
6: Çok iyi.

0: diyemem ben ama mevzu Trabzonspor olduğu için bunları anlatıyorum.
1: Evet, evet abi.
0: Bu kadro planlamasında kaldık değil mi?
1: Yani ekonomik olarak artık Trabzon Düzlüğe çıktı.
0: Çıktım.
1: Çıktı, tamam, bunu söyleyebiliyoruz.
0: Şimdi burada,
1: şimdi transferler mi gelecek?
0: Hayır hayır, orada devam edeyim.
1: Ha.
0: Diyelim bir kupa aldınız. Bu kupa camiayı mutlu etmiştir. Bu kadro eksik olmasına rağmen, eksik olmasına rağmen, hani kervan yolda düzülü diye bir laf var ya.
1: Doğru.
0: Kervanı yolda düzeceksiniz. Bunu düzerken de arada bir hediye almanız ve taraftara vermeniz lazım.
1: Doğru.
0: Mutlu etmek lazım.
1: Doğru.
0: Burada anlam...
1: Çok gidecek isim var abi. Biliyorsun onu da var yani.
0: Abi şey, acele etme de.
1: Ha, tamam abi. tamam abi. Tamam abi.
0: Şimdi bu işin sosyolojisi ve psikolojisi nedir?
1: Aha.
0: Bir kere oyuncuların özgüveni bu zaman dilimi içerisinde daha da artıyor.
1: Evet.
0: Şehrin psikolojisini, insanları mutlu ediyorsunuz. Yönetimler daha keyifli oluyor. En azından eleştiriler durmuş oluyor. Bunlar hep futbolun içerisinde var. O futbol sadece sahada 11 kişinin oynadığı futboldan ibaret değildir. Tabii bunları yaparken ne yapması lazım Trabzonspor'un? Yine de paranız yok ama. Bakın size gelir getirecek projelerden bahsettim. Bunlar diyelim kazmayı bugün vursanız 3 sene sonra veya 2 sene sonra bilemedin 4 sene sonra bunun karşılığını alacaksınız.
1: Daha hayata geçmedi bunlar.
0: Ha, o zaman her yıl bir tane iki tane oyuncu satmanız lazım.
1: Evet.
0: Nasıl ki Uğurcan'ı diyelim 36'ya Galatasaray'a sattınız.
1: Galatasaray parayı hazırlasın.
0: Oradan gelen parayla döndünüz. Ha, burada diyelim bazı Trabzonsporlar şunu da söyleyebilirler. Ya oyuncu satmasın kulüp. Ya satmasın kulüp de kardeşim. Satılan kombinelere bak. Trabzon'dan.
1: Evet.
0: Satılan, ben geçen hafta baktım. Geçen hafta ve önceki hafta Ümraniye'de bir arkadaşımla oturuyorum. Kombine aldım dedim ona. Dedi abi bak dedi aldım dedi bana. Aldım, çocuğuyla kendisi almış. Yalan konuşmayayım, hatırlayabildiğim kadar ya 18 tane ya 28 tane kombine satılmıştı. İki tanesini, üç tanesini onlar aldı dışarıdan, yani düşün. Oysa o kombinelere saldırılması lazım.
1: Doğru.
0: Loja karşılığına sattı, yok. O zaman sen transferi yap diyorsun. Demek olur ki mutlaka oyuncu satman gerekir. Ha, satılacak oyuncular kimdir? Mesela Augusto kesin gider. Veya Olaiye. 33 veya 36 milyon euro bir teklif geldi diye bir duyum aldım. Bir yılı kurtarmış oluyorsun. Anlatabiliyor muyum? Yani 35-40'a sattığın zaman veya 50'ye 2 tane oyuncu sattın, 6-7 tane gelişime açık oyuncular alabilirsin. Bu kervanı ancak bu şekilde düzersin. Ama ve lakin mevcut iskeletinizi bozmadan. Şimdi şöyle bir soru sorabilirsin bana. Olayı, iskeleti oluşturan oyunculardan biri değil mi diyebilirsin bana, değil mi?
1: Evet.
0: Eğer bu çare son haftalarda kendini göstermemiş olsaydı sizinle aynı düşüncede olabilirdim.
1: Doğru. Doğru. Hamuçi, evet, mesela.
0: Ya tabii Muçi'yi hatırlarsan skora katkısına 10 üzerinden 10 demiştik.
1: Beşiktaş'ın değil mi oyuncusu? Beşiktaş.
0: Skora ayrı, Trabzonspor'dayken bak ben seni dinle hatırlıyorum.
1: Aha, aha.
0: Şöyle dedik. Skora katkısı gol anlamında 10 üzerinden 9-10 diyorduk,
1: doğru,
0: değil mi?
1: Doğru.
0: Peki oyun katkısı olarak 5-5,5 demiştik, hatırlıyor musun?
1: Doğru.
0: Ama son dönemlerde bunu son 2-3 haftayı saymasak 7'ye 8'e çıkarttı. Eğer diğer mevkilerdeki eksilini giderseniz bu tip oyuncular çok daha üst düzey performans sergilerler. Tıpkı Ozan'da olduğu gibi.
1: Hı hı. Evet. Abi hani orta saha ağırlıklı, şimdi diğer mesela dedim Muçi'yi konuştuk. Satılması gerekenler var. O iskelette, şimdi kaleci de gidecek diye biliyorum. Hani kaleciyle ilgili de bir, hatta veda etti bilmem ne falan da bazıları da Asparagas şimdi,
0: hayır,
1: çok fazla.
0: Hayır hayır, başkasının malı ona veda etti, evet. Trabzon'a veda etti. Biz de diyelim, evet, Trabzon'a gittiğimiz zaman Arligen Aksal Trabzon'a, evet, veda etti yani.
1: Tamam.
0: Türkçeyi yani, nereye çekersin?
1: Doğru. Hani ama sonuçta Trabzon'un kendi malı değil.
0: Hayır.
1: Kaleci de kendi malı değil ki.
0: Yok.
1: O kaleci Türkiye Kupası'nın kazanılmasındaki en büyük faktörlerden bir tanesi, biliyorsun.
0: Niye abi böyle sence?
1: Özellikle şey maçındaki kurtarışı.
0: Samsun.
1: Yarı final maçında değil mi? Samsun maçındaki kurtarışları. Ama zaten çok kaliteli kaleci olduğunu ilk geldiği haftalarda da
0: Sadece Fenerbahçe maçında kötüydü. O haftaki evet. maç yazımı

0: da sen kalede olmasan yine maç böyle biterdi.
1: Böyle biterdi. Doğru abi. Evet. Doğru. Doğru. Ama Fenerbahçe maçında hani bir Onuachu da yeterince beslenmedi. Adama sadece bir ortaya bakıyordu. O ortada.
0: Fenerbahçe
1: ikinci yarıda gelmedi.
0: Fenerbahçe abi. Sezonun en iyi futbolunu evet. Trabzon'da o maçta oynadı.
1: Doğru. Doğru. Doğru.
0: Şimdi Onana, Onana ismi olan bir kalecim.
1: Evet.
0: Mesela Konyaspor maçında Bardi penaltıyı atarken şöyle düşünmüştür. Karşımda Samsun maçında 3 tane penaltı kurtaran bir kaleci var.
1: Doğru.
0: Nereye atayım bunu diye.
1: Doğru.
0: Çünkü o psikolojiyi doğru. Biz de çok yaşadık.
1: İyi de penaltı atar Bardi.
0: Yani duran topların ustasıdır Bardi.
1: Duran, doğru. Doğru.
0: Kaçırdı. Tabii onun da kısmetsizliği.
1: Doğru. Maç kırılma noktası o zaten.
0: Aynen öyle.
1: Evet.
0: Yani bugün ligdeki kalecilerin istatistiğine bak. Hı hı. Böyle belki listede ilk 10'da göremezsiniz Onana'yı.
1: Evet.
0: Takıma liderlik yapan bir oyuncu.
1: Doğru.
0: Herkesi yönlendiriyor, yönetiyor.
1: Doğru, doğru. Doğru. Yani şey de bir sevecen de insani değerleri de yüksek bir sporcu Onana. Hatta ben Manchester United'dayken ya bizim Altay'ımız varken niye sürekli Onana'da ısrar ediyor demiştim ama Trabzon'da iyi bir kaleci olduğu kanaatine Trabzon'da ben vardım. Manchester United'da hele Galatasaray maçlarında o yediği gollerde falan yani bu da kalecim Altay varken niye bu oynatılıyor falan diye çok kafamda soru işareti olmuştu abi. Ama şimdi Onana Trabzon'da bence çok güzel bir sezon geçirdi diye düşünüyorum.
0: Liderliği çok iyi. Takımın defansını iyi yönetiyor, yönlendiriyor.
1: Evet.
0: Mesela bazı kalecileri vardır. Her topa uçana gidene atlar. Bunun öyle bir özelliği yok.
1: Yok, doğru doğru. Bir de hani Uğurcan gibi bir kalecinin ardından gelmek de onu zor, kolay değildir. Abi.
0: Evet, evet.
1: Yani o açığı kapatabilmek de kolay değildir. Tabii ki Uğurcan'ın açığı hani kendisi nasıl Muslera'nın açığını %100 kapatamamışsa Onana da Uğurcan'ın açığını %100 kapatamamıştır ama iyi bir tat bıraktı diye düşünüyorum.
0: Sevgili Tolga, tabii burada Onana'nın en yaptığı en büyük katkılardan bir tanesi genç oyuncularla birebir ilgilenmesi, idmanlarla. Kulağımıza gelen haberler genç kalecilerden.
1: Ne güzel abi.
0: Yani bizimle çok ilgileniyor
1: evet,
0: diye.
1: Evet.
0: Bu çok
1: evet.
0: Önemli.
1: Nasıl bir aidiyet değil mi abi?
0: Evet.
1: Çok güzel. Biz de bunları ayakta alkışlıyoruz.
0: Aslında ben geçenlerde bir programda şöyle bir cümle kullandım. Diğer arkadaşlar çok güldüler. Dediler ki astrologlara bunu soracağız. Hı hı. Dedim astrologlara sormanıza gerek yok. Bunu test ettik, onaylattık. Yaptığın transferlerde alacağın oyuncuların burçları çok önemli. Birbirleriyle uyumlu olması lazım. Hı hı hı. Maalesef pek bu uygulanmıyor ama futbolda bu olmalı.
1: Doğru.
0: Düşünün evinizde çoluğunuzdan çocuğunuzdan ve eşinizden daha fazla takım arkadaşlarınızla bir arada kalıyorsunuz. O yüzden nasıl ki mutluluk, esneme bulaşıcıysa bu tip ilişkilerde de başarılı olanlar henüz meslek hayatının başında olan çocuklara o katkıyı vermesi lazım.
1: Doğru, %100. Abi şunu da sormak istiyorum tabii sana. Hani sadece Trabzonspor özelinde soracağım da yani genel olarak da soracağım. İyi futbol son 2-3 ayda hatta son 2-3 aydan daha da fazla bir böyle gündemimizden çıktı abi. Yani Trabzonspor'un bence tamam bu sene başarılı olduğunu addediyoruz ama hani Trabzonspor'un geçen dünkü programda sevgili Ferhat dedi ki abi dedi Trabzonspor çok iyi futbol oynayıp 10. olsa Fatih Tekke kalmaz dedi. Yani evet dedim haklısın dedim. Yani hani biz skor odaklı düşünen bir toplumuz doğru. Ama iyi futbolu, göze hoş gelen futbolu bir ara yakalamıştık. Özellikle yukarıdaki takımlarda yani yeniselerde iyi futbol oynuyordu. Ben Trabzonspor'un maçlarını dört gözle bekleyenlerden bir tanesiydim. Çünkü çok güzel Beşiktaş keza çok güzel futbol oynuyordu. Hani böyle seyir zevki çok yüksek. Bunu yine biz önümüzdeki dönem vasat futbola mı yine alıştırılacağız abi?
0: Ama takıma
1: değişiyor. Galatasaray bu. Çok yapıyordu ama Galatasaray son 3-4 ayda da yapamadı bu işi abi ya. Yani hani 1-0'ı bile zor buldu.
0: Tamam.
1: Şimdi, anladın sen benim ne demek istediğimi? Tamam.
0: Trabzonspor'la ilgili şunu söyleyeyim. Ve şu

0: çok net. Ekonomik olarak İstanbul kulübüyle baş etme şansı sıfır.
1: Sıfır.
0: O zaman ne yapacaksınız? Uzun soluklu bir yapılanma ve ekol oluşturma peşinde olmanız lazım. Bu ekolü oluştururken güçlü bir oyunu da inşa etmen gerekir. Bu oyunu inşa ederken bir arada oynama alışkanlığını da geliştirmeniz lazım.
1: Evet.
0: Az önce size şunu söyledim, önümüzdeki yılı nasıl görebiliriz diye. Onu bu yıldan, bu yıldan şöyle görüyoruz. Hoca, bir arada oynayan oyuncu grubu, takımdaşlık, kolej havası, önümüzdeki yılın işini büyük bir ölçüde halletmiş oluyorsunuz. Oyun hafızasında oluşturuyorsunuz. Kimse kusura bakmasın, belki futbol severler orada daha başka gözle bakarlar ama biz üç boyutlu bakıyoruz buraya. Bunu da 90 dakika içerisinde ne kadar görebiliyoruz? Zaman zaman görürsünüz. Mesela 90 dakika içerisinde belki 9000 tane enstantane vardır. 90 dakika içerisinde. Belki 900 tane. Ama doğaçlama değil, bilinçli yapılan bir uygulama. O hareketlerden bir tanesinin başarı sağlayabilmeniz için 10.000 kez çalışmanız lazım. 10.000 kez çalışma kaç aya ve kaç yıla tekabül eder? Burayı anlatabildim mi?
1: Anladım abi. Tam bir futbolcu yorumu. Eski futbolcu yorumu seninkisi.
0: Hayır, çok eski güzel. Futbolcu yorumundan ziyade.
1: Ama işi bilen futbolcu
0: hayır,
1: yorumu.
0: Hayır, bilimle bunu yapmanız evet. gerekiyor.
1: Çünkü senin söylediklerinin aynısını Mesut Özil, Almanya, Brezilya'yı 6-0 yendiğinde demişti.
0: Ha, bilmiyorum.
1: Biz 1.000.000 defa o pozisyonu oynadık dedi.
0: Evet.
1: Dedi, sen dedin ya az önce. 1.000 defa, 2.000 defa, 5.000 defa oynayacaksın.
0: Bin tekrarı aynısı. Vardır.
1: Ha, evet. Bin tekrar.
0: Bin tekrarı vardır.
1: Aynısını Mesut Özil dedi çünkü.
0: Bunu kaç yılda çalışırsınız düşünün.
1: Tabii.
0: Ve Trabzonspor'da bazı insanlar beğenmeyebilirler ama önümüzdeki yılın provasını yapmış oluyorsunuz. Şimdi gelelim Galatasaray'a. Galatasaray 4 yıldır üstüne koyarak gidiyor. Hı hı. Ama burada şöyle bir durum var. Galatasaray'ın almış olduğu oyuncular çok tecrübeli, uluslararası oyuncular ve iyi de para karşılığında alınan oyuncular, kaliteli oyuncular. Hı hı. Yani bu oyuncuların kötü olma ihtimali yok. O kadar göz bunları izledi de yanlış mı karar verecek? Hayır. Ama bu oyuncu grubunu burada bir arada oynatabilmek, onların gönlünü yapabilmek. Burada Okan Hoca'nın çok başarılı olduğu konu, oyuncularla ilişkilerini çok üst düzeyde tutuyor. Yoksa o şöhretli oyuncuları siz idare edemezsiniz. Bunların hepsini bir kenara bırakıyoruz. İstisnalar hariçtir. Hı hı. Ne kadar üst düzey oyuncu olursanız olun, ne kadar kaliteli futbolcu olursanız olun, hep insansınız. Etten tırnaktan yaratılmışsın. Zihinsel bir dünyan var. Duygusal bir yapıya sahipsindir. O şampiyonluk kelimesi seni ister istemez strese baskıya sokar.
1: Sokuyor zaten abi.
0: O dağınık futbolun ana nedeni budur. Hı hı. Diyoruz ya futbol evet evrensel bir oyun. Ama taşlardan bir iki tanesi arıza yaptığı zaman diğerleri de domino taş gibi bundan etkileniyor. Eğer Fenerbahçe 6-7 puan geride olmuş olsaydı o zaman derdik ya Galatasaray ya sezonun bitiminde de harika oynadı diye. Ama Beşiktaş'la Fenerbahçe'nin durumu biraz daha farklı. Yani evet bu anlattıklarım iki tarafa da uyuyor. Yani ancak branşlaşma diyelim. Hı hı. Mesela neyse.
1: Evet,
0: çok uzatmayayım konuyu.
1: Ama abi yani geçen sene çok ilginç şeylerdi. Mesela Avrupa kupalarında Galatasaray'ın şimdi dün Ferhat vardı burada. Ferhat da her maçı yerinden izler ve teknik adamları sorular sorar. O kadar ilginç bir yıldı ki abi. Liverpool'daki Galatasaray maçında. Abi dedi yani stat'tayım. En yakın yerden izliyorum. Hani çok şansa 4 oldu dedi. Hani Beşiktaş'ın 8-0 yenildiği Liverpool olayından hani ona bile dua ed 10-0'a bile dua edeceğimiz bir futbol oynadık.
0: İlk maçtan bahsediyorsun, ikinci maçtan.
1: İkinci maçtan. Orada ha. İngiltere'deki
0: ama,
1: maçtan.
0: Ama
1: hani şu

0: şunlar da var. Hani biraz da hani şans faktörü de bazı yerlerde devreye de girdi. Hani Galatasaray şey için özelinde konuşursak bunu. Ki Juventus maçı, İtalya'daki maç, Liverpool maçı, İngiltere'deki maç, hani faciaların da eşiğinden dönülmüş kırılma noktaları da olabiliyor
1: Kesinlikle,
0: takımlarda abi.
1: kesinlikle.
0: Bunlar hakikaten büyük facialar
1: Tabii.
0: olma ihtimali yüksek olan şeyler
1: Ama
0: bunlar.
1: onların işte bir oyun kültürü var. Siz sürekli kadro değiştirdiğiniz için o derinliği yakalayamıyorsunuz.
0: Doğru. Oradan alınması gereken de çok büyük
1: Tabii.
0: dersler olduğunu düşünüyoruz
1: Tabii.
0: ama ya şunu söylüyorum Aksal abi, yani belki yanlış düşünüyorum. İşte potansiyel vaat ediyor. Şimdi Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzon, Beşiktaş, hani potansiyel vaat eden adamı adam Galatasaray A kadroda değil de alt kadrolarda oynaması gayet doğaldır ama A kadroda çıkıp da bu adam potansiyel vaat ediliyor cümlesine çok katılmıyorum abi. Ha, bu takımlarda artık potansiyel olmuş adamlar oynar
1: Hayır,
0: zaten.
1: yaşı önemli ama söylediğin kişinin
0: Doğru,
1: yaşı
0: ama
1: kaç?
0: hani 19 yaşında 20 yaşında da olsa demek ki bunda bir şey gözükmüş ve artık potansiyel değil. Potansiyelini gerçekleştirmiş ki Trabzon'da oynuyor. Yani Trabzon A kadrosunda oynuyorsan hala potansiyel vaat etmezsin
1: Ama
0: abi.
1: Avrupa için söyleyebilirsin.
0: Evet, onun için
1: Avrupa için
0: söyleyebilirsin.
1: söyleyebilirsin. Şimdi
0: Bir de hiç bu aralar yeni bir Türk yetenek son 2-3 yıldır Arda'dan sonra farkında mısın? Ki Trabzon bu yetenekleri Türk futboluna kazandırmada en önde gelen takımlardan bir tanesi. Hiç öyle bir yetenekten de bahsetmiyoruz. Yani bu milli takıma da yansıyacaktır diye düşünüyorum. Son 3-4 senedir aklında
1: Türkiye'de
0: iyi yetişmiş bir
1: bak
0: adam var mı?
1: Türkiye'de böyle bir eksiklik var. Bu da başka bir ders konusu. Mesela senin harika sorular hazırladın.
0: Eyvallah.
1: Her sorunun cevabını ancak 40 dakikada verebiliriz.
0: Doğru.
1: Bak ben sana bir şey anlatayım. U19 Türkiye şampiyonu kim oldu? Trabzonspor bu yıl.
0: Birçok defa da oldu.
1: Bu yıl dördüncü kez oluyorlar galiba. Avrupa'ya gidecek takımın
0: Üst üste üçüncü kez. İyi bir yapımcımız var, ondan geldi
1: 3 mü oldu? Doğrudur. Üst üste 3'tü,
0: Üst üste
1: doğrudur.
0: üçüncü kez.
1: Yok hayır, eğer ben yanlış söylesem o benim eksikliğim.
0: Estağfurullah abi, olur mu öyle şey ya?
1: Şimdi federasyon ne yaptı biliyor musun? Dünyada başka bir örneği yok. Dün de sosyal medyada bu konuyu işledim. Dünyada örneği yok. Trabzonspor ligi birinci bitirdi, ikinci Göztepe bitirdi. Bu iki tane takımı aldı. Bir grup yaptı. Grup yaptı. Dört takım arasında ikisi çıktı. Pazar günü Bursa'da
0: Final maçı mı oynayacaklar?
1: final maçı oynayacaklar. Yani lig bitti. Diyelim Trabzonspor kaybetti. Lig ikincisi Türkiye'yi yurt dışına teslim edecek. O zaman nerede kaldık şampiyon birinci takım? Dünyanın hangi muz cumhuriyetinde böyle bir uygulama yoktur.
0: Doğru. Hani Galatasaray bir ara iki defa şampiyon olmuştu. Onun gibi bir şey olmuş bu abi.
1: Lig bitip playoff oynattı da onun gibi.
0: İşte Galatasaray iki defa şampiyon
1: ya
0: oldu
1: kardeşim
0: ya.
1: Hangi akıl?
0: Evet.
1: Ben de açık açık söyleyeyim. Allah dedim yani bu
0: İyi
1: uygulamayı
0: yetişebilirsin.
1: devreye hayır bu uygulamayı devreye sokunlara Allah akıl versin. Ha bu delilik başka bir şey değil. Şimdi böyle bir futbol ikliminde bu oyuncuların gelişimine nasıl katkıda bulunacaksın anlat bana.
0: Doğru.
1: Ha Avrupa'da oynayan Trabzonspor'un U19'unda var çocuklar oynuyorlar. Ben takip ediyorum mesela isim vermeyeyim. Bugün bile bir tanesiyle şey yaptım. Kaç tane kiralıktı başka bir kulüpte. Kaç takımdan transfer teklifi aldı? 19 yaşında abi saydın. Şunlar şunlar şunlar diye. Bu güzel.
0: Ama hiç kamuoyuna yansımış işte. Senin ilgi alanın ve profesyonellik alanın olduğu için biliyorsun abi. Ama biz son 3-4 senedir defansta, forvette, orta sahada Türk kökenli, Türk bizim yetiştirdiğimiz bir evladımızı biz göremiyoruz. Hiçbir
1: Şerif,
0: takımda göremiyoruz. Göremiyoruz abi.
1: var
0: Yani
1: bir iki
0: Arda
1: tane
0: Güler'den
1: var.
0: sonra var mı? Ben bilmiyorum, yok.
1: Arda Güler sen çok uç noktada
0: Tam
1: örnek veriyorsun.
0: Eyvallah, ama hani şey olarak sıralama olarak söylüyorum.
1: Ya,
0: Şimdi en
1: o
0: son
1: şey
0: Arda
1: değil
0: Güler'i
1: ya.
0: gönderdik ya abi.
1: Evet.
0: Arda Güler'den sonra hepimizin bildiği, tanıdığı, futboluna inandığı ne kaleci, ne orta saha, ne defans. Hani Hani çıkardı Galatasaray'da, çıkardı Trabzon'da, zaten hep çıkardı. Ama bunlar artık uzun, ya yani 3-4 ya senedir sen, hiçbir sen şey yok.
1: Çok üst seviyeden, uç noktadan örnek veriyorsun.
0: Ama hiç, hani abi çok çok, çünkü müthiş bir gençliğimiz var ya. Evet. Yani geçen sene final oynayan bir Trabzonspor Dünya Şampiyonlar Ligi'nde gençleri yok mu abi? Tamam. Barcelona'ya yenildiler de.
1: Ama bak çok üst seviyede örnek
0: Ama veriyorsun. Üst seviyede de adamlarımız var. Hani futbolcu olarak söylüyorum.
1: Arda özel bir yetenektir.
0: Doğru. Abi geçen seneden Trabzonspor'un o final oynayan gençlerin nerede?
1: Ya birkaç tanesi kiralık.
0: Tamam.
1: Kiralık. A takımda da oynuyor.
0: Ha. Hiçbirinin ismini şu an bu sene kimse duymadı, değil mi?
1: Ya ben şimdi...
0: Tamam, sen biliyorsun abi. Senin özel, senin profesyonellik alanın bu zaten. Ama Türkiye kamuoyuna yansımış, Barcelona ile final oynamış Trabzonspor gençleri, geçen sene final oynamış Trabzonspor gençleri nerede? Bu sene hangi şeye katkıda bulundular? Nerede oynadılar? Nasıl bir performans gösterdiler? Seyirleri, futbol seyirleri ne durumda? Bu adamlar final oynadıklarına göre kendilerini ispatlamış adamlar. Devamı nerede? Soru işareti.
1: Ya İstanbulspor'da var, Sarıyer'de var.
0: Abi hani işte oralarda.
1: Ondan sonra bak mesela ben Fatih Tekke'yi eleştireceğim konulardan bir tanesi şu. Arda vardı stoper.
0: Hı hı.
1: Mesela Arda'yı hiç düşünmedim. U19'da 2-3 tane üst düzey oyuncu varsa bir tanesi Arda'ydı.
0: Hı hı.
1: Ama hoca orada taktı onu. Arda'yı da kulüp ismi vermeden söyleyeyim. Şu an Süper Lig'de isteyen bir iki tane takım var. Bu yılda, ha, bu yılda U19'da oynadım. Onur Alp zaman zaman oynatıyor, son 3 dakika, son 5 dakika. O da 17-18 yaşında. Mesela o da çok yetenekli. O özel bir yetenekli çocuk. Ama Arda'yla kıyaslamak biraz şey olur.
0: Hı hı.
1: Ondan sonra ya var şimdi isimler.
0: Var, var da işte abi hani bizim geleceğimiz dediğimiz isim olarak bir isme %100 hepimiz gidemiyoruz. Şimdi Halim'in, de, benim, senin, Hüsnü'nün, Anıl'ın ortak ha dediğimiz bir adam artık şu şimdi an son 2-3 senedir yok.
1: Öyle de.
0: Yok yani.
1: Ben de sana şunu diyeyim.
0: Bunları da konuşalım, senin, onu demek istiyorum yani.
1: Senin tamam konuşalım. Senin evet. U19 hocası, o zamanki hocası, o milli o şampiyon kadrodan bir kişiyi milli takımda oynatmıyordu.
0: Evet. Bir de öyle bir durum da var.
1: Ya. Şimdi de yorumculuk yapıyorlar.
0: Doğru.
1: İsim vermem hoş olmaz yani.
0: Yok, isimler, burası zaten yok. İşimiz isimlerle değil abi bizim. Biz olayı
1: abi
0: konuşuyoruz.
1: Abi kimse işini doğru düzgün yapmıyor.
0: Doğru. Olayı konuşuyoruz. Yapmıyor.
1: Tabii.
0: Çünkü şimdi önümüzde Dünya Kupası var. Dünya Kupası'nda 11 tane aslanımız çıkacaklar. Aslanlar gibi oynayacaklar.
1: Şimdi şu 11 tane aslanımızı bir araya getiren, o temelleri atan kimdi?
0: Lucescu abi.
1: Lucescu.
0: Evet. Bunu programlarda sen özellikle altını üstünü çizerek belirttin zaten.
1: Romanya'ya çıktığımız zaman dedik ki orada futbolun dili var. Buradan bir işaret eden bir yorum yapmak gerekirse Romanya çıkacak bize. Biz bu Romanya'yı eleriz. Yolumuza devam edeceğiz. Lucescu'nun da son maçları olur gibilerinden, toprağı bol olsun. Bizdeki bütün sıkıntı şu, biz temelleri atma konusunda çok eksiyiz. Biri o temelleri atacak, verecek, üstüne biz ancak devam edebiliriz. Ama bu son dönemlerde yakaladığımız en iyi jenerasyon, belki son 50 yılın en iyi jenerasyonu. Zira...
0: Ama işte bir daha yakalayabilir misin? Yakalayamamanın sebebi sendeki futbol yapılanması mı? Çünkü bu kadar aşık gençlerin olduğu bir ülkede nasıl oluyor, nasıl çıkmıyor?
1: Yakalayamazsın. Tekrar bulacağız yabancı birini. Piontio'yu bulmuştuk o zaman, geldi, teslim etti bize. Daha sonra işte Lucescu'yu bulduk. Şimdi bu hoca, eski hoca. Burada iyi bir başarı elde ederiz. Ondan sonra yine duraklama dönemine geçeriz. Bu deprem fayatları gibi düşün bunu. Belli dönemlerde belli futbolun dinozorları vardır. Onlar devreye girerler. yollarlar. Tekrar bal ligine düşeriz. Tırnak içerisinde söyledim. Düşmüştük ya.
0: Düştük.
1: Cebile Dağlık'ta da oynamıştık da.
0: Evet, doğru.
1: Oraya oralara düşeriz. Tekrar birisini bulurlar falan filan. Böyle devam edip gideceğiz.
0: Doğru. Ama işte bu arada...

0: Olan abi gençlerin bu başarı için döktükleri terlere oluyor. Yani onların o terleri, alın terleri, o teknik adamların Trabzonspor'da bu final oynatan teknik adam da çok değerli bir insandı. Bu sene hiç isminle ilgili herhangi bir habere de rastlamadım
1: Eyüp
0: gerçi.
1: Hoca'dan bahsediyorsun.
0: Eyüp Hoca'dan bahsediyorum.
1: Eyüp
0: Bayramını da
1: Hoca...
0: tebrik ediyorum buradan. Eyüp Hoca. Yani onun gibi hocaların daha da fazla olması
1: Şimdi
0: gerekiyor.
1: orada mesela sana şöyle söyleyeyim. U19'da Arda düzeyinde özel yetenekli olan bir oyuncu yoktu ama Eyüp Hoca'nın teknik taktik anlayışı, oyunculara yaklaşımı çok farklıydı. Güçlü bir oyunu vardı. Orada şampiyon. Eyüp'le hala görüşürüm. Hatta geçen hafta da beraberdik.
0: Çok selamlarımızı
1: İstanbul'a
0: ilet
1: geldi.
0: abi.
1: Aleyküm
0: Abi.
1: selam. İstanbul'a geldi. Birkaç gün beraber gezdik, dolaştık. Hatta yurt dışından teklifleri geldi ona.
0: Evet. O kendisi o dönemde söylemişti yurt dışından
1: Evet.
0: teklifler geldiğini.
1: Geliyor. Hala
0: Hala geliyordur evet.
1: geliyor.
0: Demek ki yetiştirmişiz abi böyle bir adama.
1: Ya var da kardeşim, öyle adamların Türkiye'de iş bulması çok zor.
0: Çok zor değil mi abi? Evet.
1: Sen şimdi gittin, büyük takımda futbolu bıraktın. Dört büyük takımdan bahsediyorum. Gittin, senin lobin var, tanıdığın var. Bir telefon açıyorsun, açtırıyorsun bir yere. Gidip iş buluyorsun. Ben istediğim kadar veya işte Eyüp Saka gibi hocalar istediği kadar uğraşsınlar. Gazoz parasını oynarlar.
0: Doğru.
1: Şimdi bugün bak...
0: Ki onlar maddiyat tarafında takılan insanlar da olduklarını düşünmüyorum ben.
1: Yok, paraya ihtiyaçları olmaz mı ya? Çünkü...
0: %100 vardır. Ama bu iş paraya ihtiyacım olduğunu diye yapılmaz abi.
1: Sevgili Tolga, ben sana pandemi sürecine bir hatırlatmada bulunayım.
0: Evet abi.
1: Altyapılarda çok hocalar tanıyordum, biliyordum, amatör kulüplerde bilhassa. Zaman zaman bir araya gelip konuşuyorduk. Diyelim ki işte A takımının 4 tane 5 tane hocası var. Kulüp başkanları çağırıyor, diyor ki onlara, ya bizim de işlerimiz yolunda gitmiyor arkadaşlar. İşte 4 kişinin 2'sinin maaş şey olacak, yani ayrılmak zorunda kalacağız. O insanlar 15'er gün çalıştır, fedakarlık ettir. Çıkartmayın arkadaşlarımız dediler. Bize yarım maaş verin. Bölüşelim gibilerinden.
0: İş bu şekilde gidiyor yani.
1: Bak, emin ol, böyle gidiyordu.
0: Evet.
1: Alt liglerde dediğim gibi isminiz varsa iş buluyorsunuz. Diyelim alt ligden alıyorsun bir takımı, çıkartıyorsun yukarıya, geliyor o büyük takımların eski futbolcuları veya adamı olan teknik adamlar, tık onu yolluyorlar. Başka bir hoca geliyor.
0: Sil baştan, sil baştan, sil
1: Ya
0: baştan.
1: emin ol böyle. Ondan sonra başarı bekliyorsun sen. Bunun
0: Doğru.
1: olması mümkün değil.
0: Doğru. Maalesef, maalesef.
1: Biz de
0: olumluları
1: mikrofonlar...
0: konuştuğumuz kadar olumsuzları da konuşuyoruz.
1: Bizde
0: abi.
1: Mikrofonlar tutuldu, yani bize tutulduğu müddet anlatmaya devam ediyoruz.
0: Evet. Çok da güzel anlatıyorsun abi. Abi, yeni takımlar geliyor, düşenler var. Biraz da istersen son dakikalarımızda onları konuşalım. Son olarak da Çorum Spor geldi. Bence bir il takımı olması da bence iyi oldu. Çorum uzun zamandır Süper Lig'e gelememişti. Çorumlular için hayırlı olsun. Güzel bir renk katacaktır diye düşünüyorum. Gelenlerin hepsi il takımı değil mi? Erzurumspor,
1: Ya
0: Ahmetspor.
1: Erzurum'da o potansiyeli var ama bak.
0: Çorum bir de
1: sevgili
0: 4, 3, 3
1: Tolga.
0: takım geldi değil mi? Takım
1: Sevgili
0: geldi abi.
1: Tolga,
0: Evet abi.
1: Erzurumspor'da yıllarca yanlış yaptı. Yahu şu sizi üst lige çıkaran hocalarla devam edin. Diyelim Tolga çıkarttı Süper Lig'e. Geldi İstanbul, takımların eski futbolcuları, başkanları tanıyor, siyasileri tanıyor. Gidi oraya ya kardeşim, alıyorsun. Eyvah, biz nerede yanlış yaptık? Mesela Erokspor. Final maçına, Çorum Spor'la final maçına başka bir hoca çıktılar. Belki hoca Osman Hoca'dan daha iyidir ama kardeşim.
0: Sizi oraya getiren biri var değil mi?
1: Ya evde kedi besliyor musun?
0: Besliyorum abi.
1: Hemen herkesin evinde kedi vardır. Veya kuş. Kaçsa evden veya ölse hepimizin canı sıkılır.
0: Doğru.
1: Üzülürüz.
0: Doğru.
1: Sen oyuncularla, teknik adamlar bir bağ oluşturmuşlar. Ben seni yolluyorum, başka bir hoca getirdim. Yardımcı hocasına getirsen o düzen bozulur. Ha, bana de ki ya Aksalya Oğuz, Eroğun mu çıkmasını istedin? Çorum'u mu? Ben Çorum'un çıkmasını istedim. İlk takımı. İstanbul'dan oluyor. O zaman İstanbul Ligi kurulsun
0: Doğru.
1: diye söylüyoruz.
0: Doğru abi.
1: Orada o potansiyel var. Öbür taraftan Ahmet çıktı.
0: Ki onlarda da benzer teknik heyet değişimi oldu. Son maçlarda ondan tökezledi Ahmet. Hatta son teknik direktörlerini değiştirdiler hatta son
1: Ya onlar
0: maçlarda.
1: gömlek değiştirir gibi hoca değiştirir. İşte
0: Maalesef abi,
1: başarıyı,
0: sıkıntı o.
1: kerameti hocada zannediyorlar.
0: Doğru, maalesef.
1: Kerameti hocada zannediyorlar.
0: Doğru.

0: Doğru. Çok teşekkür ediyorum
1: ben
0: abi.
1: Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Ağzına sağlık. Çok güzeldi. Güzel bir sezon değerlendirmesiydi. Umarım eksikler, gedikler, hatalar, yanlışlar dikkate alınır ve önümüzdeki sezon 2026-27 sezonu daha güzel geçer. İstediğimiz tek şey iyi futbol, tarafsız futbol, tarafsız yönetim ve hakkıyla insanların verdiği emeğin karşılığını alabilmesi, alın terinin karşılığını alabilmesi. Çünkü bunların ne kadar zor işler olduğunu başta Aksal abi olmak üzere bu işin içerisinde olanlar gayet yakından biliyorlar efendim. Güzel bir bayram olması dileğiyle TRT ile kalın, radyo ile kalın ki en önemlisi sağlıklı kalın. Zatınıza hoşça bakın efendim.
2: Spor servisi.

0: bayram, sevdiklerinize ses olmanın tam zamanı.
1: Uzakları yakın etmek için bir telefon, bir ziyaret yeter.
0: Bir bayramınız kutlu olsun demek gönülleri ısıtır.

0: Dünyanın Z raporu başlıyor.
1: Efendim 208 ülke, 7 kıta, tek dünya. Hafta boyunca derlediğimiz dünyadan güncel haberleri az sonra siz değerli dinleyicilerimizle buluşturacağız. Programımızın yapımcısı sevgili Hümeyla Zengin, teknik ekipte güzel insan Hüsnü Aslan ve mikrofonda ben Tolga Avcı'm. Dünyanın Z raporu başlıyor.
0: Mavi küreden derlemeler.
1: Mavi Küre'den yine harika haberler var efendim. İşte birincisi, Donald Trump lakaplı albino manda koruma altına alındı. Detaylara bakalım hemen. Bangladeş'te Kurban Bayramı için satılığa çıkarılan ve sarı tüyleri nedeniyle Donald Trump'a benzediği için yoğun ilgi gören manda, güvenlik endişeleri gerekçesiyle son dakika hükümet müdahalesiyle korumaya alındı. İçişleri Bakanı Salahuddin Ahmet, mandanın kurtarılmasını, alıcıya para iadesinin yapılmasını ve Dakka'daki ulusal hayvanat bahçesine taşınması emrini verdi. 700 kiloluk Donald Trump, mandanın alışılmadık derece uysal olduğu ve banyo dahil olmak üzere tüm bakımlarının yapıldığı biliniyor. Donald Trump lakaplı albino manda koruma altına alındı. Palyaço günü vesilesiyle yüzlerce palyaço Peru sokaklarını doldurdu. Çok renkli bir haber efendim bu. Peru'da 25 Mayıs palyaço gününü kutlamak isteyen palyaçolar, boyalı yüzleri, koca ayakkabıları ve parlak kostümleriyle Lima'nın tarihi şehir merkezi Plaza de Armas'ı festival alanına dönüştürdü. 10 milyon nüfuslu başkentte düzenlenen etkinliğin organizatörleri, kendisini insanları eğlendirmeye adayan

0: Komedyen Jose Alvarez Velez'i saygıyla anmak için bugünün kutlandığını belirtti. Peru'nun dört bir yanından performansçıların toplandığı etkinlik hala Peru hükümeti tarafından resmi olarak tanınmıyor. Palyaço günü vesilesiyle yüzlerce palyaço Peru sokaklarını doldurdu efendim. Ve Mavi Küre'den sizler için derlenen son haber. 400 yıllık kitabın şifresi yapay zeka ile çözüldü. Bakalım detaylarda neler varmış. Vatikan arşivlerinin derinliklerindeki 400 yıllık el yazması bir kitabın şifreli sayfaları makine öğrenimi sayesinde araştırmacılar tarafından çözüldü. İnsan vücudu rahatsızlıkları için bir tür şifa uygulamalarını barındıran yazıların o dönemde şüphe uyandırabileceği ve hatta büyücülük suçlamalarına yol açabileceği endişesiyle gizli tutulduğu biliniyor. Borg şifresi olarak bilinen 408 sayfalık el yazması, birkaç Latin harfi, Arapça yazılmış bir ön söz ve 34 belirsiz sembol kullanılarak kodlanmış ama bu kod 400 yıllık şifa kitabı yapay zeka ile şifresi çözüldü efendim.
1: Gündemden perspektifler.
0: Ve akşamın röportajıyla karşınızdayız. Gündemden perspektifler. Çok güzel bir perspektifimiz var. Uzman bir konuğumuz da var. Yakından tanıyorsunuz siz değerli konuğumuzu. Malum Kurban Bayramı'nın ikinci günündeyiz efendim. İslam dünyasında milyonlarca insanın bir araya geldiği, paylaşmanın, dayanışmanın öne çıktığı önemli dini bayramlardan biri Kurban Bayramı. Bayramla birlikte sofralarda başlayan hareketlilik yine en çok konuşulan başlıklardan biri efendim. Tabii ki et tüketimi. Son yıllarda protein ağırlıklı beslenme trendleriyle birlikte et tüketimi daha da görünür hale geldi. Ancak işte bu ancak önemli. Uzmanlar sağlıklı bir beslenmenin yalnızca tek bir besin grubuna dayanamayacağını vurguluyor. Bu besin grubunu çeşitlendirmemiz gerektiği hakkında bilgiler veriyorlar. Peki, kırmızı et günümüzde besin piramidinde nerede yer alıyor? Son yıllarda protein ağırlıklı beslenme trendleriyle birlikte artan et tüketimi bizim için ne ifade ediyor? İşte tüm bunları konuşacağız. Değerli konuğumuz çok yakından tanıdığınız bir diyetisyen Sena Zengin şu an stüdyomuzda. Sevgili Sena hoş geldin.
2: Hoş buldum, merhabalar.
0: Merhaba, iyi bayramlar.
2: İyi bayramlar sizlere de.
0: Bu bayram zamanı bizi kabul ettiğin için de bir kez daha teşekkür ediyoruz.
2: Ben teşekkür ederim davetiniz
0: için. O güzel vaktini bize ayırdın. Şimdi Kurban Bayramı'ndayız. Malum et tüketimi, besin piramitleri, kırmızı etin yeri, et ne kadar çoksa o kadar iyi besleniyorum algısı. Bunlar aslında bizde bilinen algılar ama ne kadar doğru, ne kadar yanlış, protein kaynakları, et ağırlıklı beslenme, tansiyon, kolesterol, kalp hastalıkları. Bugün bir de ben Canan Karatay'ı da dinleyerek geldim.
2: Eyvah eyvah.
0: Hoca formunda maşallah yeni kitabıyla sevenleriyle harika. Yine buluştu hoca.
2: Harika, hayırlı olsun.
0: Ama yine ağır bombardımana devam ediyor.
2: Tahmin edebiliyorum.
0: Canan Karatay hoca. Evet, evet. Allah uzun ömür versin.
2: Amin amin kesinlikle.
0: Bayramını da tebrik ediyorum Canan Karatay hocamızın.
2: Biz de aynı şekilde.
0: Hani bu kızıp da böyle damarları çıkacak kadar kızma şeyi devam ediyor. Var, şekli evet. Devam ediyor.
2: Evet evet.
0: Çünkü bizim toplum olarak beslenmeyle ilgili ciddi problemlerimiz var. Ciddi hatalarımız var. Canan Hoca da sağ olsun sürekli bunlarla ilgili vurgularını, uyarılarını yapmaya devam ediyor. Şimdi de seni dinleyeceğiz. Sevgili Sena neler söyleyeceksin? Evet.
2: Tabii öncelikle herkesin bayramını kutluyorum umarım.
0: Teşekkür
2: çok
0: ediyoruz.
2: Huzurlu, güzel, mutlu bayramlar geçiririz evet. Bundan sonrası içinde.
0: İnşallah.
2: Kurban Bayramı deyince tabii kırmızı et. Kırmızı et en çok tüketilen ve gündemde olan şey oluyor ama kırmızı et bayramdan önce de bu aralar oldukça gündemdeydi. Besin piramidi değişti çünkü.
0: Evet.
2: Ve kırmızı etin yeri çok radikal olarak değişti. Ayrıca bu aralar sadece kırmızı etle beslenme modası akımı başladı. Bunun yanı sıra zaten yıllardır da popüler olmaya devam eden bir tahıl, Akdeniz tipi beslenme, daha çok işte bitkisel beslenme, bitkisel protein.

0: öğünlere kayan bir beslenme anlayışı
1: Evet,
0: var.
1: evet.
0: Böyle bir sentez oldu diyebiliriz
1: Yulaflar
0: hepsinin.
1: var evlerde artık,
0: Evet
1: öyle
0: evet
1: değil mi?
0: evet evet hala ve en popüler olan şeyler hala onlar
1: Evet,
0: ama
1: evet.
0: besin piramidi artık komple değişti. Yani
1: Değişti değil mi?
0: kırmızı etin yeri aslında normalde neredeyse en az tüketilmesi gereken yağ grubuyla beraberdi diyebiliriz aşağı yukarı ama şimdi
1: Yani mesela
0: artık
1: orta çağda en fazla tüketilen şeydi.
0: evet
1: Öyle değil mi?
0: kesinlikle evet evet
1: Çağlar
0: sonra
1: değiştikçe.
0: endüstri yani hayatın hızlanması zaruriyeti ve başka bir sürü şey devreye girince özellikle işte biraz daha hızlı yaşamak, biraz daha hazır paketli gıdalar kullanmak. Bu arada zamanla endüstrinin, gıda endüstrisinin gelişmesiyle hazır ve paketli şeyler yemek bir sosyal statü haline de geldi bu
1: Evet,
0: arada.
1: evet, evet.
0: Yani insanların evden bir kahvaltı getirmesindense işte bir granola bar tüketmesi
1: Evet.
0: veya işte yulaflı sütlü bir
1: İsimler de havalı
0: bowl
1: ama.
0: hazırlaması.
1: Değil
0: Tabii
1: mi?
0: tabii
1: İsimler de
0: bunlar da
1: havalı.
0: daha şık gelen şeyler
1: Evet,
0: oldu.
1: evet.
0: Ama biraz daha artık literatürde de genelde de uygulamada da doğala dönüş söz konusu.
1: Evet,
0: Bu
1: evet.
0: bizi keyiflendiren bir şey aslında. Çünkü yavaş yavaş trendlerin yerini gerçek ve kalıcı çözümler alıyor diyebiliriz.
1: Doğru. Ama Sena, bir taraftan da özellikle Z kuşağı ve genç kuşağın temsilcilerinin yeme alışkanlıkları, evlerde artık tencere kaynamıyor.
0: Evet.
1: Bir de o da var, öyle değil mi? Yani
0: Evet.
1: neredeyse 3 öğünü, hatta 3 öğün de artık yenmiyor da eskisi kadar artık insanlar sabah, öğle, akşam öğünlerine çok dikkat etmiyor.
0: Evet.
1: Ama o öğünlere de dışarıdan verilen siparişler artık yerini aldı bunun.
0: Evet.
1: Geçtiğimiz hafta biz edebiyatta da bunun yansımalarını konuştuk çünkü.
0: Kesinlikle.
1: Ama artık trend dışarıdan verilen siparişler üzerinden gidiyor. Bu da iyiye gidiş değil.
0: Şöyle söyleyebilirim aslında.
1: Ya da değil mi işte onu?
0: Görüştüğüm
1: Evet.
0: kadarıyla, danışanlarıma da görüştüğüm kadarıyla şunu söyleyebilirim. İnsanlar artık bunu havalı bulmuyor. İnsanlar artık bunu daha iyi de bulmuyor. Her zaman şunu söyleyebiliriz. Bir sıfırdan büyüktür. Yani kişinin öğünlerini abur cuburla bir ton şekerli, unlu gıdalarla geçirmesindense mümkünse dışarıdan ve görece sağlıklı bir alternatifle geçirmesi bizim için
1: Evet,
0: çok daha tercih
1: evet,
0: edilir.
1: evet.
0: Ama burada kaçırılan bence çok büyük bir şey var. Dışarıdan söylediğimiz bir ev yemeği evdekiyle asla aynı olamayacak. Çünkü muhtemelen tohum yağı kullanılıyor. Yani muhtemelen ayçiçek yağıyla hazırlanıyor büyük oranda. Ve bu ne demek? Kişilerde çok yüksek bir omega 6 yüklemesi demek. Bu da omega 6 omega 3 dengesini çok bozuyor Türk toplumunda. Çünkü biz balık tüketen bir toplum değiliz.
1: Evet.
0: Bu sadece bu bile kişinin hasta olması ve yorgun hissetmesi için yeterli. O yüzden bu bahsettiğim problem aslında bence çok çok ciddi ve insan hayatına çok görünmez etkileri olan bir durum. Herkes sağlıklı beslendiğini zannediyor çünkü
1: Evet.
0: dışarıdan yediğinde.
1: Halbuki
0: Evet.
1: beslenmiyoruz yani.
0: Halbuki beslenmiyoruz maalesef.
1: Evet.
0: Kavanozlama ve yarı pişmiş gıda hazırlığı bunun için en güzel önlem. Kavanozlama yani kesinlikle. Benim de uyguladığım ve önerdiğim en iyi yöntem yarı pişmiş gıdalar kullanmak. Yani pişirilmiş bir nohudun dondurulması gibi. Burada kişiler hep şunu söylüyor. Faydası kaçar, suyunu dökeriz, faydası azalır. Bir sıfırdan büyük.
1: Evet.
0: Sürdürülebilirliğe katkı sağlayan her şey bizim için çözüm.
1: Evet, özellikle modern hayatla beraber yemek pişirmeye ayıracağımız vakit doğal olarak çok az,
0: Evet.
1: neredeyse yok. O
0: Kesinlikle.
1: zaman doğal olarak özellikle genç kuşak da dışarıdan sipariş vermeyi, hatta ona bir bütçe ayırmayı, benim aylık dışarıdan verdiğim sipariş bütçesi şu kadar diye bir bütçe belirlemeyi neredeyse özellikle İstanbul'da her iki evden birinde muhakkak görüyoruz. Çok az,
0: Kesinlikle.
1: çok az artık evde ev yemeği, artık
0: Evet,
1: tencere
0: evet.
1: o kadar fazla kaynamıyor. Doğal olarak bunun sağlığa da bir olumsuz dönüşü. Az önce senin
0: Var.
1: söylediğin gibi mesela bugün ben Canan Karatay'da Canan Hoca'nın en büyük üzerinde durduğu mısır şurubu şekeri. Yani
0: Evet.
1: şeker yerine mısır şurubu kullanılması
0: Evet.
1: ve onun verdiği işte mesela baklavalarda diyor yani hani mısır şurubu şekeri ve onun türevlerinin insan sağlığına verdiği müthiş zararlar. En fazlası da karaciğer yağlanması tabii doğal olarak.
0: Doğru. Bu konuda
1: Evet.
0: açıkçası Can Hoca'ya kesinlikle katılıyorum. Bence çok doğru bir noktaya parmak basış var. Sadece şunu söyleyebiliriz belki. Doğal bir baklavanın bulunması, bunun araştırılması veya önümüze gelen bayram gibi özel günlerde her gıdanın acaba doğal mı? Acaba gerçekten gerçek bir şeker mi kullanıldı diye teyidi mümkün değil temelde. Ama kişi normalde sağlıklı besleniyorsa, karaciğeri düzgün bir durumdaysa, yeme konusunda stresi yoksa zaten karaciğeri 40 yılda bir bayramlarda, seyranlarda, özel günlerde yenilen

0: şuruplu baklavayı dahi tolere edebilecektir.
1: Evet.
0: Yani normalde sağlam bir vücut bırakırsak kendimize bu ufak tefek stresleri tolere eder.
1: Evet.
0: Tabii ki gönül ister ki hiçbir zaman mısır şuruplu bir şey tüketmeyelim
1: evet,
0: ama
1: evet.
0: Bayram da biraz da ortak bir anı paylaşmaktır ya.
1: Doğru.
0: İnsanlara
1: ona
0: komple bundan uzak durun doğru. demek çok sürdürülebilir gelmiyor. Benim her zaman için en çok önemsediğim şey sürdürülebilirliği ve stresi sürdürülebilirliği sağlamak ve stresi azaltmak mümkün mertebe. Fakat keşke ideal bir durum olsa ve Canan Hoca'nın söylediğini tabii ki uygulayabilsek.
1: Uygulayabilsek evet. Sana hep modern hayatın içerisinde, yoğun iş hayatı içerisinde insanlar danışıyor. Sen bir diyetisyensin sevgili Sena. İşte bu tempolu hayatın içerisindeki o piramidi, besin piramidini ve sağlıklı olacak şekilde, çünkü bunlar aynı zamanda toplum sağlığını ilgilendiren konular. Toplum sağlığı ne kadar yerindeyse bizden sonra gelecek olan kuşaklardan da o kadar güzel bireyler, toplum olarak, toplumsal olarak da güzel bireyler, fiziksel olarak da, ruhsal olarak da güzel bireyler yetişecektir diye düşünüyorum. Çünkü
0: tabii,
1: bunun
0: muhakkak.
1: Ruhsal olarak da bir bağlantısı var.
0: Evet.
1: Çünkü psikolojimiz de bozuluyor şeklimizi gördüğümüz zaman. O tarafı da var işin.
0: Tabii.
1: Ne yapacak? Yani özellikle modern insan, çalışan insan, kadın erkek fark etmiyor. O piramidi nasıl düzenleyecek?
0: Şimdi şöyle, öncelikle bir kere trendlere yönelmememiz gerektiğini bize gösteren en önemli şey besin piramidinin, bize örnek olarak gösterilen besin piramidinin yıllar sonra değişmesi oldu.
1: Evet.
0: Ve maalesef dünyada bir şeyin literatüre girecek kadar değişmesi o gerçeği fark edişimizden çok daha ileri bir zamanda oluyor. Yani biz çok zaman kaybetmiş oluyoruz onun teyitlenmesini bekleyene kadar. Dolayısıyla bizim alacağımız en büyük önlem şu olmalı: trendlere kapılmamak. Yani daha önceki besin piramidimiz şöyleydi. Şöyle söyleyebilirim. En çok ekmek, pirinç, makarna gibi tahılları tüketmelisiniz deniyordu.
1: Evet, evet.
0: Daha sonra sebze meyveler, yani ekmekten sonra geliyordu sebze meyveler. Daha sonra süt, yoğurt, yumurta ve peynir gibi proteinler ve etler, sakatatlar, en üstte katı ve sıvı yağlar.
1: Evet.
0: Ama şimdiki besin piramidimizde proteinin net yükselişini görüyoruz. Yani
1: ekrana da yansıtalım bu tabloyu.
0: Çok güzel olurdu gerçekten.
1: Güzel olurdu değil mi?
0: Evet, kesinlikle.
1: Çünkü sen hep hazırlıklı geliyorsun. Yine bilgisayarını açtın, orada
0: evet,
1: tablolar
0: evet,
1: falan var.
0: Kesinlikle çok tatlı olurdu.
1: Biz
0: bunu
1: yine ekranımıza yansıtalım tabloyu. Hümeyra'ya söyleyelim. Hümeyra ekrana yansıtalım tabloyu.
0: Şimdi tam olarak tersini şunu görüyoruz. Proteinler çok daha fazla tüketilmeli.
1: Evet.
0: Artık işte günlük 0.7 gram kilogram başı protein tüketimi bizim için baz alınmıyor. Diyorlar ki sağlıklı yağlar ve proteinlerin tüketimi ekmekten çok daha önemlidir. Ve onların ardından sebze meyveler gelir. Bu komple bir değişim oldu.
1: Şimdi en alttaki mi en üste geldi?
0: Evet, en alttaki en üste geldi diyebilirim.
1: Geldi.
0: Evet. Aynen öyle.
1: Yağlar yukarıda.
0: Yağlar en üstteydi. En az tüketilmesi gereken gruptaydı.
1: Evet.
0: Şimdi artık rahat rahat ve muhakkak sağlıklı yağları tüketin denilen bir durum oluştu.
1: Evet, durum oluştu.
0: Şimdi bu şu demek. Maalesef beyaz yaka ve hani az önce bahsettiniz ya, aslında bize danışan en büyük grup beyaz yakalı gruplar diye çalışan gruplar. Ama biz aslında şunu görüyoruz Türkiye'ye baktığımızda. Sosyoekonomik olarak daha dezavantajlı olan grup da daha çok tahıl tüketen grup yine. Fakat özellikle son belki 15-10 yılda diyebiliriz, bize parlatılan şey de vegan vejetaryen beslenme. Bu aslında beyaz yakayı da bitkisel beslenmeye itti. Yani her iki tarafta farklı bir perspektiften
1: bir
0: aynı sorunla.
1: Diğeri isteyerek
0: aynen
1: yapıyor
0: öyle,
1: onu.
0: Kesinlikle.
1: Evet.
0: Dolayısıyla biz bu trende sürüklendik aslında. Biz bu trende sürüklendik ve bu yanlıştı.
1: Evet.
0: Yanlıştı çünkü çok tek tip beslendik. Sanki et tüketmek çok yanlış bir şeymiş gibi gösterildi. Kısıtlandı. Problem et tüketmek değildi. Dengeli beslenmekti.
1: Evet.
0: Ama tabii ki bakıldığında et tüketimi cazibesini yitirmeye başladığında gıda endüstrisinin paketli gıdalar, cereal'lar, işte mısır gevrekleri satması çok daha kolay olacaktı.
1: Evet.
0: Zaten bir sürü Netflix gibi yerlerde, belgesel mecralarda bunu görebilirsiniz. İşte etin şöyle zararı var, işte veganlık, vejetaryenlik iyidir gibi.
1: Evet.
0: Oysa ben şunu gördüm.
1: Bu politik olarak izlendi değil mi bu?
0: Çok kesinlikle izlendi ve bence bilinçliydi. İşte bunda şey de uygulandı, iklim krizleri. İklim krizi var, işte o yüzden de sera gazları, karbon ayak izi. Sanki tahıl tüketmek bizim için çok daha iyiymiş gibi, fakat ben vegan, vejetaryen beslenenlerin tümünde şunu gördüm. Sürekli bir takviyeyle yaşamak zorunda.
1: Veganlar et yemiyorlar.
0: Evet.
1: Hayvansal ürün yemiyorlar.
0: Veganlar hiçbir şekilde hayvansal ürün tüketmiyorlar.
1: Yani süt, yumurta,
0: balık,
1: hiçbir şey.
0: Tabii tabii. Hayvanların yaptıklarını da üretmiyor.

0: tüketmiyorlar.
1: Aha.
0: Vejetaryenler et tüketmiyorlar.
1: Sadece et tüketmiyorlar.
0: Et tüketmiyorlar,
1: Kırmızı
0: evet.
1: et.
0: Kırmızı et,
1: Beyaz
0: kanatlı
1: et.
0: eti, evet, et hiçbir şekilde
1: Balık hiçbir
0: tüketmiyorlar.
1: şekilde
0: Tabii tabii tabii
1: tüketmiyorlar.
0: evet.
1: Diğerlerinde yumurta da vardı.
0: Diğerlerinde yumurta var, evet.
1: Ve şey, veganlarda yumurta yok.
0: Veganlarda yok. Aynen.
1: Tamam.
0: Vejetaryenler de var. Bu şu demek
1: Vejetaryenler de
0: oluyor
1: var.
0: aslında. Yani biz ister istemez tahıl tüketmek zorunda kalıyoruz. Geriye
1: Evet.
0: ne kalıyor ki? Tahıl ve kuru baklagil tüketiyorsunuz ve şu dendi bu arada. Kuru baklagillerdeki protein her zaman için, işte et kadar kaliteli bir protein var. Et kadar kaliteli bir protein yok. Et kadar kaliteli hiçbir mineral yok bu arada. Lifi daha yüksek ve başka mineraller var, kabul. Ama ikamesi değil. Ve bu sefer şöyle bir problem ortaya çıktı. Kişiler çok fazla tahıl ve kuru baklagil yediler. Ve bu kuru baklagillerdeki fitat maalesef bağırsaklardaki mineral emilimini zorlaştırdı. Ve kişilerde ciddi vitamin mineral eksikliği başladı. Vegan, vejetaryen olmuş hiç kimse daha sağlıklı görünmedi. Saçları döküldü, gözleri daha sönük oldu, hafızaları düştü, B12 eksikliği.
1: Bilimsel olarak ispatlı bir şey.
0: Kesinlikle ispatlı bir
1: Evet,
0: şey. Yani
1: evet.
0: besin piramidinin ters yüz olmasının en büyük sebebi aslında bizim yıllardır yanlış bir trendi takip ediyor olmamız. Tıpkı öncesinde yumurtanın sarısını yemek yememek tartışması gibi. Ne gerek vardı ki
1: Evet.
0: bütün
1: Hep
0: bunlara?
1: hepsi yenmesi gerekiyor
0: Hepsi
1: sonuçta.
0: yenmesi gerekiyordu. Yani
1: Evet,
0: durduk
1: evet.
0: yere bir şeyi çıkarmak, eklemek gerçekten cazibeli geliyor. Dengeli beslenin çok satan bir slogan değil çünkü. Hani her
1: Evet.
0: zaman bir trendi takip etme eğiliminde oluyoruz.
1: Doğru.
0: Ama hepsi bu yani.
1: Doğru. Ve tabii kuşaklar bundan etkileniyor doğal olarak.
0: Tabii
1: Yani
0: muhakkak.
1: bu bilinçli bir propaganda olarak bize
0: Evet.
1: sunuluyor. Ve kuşaklar da doğal olarak bundan etkileniyor. Ama etten alınan protein miktarı ile diğerinin protein miktarı arasında karşılaştırılmayacak kadar fark var diyorsun.
0: Şöyle hem protein miktarı hem de protein kalitesi arasında. Şunu söyleyebilirim. Etten daha kaliteli bir proteini sadece yumurtadan alabiliriz. Biyoyararlanım olarak %100
1: Birçoğumuz da oradan
0: alabileceğimiz
1: alıyoruz zaten.
0: evet,
1: Sena, evet.
0: kesinlikle
1: Birçoğumuz
0: maalesef,
1: oradan alıyoruz.
0: maalesef.
1: Evet.
0: Ama bu en azından bir şans bir yerde,
1: Evet,
0: yumurtadan
1: evet,
0: bu kadar kaliteli
1: evet,
0: protein alabiliyor olmak.
1: evet.
0: Ve bunun da sayısı önemli bir noktada. Ama hiçbir zaman kırmızı etteki proteinin vücudun kullanabilmesiyle kuru baklagildeki proteinin vücudun kullanabilmesi aynı olmayacaktır. Ama şurada belki küçük bir trik verebiliriz. İpucu şu olur. Kuru baklagille tahılı beraber tükettiğinizde vücudun dışarıdan alması gereken protein yapı taşlarının neredeyse tamamı bir araya geliyor. Bu da çok daha kaliteli bir protein kaynağı elde etmemize vesile oluyor.
1: Evet.
0: Yine et kadar değil ama kuru fasulye pilavsız tüketilmemeli mesela.
1: Evet, bunlar da önemli.
0: Evet, bu önemli.
1: Bunlar.
0: Bunu
1: Bu
0: söyleyebiliriz.
1: Akdeniz türü beslenme dediklerimiz, bunlar da yükselen trendler mi yoksa düşen trendler mi? Şimdi nereye koyalım Akdeniz türü
0: Akdeniz türü
1: beslenmeyi?
0: beslenme yıllardır en popüler beslenme türü.
1: Evet.
0: Hala öyle. Ancak Akdeniz türü beslenmede de
1: Ama orada da et yok, değil mi?
0: Akdeniz türü beslenmede et yok değil, hayır. Hatta şöyle söyleyeyim size. Etin komple geri plana atıldığı bir beslenmedense Akdeniz tipi beslenmeyi tercih ederiz veya komple etle beslenmektense. Çünkü Akdeniz tipi beslenmede otlar, yeşillikler, antioksidanlar, renkli sebzeler, meyveler, bunlar var ve bu kesinlikle tercih edilebilir. Yani biri komple etle beslenmek mi yoksa Akdeniz tipi beslenme mi dese, tabii ki Akdeniz tipi beslenme
1: Akdeniz.
0: derim.
1: Evet, hala daha yerini koruyor
0: Tabii
1: yani.
0: hala daha yerini koruyor ama şunu söylemekte fayda var. Yağ, sağlıklı yağ kaynakları, yani zeytinyağı ve mümkünse azaltılmış tohum yağları. Yani kuru yemişlerin sınırsız tüketimi bizim için iyi değildir. Bunu söyleyebilirim. Ama tercih ediliyorsa eğer avokado, zeytinyağı, Hindistan cevizi yağı gibi farklı yağ kaynakları Akdeniz diyetinde de hala yer alır ve bu bence oldukça sağlıklı. Bu konuda hiçbir problem yok yani.
1: Evet, çünkü özellikle hani ta antik Yunan'dan beri işte niye oradaki insanlar bu kadar sağlıklı diye bir zaman zaman tartışma olur ya, niye daha fazla uzun yaşıyorlar? Muhtemelen iklimsel olarak oradaki ürünleri tükettiklerinden dolayı, işte o da literatüre Akdeniz türü beslenme diye geçiyor ve o zamandan beri bildiğimiz bir beslenme türü bu.
0: Türü var, evet.
1: Evet.
0: Burada şu önemli aslında. Dediğiniz gibi coğrafya insanın gereksinimlerini, ihtiyaçlarını belirliyor ve gen mirası belirliyor bunu. Burada mühim olan şey şu. Kişinin bulunduğu durumdan çok kopuk yaşamaması aslında. Dediğiniz gibi gereksinimlerinden çok kopuk yaşamadığı sürece muhtemelen sağlıklı yaşıyor olacak. Yani ama şu çok önemli. Konjonktür değişiyor. Yani biz artık o uygarlıklardaki gibi de yaşamıyoruz.
1: Doğru.
0: Şu an Akdeniz tipi beslenmeye çalışan bir kişi Akdeniz tipi beslenebilir ama gece 3'e kadar mesaisi devam ediyorsa muhtemelen akşam 10'da bir öğün yapması gerekecektir.
1: Doğru.
0: Aç
1: doğru,
0: kalamaz.
1: Doğru.
0: Dolayısıyla aslında genetik olarak bazı yatkınlıklarımız veya...
1: Antik Yunan'da mesai 16'da bitiyordu.
0: Gibi. Düşünebilirsiniz. Aynen öyle.
1: Şimdi mesai gece 3'te biten mesailer var.
0: Var,
1: doğru
0: var maalesef. Dolayısıyla evet. Önemli olan şu aslında. Bizim genetiğimiz sadece zayıf karnımızı ve güçlü yanlarımızı belirler.
1: Evet.
0: Epigenetik genetiği her zaman döver. Dış faktörler yani.
1: Hı hı hı.
0: Genetiğin rüzgarını arkamıza alabiliriz.
1: Evet.
0: Ve alışkanlıklarını. Ama mevcuda göre şekillendirmek sürdürülebilirliği ve sağlığın maksimize edilmesi konusunda bize çok destek olur.
1: Bak bunlar çok önemli. Sena var ya her geldiğinde çok güzel şeyler söylüyorsun.
0: Ay çok teşekkür ederim.
1: Yine
0: çok sağ olun.
1: Çok güzel, çok güzel başlıklarla bizlerle berabersin. İşte tansiyon, kolesterol, kalp hastalıkları. Şimdi bu akşam çok atıfta bulunduk ama biz hep daha önce şunu bilirdik. İşte katı yağ, hayvansal yağlar çok tehlikeli, aman tüketmeyin. İşte tansiyonunuzu, kolesterolünüzü yükseltir. Kalp hastalıklarının en önemli sebeplerinden bir tanesidir. Fakat işte hani Canan Karatay ve o ekoli takip edenler tarafından tam tersi söylenmeye başlandı. Son 3-5 yıldır belki de daha fazla. İşte katı yağ tabii ki tüketin. Katı yağ çok yararlıdır. İşte kolesterol yapmaz, tansiyonu yükseltmez gibi söylemler de var. Şimdi biraz da kafa karışıklığı da belki olmuştur. Neler söyleyeceksin bu konuda sevgili Sena?
0: Şöyle söyleyebilirim. Aslında Canan Hoca'nın yapmaya çalıştığı şey bana kalırsa bir manifestoydu.
1: Hı-hı.
0: Çünkü bunca yıldır bir şeylerin sağlıksız olarak nitelenmesi, insanların belli şeylerden korkuyor olması, ya her zaman için eğer antites çok kuvvetli ve çok hızlı bir reklamla yayıldıysa bunu sadece bu da tüketilebilir, lütfen bunu da yiyin diyerek bastıramazsınız.
1: Evet.
0: İnsanlara bu tarz hatalı bir algının aslında ne kadar da yanlış olduğunu duyurmak istiyorsanız en az karşı taraf kadar sansasyonel bir manifesto ile çıkmanız
1: doğru,
0: gerekirdi.
1: Doğru.
0: Dolayısıyla ben sadece etle beslenelim demiyorum. Hı-hı. Veya işte Canan Hoca'nın yanlış hatırlamıyorsam günde 400-500 gram et yiyebilirsiniz gibi Hı-hı. bir söylemi vardı. Buna katılamıyorum. Çünkü Hı-hı. insanlar bunu yiyebilir ama bunun dengelenmesi zor. Bunu belli bir sebzeyle, belli bir antioksidan yoluyla dengelemek gerekiyor. Dengelemek ve belli gerekiyor. Bir lifle dengelemek gerekiyor. Ama bunun dengelenmesi gerçekten zor. İnsanlar lif almıyor çünkü. Şunu anlayabiliyorum. Burada özellikle yıllarca bizim Amerikan filmlerinde izlediğimiz sabah işte mısır gevreği ve sütle kahvaltı yapan havalı çocuk
1: evet.
0: figürünün kırılmaya çalışıldığı
1: evet.
0: ve hayır bir dakika et ye, sakin ol, yenir bunlar
1: evet.
0: deniliyor.
1: Aha.
0: Bence şu anda et veya bir kere şurada bir problem var. Bir şeyin azı eğer zararsa Hı-hı. çoğu da zarar veya çoğu zararsa azı da zarar gibi düşünülüyor.
1: Evet.
0: Kırmızı et. Eğer kırmızı etin çoğu zararsa azı da zarar demek değil bu.
1: Hı-hı.
0: Suyu da eğer 5-6 litre içerseniz muhtemelen sodyum düşüklüğüne hiponatremiye girersiniz. Bu suyun azının zararlı olduğunu göstermiyor ama.
1: Evet.
0: Ölçü burada mühim olan.
1: Doğru.
0: Her şey LDL yani kötü kolesterolü yükseltebilir. Her şey stres yapabilir. Ve kırmızı et toplumumuzda bunların başında gelmiyor maalesef. Biraz gerçekçi sorunlara yoğunlaşmak
1: doğru,
0: gerek.
1: Doğru.
0: Yani bu insanlar kırmızı et tüketimlerinin ve tereyağı tüketimlerinin çok olması sebebiyle kolesterol hastası olmuyorlar.
1: Hı-hı.
0: O yüzden bence çözümü aramak için yanlış bir yer kırmızı et. Ama tabii ki şunu söyleyebiliriz. Eğer kişiler renkli Hı-hı. beslenmiyorlarsa, lifle
1: evet.
0: desteklemiyorlarsa kırmızı et tabii ki kolesterol yapabilir. Önemli
1: evet.
0: olan dengeli ve sağlıklı bir yaşam rutini oluşturmak.
1: Senacığım çok teşekkür ediyorum.
0: Ben ağzına teşekkür ederim.
1: Sağlık.
0: Ne
1: geldik
0: demek.
1: Sona güzel bir bayram olması dileğiyle efendim. Bizler
0: hepimiz
1: önümüzdeki
0: için.
1: Hafta yine burada olacağız. TRT ile kalın, radyo ile kalın ki en önemlisi sağlıklı kalın. Zatınıza hoşça bakın efendim.
2: Dünyanın Z raporu sona erdi.

0: Saat 21.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebboune'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmeyi İletişim Başkanlığı duyurdu. Görüşmede Türkiye-Cezayir ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kurban pazarlarında satılamayan kurbanlıkları Et ve Süt Kurumu'nun satın alacağını açıkladı. Önceki yıllarda olduğu gibi bu yılda üreticilerimizi mağdur etmeyeceğiz dedi. Bakan Yumaklı, satın alım işleminin 1-7 Haziran tarihlerinde gerçekleşeceğini belirtti. Kemal Kılıçdaroğlu, mecliste yapılacak CHP

başka bir tarihe ertelendi. Memleketi Manisa'da konuşan Özgür Özel yeni bir parti kurmayacaklarını söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultay açıklamasına da cevap verdi. Kemal Bey, avukatını Yargıtay'a gönderip başvurusunu çeksin, tedbir kararı kalksın, 40 gün içinde kurultayımızı yapalım dedi. Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in yürütmekte olduğu CHP Grup Başkanlığı görevinin usulen geçersiz sayılması talebiyle meclise başvuru yaptı. Dilekçenin bayram sonrası işleme alınması bekleniyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ekonomisinin küresel krizlere rağmen güçlü ve dayanıklı yapısını korudu.

0: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, trenlerimiz maksimum hızına ulaşıncaya, tüm güvenlik ve konfor kriterlerini eksiksiz karşılayıncaya kadar testlere devam edeceğiz dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yeşil vatanı korumak için çağrıda bulundu. Daha fazla hassasiyet istihdam ediyorum diyen Bakan Yumaklı, bayram tatilinde orman yangınlarına karşı duyarlı olunması gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında tansiyon yüksek. ABD, İran'ın güneyindeki Bender Abbas yakınlarında askeri hedefleri vurdu. Washington yönetimi saldırının gerekçesini Amerikan güçleri ve ticari deniz trafiğine yönelik tehdit olarak açıkladı. İran'da misilleme olarak bölgedeki bir Amerikan hava üssünü hedef aldığını duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki görüşmeler devam ederken, ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'nı kimse kontrol etmeyecek, herkese açık olacak dedi. İran'ın anlaşmaya kararlı olduğunu ancak henüz o noktada olmadıklarını belirtti. İran'dansa kırmızı çizgilerden geri adım atmayacağız yanıtı geldi. Soykırımcı İsrail Gazze'de katliam yapıyor. Ateşkese uymayan İsrail unsurları Kurban Bayramı'nda da bombardımana devam etti. Bayramın ilk iki günündeki saldırılarda can kaybı 16'ya yükseldi.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Antalya ve Van çevreleri dışında kalan diğer bölgelerimizin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların kuzey ve doğu kesimlerde 5 ila 7 derece azalması bekleniyor. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Bazı illerde gecenin en düşük sıcaklığı ise şöyle: Ankara 12, İstanbul, Mardin ve Adana 18, İzmir ve Antalya 19, Edirne ve Samsun 17, Bolu 12, Sakarya 16, Muğla, Diyarbakır ve Tokat 13, Mersin 20, Kayseri ve Kastamonu 10, Artvin 15, Erzurum 6, Kars 5, Gaziantep 14 derece. Haberleri dinlediniz.

0: Çocukların bayram sevinci hepimizin yüzünü güldürür.
1: Bayram şekerleri, yeni kıyafetler, harçlıklar.
0: Ama en güzeli onların neşeyle kahkahaları.

0: bağımlılık sadece bir kişiyi değil, bütün aileyi etkiler.
1: Erken fark et, geç kalma.
0: Sevgiyle yaklaş, destekle, güç ver.
1: Bağımlılıkla mücadele birlikte mümkündür.

0: Hayat akıp giderken.
1: Merhaba TRT Radyo 1 dinleyenleri. Yeni bir gecede yine beraberiz. Ne mutlu bana. Ben bu programı hazırlayan ve sunan Cengiz Tünay. Hepinize kocaman sevgiler yolluyorum. Bayram nasıl geçiyor bayram? İyi misiniz? Mutlu musunuz? Aradınız mı büyüklerinizi? Halini hatırını sordunuz mu? Lütfen arayın. İleride belki de arayamayacağınız günler gelecek. Onun için annelerinizi, babalarınızı, büyüklerinizi ihmal etmeyin. En azından telefondan hatırını sorun, sıhhatini sorun. Sizin sesinizin ona gitmesi zaten yeteri kadar büyük bir armağan olacaktır. Bu armağanı annenize, babanıza vermekten lütfen kaçınmayın. Hepinize güzel bayramlar diliyorum ve bugün iki bayramı birden kutluyorum. Çünkü bugün bayramın ikinci günü, yarın İstanbul'un fethi. Demek ki iki bayram bir arada. İstanbul'un fethi benim için çok önemlidir. Kültürel boyutlarından çok önemlidir. Fatih Sultan Mehmet kişiliğinden bana yol gösteren çok önemli bir şahsiyettir. Ve ben bu niyetle bugün Muş,

0: Alparslan Üniversitesi öğretim üyesi, tarihçi, doçent Doktor Murat Alanoğlu ile beraberim. Ne mutlu bana. Merhaba Sayın Doçent Doktor Murat Alanoğlu. Önce iyi bayramlar.
1: Efendim, iyi bayramlar sizin ve bütün bizi dinleyen dostların. İki bayramını tebrik ediyorum. Kurban Bayramı ve aynı zamanda 29 Mayıs İstanbul'un fethini de bir
0: gerçekten
1: bayram olarak.
0: Gerçekten değil mi?
1: Tüm Türkiye'ye iyi bayramlar ve selamlar diliyorum.
0: Şimdi siz bir tarihçi olarak benim hayran oldum. Büyük imparatoru Fatih Sultan Mehmet'in bana entelektüel kişiliğini anlatmanızı isterim. Çünkü o benim için ilimdir, bilimdir, kültürdür ve yol göstericidir. Buyurun, size dinliyorum.
1: Elbette efendim, teşekkür ediyorum. Fatih Sultan Mehmet bizim Türk tarihinde ve aslında dünya tarihinde müstesna bir yere sahip bir hükümdar ve devlet adamı. Sizin de bahsettiğiniz üzere kendisi büyük bir fatih olmanın yanı sıra aslında büyük bir entelektüel, aydın ve bilim insanı olarak da kabul edebiliriz. Sanatkar ve edebiyatçı kişiliğiyle biz biliyoruz. Şimdi Fatih Sultan Mehmet'i elbette sadece Hüdayi Nabit, yani çorak bir toprakta çıkmış bir çiçek olarak değerlendirmemek gerekir elbette. Çünkü İslam tarihinde Fatih Sultan Mehmet'ten önce bu nitelikte bizim hükümdarlarımız oldu. Nitekim mesela Sultan Memun, mesela Gazneli Mahmut, Sultan Sencer, yine Osmanlı tarihinden de Yıldırım Bayezid gibi, 2. Murat, Fatih Sultan Mehmet'in babası da bu nitelikteki kimseler.
0: Ya yani ne bu kadar bir, önemli değil bir, mi? 2. Murat da önemli
1: bir,
0: tabii.
1: Elbette bunlar bir kültür ve bir gelenekten geliyor. Yani sadece Fatih Sultan'ı nevi şahsına münhasır bir imparator olarak kabul ediyoruz. Ama daha sonrasında Kanuni gibi, 3. Selim gibi, 2. Abdülhamit gibi bu tarz iyi yetişmiş padişahlarımız var. Bu da bize aslında padişahların iyi yetiştirilmiş bir gelenek, bir eğitim sisteminden geldiğini gösteriyor. Bunu öncelikle bizi dinleyenlerin bilmesi gerekiyor.
0: Peki Fatih Sultan Mehmet'in dünya tarihindeki rolü de çok önemli. Bundan biraz bahsedelim mi?
1: Elbette. Şöyle efendim, Fatih Sultan Mehmet'i biz tabii ki İstanbul'u fethetmesiyle biliyoruz. İstanbul'un fethedilmesi olayı dünya tarihine yön veren bir olay. Özellikle biz işte bunu ders kitaplarında yeni çağı açan hükümdar, padişah diyebiliyoruz. Elbette bu bir yönüyle doğru. Fakat bu dünya tarihinin akışını değiştirmiş. Çünkü Doğu dünyası, Batı dünyası karşısında büyük bir zafer kazanacak. O Orta Asya'dan başlayan ilerleyiş ta Avrupa işlerine kadar devam edecek. Hatta Fatih Sultan Mehmet bunu kendisi ilginç bir şekilde okuduğu eski antik tarih kitaplarından bir vurguyla anlatıyor. Çok ilginç. Mesela Fatih Sultan Mehmet bunu

0: Truva'nın intikamı olarak düşünüyor. Yani Batı medeniyeti Doğu'yu, işte Çanakkale, Truva'yı aldı biliyorsunuz. Fatih İstanbul'u aldığında aslında bunu cevap olarak düşünüyor. Dünya tarihinde bu yönüyle İstanbul'un fethi sebebiyle Batılılar daha çok ama İslam dünyasında da Büyük Gazi ve Sultan olarak adını tarihe yazdıracak. Tabii ki fetih yönüyle değil. Aslında Fatih'i büyük yapan şey Osmanlı İmparatorluğu gibi bir dünya devletinin esas kurucusu olması. Yani devleti organize edip teşkilatlandırması. Fatih Sultan Mehmet'in yaptığı kanunlar, devlet düzeni ve merkezi imparatorluk olarak cihanşumul yani dünyaya egemen bir güç olarak kurmasıyla ilgilidir. Onun işte oğulları, sonra torunları, torunlarının torunları Osmanlı İmparatorluğunu 1920'lere kadar uzayan 6 asırlık büyük bir devlet olarak devam ettiler. Esas bilinmesi
1: Şöyle
0: gereken Fatih Sultan Mehmet'in bu teşkilatçı özellikleridir yani.
1: bir şey diyebiliyor muyuz? Fatih Sultan Mehmet Osmanlı İmparatorluğu'nun esas gerçek kurucusudur. Sistemiyle,
0: Kesinlikle.
1: fikriyle. Der misiniz böyle bir şey?
0: Kesinlikle. Kesinlikle Cengiz Bey bunu söyleyebiliriz rahatlıkla. Bunu hem kendi devrinde yaşamış tarihçiler ve bilim insanları hem de günümüz modern bilim insanları bunu net bir şekilde söylüyorlar. Çünkü Osmanlı İmparatorluğu'nu devletten bir beylikti. Beylik de işte Yıldırım Bayezid zamanında beylikten devlete dönüştü. Yıldırım Bayezid'in yapamadığını aslında İstanbul'u daha önce fethetmeye girişmişti. Kuşatmaları da var. Büyük, çok etkili kuşatmalar. Fakat Fatih Sultan Mehmet bu atalarının yapamadığını yapacak ve devleti imparatorluğa yani daha evrensel bir cihanşümul imparatorluk fikrine ve organizasyonuna kavuşturacak. Ve bunu da şöyle söylüyor Fatih Sultan Mehmet'in kendi ifadesiyle benim atalarımın hayalleri benim ayaklarımın altındadır dediği şey İstanbul'un alınması ve büyük bir dünya devleti olarak bir güce dönüşmesi diyebiliriz.
1: Mükemmel. Benim atalarımın hayalleri diyor, değil mi?
0: Evet.
1: Hayal, hayal ne kadar önemli bir şey ama bu hayale ulaşmak da şimdi bir fikir sahibi oluyorsun ve bir hayal kuruyorsun ama bu hayale ulaşmak da ilimden, bilimden, kültürden ve sanattan geçiyor. Fatih Sultan Mehmet'i incelerken ben bunları görüyorum. Ne dersiniz?
0: Elbette haklısınız. Şöyle yani Fatih Sultan Mehmet'in aslında bir kişiliğine ve çocukluğuna, eğitimine ve bilime aslında bakışına bir bakmak gerekiyor. Fatih Sultan Mehmet bildiğiniz üzere 30 Mart 1432 Edirne Sarayı'nda doğuyor ve ilk eğitimi Edirne'de sonrasında da Manisa'da Şehzadeliği döneminde. Babasından bahsettik 2. Murat. Annesi de Hüma Sultan. Bu Candarlı Türkmen beylerinin bir kızı Hüma Hatun. Hüma Hatun'dan tabii ki ilk çocukluk eğitiminden sonra kendisi yakın mürebbileri var. Bilhassa bu Manisa'daki Şehzadeliği döneminde yanında yaklaşık olarak 10 tane hoca var ve bunlar meşhur insanlar. Bu hocaların yanı sıra aynı zamanda kendisinin İtalyan ve Yunan nedimleri ve arkadaşları var. Burada gördüğü eğitim aslında onun hayatını şekillendiren, yani büyük bir vizyon, stratejik bir dehanın yetişmesi aslında bu şekilde oluyor. Burada çok fazla dil öğrendiğini biliyoruz. Mesela Fatih Sultan Mehmet'e atfedilen Arapça, Farsça zaten İslam kültürünün bilinmesi gereken sarayda verilen diller. Enderun Mektebi'nde bunlar öğretilir. Sonrasında bu Yunanca, Grekçe dediğimiz antik Yunan dilini öğreniyor, Latince öğreniyor, Slav dillerine hakim. Böyle bir kişilik. Dolayısıyla bu dil ve kültüre hakimiyeti var. Aynı zamanda bu bahsettiğim nedimler ve yanındaki hem Yunan hem de İtalyan nedimlerinden İtalyan ve Latin tarihi özellikle Büyük İskender, antik dünyanın tarihini bu bahsettiğimiz Truva gibi hatta onun yanı sıra Pers tarihini de öğreniyor. Yani buradaki temel ifade edilmesi gereken şey Fatih'in çok iyi bir eğitim aldı. Hem dillere aşina oldu ve bunları tabii kendisinin hem kendi okuyacak seviyede oldu. Hatta kendi döneminin yazarların ifadesiyle de bunu iyi derecede de bu dilleri konuştu. Zaten kendi divanından bildiğimiz üzere Avni Mahlası'yla divanı var. Orada
1: Şiirleri var değil
0: Arapça
1: mi?
0: şiirler yazıyor. Yani bu dilleri iyi kullandığı anlaşılıyor. Böyle bir eğitimden geçiyor ve tabii ki kitaba, kültüre, sanata oldukça ilgili çocukluğundan itibaren.

0: Ve daha sonraki İstanbul'un fethini de bu çocukluk yıllarındaki şehzadelik döneminde Manisa'da, daha sonra aslında birinci padişahı biliyorsunuz Fatih Sultan Mehmet, iki defa Osmanlı tarihinde padişah olan, birincisi 1444-46 yılları arasında 2 yıllık kısa süren babası tahttan çekilip kendisine yönetimi veriyor. Fakat daha sonra gelişmeler ile tahttan geri çekiliyor, Manisa'ya geri dönecek. Sonra 1451'de babası vefat edince ta 1481'e kadar tekrar bir 30 yıllık padişahlığı var. Dolayısıyla şimdi bu ilk padişahlık döneminden geri döndüğünde İstanbul'un fethi için planlamalar, stratejik hedefler belirlediği, buna yönelik çalıştığı. Şunu değinmek istiyorum esas. Fatih Sultan Mehmet bu sırada İstanbul'u almak için bir mühendislik eğitimi aldı veya buna dair ciddi bir bilinç içinde oldu. Bu neydi? Bu İstanbul'un surlarını aşacak yetenekler, araçlar arıyordu. Bunun için de toplarla ilgili çalışmalar yaptı. Bu Şahi adını verdiğimiz top, Fatih Sultan Mehmet tarafından geliştirilen bir top ve atıldığında daha sonra yükselerek surları aşabilecek bir teknolojiye sahip oldu. Bu da Fatih Sultan Mehmet'in bu anlamda aldığı eğitim. Tabii ki bahsettiğim üzere eski dünyanın kaynaklarını, tarihlerini okuma, önceki imparatorları, kralları, şahları takip etmesi ve bunların stratejilerinden de faydalandığı anlaşılıyor.
1: Sayın Doçent Doktor Murat Alanoğlu, şimdi bu anlattıklarınızdan çok güzel dersler aldım. Aslında herkesin Fatih Sultan Mehmet'ten ders alması lazım. Lisan biliyor, birçok dil öğrenmiş, bilim ve felsefeye meraklı, kitaba kütüphaneye meraklı, sanatı seviyor, eğitim kültür politikaları var. Fen bilimini seviyor ki İstanbul'u almasında mühendislik bilimlerinden bunu kaynaştığını görüyoruz. Ve buradan diyorum ki ben işte yeni nesile de oradan bir mesaj geliyor. Biz bilimde, ilimde, teknikte ve kültürde kendimizi aşmak zorundayız. Bu Fatih Sultan Mehmet'in bizim önümüze açtığı yolun devamı olacaktır. Ben geçenlerde Muş taraflarına geldiğimde gördüm ki oradaki üniversitelerin bilim, kültür ve sanata yaptığı katkılar ve kentin yaşamına yaptığı katkılar anormal ileride. Anormal ileride. Ve ben oraları eskiden de bilirim ama 10 yıl sonra geçenlerde gittiğimde üniversitelerin kent hayatına katkılarını birebir gördüm ve mutlu oldum. Ve gene geriye dönüyoruz. Fatih Sultan Mehmet'imizin gelişmelerinde de bilim görüyoruz, kitap görüyoruz, dil biliyoruz, edebiyat görüyoruz. Bu anlattıklarınız için çok teşekkür ederim. Ama yeni nesile de buradan bir mesaj vermemiz lazım. Ben böyle düşünüyorum. Bilim, ilim, kültür ve fen bizi geleceğe taşıyacaktır. Ne dersiniz?
0: Kesinlikle harikasınız. Sizin vurgularınız burada önemli. Genç nesiller için aslında Fatih Sultan Mehmet bir rol model. Yani bir padişah, bir devlet adamı olmanın yanı sıra bilime, kültüre, sanata, edebiyata verdiği önemi de dikkat almamız lazım. Şimdi ilginç iki anekdot da anlatayım sizin de buyurduğunuz üzere. Birincisi kitaba çok ilgili. Biz bugün kitap çok okumuyoruz bizim toplumumuzda maalesef. Fatih Sultan Mehmet ne yapıyor biliyor musunuz?
1: Ne
0: Ta
1: yaptı?
0: şehzadelikten itibaren kitap topluyor. Mesela kendisi İstanbul'da Topkapı Sarayı'nda 8200 adet o dönem el yazması toplatmış. Mesela bu Venedik'e yazdığı emirler var. Venedik'teki mesela Hristiyanlık tarihiyle ilgili, antik dünya tarihiyle ilgili kitapları sipariş ediyordu.
1: Şimdi
0: Doğu
1: burada ne
0: dünyasıyla ilgili
1: görüyoruz bu anlattıklarınıza? Benim gördüğüm, bütün dünya onu ilgilendiriyor. Ayrım gayrım yapmadan herkese
0: kesinlikle.
1: bilgisini paylaşmak istiyor. Doğru mu?
0: Kesinlikle. Mesela bu Kutadgu Biliği'nin en ünik nüshası Fatih Sultan Mehmet'in kütüphanesindeydi. Sonradan ilginç bir şekilde bu nüsha kayboluyor. Acaba Ali Emiri Efendi'nin bir sahafta bulduğu kitap bu kitap olabilir mi diye düşünüyoruz. Bu
1: Şimdi
0: da ilginç. Yani Çağatayca mesela ve Uygurca eserleri takip ettiriyor. Bu da Fatih'in ilginç özelliklerinden birisi. Oğlu II. Bayezid çok iyi Çağatayca konuşuyor mesela.
1: Tabii ki müthiş bir adam. Benim örneğim aslında. Fatih Sultan Mehmet benim örnek kişiliğim o. Hayranım. Bana yol
0: Bir de
1: gösteriyor.
0: şeyden Cengiz Deniz de bu
1: 1453'ten bu yana bana yol gösteriyor. Biliyor musunuz böyle olduğunu?
0: Kesinlikle. Ha, doğru. Hiçbir şüphe yok bunda. Biz Fatih Sultan Mehmet'i bugün konuşuyorsak aslında bu tamamen bundan kaynaklı. Mesela bizim işte 36 Osmanlı padişahımız var. Fakat Fatih'i bu kadar konuşmamızın bir sebebi de aslında bu. İlim ve kültüre o dönem için hiç akla hayale gelmedik şekilde önem vermesi. Mesela yine bir örneğini verirsem, felsefede bugün dünyada çok felsefe umursanmaz. Fakat Fatih Sultan Mehmet kendi döneminde o dönemin en meşhur tartışmalarından birisi olan Gazali ile İbn-i Rüşd. Mesela Gazali'ye derler ki işte felsefeye gerek yok, felsefeyi yasakladı. Dolayısıyla bu bir etki yarattı diye söylerler. İslam dünyasının gerilemesinin bir sebebi olarak. Halbuki o dönemde mesela İbn-i Rüşd'ün farklı fikirleri var. Bunları Fatih Sultan Mehmet Sarayı'nda Hocazade Muslihiddin ile Molla Zeyre'yi getirip burada karşılıklı bir 7 gün süren tartışmalarla bu mevzunun nasıl olduğu, kimin haklı olduğuna dair felsefi tartışmalar, bu bizim tefavüt geleneği dediğimiz bir işte felsefeden şüphe, şüpheden şüphe gibi çok da böyle derinlikli tartışmaları kendi sarayında yaptırıyor. Böyle o dönem için oldukça ileri bir fikir ve felsefi derinliği olan bir kişiden bahsediyoruz. Bunu tabii ki kendisi anlamaya çalışıyor, bu tartışmaları dinliyor. Hatta bunun yanı sıra, mesela felsefenin yanı sıra İslam'la Hristiyanlık arasındaki benzerlikler, farklılıklar ve hangi dinin daha önemli ve büyük olduğuna dair de tartışmalar yaptırıyor ve o dönemin din adamlarına buna dair risaleler yazdırıyor ve bunları okuyor. Kendi de aynı şekilde bunları tartıştırıyor. Molla Kabus mevzusu vardır bildiğiniz üzere tarihimizde. Bunlar da sarayda bu tarz konular tartışma konusu idi ve bunları yapıyordu. Şimdi Fatih Sultan Mehmet bu yönüyle hem bilim hem fen hem de edebiyat ve sanatta bize örnek bir şahsiyet. Kendisi çok fazla okuyordu. Bunları bizzat aynı zamanda da okutturuyordu bilmediği dillerde de. Ve gençlerimiz için bugün bilim ve teknolojide eğer biz ilerlemek istiyorsak, daha iyi yerlere gelmek istiyorsak, Fatih bunun en iyi örneklerinden. Çünkü Fatih bu teknolojiyi ve bilimi kullanarak İstanbul'u fethetti. Yani bu hamasetle bizim işte kılıcımız şu kadar güçlü, bizim askerimiz şöyle büyük, şöyle önemli demekle olmaz.
1: Peki, Sayın Doçent Doktor Murat Alanoğlu. Evet, efendim. Gençlerimizin örnek olarak Fatih'i kendilerine yol gösterici olarak kabul edebilirler. Ama maalesef bugünkü çağda bu artık olmuyor. Bir şeyleri kaybetti dünya. Bu sadece Türkiye'nin kaybı değil. Bir şeyleri kaybetti bu yeni teknolojilerle. Şimdi artık kimse matematik, astronomi, coğrafya, felsefeyle yakından ilgilenmek istemiyor. Batı bilimleri ve teknik bilgiler tutkusu yok. Herkesin elinde bir cep telefonla hayatını geçiriyor. Biz Fatih'in eline bir cep telefonu verseydik acaba o günlerde bu sonuçlara gelebilir miydi? Ne dersiniz? Bana göre gelemezdi. Peki size şimdi şunu soruyorum. Siz bugün doğduğun en güzel üniversitelerinden birinde Muş Alparslan Üniversitesi'nde öğretim üyesisiniz. Nasıl buluyorsunuz öğrencilerinizi?
0: Evet, yani bu bahsettiğiniz üzere elbette gençlerimiz teknolojiyle aşina kullanıyorlar. Telefon artık çağımızın bir gereği. Fatih Sultan Mehmet bugün yaşıyor olsaydı o da muhtemelen telefonu kullanacaktı.
1: Kullanırdı.
0: Bu telefonu teknoloji üretmek için, bilim üretmek için, sanat üretmek için kullanırdı. Yani başkalarının ürettiği, sadece pranga vuran, o uyuşturan, ondan sonra ilerlemeyi engelleyecek gereksiz boş zaman işleriyle uğraşmazdı. Sosyal medya dediğimiz, bugün gençlerimiz maalesef hayatlarının birçoğunu TikTok veya benzeri sosyal medya platformlarında geçiriyorlar. Bu elbette ki bahsettiğimiz dünyayı değiştirecek, dönüştürecek bir gücün oluşmasına engel olur. Bu gücü kim elinde tutuyor? Bu teknolojiyi üretenler. Dolayısıyla Fatih Sultan Mehmet böyle bir kişiydi. Yani teknolojiyi kendisi üretti. Bu topu, ateşli silahları, tüfeği o dönem için araştırmalar yaptı. Mesela ilginç, yani İstanbul'un fethi sırasında Rumeli Hisarı yaptığını biliyorsunuz. O dönem mesela şehrin en dar noktasını buldu ve oradan geçebilecek gemileri vurabilecek topu üretti. Bu o dönemin ihtiyaçları için gerekli olan teknoloji.

0: teknolojiyi kendisinin ürettiği anlamına geliyor. Dolayısıyla bugün de bizim gençlerimiz bu teknolojiyi kullanmalı. Fakat teknolojinin esiri olup başkalarının ürettiği, başkalarının aklına hizmet eden bu teknolojiye dikkat etmeliler. Kendilerinin bilimsel, teknolojik ve sanatsal gelişimlerine fayda sağlamayacak platformlardan uzak durmaları iyi olur. Biz de öğrencilerimize elbette bunları tavsiye ediyoruz. Öğrencilerimiz bu telefon ve sosyal medya sebebiyle ilgileri, uyanıklık düzeyleri biraz düştü. Derslere odaklanma problemleri, bunlar
1: Evet,
0: elbette
1: çok
0: yaşanıyor.
1: önemli. Tabii burada Vakıf Sultan Mehmet'in en büyük özelliği olan kişisel merak. Ona ben kişisel merak da çok önemli. Yani öğrencinin elinde kitap olur olmaz, telefon olur olmaz ama eğer içinde kişisel merak varsa çok şeyi halledebileceğini düşünüyorum. Mesela İtalyan tarihçi Franz Babinger'in böyle bir Fatih Sultan Mehmet üzerine yorumunu okumuştum. Sadece diyor fetihler için değil, kişisel entelektüel merakı nedeniyle de sürekli okuyan, araştıran bir yapıya sahipti diyor. Ne kadar önemli.
0: Kesinlikle. Franz Babinger önemli bir tarihçi. Onun işte Fatih Sultan Mehmet ve Zamanı diye bir büyük kült bir eser vardır. Orada Fatih'i çeşitli yönleriyle güzel ele alır. Fatih Sultan Mehmet bu bahsettiğimiz üzere aslında dünya tarihini etkilemek için, şimdi bu Stefan Zweig'ın da bir eseri vardır. Bu insanların yıldızlarının parladığı anlar diye. Orada Fatih Sultan Mehmet'ten de bahsediyor. Gerçekten bu şans anı dediğimiz aslında Tanrı'nın fırsat olarak da yarattığı zamanlar ve kişiler vardı. İşte Fatih Sultan Mehmet tam da bu tarz. Bu şahsi ilgileri sebebiyle de elbette ama onu yönlendiren bir ortamın olduğunu da biraz önce bahsettim. Kendisi okumaya bu kadar ilgili birisi, üretmeye ve yenilikçi bir tavra zaten bunu söylüyor. Benden öncekilerin yapmadığı şeyleri ben yaptım kendi ifadesiyle. Yani yenilikçi, ondan sonra üretmeye, dönüştürmeye dönük bir mantık
1: Çok doğru.
0: kullandığı
1: Çok doğru.
0: anlaşılıyor.
1: Evet, çok doğru. Bir de ben onun sanatta olan koruyuculuğuna da hayranım. Bilim adamlarına, ilim adamlarına, ressamlara, İtalyan sanatçılarına bir takım kişileri İstanbul'a davet ediyor, portrelerini yaptırıyor. Resim ve heykel sanatıyla ilgileniyor. Yani böyle bir lider o dönemde olması ne kadar önemli.
0: Kesinlikle elbette Fatih Sultan Mehmet'in aslında İstanbul'u fethetmesi evet önemli bir şeydi. Fakat İstanbul'u dönüştürmesi aslında yani yeni bir imparatorluk başkenti olarak sıfırdan kuruyor. İstanbul o dönemde tamamen yıkılmış, aslında çok zarar görmüş, nüfussuz bir şehir. Çünkü herkes kaçmıştı. Bilim insanları başta olmak üzere şehrin sivil halkı da kaçmıştı. Peki Fatih Sultan Mehmet ne yaptı? Hemen fetihten sonra yaptığı şey aslında küçük gazadan büyük gazaya geçiyoruz dedi. Ne demek? Büyük gaza şehri imar etmek, inşa etmek, abad etmek ve bu abad için şehre dışarıdan nüfus getirdi. Bu aynı zamanda sanatkar nüfus getiriyordu. Mesela bu Ege Adalarından, ondan sonra Balkanlardan, Rumeli'den, tutun da Anadolu'da mesela Karaman, Aksaray'dan. Aksaray'da mesela büyük bir kitle getiriyor. Bugün İstanbul Aksaray Mahallesi Karaman Aksaray'dan getirilen halktan oluşan. Hatta meşhur Karamanlı Şikari vardır onun Karamannamesinde. Der ki şehrin bütün işte okuyan yazan entelektüel kitlesini sürüp getirdi diye söyler. Bu doğru. Çünkü Fatih Sultan Mehmet büyük bir imparatorluk başkenti kurmaya çalışıyor ve bu en iyilerini getirdi. Bu sırada tabii ki bilim insanlarından çok faydalandı. Hem doğudan hem batıdan onlarca İtalya'dan mesela daha önce kaçmış olan bilim insanlarını İstanbul'a getirdi. Bunlardan en önemlisi İslam dünyası için aslında Ali Kuşçu ve Ali Tusi dediğimiz iki önemli bilim insanı o dönem astronomi vesaire için yine Georgios Amirutzes'i, Georgios Trapezentius'u, Gentile Bellini'yi İtalya'dan, Venedik'ten ve Doğu dünyasından İstanbul'da toplayarak bunlara çalışma fırsatı veriyor. Hatta Ali Kuşçu'ya o dönemin en büyük maaşı olan hiç kimsenin almadığı yüksek bir maaş bağlayarak onu İstanbul'da tutacaktır. Böyle bir kültür ve aslında sanat ve bilim ortamı oluşturuyor. Çünkü onun döneminde astronomi, matematik ve tıpta, bilhassa tıpta mesela kendi kurduğu Sahn-ı Seman, bugünkü Fatih Camisi'nin olduğu yerde o dönemin en büyük üniversitesini kuruyor. Ve Osmanlı bilim düzenini, sistemini bu Sahn-ı Seman'a göre kurguluyorlar. Bu dünya tarihinde aslında eşi benzeri olmamış. Bugünkü işte Oxford ve Harvard dediğimiz eğitim sisteminin o günkü anlamıyla Sahn-ı Seman'da kuruyor. Daha sonra biliyorsunuz Kanuni Süleymaniye'yi inşa ettikten sonra Süleymaniye medreseleri biraz daha öne

0: geçiyor. Bu anlamda bu medreseler, yani bu üniversiteler, o dönem medrese dediğimiz bugünkü üniversiteydi. Hatta kendi sarayında kurduğu, Topkapı Sarayı'nda kurduğu Enderun Mektebi o dönemin en büyük devlet adamlarını, alimlerini de yetiştirdi diyebiliriz. Bu yönüyle hem hami, yani himaye eden, aynı zamanda kendisi de sanata ve ilim adamlarına da oldukça ilgili birisi. Kendisinin biliyorsunuz edebiyata yatkınlığını biz onun Avni Mahlası ile yazdığı divanı bugün elimizde. Şairliği var oldukça.
1: Tabii şairliği de var. Yani sizin anlattıklarınızdan kısaca bilim, kültür, edebiyat, sanat ve fen hep bunlarla yorulmuş. Çok güzel anlattınız. Müthiş bir yol açmış insanlara. Gerçekten o devirde 1453 gibi o yıllarda yeni bir dünya anlayışı getirmiş. Belki yeni bir çağ açtı sözcü dünyanın başka yerlerinde kabul edilmiyor ama o açmış. Yeni bir çağ açmış. Bunu zaten kendisi de yeni çağın insanı. Eski çağın insanı değil. Bu anlattıklarınız içerisinde baktığımız zaman bu kadar bilime meraklı, kitaba meraklı, sanat koruyucusu, eğitim, kültür politikaları var, merakı var. Bilim seviyor, ilim seviyor. Ya bir lider, ideal bir lider bana göre. İdeal bir lider. Zaten o kendisini bir taraftan da aynı zamanda Roma'nın varisi olarak da görürdü.
0: Evet, aslında oraya da değinmek gerekiyor. Orası önemli bir nokta. Yani Doğu ve Batı dünyasını birleştirip kendisini dünyada tek imparator, tek dil, tek hükümdar şeklinde bir planı, hedefi olduğu anlaşılıyor. Çünkü kendi döneminde aynı zamanda Fatih Sultan Mehmet, Gazi Sultan, Şah ve Kaiser ifadelerini beraber kullanıyor. Bu ne demek? Dünyadaki bütün hükümdarlık alametlerini ve ifadelerini kendi üstünde birleştiriyor. Yani Doğu ve Batı dünyasını, aslında o günkü bilinen bütün dünyayı kendi hükümranlığı altına alıp böyle bir devlet ve yönetim biçimi kurmayı planladığı anlaşılıyor. Zaten o dönemin mesela Kritoulos kendisini Rumların hükümdarı olarak görür. Yani Roma'nın varisi. Bu tabii ki onun varis dediği şey, bu bahsettiğimiz bütün bu kültür ve coğrafik toprakları alıp yönetmek hedefine odaklanmış. Bu yönüyle Fatih Sultan Mehmet bunları birleştiren yeni bir hükümdar tipi olarak ortaya çıkacak ve bu aslında sonraki dönemlerde Osmanlı hükümdarlarına ve hanedana yeni bir yol, bir hedef çiziyor ki Osmanlıların o işte daha sonra Kızılırma diye ifade edilen ve kanun döneminde üst noktalara taşıyan hedefin esas yönelimini Fatih Sultan Mehmet belirliyor. Onun fetih çizgisinde etrafında ilerliyor. Bir doğuya, bir batıya. Bunu doğuya Yavuz Sultan Selim, batıya da Kanuni yapmış olacak. Devletin aklını ve sistemini Fatih Sultan Mehmet belirliyor diyebiliriz.
1: Şimdi bu Kurban Bayramı'nda değerlerini kaybeden, büyüklerini kaybeden, sevdiklerini kaybeden herkes için güzel bayram olsun, ziyaretlerine gidin. Öyle veya böyle durumlarda ziyaret eden insanları diyorum. Bu bayram affetmek bayramıdır, sevme bayramıdır, tolerans bayramıdır. Ayrıca insanın kendi kendini eleştirip temizlenme bayramıdır. Sadece kurban kesme bayramı değildir. Ben kendimi irdeleyeceğim, araştıracağım, hatalarımı bulacağım. Geçen bayramdan bu bayrama değil de bir koca yıl içinde yaptığım iyi ve kötü davranışları eleştireceğim. Kendimi biraz daha düzeltmeye gayret edeceğim. Sayın Doçent Doktor Murat Alanoğlu, size bu bayramda güzellikler diliyorum. Güzel öğrenciler yetiştirin. Sizin de bu memlekete hediyeniz öğrencileriniz olacaktır. Ve biz onlardan çok yararlanacağız.
0: Teşekkür ediyorum Cengiz Bey. Çok sağ olun iyi dilekleriniz için. Ben de tüm bizi dinleyenlerin ve Türkiye ve bütün dünya insanlarının bu Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Sağlık, afiyet, mutluluklar diliyorum. Ve son olarak da daha nice fatihler yetiştirmek üzere güzel temennilerde bulunuyorum.
1: Böylece bir programın daha sonuna geldik. Muş Alparslan Üniversitesi öğretim üyesi, tarihçi doçent doktor Murat Alanoğlu. Onunla

0: beraber Fatih Sultan Mehmet'i düşünmek, anmak, hayatımızı onun gibi yeni yollara sevk etmek için karar aldık. Ben şahsen aldım. Dinleyenler sizler de almışsınızdır mutlaka. Hepinizin bayramı kutlu olsun. Ben bu programı hazırlayan ve sunan Cengiz Tünay. Teknik yapımda Zahide Arel ve program yapımcımız Özlem Demir'le beraber hepinize mutlu, güzel bayram günleri diliyoruz. Yolunuz açık olsun.
1: Hayat akıp giderken...

0: Her şey sağlık için.
1: TRT Radyo 1'de yayınlanan Her Şey Sağlık İçin programına hoş geldiniz. Ben Yeşim Sert Karaaslan. Ve günlerden Perşembe, yeni bir haftada, yeni bir konu, farklı bir konukla sizler için mikrofondayız efendim. Bugün genç ama sağlıklı ve güzel kalabilmenin ipuçlarını konuşacağız. Cilt sağlığına ilişkin merak edilen soruların yanıtlarını değerli konuğumuzdan öğreneceğiz. Konuğumuz Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Başak Yalçın. Sayın Yalçın, hoş geldiniz efendim.
2: Hoş bulduk. Teşekkür ederim Yeşim Hanım.
1: Değerli hocam, en çok merak ettiğimiz konulardan birisi. Elbette ki hepimiz sağlıklı olmak istiyoruz ama sağlıklı yaşlanmak ve güzel kalmak da istiyoruz. Bunun formülünü de heyecanla bilim insanlarından bekliyoruz her geçen gün. Öncelikle sağlıklı bir cilt genel sağlık için bir gösterge midir? Ve sağlıklı bir cilt nasıl görünmelidir?
2: Sağlıklı bir cilt genel sağlığı gösteren önemli bir bulgudur gerçekten. Çünkü biz insanların cildine baktığımızda aslında bazen içe dönüp iç organlarındaki problemleri de anlayabiliyoruz. Tabii ki sağlıklı bir yaşlanma için öncelikle vücudumuzun sağlıklı olması gerekiyor. Yani biz ne kadar sağlıklı olursak cildimiz de o kadar sağlıklı gözüküyor. Son dönemde belki toplumsal olarak aslında tüm dünya için bir sorun. İyi beslenmemek, fazla kilo almak, çok hareketsiz olmak gibi genel sağlığımızı etkileyen olumsuz bazı kavramlar var ve aslında biz bunlardan uzak durmalıyız. Yani biz cilt sağlığımıza odaklanırken genel sağlığımızı genelde unutuyoruz. Yani normal bireylerin aslında belki de çocukluktan itibaren düzenli spor yapma, uygun beslenme, çok kilo almama, çok zayıf kalmama gibi genel kurallara da uyması gerekiyor.
1: Peki Sayın Hocam, hani bir cilt bazı hastalıkların iç organlarımızın göstergesidir dediniz. Tabii ki bu hastalıklara göre değişiklik gösterir. Kimisinde kararma vardır, kimisinde lekelenme vardır, kimisinde soluktur. Ama bu kişi sağlıklı dediğimizde cilt rengi parlak mı olmalı, nemli mi durmalı? Nasıl, ipuçları neler olacaktır?
2: Dışarıdan baktığımızda tabii ki cilt rengi kişiden kişiye değişen önemli bir faktör. O önemli değil. Yani açık renk, koyu renklik değil. Ama cilde baktığımızda cilt mat durmamalı. Ama çok yağlı da durmamalı. Yani baktığımızda cilt normal, çok parlamamalı, çok kuru gözükmemeli, çok soluk olmamalı. Çünkü eğer çok soluksa belli ki altta bir sorun var demektir. Tabii ki bir de biz gördüğümüzde yüze bakıyoruz. Hani vücuda görme ihtimalimiz yok. Sivilceli olmamalı mesela, ya da egzamalı olmamalı. Bunlar da aslında cilt problemlerinin bir belirtisi. Hastalarımız, özellikle gençler, gözeneklere çok takılırlar. Ama hani şunu söylemek isterim. Baktığımızda biz tabii ki gözenek görmeliyiz. Çünkü gözenek normal deri yapısının bir özelliğidir.
1: Hava almasını sağlıyor.
2: Tabii
1: değil
2: ki
1: mi hocam?
2: Yani tüm ter bezlerimiz, yağ bezlerimiz, o gözeneklere açılıyor. Yani gözeneksiz bir cilt diye bir kavram yok. Bunu her zaman gençlerimize söylemek isterim ama hani bu vesileyle de özellikle söyleyelim. Genelde sosyal medyada gördüklerimiz filtreli ciltler. Öyle bir cilt yok. Cildin gözenekleri olmak durumunda. O yüzden hani benim cildim sağlıklı değil çünkü benim gözeneklerim var diye gelen kişiye diyoruz ki hayır, bu normal yapıdır. Yani cilt normal renginde, daha doğrusu soluk olmamalı, çok kızarık olmamalı.
1: Canlı durmalı.
2: Canlı durmalı, çok aşırı parlamamalı, çok kuru olmamalı gibi özellikler.
1: Peki Sayın Hocam, hepimizin cilt tipi biraz önce sizin de altını çizdiğiniz gibi birbirinden farklı. Değişiklik gösteriyor. Bir kişi cilt tipinin ne olduğunu hangi belirteçlerle anlar? Kuru mu, yağlı mı?
2: Şimdi ikinci bir gerçekten önemli bir noktaya değindiniz. Herkes şu şekilde gelir: benim T bölgem yağlı. Zaten T bölgesi dediğimiz bölge yağ bezlerinin en yoğun olduğu bölgedir. O herkes de biraz daha yağlıdır.
1: Alın, burun.
2: Alın, aynen. Aşağı doğru inen T bölgesi. O zaten normal yapıdır. Yani benim T bölgem yağlı demenin ekstradan bir anlamı yok. Zaten o bölge daha yağlıdır. İnsanlar cilt tiplerini anlayabilirler. Yani gerçekten sürekli bir nemlendirme ihtiyacı duyuyorlarsa belli ki kurudur. Ama kalktıklarında, özellikle ellerini değdiklerinde yüzlerine böyle bir yağ geliyorsa ya da işte sivilceye meyil varsa, bu yağlıdır. Bir de bizim rozasaya dediğimiz kızarık ciltler vardır. Onlar da anlarlar. Çünkü sıcakta kaldıklarında ya da güneşin altında durduklarında birdenbire yanmaya başlarlar. Ciltleri kızarmaya başlar ya da banyodan çıktıklarında. Onlar da belli ki rozasaya meyilli tipler. cilt tipi olarak, ya da işte bazı egzemalar vardır. Yağlı egzema dediğimiz seborik dermatit. Burun kenarında, kaşlarda kepeklenme olur. Onlar da kendilerini o şekilde bilirler. Yani insanlar aslında kolaylıkla cilt tiplerini yaşadıkları sorunlardan ya da neye ihtiyaç duyduklarından rahatlıkla anlayabilirler.
1: Burada hemen çok merak edilen, bana da hep iletilen, bunu hekimimize sorar mısınız diye gelen bir soru vardı. Biraz önce rozadan bahsettiniz. Hı hı. Roza tipi ciltten. Mesela fotoğraf çektirildiği zaman yanınızda iki farklı daha kişi var. Onların ciltleri gayet belli oranlarda net bir şekilde fotoğrafta, görsellikte çıkarken bir başkasınınki kırmızı bir yüz olarak çıkıyor. Bunun sebebi de roza mı eğilimli olduğundan dolayıdır hocam?
2: Çoğunlukla evet. Yani rozasyanın en önemli özelliği kırmızı bir cilde sahip olmasıdır hastalarımızın. Ama bazen yapısal olarak da bazı insanların cildinde bir kızarıklık vardır, yanakları kırmızıdır, ama asıl olarak gerçekten kızarık cilt gördüğünüzde, hastanın da şikayetleri varsa tabii ki, bazı yanma gibi, işte sıcağı çıkınca iyicene bunalma gibi, o rozasya cildidir.
1: Peki Sayın Hocam, cilt sağlığımızı koruyalım. Bunu sayın hekimlerimizin de sürekli söylediği önemli bir uyarı. Cilt sağlığının korunması kaç yaşından itibaren başlanmalı ve kaç yaşından itibaren destekleyici ürünler kullanmalıyız? Ürünlerin dışında da temelde cildimizi korumak için ne yapmamız gerekiyor?
2: Şimdi cildimizi korumak için tabii ki birçok önlemler almamız gerekiyor, ama son dönemde bizim özellikle dermatolog olarak çok gördüğümüz bir sorun, insanlar ciltleriyle çok fazla uğraşıyorlar. Yani gereğinden fazla ürün, gereğinden fazla destek cilt için kullanılıyor. Bunların biz gerçekten gerekli olmadığını düşünüyoruz. Tabii ki normal bir nemlenme herkesin ihtiyacı var. Özellikle erken çocukluktan itibaren çocuklarımızın banyodan sonra cildini nemlendirmek gibi, ya da daha erişkinliğe geçtiklerinde bir kuru cilt varsa çocuklarımızı nemlendirerek desteklememiz gibi, ya da ergenlikte bir sivilcelenme durumu varsa ya da yağlanma, ona yönelik çeşitli kremlerle desteklemek gibi. Ama artık görüyoruz ki özellikle gençlerde ciddi bir salgın ve bağımlılık var. Yani önce tonik, sonra jel, sonra krem, sonra güneşten koruyucu, işte çift bazlı temizleme.
1: Hatta 18 yaşındaki, aynen, çocuklarımızın gözaltı kırışıklık kremleri ya da morluk, aynen, giderici kremler kullandığına ben, aynen, şahit oluyorum.
2: Bunlar gerçekten artık böyle bir çılgınlık aşamasında ve bunlara bir şekilde dur dememiz gerekiyor. Yani 18 yaşındaki bir çocuğun çok fazla, eğer cildinde bir sağlık problemi yoksa, yani bir aknesi yoksa ya da ne bileyim bir egzaması yoksa, çok da aşırı fazla bir şey kullanmasına gerek yok.
1: O zaman şöyle toparlayabilir miyiz, hı-hı, bunu hocam? Eğer cildi sağlıklıysa, herhangi bir akne ya da başka, hı-hı, benzeri bir cildiyle ilgili sorunu olmayan bireylerin cildini her gün güzelce temizlemesi, bir temizleyici ürünle, bu sabun olabilir ama hani içeriği ona göre değişmekle birlikte, ardından en fazla bir gözenekleri temizlemek için bir temizleyici kullanıp bir nemlendirici kullanması yeterlidir diyebilir miyiz?
2: Aynen şunu söyleyebiliriz. Özellikle gençlerde olmazsa olmaz iki şeyimiz var. Birincisi ciltlerini temiz tutmaları. Özellikle makyaj yapıyorlarsa makyajla kesinlikle yatmamalılar. Yani yüzleri temizlenerek yatacaklar. İkinci en önemli şey de güneşten koruma. Çünkü daha sonraki hayatlarında karşılarına çıkacak cilt sorunlarından önemli bir kısmı güneşin etkilerine bağlı olacak. Yani işte lekelenme olsun, kızarıklık olsun. O nedenle gençlere önereceğim şey, güzel ciltlerini yıkasınlar. Cilt tiplerine uygun bir yıkayıcıyla ya da jelle. Ondan sonra eğer ihtiyaçları varsa bir nemlendirici olabilir, ama güneşten korucularını sürüp dışarı çıkabilirler.
1: Sayın hocam, şimdi en önemli tartışma konularından yavaş yavaş girmeye başlıyoruz izninizle. Bunlardan bir tanesi son yıllarda da çok fazla tartışılan ve gerçekten kullanım oranları da artan kolajenler. Kolajen kullanılmalı mıdır? Ne şekilde kullanılmalıdır? Ve eğer kullanılacaksa hap şeklinde olanları mı tüketilmeli, yoksa sıvı kolajen diye ifade edilen ürünler mi kullanılmalı?
2: Evet, kolajen takviyeleri de bizim çok temkinli yaklaştığımız konulardan bir tanesi. Çünkü vücuda büyük bir molekül alıyoruz. Uzun bir süre biz aslında burada bayağı bir savunmacı olduk. Yani kolajenin gereği yok, kullanılmasına gerek yok dedik. Ama bilimsel yayınlar şunu gösteriyor. Cilt için kolajen kullanıldığında gerçekten faydası gösterilmiş.
1: Peki bir yaş var mı hocam?
2: Bence çok hızlı bir yaşta başlamamak gerekiyor. Ve kullanımı ile ilgili şunu söyleyebilirim. Kolajen kullanılması zorunlu olan bir şey değil. Ama hani bilimsel bir çalışma desteği istiyorsak eğer, evet, yani kolajen kullanmadan önce ve kolajen kullandıktan sonra alınan deri biyopsilerinde gerçekten kolajenin daha güçlendiği gösterilmiş. Ama bu şu demek değil, yani herkes kolajen kullansın, kolajen bir mucize demek değil. Ama eğer kolajen kullanılacaksa dikkat edilecek bazı şeyler var. Birincisi, çok genç yaşlarda bir kere kesinlikle başlamamak gerekiyor. Yani gereği yok çünkü. Belki 40'lı yaşlardan sonra kullanılabilir, zorunlu değil. Ama kolajeni hala bizim elimizdeki bilimsel veriler yetersiz olduğu için yılda en fazla 3 ay peş peşe kullanılmasını öneriyoruz. Yani bir kişi bir yılın 3 ayında kullanacak, 9 ayında kullanmayacak. Yani
1: düzenli kullanılmayacak.
2: Evet.
1: Çok önemli.
2: Evet,
1: bir 3
2: ay. Yani 3 ay şu anda bizim önerdiğimiz, yılda 3 ay kullanılması. Hap şeklinde olanlar çok etkili olmadığı gösterilmiş. Hidrolize dediğimiz sıvı formlardakilerin mutlaka kullanılması
1: sıvılar
2: gerekiyor.
1: Sıvılar da içilenler değil mi hocam?
2: Onlar olabilir, ya da su içine karıştırılıp sıvı hale getirilenler olabilir. Bunlar kullanılabilir. Kolajenle ilgili ikinci bir hata da, işte onu kolajen olarak almak yerine bazı kelle paça filan dediğimiz, evet, halk arasında acaba onları mı tüketelim? Onlar birebir aynı değil. Onların içindeki kolajen emilmiyor. Yani onlar yalnızca kalori olarak bize dönüyor. Onları yediğimizde ciddi kaloriler alıyoruz ama onların cilde faydası
1: zaten iki tip kolajen var sanırım. Birisi eklemler için olan, birisi de cilt için olan. Biz cildi kullanmalıyız bu noktada.
2: Ama şey, öteki besinlerle alınan kolajenin ekleme de faydası yok. Çünkü onların yani emilebilmesi için hidrolize formlarda olması gerekiyor. O da ancak çeşitli işte preparatlarda olabiliyor. O şekilde kullanılabilir. Hidrolize dediğimiz, genelde deniz ürünü kökendileri daha çok tercih diyoruz ve içinde selenyum, çinko gibi bazı destekleyicilerin olması da kolajenin etkinliğini artırıyor.
1: Peki 3 ay kullanılması gerektiğini söylediniz. Bunda bir mevsimin önemi var mıdır? Ve günlük kullanılması gereken doz miktarı belli midir? Değişkenlik mi gösterir?
2: Mevsimin önemi yok. Zaten hazır formlarda belli bir oran vardır. Yani hazır formlar şu anda kullanıma uygundur ve mevsimsel olarak bir fark göstermez.
1: Sayın hocam, yine en çok özellikle gençlerimizin en önemli sıkıntılarından birisi sivilce ve güneş lekeleri. Bunlar kırmızı lekeler de olabiliyor, kahverengi lekeler şeklinde de olabiliyor. Bu lekeler geçer mi? Ve geçmesi için ne yapılması lazım? Tabii en önemli olan soru ise korunmak için. Yani bunun hiç gelişmemesi için ne yapmamız gerekiyor?
2: Şimdi eğer bir gencimizin cildinde kızarıklık, leke ya da sivilce varsa bunu bir cilt özelliği değil, bunu bir cilt hastalığı olarak kabul etmek gerekiyor. Yani bunun için bir dermatoloğa gitmesi gerekiyor. Çünkü bunlar normalde olmaması gereken şeyler. Özellikle genç ciltte leke ve kızarıklığın da çok olmaması gerekiyor. Belki hani sivilce yaş itibariyle olabilir. Öncelikle bir dermatoloğa gitmesi gerekiyor. Çünkü bazı şeyleri yanlış yapıyor olabilir. Gerçekten biz şunu çok görüyoruz. Çok fazla kozmetik kullanımına bağlı hem bazı kişilerde sivilce çok oluyor hem de bazı kişilerde kızarıklık ve egzama çok oluyor. Yani öncelikle genel rutininin bir düzenlenmesi ya da bir cilt problemi varsa bunun tespit edilmesi açısından değerlendirilmesi gerekiyor. Çünkü bazen sivilceler bir hormon bozukluğunun da göstergesi olabiliyor. Yani biz birçok şekilde bakıyoruz sivilcelere.
1: Ama sivilce olması ergenlik döneminde bir yere kadar normal olan bir süreç
2: olabilir,
1: değil
2: evet,
1: mi?
2: Olabilir, evet. Bir yere kadar normal ama hani gerçekten tedavilere cevap vermiyor ve çok şiddetliyse bir hormon problemini mutlaka araştırmak gerekiyor. Ya genel olarak önerim şu ki mutlaka hani leke için ve kızarıklık için özellikle güneşten koruma bizim için olmazsa olmaz. Yani bir gencimiz dışarı çıkarken güneşten koruyucusunu sürüp çıkacak.
1: Sayın hocam, akne konusunda yine çok merak edilen ve maalesef sosyal medyada da ağırlıklı olarak bunu görüyoruz. Aslında reçeteyle satılabilen, alınabilen, daha doğrusu eczanelerden temin edilebilen bazı medikal ilaçlar var, tıbbi ilaçlar var. Ve bunların gerçekten karaciğere, böbreğe zarar vermemesi için kan tahlili yapıldıktan sonra hekim tarafından uygun görüldüğü takdirde veriliyor. Ama görüyoruz ki gençler arasında da çok sık bunu kullanmaya yönelik talepler var. Buradan ürün isimleri, ilaç isimleri vermiyoruz. Ancak reçete edilebilen ilaçlar.

0: yapıyorlar diyoruz. Bu konuda gençlerimize söyleyeceğiniz şey nedir? Nasıl bir uyarıda bulunursunuz? Hekimlere baskı yapmak doğru mudur efendim? Elbette ki değildir ama hazır konuğumuzken burada sizden bu uyarıları almak isteriz.
1: Şimdi bir tıbbi danışma ancak bunun profesyoneline yapılması gerekiyor. Yani bir arkadaş bir doktor değildir. Yani bir doktor ona bir ilaç önermiş olabilir ama o herkese uygun değildir. O nedenle birisine uygun olan tedavi ötekisine uygun değildir. Gençler bunu yapıyorlar, birbirlerinin ilaçlarını kullanıyorlar, paylaşıyorlar. Ama biz bile yani bu ilaçları yazarken hakikaten çok düşünerek yazıyoruz. Gerçekten karı zararından çok mu? Bunları düşünerek yazıyoruz ve ciddi takiplerle biz bu ilaçları kullanıyoruz.
0: Böbrek hasarına ya da karaciğer yetmezliğine yol açabilir değil mi hocam? Yanlış bir durum söz konusu olursa.
1: Tabii ki yani her şey olabilir. Çünkü bireysel farklılıklar var. Bir kişinin zemininde belki biz çünkü başlamadan önce bir tetkiklerini görmek istiyoruz hastamızın. Bu tedaviye uygun mu diye. Ama diğer türlü arkadaşından aldığı zaman aslında zeminini bilmiyoruz. Belki gerçekten karaciğerinde ya da kan yağlarında bir problem var. O nedenle sorunlar olabilir. Bir de tabii ki dozunu kendilerine göre ayarlıyorlar. Onu da biz o kadar böyle özenle ayarlıyoruz ki.
0: Tabii her ay takip isteniyor.
1: Tabii ki
0: isteniyor.
1: Aynen. O nedenle bu çok büyük bir hata ve yapılan bir hata.
0: Ben birebir şunu görmüştüm. Bir güzellik salonuna gittiğimde güzellik uzmanı bana bu tavsiyede bulundu ve çok şaşırmıştım. Tepki gösterdim. Dedi ki ben cilt sağlığımın daha böyle cildimin güzel olması için yılda 3 ay bu ürünleri kullanıyorum. Dedim ki doktor kontrolünde mi kullanıyorsunuz? Yani hayır ben cilt için bunu öneriyorum demişti. Buradan tekrar değerli dinleyiciler altını çizelim. Bir öneriyle medikal ilaçlar, tıbbi ilaçlar asla kullanılmamalı. Özellikle reçete ile sadece satılabilen ilaçlarsa bir kez daha lütfen kullanmadan önce düşünün.
1: Orada özellikle şunu belirtmek istiyorum. Reçeteyle satılan sivilce tedavisinde çok kullandığımız ilaçlardan bir tanesi gebelik döneminde yanlışlıkla kullanılırsa bebekte kesinlikle sakatlık olma ihtimali çok yüksek oluyor. O nedenle o güzellik salonundaki öneri için diyorum. Tabii ki doğum yapma çağındaki kadınlara öneriliyor ve bu bilgiye sahip olmayan kadınlar ilacı kullanıp hamile kalabilirler ve sakat doğumlar sık karşılarına çıkacaktır. Çok tehlikeli bir şey.
0: Sayın hocam yine dijital medyaya baktığımız zaman çeşitli influencerların ya da öne çıkan bazı kişilerin isimlerin bir takım ciltleri güzelleştirmek adına önerilerde bulunduğunu görüyoruz. Biraz önce sizin söylediğiniz gibi farklı içerikli kremler ve vitamin takviyeleri. Özellikle bunlar içerisinde bir etken maddeli olan krem var ki benim bugüne kadarki tecrübemle bütün dermatologların aman mutlaka doktor kontrolünde ilerlenmesi lazım diye söyledikleri ama açık açık bunların işte markaları isimleriyle gösterildiğini görüyoruz bu kremlerin kırışıklık giderici diye. Bunları kullanmak uygun mudur?
1: Bu da en önemli tehlikelerden bir tanesi. Gerçekten sosyal medya aracılığıyla çok fazla ürün sunuluyor ve satılıyor. Bu bir ümit tacirliği gibi bir şey gerçekten ve aslında ciddi bir pazar burası. O yüzden gençlerimiz gerçekten bunlara rağbet etmesin ya da bunlara rağbet edenler bir kere daha düşünsünler. Çünkü o kadar çok içerik var ki yani bunların her cilde uygun olması mümkün değil. Onu cilt tipine göre ayarlamamız gerekiyor. Mesela bazı cilt ürünleri belki yağlı ciltler için iyi geliyor ama kızarık ciltleri tamamen alevlendiriyor ve kötüleştiriyor. Lütfen kullanmasınlar. Biz bunların sonucunu birebir gördüğümüz için çok fazla hastamız danışıyor. Yani böyle bilmedikleri işte sosyal medyada gördükleri ürünleri kullanıp ciltleri perişan olmuş olarak gelen o kadar çok hastamız var ki lütfen buna rağbet etmesinler. Bunun bir pazar olduğunu ve kendilerinde bir müşteri olarak algılandığını hiçbir zaman unutmasınlar.
0: Yine çok merak edilen sorulardan birisi hocam. Tabii ki bir takım işlemler maliyeti de yüksek olan işlemler oluyor. Bunun üzerine ben de dahil olmak üzere birçok kişi evde bir takım maske uygulamaları ya da bir takım serum uygulamaları yapıyoruz. Bunlar zararlı mıdır? Hatta öyle peelingler var ki cilt soyma peelingleri uygulanabiliyor. Evde kendi kendimize bu tür işlemlerin yapılması doğru mudur?
1: Bunlar da kesinlikle yasak. Bunları da çok görüyoruz çünkü evde bazı şeyleri karıştırıp ciltlerini uygulamak. Gerçekten bizim doğal dediğimiz ya da işte organik dediğimiz şeyler cilde bazen çok fazla zarar verebiliyorlar. Yani cilt o kadar hassas bir organ ki yani onu fazla soymamak lazım. Fazla tahriş etmemek lazım.
0: Ve her mevsimde de soyulması uygun değil.
1: Tabii ki her
0: mi?
1: Mevsimde yapılmaması lazım. Evdeki bu mucizevi karışımlar kesinlikle önermiyoruz ve kesinlikle çok zararlı etkilerini biz dermatologlar olarak görüyoruz hastalarımızda.
0: Sayın hocam özellikle 40'lı yaşlardan sonra tabii vücudumuzda bazı hormonlarımız azalıyor ve kırışıklığa daha hızlı ilerleyen bir süreç

0: Plaja doğru gidiyoruz. Kırışıklığı önlemek en büyük arzularımızdan bir tanesi. Bunun için ne yapmamız lazım? İlk olarak sorun bu olacak. Bir ikincisi ise halk arasında botoks olarak bilinen etken maddesi botulinum toksini olan uygulamalar yapılıyor. Bu uygulamalar hangi sıklıkla ve yüzün nerelerine yapılmalı?
1: Şimdi öncelikle sağlıklı yaşlanmak çok önemli. Yani yaşlanmamak diye bir kavram yok. Cildimiz de elbette yaşlanacak. Nasıl diğer organlarımız yaşlanıyorsa cildimiz de yaşlanacak. Öncelikle bunu bir kere kabul etmemiz gerekiyor. Ama bizim zaten amacımız yaşlanmamak değil, daha sağlıklı yaşlanmak. Belki de yaşıtlarına göre daha genç gözükebilir mi diye onun için uğraşmak. Öncelikle genel önerilere çok uymak gerekiyor. Mesela sigara içmek, cildi direkt yaşlandıran bir şey. Ya da iyi uyumamak. İyi beslenmemek, çok kilo almak, çok yorulmak, bunların hepsi cildi olumsuz olarak etkileyen, yani güneşe çok maruz kalmak. Yani öncelikle biz temel önerilerimizi yapmamız gerekiyor. Onun dışında tabii ki hani bizim ekstra bir şunu yaparsak bu olur diye mucizevi bir reçetemiz yok. Zaten olmamalı da. Mucizevi bir reçete böyle bir şey için yok. Ama bir kere bunlara dikkat ettikten sonra iyi bir nemlendirme. İşte cildin ihtiyacına göre birazcık cilt kırışıklıklarına iyi gelebilecek bazı moleküller vardır. Onları içeren nemlendiriciler kullanılabilir. Ve tabii ki güneşten koruma, iyi uyuma, çok iyi su alma, yani su içme, bunlar önemli. Botoks dediğiniz botulinum toksini gerçekten etkili bir yöntem. Daha diri göstermek için cilt. Bunun ne sıklıkta yapılacak kişiden kişiye değişebiliyor. Ama 4-6 ay civarında kalıcılığı olabiliyor. Ama bu da yavaş yavaş etkisini kaybediyor. Yani 4 ay çok iyi gidip de 4. ayda birden azalmıyor. Aşama aşama azalıyor. Ve her botoks yapıldığında etkinliği biraz daha azalıyor. Yani botoksun öyle bir özelliği var.
0: Bağışıklık kazanılması söz
1: Aynen.
0: konusu mu? Yani örneğin 45 yaşında uygulamaya başlayan bir kişi 60 yaşına geldiğinde artık bu uygulamadan bir fayda sağlamayabilir mi hocam?
1: Sağlamayabilir. O nedenle de gençler bazen çok erken başlamaya çalışıyorlar botulinum toksin uygulamasına. Ama şunu bilmek lazım ki bu botulinum toksin her yapıldığında etkinliği bir öncekine göre daha kısa sürecektir. O nedenle o kadar da çok erken başlamamak lazım. Çünkü gerçekten ihtiyacı olduğu dönemde artık etkisiz olabilir.
0: Değerli hocam, programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Hep altını çizdiğiniz bir konuyu bir kez daha burada programımızı bununla bitirmek isterim ben. Yaz mevsimleri geliyor. Güneş ışınları artık çok yoğun olarak aktif olacak. Güneş kremini günde kaç kere kullanmalıyız? Bunun dozu ne olmalı?
1: Yazın özellikle gerçekten güneşten koruma daha da bizim önemli bir problemimiz hale geliyor. Hem cilt sağlığı hem de cilt hastalıklarının ortaya çıkmaması için bazı cilt hastalıklarının. Güneşten koruyucuları dışarı çıkmadan önce kesinlikle uygulamalıyız. Hatta 10-15 dakika önce. Ama eğer dışarıda zaman geçiriyorsak 2 saatte bir bunu tekrarlamamız gerekiyor. Yani 2 saatte bir hiçbir şey yoksa bile güneşten koruyucumuzu tekrarlamamız gerekiyor. Ama bir denize giriyorsak, işte plajdaysak denize her girip çıktığımızda bunu tekrarlamamız gerekiyor. Ya da çok terlediysek tekrarlamamız gerekiyor.
0: Vücut ya da cilt için farklılık gösteriyor mu hocam?
1: Aynı şekilde yani deniz kenarındaysak 2 saatte bir, hatta dediğim gibi daha sık ihtiyaç oluyorsa daha sık
0: Peki
1: sürmemiz
0: faktörü
1: gerekiyor.
0: ne olmalı?
1: En az 50, 50 ve üstü.
0: Değerli hocam, verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Umarım buradan değerli dinleyicilerimiz de çok önemli ipuçlarını almışlardır.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Sevgili dinleyiciler, bugün sağlıklı, genç, dinamik bir cilt sağlığı için neler yapılması, neler yapılmaması gerektiğini konuştuk. Yaz geliyor, aman dikkat, güneş kremini ihmal etmeyin uyarısında bulunduk. Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Başak Yalçın konuğumuz oldu. Ben Yeşim Sertkaraslan, yapımda Ayla Sert, ses almada Semahat Şallı ve kurguda Mehmet Müyesseroğlu'nun yer aldığı Her Şey Sağlık İçin programında haftaya farklı bir konu, farklı bir konukla tekrar birlikte olmak dileğiyle efendim. Sağlıcakla kalın.
2: Her şey sağlık için.

Aklı maldan sorumlu. Satıcı, malı satış sözleşmesine uygun olarak tüketiciye teslim etmekle yükümlüdür. Satıcı, kendisinden kaynaklanmayan reklam yoluyla yapılan açıklamalardan haberdar olmadığını ve haberdar olmasının da kendisinden beklenemeyeceğini veya yapılan açıklamanın içeriğinin satış sözleşmesinin akdi anında düzeltilmiş olduğunu veya

Kurban Bayramı'nda Anadolu'nun göz bebeği bir şehirde Yunus Emre'nin memleketi Eskişehir'deyiz. Sakarya Nehri'nin kollarından Porsuk Çayı ve Sarısu'nun can verdiği geniş ova üzerinde kurulmuştur Eskişehir. Milattan önce 1200'lü yıllarda Frigyalılar döneminde kentin nüfusu artar, canlılık kazanır. O dönemde adı Dorileon'dur. Büyük yerleşim yerleri arasındaki ana yollar üzerinde önemli bir durak noktasıdır. Tıpkı bugün olduğu gibi. Ana yollar üzerinde oluşu ticaretin gelişmesine olanak sağladığı gibi şehrin her türlü saldırıya da açık olmasına sebep olur. Çağlar boyunca çok savaş görür bu topraklarda yaşayanlar. Şehrin yerleşim yeri 3 kez değişir. Önce Porsuk kıyılarında yaşayan halk sonraları yukarılara doğru çekilir, Karacahisar Kalesi civarına taşınır. Selçuklular ve Osmanlılar döneminde ise odun pazarı çevresine yerleşirler. Anadolu Selçukluları devrinde şehrin adı Sultanönü olur. Çünkü Konya'daki Selçuklu Sultanı'na giden yolda son duraklardan biridir. Bazı kaynaklara göre Selçuklularla Bizanslıların karşı karşıya geldiği, Selçuklu zaferiyle sonuçlanan Mirya Kefalon Savaşı'ndan harap halde çıkınca adına Eskişehir denilmeye başlar. Önemli yolların kesişme noktasında olan Eskişehir bir demiryolu şehri olarak da gelişir. 1800'lerin ortalarında yapımına başlanan İstanbul-Bağdat demiryolu Eskişehir'den de geçmektedir. Demiryolunu inşa eden Almanların buharlı lokomotif ve vagon tamiri için 1894'te Eskişehir'de kurduğu küçük atölye, Eskişehir Cer Atölyesi'ne dönüşür sonraki yıllarda. Bu atölyenin Milli Mücadele ve Kurtuluş Savaşı yıllarındaki önemi büyüktür. İsmet Paşa, Kurtuluş Savaşı hatıralarında o yokluk yıllarında Eskişehir Demiryolu Atölyesi'nde üretilen ya da tamir edilen topları Sakarya Meydan Muharebesi'nde kullandıklarından bahseder. Yine o dönemde üretilen 2 buharlı lokomotif Ankara-Eskişehir arasında asker ve teçhizat taşınmasını sağlar. Cumhuriyet'in ilanından sonra Eskişehir Cer Atölyesi'nde yapılan üretim sayesinde bu alanda dışa bağımlılık büyük oranda azalır. Artık kendi lokomotifini, yolcu ve yük vagonlarını tamir edebilen koca bir atölyemiz vardır. Türkiye'nin ilk yerli otomobili devrimin üretim yeri de bu atölyedir. 4,5 ay gibi kısa bir sürede demiryolu mühendisleri tarafından 4 adet olarak burada üretilir devrim arabaları. 1961 yılının 29 Ekim törenlerine yetişmesi için büyük uğraşlar veren mühendislerin ve otomobillerin hikayesini Eskişehir Valiliği'nin sayfasından aktaralım. Devrim arabalarını taşıyan tren sabaha karşı Ankara'ya ulaştı. 2 devrim arabası Sıhhiye semtinde bulunan Ankara Demiryolu Fabrikası'na indirildi. Manevranın sağlanması için depolarına sadece birkaç litre benzin konuldu. Arabalara asıl benzin transferi Sıhhiye'de mobil benzin istasyonundan yapılacak ve ardından arabalar meclise devam edecekti. 29 Ekim sabahında tarihi an başladı. Verilen sözler yerine getirilmiş ve devrim arabaları etraflarında motosiklet eskortu eşliğinde yola koyulmuştu. Fakat arabalara eşlik edenlerin benzin ikmalinden haberleri olmadığı için benzin dolumu unutuldu. Arabalar meclisin önüne geldiğinde durum anlaşıldı ve 1. arabaya benzin konuldu. Fakat 2. araca benzin ikmali yapılırken Cemal Paşa'nın neler oluyor sorusuna direksiyonda bulunan yüksek mühendis Rıfat Serdaroğlu, "Paşam benzin bitti" cevabını verdi. En sonunda araçlara benzin ikmali yapıldı. Böylece Cemal Paşa Anıtkabir'e doğru 1 numaralı araçla seyahat etti ve arabadan indikten sonra "Batı kafasıyla otomobil yaptınız ama Doğu kafasıyla benzin ikmalini unuttunuz."

Tutunuz sözünü söyledi. Ertesi gün bütün gazeteler söz birliği etmişçesine devrim arabasıyla ilgili 100 metre gitti bozuldu manşeti attı. Cemal Gürsel'in Anıtkabir'e diğer devrim arabasıyla gittiğinden hiç bahsedilmedi. Hatta arabanın boşu boşuna yapıldığına ve paranın boşa gittiğine dair haberler yapıldı. Geceli gündüzlü çalışmalar sonunda tamamlanan Türk devrim arabası, Türk tarihindeki en önemli sanayi girişimlerinden biri olmasına rağmen ne yazık ki daha çok deposuna benzin konulmasının unutulmasıyla ün yaptı. Devrim arabalarının seri üretim hayali de böylece sona erdi ve genç mühendislerin olağanüstü çabası tarihimizdeki hazin hikayelerden biri olarak yerini aldı. Cengiz Özkan'dan dinleyeceğimiz bir Eskişehir türküsüyle veda ediyoruz bu akşam. Bayramınız kutlu olsun. Program yapımcısı Filiz Arıcıoğlu, mikrofonda Hafize Okan. Yarın akşam aynı saatte Müzikli Şehir Rehberi'nin sayfalarında birlikte gezinmek dileğiyle.

0: Coğrafyadan vatana. Saniye Öztürk'ün hazırladığı programımız başlıyor.
1: Merhaba değerli dinleyenler, TRT Radyo 1'den İstanbul'dan sesleniyoruz sizlere. Şu anda sesimizin ulaştığı her yere ve tüm radyo dostlarımıza bereketli, güzel bir bayram dileğiyle bir kez daha selamlar. Ülkemizin, gönül coğrafyamızın, İslam aleminin bayramlarını en içten duygularla tebrik ediyoruz. Efendim, kurban ibadetiyle aramızdaki dayanışma ruhunu canlı tutan bayramı idrak ediyoruz. Bu bayram yalnızca bir vakit değil, bir hatırlayıştır. Hazreti İbrahim'den bugüne uzanan bir sadakatin, bir adanmışlığın ve bir imtihanın hatırlanışı. İnsanın Rabbine en kıymetlisini sunma iradesinin adı kurban. Coğrafyadan vatana yolculuğumuzda bugün kurbanın sadece bir ibadet değil, bir medeniyet dili olduğunu konuşacağız. Paylaşmanın, yakınlaşmanın, kardeşliğin ete kemiğe büründüğü bu büyük zaman diliminin tarihimizde, kültürümüzde ve edebiyatımızdaki izlerini süreceğiz. Değerli dinleyenler, Türk-İslam medeniyetinde kurban sadece kesilen bir hayvan değil, gönüller arasında kurulan köprülerdir. Sofralara bereket, şehirlere merhamet, insana ise kendini hatırlatan bir aynadır. Bugün bu aynaya birlikte bakacağız. Efendim, bayramlar aynı dinin, aynı inancın neşesinde insanları birleştiren, yürekleri bütünleştiren, kardeşliği pekiştiren, kırgınlıkları onaran ilahi armağanlardır. Bayramlar, inancı, ibadeti, tarihi ve kültürü bir sevinç atmosferinde buluşturarak bizi istikbale taşıyan ve tarih sahnesinde biz Müslümanlara süreklilik kazandıran müstesna zaman dilimleridir. Yetimlerin, öksüzlerin, gariplerin, güçsüzlerin, darda kalmışların güldüğü, komşuluk ve akrabalık ilişkilerinin sıklaştığı bayramlarda millet bağımız sağlamlaşır, daha bir kenetlenir. Sevgi, birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışma duygusu bizi içinde bulunduğumuz kadim medeniyetimizin, milletimize öncülük etmiş Şeyh Edebalıların, Yunus Emre'lerin, Hacı Bektaş Velilerin, Mevlana'ların bıraktığı kıymetli bir mirastır. Bu toprakların ruhunda barış vardır. Bu toprakların mayasında kardeşlik vardır, dayanışma vardır. Hepimiz müşterek bir vatan toprağı üzerinde aynı inancı paylaşıyor, ortak bir kaderi yaşıyoruz. Ve bayramlar medeniyetimizin tutkalıdır. Günümüz şartlarında sıklıkla bir araya gelemeyenleri bir çatı altında buluşturan, bizi dünyanın en köklü medeniyetlerinden biri yapan, milli ve manevi değerlerimizin hayatta kalmasına vesile olan bayramları kutlamak ve bu kültürü çocuklarımıza miras bırakmak hepimizin vazifesi. Peki değerli dinleyenler, tarihimizde Osmanlı devrinde Kurban Bayramı nasıldı? Adetlerin nelerdi? Bayram öncesi ve sonrası nasıl bir telaş yaşanmaktaydı? Efendim, bu noktayı nazardan baktığımızda hepsi günümüze kadar tamamıyla ulaşamasa da güzel geleneklerimiz devam ediyor. Bunlardan bazılarını sizlerle de paylaşmak, hatırlamak, hatırlatmak istiyoruz bugün. Ama öncesinde güzel bir esere kulak verelim. Sözleri Alvarlı Lütfi Efe Hazretlerine ait olan eseri kıymetli sanatçılarımızdan Erol Köker seslendiriyor. Mevla bizi affede, gör ne güzel ayıt olur. Cürme hatalar gide, bayram o bayram olur. Nuri hidayet dola, dilde hidayet bula. Nasırın Allah ola, bayram o bayram olur. Lütfiye lütfi kerem, dahili babı harem. Daima Allah direm, bayram o bayram olur.

Değerli dinleyenler, İslam dinine özgü olan Kurban Bayramı, Osmanlı kültür hayatında önemli bir yer tutuyor. Kaynaklarda yer alan bilgilere göre, sarayda ve halk arasında özel törenler

nasıl ifa ediliyordu. Efendim, o devirlerde Kurban Bayramı denildiğinde aslında hazırlıklar bayram öncesinde başlıyor. Mesela ilgi çeken hususlardan birisi padişah tarafından bayramdan önce yayınlanan tembihnameler. Bu tembihnamelerle birlikte konaklarda, evlerde ve saraylarda büyük bir temizlik başlardı. Tembihnameler toplumun ahlakını bozacak davranışlardan kaçınılması, vazifelilerin alması gereken tedbirler, sokakların temizlenmesi gibi maddelere ihtiva ederdi. Kısaca insanlar ikaz edilir, maddi ve manevi temizliğe yönlendirilirdi. Mahalle bekçileri sabaha karşı davul seslerine güzel manileriyle eşlik ederlerdi. Hemen bunlardan birisini paylaşalım. Şöyle: bu sabahın yazına kalkın hakkın niyazına, abdest alın ey komşular bayram sabah namazına. Efendim, Osmanlı döneminde Kurban Bayramı sevinci Arife günü atılan top atışlarıyla başlar, son günün ikindi vaktinde atılan top atışlarıyla da biterdi. O atışlardan itibaren halk nerede ne yapması gerektiğini çok iyi bilirdi. Zira tembihnameler toplumun her kesimine ulaştırılırdı. Yine bayram boyunca caddelerde, mahallelerde bir sürü arife çiçeği, yani çocuklar olurdu. Çocuklara arife çiçekleri denilmesinin nedeni bayram gününü beklemeden ya da bekleyemeden arife gününden bayramlık kıyafetlerini giyip dışarı çıkmalarıydı. Efendim, bayram tebrik merasimleri 19. yüzyılın ortalarına kadar Topkapı Sarayı'nda, 1867'li yıllardan itibaren Dolmabahçe Sarayı'nda, Sultan II. Abdülhamit Han devrinde ise Yıldız Sarayı'nda yapılırdı. Bayram namazı kılınacak camiyi dönemin padişahı seçerdi. Devlet erkanı bayram namazını çoğunlukla Ayasofya ve Sultanahmet Camisi'nde kılardı. Yine dikkat çekici bir husus değerli dinleyenler, günümüzde kurbanlıklarda büyükbaş tercih edilirken Osmanlı döneminde genellikle küçükbaş hayvan kesilmekteymiş. Devrin padişahı için Saya Ocağı adı verilen özel koçlar yetiştirilirdi. Padişaha sunulacak kurbanların beslenmesi, yetiştirilmesi ve kesimleriyle Saya neferleri ilgileniyordu. Padişah, Hırka-i Saadet Dairesi'nin kapısında hazır bekleyen yaklaşık 40 kurbanlığın bulunduğu yere gider ve kendisi için hususi olarak hazırlanan kurbanlardan birini seçerek büyük bir merasimle ilk kurbanı kendisi keserdi. Kesilen kurbanların birçoğu ilim talebelerinin istifade etmesi için medreselere dağıtılırdı. Kalan diğer kısımları da dul ve kimsesiz kadınlara, bekçilere, tulumbacılara ve diğer ihtiyaç sahibi kimselere dağıtılırdı. Yine efendim, kaynaklarda yer alan bilgilere göre paşa olan hane sahibinin padişahla resmi bayramlaşma, muayide törenine katılmak zorunda olduğundan bayram namazını padişahın gittiği camide kılar, paşa değilse mahalle camisinde kılınan namazdan sonra evinin bahçesine gelir, kurbanlıklar için kazılmış çukurların başındaki buhurdanlıklardan tüten ve kan kokusunu bastırmaya yarayan güzel kokular arasında tekbir getirerek kurbanını ya bizzat keser veya başka birisine toptan değil teker teker isimlerini sayarak vekalet verirdi. Kurban kesim işlemleri bittikten sonra hane sahibi konağa döner ve 2 rekat şükür namazı kıldıktan sonra asıl bayramlaşmaya geçilirdi. Efendim, önemli bulduğum birkaç hususu daha paylaşmak istiyorum. Kurbanı keserken beline yeni ipekli futa, yani önlük kuşanan hane sahibine özel olarak bileğlenmiş bıçağı çok önceden hazır edilirdi. Şimdilerde ihmal ettiğimiz hayvanın gözlerini bağlamak kurban kesme işleminin ayrılmaz bir parçasıydı. Bunlar önemli ayrıntılar efendim. Kurbana insanca muamele eden ecdadımız, hayvanın gözünü bağlamak, sıradaki kurbanlıkların kesilen hayvanı görmemesini sağlamak gibi inceliklere azami ölçüde dikkat ederlerdi. Kurbanlık hayvana eziyet büyük suçtu ve cezası dahi vardı. Hatta kurbanlık bir hayvanın yularından çekiştirmek dahi suç sayılmaktaydı. Günümüzde de adet olduğu üzere kurban eti kendi aile efradına, fakirlere, ihtiyaç sahiplerine ve eşe dosta dağıtmak üzere paylaştırılmaktaydı. Kurban bayramı

bolca tüketilen et sindirim sistemini bozduğundan vücudu dengelediği için hanelerde turunç reçeli yapılırmış. Mideyi rahatlatması ve sağlığı koruması açısından önemli bir hususmuş değerli dinleyenler. Evet efendim, bayramlarımız, bayram günleri kültürümüzde, edebiyatımızda, şiirlerimizde, şarkılarımızda, türkülerimizde de dile getirilen önemli hadiselerden, işte bunlardan bir tanesini daha dinleyelim şimdi. Hüsamettin Subaşı söylüyor: "Şu mübarek günde küsmek olur mu? Uzat ellerini bayramlaşalım. Tanrı selamını kesmek olur mu? Uzat ellerini bayramlaşalım. Eller al giyinmiş gider bayrama. Şu gurbet ellerde girdim yaslara. Selam olsun sıladaki dostlara. Uzat ellerini bayramlaşalım."

Efendim, hac ibadeti ve kurban bayramı Müslümanlara tarih sahnesinde süreklilik kazandırır demiştik. Evet, hac ibadeti ve kurban bayramı bizleri Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail ve Hazreti Hacer'in hayatına götürürken, diğer taraftan İslam tarihini, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin örnek hayatını, Ehli Beyti, Ashab-ı Kiram'ı hafızalarımızda canlandırmamıza vesile olur.

ve Müslümanlara tarih sahnesinde süreklilik kazandırır. Kurban Bayramı ve Hac, barışın, esenliğin, birlik içinde duanın, yakarışın, statülerden arınarak eşitlenmenin, kendini bilmenin, tefekkürün, tezekkürün, yenilenmenin, sabrın, nefisleri terbiye etmenin, hiçbir canı incitmemenin, yok etmemenin, çaresizliği gidermenin, yaşama bilincinin, kutlu yürüyüşün, tarihe tanıklık etmenin, kutsalı ve geçmişi idrak etmenin, yoksula, kimsesize, çaresize yakınlaşmanın bayramıdır. Hac vesilesiyle Arafat'ta ihrama bürünen Müslümanlar artık Allah'tan başka sığınılacak bir melcenin olmadığına, farklılıkların birer rahmet olduğuna, tutku ve isteklerin geçici olduğuna, buna karşılık asıl emek verilmesi gerekenin takva olduğuna bilfiil şehadet etmektedirler. Hiç kuşkusuz, kestiğimiz kurbanların arkasında yatan mana ve hikmet bizi Allah'a yaklaştırmakta. Bu yakınlaşma insanlığımızı daha da derinleştirmekte, merhamet duygularımızı harekete geçirmekte, kendimize ve çevremize karşı sorumluluklarımızın farkına varmamızı sağlamakta. Sıradanlaşan ilgi ve tercihlerimizi bir kere daha gözden geçirmemize ve sırat-ı müstakim üzerinde sebat etmemize vesile olmakta. Değerli dinleyenler, Allah için kesilen kurban ibadetinde pek çok hikmet gözetilmekle birlikte, muhtaç insanların et ve gıda ihtiyacının karşılanması onun hikmetlerinden. Ayrıca kurban, malını Allah rızası için harcama ve başkalarıyla paylaşma bilincini geliştirmekte. Varlıklı olanlarla ihtiyaç sahiplerinin yakınlaşmasına vesile olmakta. Kurban sadece akrabaları, komşuları ve dostları değil, yakın olsun uzak olsun, yeryüzündeki bütün kardeşlerimizi birbirine yakınlaştırmakta. İşte bu yönüyle kurban Afrika'dan Asya'ya, Uzak Doğu'dan Güney Amerika'ya, adını bile duymadığımız nice ülkelerde daha önce hiç görmediğimiz ve tanımadığımız kardeşlerimize uzattığımız bir yardım eli olmakta. Hatta sadece din kardeşlerimize değil, yaradılanı sev, yaradandan ötürü anlayışının bir gereği olarak inancı, dili, rengi ve ırkı ne olursa olsun kimsesizlerin kimsesi olmak ve muhtaç olan herkese ulaşmakta. Böylece kurban ibadeti toplumda kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tuttuğu gibi bayram yapamayanları bayram sevincine ortak ederek sosyal adaletin gerçekleşmesine katkıda bulunmakta. Efendim, Müslüman olarak Allah'a olduğu kadar insanlığa, hatta bütün mevcudata karşı da büyük sorumluluklarımız vardır. Bayram bu sorumluluklarımızı hatırlama ve aynı zamanda da bu adımları atma konusunda hepimize yeni bir bilinç yüklemektedir. Kurban ibadetini gerçekleştirirken sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin İslam'ın bütün mahlukata şefkat, merhamet ve ihsan prensibini unutmamalı, bize ondan ve onun rızasından uzaklaştıracak her türlü davranıştan kaçınmalıyız. Hayvana eziyet ederek, dinin yarısı addedilen temizliği göz ardı ederek, insan ve çevre sağlığını tehdit ederek kurduğumuz veya kurmaya çalıştığımız yakınlığa gölge düşürmemeliyiz. Değerli dinleyenler, aslında bayramlar biz Müslümanlar için sevinç günleri olması gerekirken, üzülerek ifade edelim ki İslam alemi olarak yaşadığımız acılar sebebiyle bayramları hep buruk bir şekilde geçirmekteyiz. İslam ve Müslümanlar zorlu bir süreçten, ağır imtihanlardan geçmekte ve derin hüzünler yaşamakta. Diliyoruz ki millet olarak hem de İslam alemi olarak yaşadığımız tüm bu acılar Müslümanların birbirine daha çok kenetlenmesine vesile olsun. Nihayet hep birlikte idrak ettiğimiz Kurban Bayramı hem hacılarımız hem de tüm Müslümanlar için bir diriliş mesabesindedir. Bu bilinçle düşündüğümüzde bayramlarımız her yıl Müslümanlık şuurumuzu yenileyen, millet olma irademizi diri tutan, birlik, beraberlik, kardeşlik duygularımızı pekiştiren, rahmet ve bereket dolu müstesna günlerdir. Hayatın anlam ve gayesinin, insanın onurunun temsili olan kurbanlarımızı Cenab-ı Hak kabul buyursun. Efendim, bir bayramın daha eşiğinden içeri bakarken anlıyoruz ki kurban sadece bir ibadetin adı değil, insanın kendi nefsine

yönelttiği en büyük sorudur. Neyi paylaşabildik? Neye yakınlaştık? Ve en çok da neyi kendimizden eksiltebildik? Değerli dinleyenler, coğrafyadan vatana da bugün bir medeniyetin kalbinde atan bu kadim hakikati konuşmaya gayret ettik. Hazreti İbrahim'den bugüne uzanan o büyük teslimiyetin şehirlerimize, sofralarımıza ve gönüllerimize nasıl sirayet ettiğini birlikte düşündük. Belki de kurban en çok şunu hatırlatmakta bize: İnsanın kendine rağmen iyiliği seçebilme kudretini. Efendim, bu bayram kapımızdan giren misafirde, paylaştığımız lokmada, uzattığımız elde ve hatırladığımız bir gönülde yeniden anlam bulsun. Nice bayramlara aynı gönül ikliminde buluşmak duasıyla hepinize hayırlı bayramlar, bayramınız mübarek olsun.

0: Aklımda kalan satırlar.
1: Sadrazam Ahmet Tevfik Paşa, uzun seneler girip çıktığı garp saraylarındaki reveranslardan da ilham alan bir zerafetin saygı tezahürleri içinde ilerlemiş, mükerrer ve yerden temennalarla hükümdarı selamlamıştı. İkinci Abdülhamit, mültefit bir edayla, "Haberler nasıl paşa?" diye sorunca izahat vermeye koyuldu. İstanbul'da vaziyet tamamıyla tabii bir hal almış, 1. Ordu'da inzibat yeniden kurulmuştu. Meclis-i Mebusan pek sakin bir manzara arz ediyor, müzakereler tam bir sükun ve vekar içinde geçiyordu. Taşraya gelince her tarafta asayiş mükemmeldi. Tevfik Paşa maruzatını Saye-i Şahane'de vaziyetin her tarafta normal bir mahiyet almış olduğunu temin ederek bitirdi. Sultan Hamid, payitahtta ve bütün Anadolu'yla Arabistan vilayetlerinde endişe verecek mahiyette hiçbir şey yok. Ancak 3 Rumeli vilayetinde kaynaşma tekrar başlamış bulunuyor. İstanbul'dan pek kahramanca kaçanlar Selanik yolunu tuttukları gibi ataşe militer sıfatıyla Berlin, Viyana ve Paris'e yollanan hürriyet kahramanları Enver, Hafız Hakkı ve Fethi Beyler de terk-i vazife ile aynı yere müteveccihen yola çıkmışlar. İstanbul'a karşı harekete geçecek ordunun başında yeni şanlar kazanacaklar. 3. Ordu kumandanı Mahmut Şevket Paşa'yı ben yetiştirdim. Büyük mevkilere yükselttim. Kosova gibi mühim bir vilayete ben vali gönderdim. Selanik ve civarında hasıl olan galeyanı teskin etmesi icap eder. Ancak insanların sadakatlerine ve nimet şinaslıklarına güvenmenin caiz olmadığını bu son ayların vukuatı kafi derecede ispat etmedi mi? Herhalde muhakkak olan şey Selanik ve Manastır'da galeyanın başladığı, hatta bu galeyanın fiili bir mahiyet alarak her iki şehirde de İstanbul üzerine yürümek için kuvvetler hazırlanmasına girişildiğidir. Bu kuvvetlerde her ırka mensup insan, Hristiyanı, Yahudisi hep bulunacakmış. Bütün kudret ve gayretinizi Rum elindekileri ikna ve teskine sarf ediniz. Zira Bulgaristan'la azim bir ihtilaf halinde bulunuyoruz. Yunanistan'la da münasebetlerimiz gerginleşmiştir. İki ateş arasında kalabiliriz. Aklımda kalan bu satırlar Nahit Sırrı Örik'in Sultan Hamid Düşerken adlı kitabından, Oğlak Yayınları'ndan.
0: Aklımda kalan satırlar.

Bir roman, bir hikaye. Sevgili dinleyiciler, Ömer Seyfettin'in Sahir'e karşı hikayesini okumaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Seslendiren Elif Karahan Toker.

Sahir. Gece pek rahatsız ve geç uyudum. Hep Sahir'i düşünürdüm. Ezici bir kıskançlık içinde. O vakte kadar asla hissetmediğim cehennemi bir kıskançlık içinde. Kadınlardan bıkkınlık verecek derecede bahseden bu şairin yalnız imzasını tanırdım. Fakat işte bir kin, bir gazap onun için kalbimde canlanıyor. Bu görünmez rakibimden, bu meçhul ve tanımadığım varlıktan nefret ediyordum. Rüyamda en seçme kabalıklarımla onu aşağıladım. Bu tıpkı fotoğraf kitabının satırları arasında bana görünen gençti. Siyah ve ince bıyıklı, siyah ve ateşli gözlere sahip yakışıklı bir delikanlı. Bir avcıydı ki sürekli kadınları avlıyordu. Rüyamın zengin seraplarında etrafı bütün el ele vermiş sayısız kadından oluşan canlı bir taçla çevrilmiş ve her şeye doymuş bir halde ilerliyordu. İşte benim küçük öğrencim de ona manyetizm olmuş, o kadın demetinin içine girmiş, o halinin bir ışık zerresi olmuştu. Ben onun ismi için mitolojik bir istiare icat edeceğim diye günlerle, haftalarla eski kitapları, taberileri, falanları, bütün o eski Belkıs'ın hayalleri ürünü menkıbelerini saklayan tozlanmış, vahşi ciltleri süzüyorken rakibim rahat ve huzurlu bir şiiriyle, bir dizesiyle işte beni yenmişti. Mesela, evet belki yalnız bununla. Benim kadınlığa ifrat-ı hürmetim vardır. Bir hafta geçmemişti ki her şeyi, öğrencimi, kıskançlığı, tanımadığım rakibimin bana acı çektiren hatırasını unutmuştum. Bana ıstırap verebilecek bir şeyi zorla unutabilmek, ondan unutuşla intikam alabilmek özelliğine sahip olmakla övünürüm. Onun için geçmişin hiçbir üzüntüsü bende ciddi bir kedere yol açmamıştır. Yine amaçsız ve bir neticeye varmayan hayatıma, yalnız kilometrelerle yorgunluklar üreten hayat tarzıma dönmüştüm. Parlak, sevinçli, dalgıcı bir gün. Özel bir jimnastik karşılaşmasından yorgun, bitkin dönüyorduk. Arkadaşım fikir ve hayal sanatlarıyla asla meşgul olmamış müthiş bir sporcuydu. Tramvaya binelim dedi. Bugünkü yorgunluğumuz yeter. Pekala. Tramvay pek tenhaydı. Ben Aksaray hattının böyle geç vakit bu kadar tenha olduğunu hiç görmemiştim. Galiba hava güzel olduğu içindi. İki çocuk karşımızdaki pencerenin demir ve ince parmaklıklarına tutunmuş dışarı bakıyorlar ve ihtiyar bir uşak onlara nezaret ediyordu. Bir de köşede kadınların mevkiini ayıran bölmeye yapışmış gibi büzülmüş zayıf bir genç. Biletleri aldık, ben mendilimle terli yüzümü sildim, arkadaşım da benim gibi yapıyordu. Beyaz ve keten bir mendili boynuna yerleştirmekle meşgul, bana eğildi. Yavaşça, bunu tanıyor musun dedi. Karşımızdaki delikanlıyı gösteriyordu. Yok dedim. Sahir, işte o. Sahir mi? Evet. O bizden habersiz bazen dışarıya bakıyor ve bazen kadınlar mevkiinin pullu ve kirli perdesini gözlüyordu. Bu uzunca boylu, gayet nazik ve narin bir kadın çehresine sahip ve gayet çelimsiz bir genç, adeta bir çocuktu. Rüyamda tokatladığım o meçhul rakibime, siyah ve ince bıyıklı, siyah ve ateşli gözlü Sahir'e asla, asla benzemiyordu. Tüysüz çehresi, mavi gözleri, çokça saçları, onda tarifi mümkün olmayan bir masumiyet gölgelendiriyordu. Bu zayıf vücudun karşısında merhamet dolu bir saygı hissediyor, ona karşı nefretimden, kıskançlığımdan pişman oluyordum. Evet, bütün kadınların ruhları onun olmalıydı. Bacaklarını, incecik bacaklarını birbiri üstüne atmıştı. Eskrim egzersizleriyle kalınlaşan adeleli bacaklarıma bakarak onunla aramızdaki farkı düşünüyordum. O bir şair, hakiki bir şairdi.
Bütün seven ve hisseden kadınların ruhları ona sonsuz bir minnettarlık cefasıyla kul köleydi. Ve bu pek haklıydı. Bir an oldu ki onun mavi ve derin gözlerinin belirli belirsiz bir dönüşüyle benim gözlerim karşılaştılar. Onun ruhunun sınırını aşmış ve hakkını yemiş bir haydut gibi mahcup ve perişan gözlerimi indirdim. Bir kadınsı hayal kadar nazik ve narin olan bu değerli varlık karşısında eziliyor. Hayalimde açılan boşluğa, halterlerin, av takımlarının, köpeklerin, velospitlerin, karışık ve sayılmaz gölgeleriyle kaynaşan ve derinleşen belirsiz ve sonsuz bir girdaba düşüyordum. Arkadaşım hızla ayağa kalktı. "Çabuk," dedi. "Kalıpçının önünden geçiyoruz, feslerimiz." Ve kapıdan çıkarak caddeye atladı. Ben de onu takip ettim.

Sevgili dinleyiciler, sizlere Ömer Seyfettin'in Bahar ve Kelebekler kitabından Sahile Karşı öyküsünü okumayı bitirdik. Elif Karahan Toker seslendirdi. Sevgili dinleyiciler, sizlere Ömer Seyfettin'in Bahar ve Kelebekler isimli kitabından Sebat öyküsünü okumaya başlıyoruz. Seslendiren Elif Karahan Toker.

sebat. Dün burada birisine, mektep arkadaşıma rast geldim ki 5 senedir kendisini görmemiştim. Bu anlaşılmaz, incelenemez bir simadır. O kadar belirsiz, belirsiz olduğu kadar manidar, güleç, şen. Beni görür görmez, "Vay, sen misin?" diye haykırdı. Elini sıkmaya, ne yaptığını sormaya vakit bırakmadan bir laf tufanı, bir artezyen fışkırmasıyla devam etti. "Oo, bilsen ne kadar memnun oldum seni görmekten. Hiç değişmemişsin. Ben nasılım? Şüphesiz iyi değil mi? Evet, buraya pek vefalı devam ediyorum. Burada çok oturacak mısın? Ha, aman şimdi resim atölyeme gidiyorum. Kuzum, beraber gel. Bak, reddetmeyeceksin çünkü istirham ediyorum." Onun konuşma tarzının bulaşıcı hızıyla cevap verdim. "Reddetmiyorum, kabul ediyorum. Fakat eski teklifsizliğimizin birden uyanan çekici samimiyeti içinde neşeli ve memnun, eğer izin verirse kendisiyle konuşabilmek, hayatına dair bazı şeyler sorabilmek arzu ettiğimi alay ederek söyledim ve ansızın geriye dönüp 5 sene önceki dostluğun en sevimli bir hatırasını tekrar ettim. Bu da şüphesiz lütfunuza, merhametinize muhtaçtır sevgili haydudum. Müsaade ediyor musunuz?" Gülerek 4 pekiyi bir bir arkasına sıraladı. "Peki, peki, peki, peki." Mektepte söz söylemeye kimseye meydan vermediği için hepimiz ona "bir haydutsun ki" derdik. "Her rast geldiğin konuşan insandan konuşma hakkını acımadan gasp edersin." Galiba bu hatıranın uyandırdığı unutulmuş hatıraların etkisiyle birkaç saniye daldı. Ben fırsattan istifade etmeye başladım. "Çoktan burada mısın?" 3 seneden beri. "Ne yapıyorsun?" "Ressamım işte, gidiyoruz. Göreceksin, atölyeme bak, ne güzel. 3 senedir bıkmadım." Artık ben hiçbir şey soramıyordum. O anlatıyordu. Mektepten çıktıktan sonra Beyrut'a gitmiş, ondan sonra buraya gelmiş, bazı özel mekteplerde resim dersi verdiği gibi özel dersler de veriyormuş. Fakat İstanbul'daki ailesi haftada 3 mektup gönderiyorlarmış, mutlaka gel diye. Onu evlendirecekmişler. O da buna kesinlikle razı olamazmış. Onu dinlerken etrafıma dikkat edemiyordum. Tanımadığım yerlerden geçiyorduk. O koluma girmişti, atölyesine gelmişiz. "İşte burası," dedim. Dar ve kaldırımları düzenli, temiz bir sokak. Karşıdaki evin alt katındaki büyük odada 3 genç Rum kızıyla 10 yaşında tahmin olunabilir küçük bir çocuk oturuyorlardı. Ona gülerek selam verdiler. Ben, "Oo, komşularınız estetiğe pek uygun," diye alaya başlıyordum. Dik bir merdivene tırmanmaya başladık. Devam etmeme meydan vermeden diyordu ki, "Oo, bilsen bu sanat, bu güzel sanat ne kadar avutucu, ne kadar müşfik. Güzel sanatların büyüklüğünü kim inkar eder? Onda kim sakınca görürse hain bir hissizdir. Yalnız fakirler hariç. Fikrimce hissel serveti olmayanlar güzel sanatları değil yapmak, sevmeye bile layık değildirler. Güzel sanatlar para kazandırmaz, şöhret kazandırır. Ekmek vermez, teselli verir. Mutluluk üretmez, mevcut bir mutluluğu alkışlar. Kısacası o bir sanatkardan asla bir ev yapamadığı halde bir evi mükemmelen süsler ve dayayıp döşer. Cebinden büyük bir kapıyla uyumlu olmayan küçük bir anahtar çıkardı. Onunla kapıyı açtı, içeri girdik. Hoş bir boya kokusu bizi karşıladı. Burası geniş bir oda, adeta bir salondu. 20'ye yakın sehpa, büyük ve bitmemiş tabloların altında boyun eğmiş ve uykulu bir sessizlikle duruyorlardı. Bu tuhaf karışıklık beni sormaya mecbur etti. "Burada başkası da çalışıyor mu?" "Yok, yalnız ben." "O halde bu kadar sehpa fazla değil mi?" Gülerek cevap verdi. "Oo azizim, tabiatımı bilirsin. Her şeyden çabuk bıkarım. Bir tanesini bitirmeden diğerine başlıyorum. Gerçi küçük tabloları bitiriyorum. Fakat büyükleri şimdiye kadar bir tane bitiremedim. Başladıklarımı da atmaya kıyamam. İşte vakitsiz doğan çocuklar gibi yarım yaşamaya mahkumdurlar.

Sevgili dinleyiciler, Ömer Seyfettin'in Sebat hikayesini okumaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Seslendiren Elif Karahan Toker. Bir roman, bir hikaye.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi geceler sayın dinleyenler. Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Biroğlu Reçber. Önce özetler. Bayramın ikinci gününde siyasi partiler arasında gelenekselleşen bayramlaşma programları yapıldı. Kılıçdaroğlu mecliste yapılacak CHP grup toplantısının talimatı olmadan gerçekleştirilemeyeceğini duyurdu. Meclis Başkanı Kurtulmuş, Azerbaycan'ın 28 Mayıs Bağımsızlık Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Ticaret Bakanı Bolat, Türkiye ekonomisinin küresel krizlere rağmen güçlü ve dayanıklı yapısını koruduğunu söyledi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında aylardır süren gerilimin ardından diplomatik açıdan kritik bir gelişme yaşandı. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk, şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebboune'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmeyi İletişim Başkanlığı duyurdu. Görüşmede Türkiye-Cezayir ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Cezayir arasındaki işbirliğinin başta ticaret, enerji ve savunma sanayi olmak üzere tüm alanlarda daha ileri taşınması için çalıştıklarını ifade etti. Bayramın ikinci gününde siyasi partiler arasında gelenekselleşen bayramlaşma programları yapıldı. AK Parti'de ilk bayramlaşma 2 yıl aradan sonra CHP'ydi.

0: ne kadar önemli olduğunu hep beraber görüyoruz, yaşıyoruz. Hep beraberce Türkiye davasına, Türk milleti davasına, millet davasına beraberce inşallah omuz vereceğiz, güç vereceğiz.
1: CHP heyetinin AK Parti'ye bayram ziyareti yaptığı sıralarda CHP Genel Merkezi de AK Parti heyetini ağırladı. Üç bayramın ardından yapılan bayram ziyareti samimi bir havada geçti. AK Parti heyetine ev sahipliği yapan CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Kılıçdaroğlu'nun selamını iletti.
2: Farklı farklı düşünüyoruz, farklı pencerelerden bakabiliriz ama hepimizin gayesi vatandaşlarımızın huzur içinde, refah içinde, bu güzel coğrafyada, bu güzel ülkede birlik beraberlik içinde yaşaması. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun selamlarını iletmiş olayım böylelikle size.
1: Milliyetçi Hareket Partisi'nin AK Parti heyetiyle bayramlaşmasında ise terörsüz Türkiye hedefindeki kararlılık vurgulandı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Zuhal Topçu bu yolda önemli mesafeler kat edildiğini belirtti.
3: Artık diyeceğiz ki gerçekten bu işi de kapattık diyeceğiz. Yani bayramda inşallah gelecek bayram terörsüz Türkiye'de artık yasal olarak da altyapısının bitirilip uygulamaya konduğuna yönelik belki gelecek bayramda o sohbeti yapacağız inşallah. Evet. Ve Türk ve Türkiye yüzyılına hazırlık için belki çok daha yeni projeler çıkacak. Onları konuşacağız inşallah.
1: 1 Haziran pazartesi toplanacağı duyurulan CHP Parti Meclisi gerçekleştirilmeyecek. Parti meclisi üyelerinin görevlendirilmesine ilişkin yazıların tüm üyelere henüz tebliğ edilmemesi nedeniyle toplantı tarihinin netleşmediği ifade edildi. Bu nedenle pazartesi yapılması planlanan parti meclisi toplantısı ertelendi. Tebliğ sürecinin tamamlanması sonrasında toplantı tarihinin duyurulacağı belirtildi. Kemal Kılıçdaroğlu mecliste yapılacak CHP grup toplantısının talimatı olmadan gerçekleştirilemeyeceğini duyurdu. Gerekli bilgilendirmeler talimatım gereği yapılmadığı sürece Türkiye Büyük Millet Meclisi CHP Grup Genel Kurulu yapılmayacaktır dedi. Mecliste soruları yanıtlayan Murat Emir ise grup toplantısının CHP Meclis Grup Yönetimi kararı doğrultusunda yapıldığını söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan'ın 28 Mayıs Bağımsızlık Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Kurtulmuş paylaşımında Can Azerbaycan'ın bağımsızlığının ilelebet payidar olmasını temenni ediyorum ifadelerini kullandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kurban pazarlarında satılamayan kurbanlıkları et ve süt kurumunun satın alacağını açıkladı. Önceki yıllarda olduğu gibi bu yılda üreticilerimizi mağdur etmeyeceğiz dedi. Kurban satışı için sevk raporu olan kurban pazar yeri giriş, kira ve nakliye faturası bulunan üreticiler ilçe tarım ve orman müdürlüklerine başvuru yapabilecek. Bakan Yumaklı, satın alım işleminin 1-7 Haziran tarihlerinde gerçekleşeceğini belirtti. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, 2015'te Fenerbahçe futbol takımının otobüsüne yönelik silahlı saldırı soruşturması ile ilgili soruyu yanıtladı. Ülkemizde hiçbir şey kapalı kalmasın, açıklansın, araştırılsın dedi. Bakan Aşkınbak açıklamayı Rize'deki bayramlaşma programında yaptı.
4: Onu bakan bey açıklamasını yapacak tabii biliyorsunuz. Hukukçu olan genel başkan yardımcım var burada. Biliyorsunuz süreç iş, takip ediliyor, bakanımız takip ediyor. İnşallah ülkemizde hiçbir şeyin kapalı kalmasın, açıklansın, araştırılsın. İnşallah onlar da üzerine düşen görevi yapacaklar.
1: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ekonomisinin küresel krizlere rağmen güçlü ve dayanıklı yapısını koruduğunu söyledi. İhracatta olumlu tablonun sürdüğünü vurgulayan Bolat, Haziran'da 4-5 milyar dolarlık ihracat artışı sağlayacağız dedi. Bakan Bolat, AK Parti Tekirdağ İl Başkanlığı bayramlaşma programında konuştu.
5: Türkiye'miz tam bir istikrar adası, tam bir güvenli liman ve huzur ülkesi olarak yoluna devam ediyor. Ekonomimiz güçlü, krizlere karşı dayanıklı ve işte görüyorsunuz yanı başımızda 3 aydan beri devam eden kanlı bir savaş var. Böyle bir dönemde dünyada enerjide çok büyük fiyat artışları ve arz sorunları var. Ülkemiz hükümetimizin aldığı tedbirler sayesinde ne enerjide, ne gübrede, ne petrokimya ürünlerinde arz sıkıntısı çekmedi. Körfez'deki savaştan dolayı dünyada büyüme, üretim ve ticarette

0: Artış hızında ciddi yavaşlamalar var. Ama Nisan ayı çok iyi bir ihracat artışımız oldu, %22,5. Bu ay Mayıs ayı da çok iyi gidiyor. İhracatımızın temposu iyi. Haziran ayında biz 4-5 milyar dolar ihracat artışı sağlayacağız.
1: Yarın İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü. Çağ kapayıp çağ açan fetih büyük bir coşkuyla kutlanacak. İletişim Başkanlığı ve Valilik tarafından İstanbul'un dört bir yanında tarihi ve kültürel mirası yaşatmaya yönelik çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Fetih ruhu sanatsal ve görsel etkinliklerle yansıtılacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Devlet Bahçeli mesajında İstanbul'un fethinin büyük bir tarih hamlesi olduğunu ifade etti. O gün harcını imandan alan 3000 yıllık Türk askeri dehasının tarihin seyrine vurduğu mühür olmuştur, dedi. Almanya'nın Solingen kentinde 29 Mayıs 1993 tarihinde aşırı sağcı ırkçılar tarafından kundaklanan evde hayatını kaybeden 5 Türk facianın 33. yılında anılacak. Katliamın yaşandığı evin önünde gerçekleştirilecek anma programında Kur'an-ı Kerim okunacak, dualar edilecek ve ırkçılık bir kez daha lanetlenecek. Katliamın yaşandığı evin müze yapılması için çalışmalar da sürüyor. Dünyanın gözü Amerika Birleşik Devletleri ve İran'dan gelecek anlaşma haberine çevrilmişken, Amerika Birleşik Devletleri İran'ın güneyini bir kez daha vurdu. Hürmüz Boğazı'nda Amerikan güçlerine ve ticari deniz trafiğine tehdit oluşturduğu gerekçesiyle bir askeri tesise saldırı gerçekleştirildi. İngiliz haber ajansı Reuters'ın haberine göre İran'a ait 4 insansız hava aracı da benzer gerekçelerle düşürüldü. İran Devlet Televizyonu Bender Abbas'ın doğusunda 3 patlama sesinin duyulduğunu ve hava savunma sistemlerinin kısa süreliğine devreye girdiğini kaydetti. TASDİM haber ajansına göre devrim muhafızları Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan Amerikan petrol tankerine müdahalede bulundu. Bunun üzerine ABD güçleri Bender Abbas yakınlarında saldırı düzenledi. Olayda can kaybı veya hasar bildirilmedi. İran, Bender Abbas'taki saldırıya karşılık bölgedeki bir Amerikan hava üssüne hedef aldığını açıkladı. ABD'nin saldırıyı tekrarlaması halinde yanıtın daha kararlı olacağı uyarısı yapıldı. Hava üssünün hangi ülkede olduğu belirtilmedi. Amerikan hava üslerine ev sahipliği yapan ülkelerden Kuveyt, ülke genelinde sirenlerin çaldığını bildirdi. Kuveyt ordusu, hava savunma sistemlerinin füze ve insansız hava aracı saldırılarına müdahale ettiğini duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında aylardır süren gerilimin ardından diplomatik açıdan kritik bir gelişme yaşandı. Axios'un iki ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberine göre taraflar ateşkesin 60 gün daha uzatılmasını ve İran'ın nükleer programına ilişkin resmi müzakerelerin başlamasını öngören bir mutabakat zaptı üzerinde uzlaştı. Axios'a göre anlaşmanın yürürlüğe girmesi halinde bunun savaşın başlamasından bu yana en önemli diplomatik kırılma noktası olacağı belirtildi. Trump yönetiminin İran'ın nükleer faaliyetlerine ilişkin taleplerini karşılayacak kapsamlı bir nihai anlaşma için daha yoğun ve uzun müzakerelerin gerektiği ifade edildi. İran yönetimi ise bu iddiayı henüz resmi olarak doğrulamadı. ABD'li müzakerecilerin anlaşmanın detaylarını Başkan Trump'a sunduğu, Trump'ın ise karar vermeden önce birkaç gün düşünmek istediği aktarıldı. Kolombiya'nın güneyinde iki silahlı grup arasında çıkan çatışmada 50'den fazla kişi hayatını kaybetti. Ulusal basında yer alan haberlere göre eski Kolombiya devrimci silahlı güçleri mensuplarından oluşan iki muhalif grup arasında çatışma çıktı. San Jose del Guaviare kırsalında yaşanan çatışmada iki taraftan üst düzey kişiler dahil en az 52 kişi yaşamını yitirdi. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Bayramın ikinci gününde siyasi partiler arasında gelenekselleşen bayramlaşma programları yapıldı. Kılıçdaroğlu mecliste yapılacak CHP grup toplantısının talimatı olmadan gerçekleştirilemeyeceğini duyurdu. Meclis Başkanı Kurtulmuş Azerbaycan'ın 28 Mayıs Bağımsızlık Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Ticaret Bakanı Bolat, Türkiye ekonomisinin küresel krizlere rağmen güçlü ve dayanıklı yapısını koruduğunu söyledi. ABD ile İran arasında aylardır süren gerilimin ardından diplomatik açıdan kritik bir gelişme yaşandı.

0: Hava durumu.
1: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Antalya ve Van çevreleri dışında kalan diğer bölgelerimizin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarıyla Adana'nın doğusu, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın batısı, Hatay'ın kıyı kesimleri, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Tokat ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Kilis ve Gaziantep çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak keseceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların kuzey ve doğu kesimlerde 5 ila 7 derece azalması bekleniyor. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Bazı illerde gecenin en düşük sıcaklığı ise şöyle: Ankara 12, İstanbul, Mardin ve Adana 18, İzmir ve Antalya 19, Edirne ve Samsun 17, Bolu 12, Sakarya 16, Muğla, Diyarbakır ve Tokat 13, Mersin 20, Kayseri ve Kastamonu 10, Artvin 15, Erzurum 6, Kars 5, Gaziantep 14 derece.
0: Yol durumu.
1: Ankara-Kırıkkale yolunun 15-16. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Ankara istikametinde iki şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sol şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Nevşehir-Kayseri yolunun 59 ile 62. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığından bildirilmiştir. Denizcilere 533 sayılı yerel bildiri. Karadeniz. Sondaj çalışmaları Kanuni, Osman Bey, Aybüke, Florya, Mürüvvet, İlhan, Mihrimah, Menderes, Ertuğrul Bey, Orhan Bey ve Yeşilköy isimli gemilerle 28 Mayıs-12 Temmuz 2026 tarihleri arasında aşağıdaki Türkali 29 sahasında yapılacaktır. 42 derece 50 dakika 27 saniye kuzey, 31 derece 10 dakika 43 saniye doğu. 42 derece 50 dakika 29 saniye kuzey, 31 derece 13 dakika 26 saniye doğu. 42 derece 52 dakika 30 saniye kuzey, 31 derece 13 dakika 22 saniye doğu. 42 derece 52 dakika 27 saniye kuzey, 31 derece 10 dakika 39 saniye doğu. Çalışma gemilerinden 10 mil açık geçilmesi denizcilere duyurulur.

İyi geceler, mutlu bayramlar sevgili dinleyenler. Gecenin içinden ekibi olarak hepinizi en derin sevgi ve saygılarımızla selamlıyoruz. TRT Antalya Radyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz programımız sizlerle konuk ve müziklerimizle saat 1'e kadar devam edecek, beraber olacağız. Programı Berivan Erin ve Betül Altuntaş birlikte hazırladılar. Ben Tayfun Yönlü, teknik yönetmenimiz Özcan Öztoklu bu gece bizlerle. TRT Antalya Radyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz Gecenin İçinden programının bu geceki ilk konuğu Kayseri Üniversitesi Develi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor İbrahim Halil Erdoğan olacak. Kendisiyle Kurban Bayramı'nı ve bayramların toplumumuza kazandırdığı manevi güzellikleri ve bayramların birleştirici yönünü konuşacağız. Kendisi

telefonla katılacak programımıza. Gecemize, programımıza müzikle devam edeceğiz sonrasında. Müzik gönüllüleri Filiz Angay Kutluk ve Hakan Kutluk gecemize birbirinden güzel şarkılarıyla ve sohbetleriyle eşlik edecekler. Gecenin içinden programına bir şarkıyla başlayalım. Feridun Düzağaç'tan dinleyelim. Buralardan gitme.

Bitmemiş Tango adlı şarkısında Işın Karaca'yı dinledik. Bir Sezen Aksu bestesiydi. Biraz sonra TRT Antalya Radyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz Gecenin İçinden programının ilk konuğu, Kayseri Üniversitesi Develi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor İbrahim Halil Erdoğan telefon attığımızda olacak. Bayramı konuşacağız kıymetli hocamızla. Şimdi Rafet El Roman'ı dinleyelim. Aşklar seni bekler.

0: Gecenin içinden Antalya'dan, TRT Antalya Radyosu'ndan canlı olarak devam ediyor saat 23.30. Sevgili dinleyenler, bayramlar maddi ve manevi güzelliklerin bir arada yaşandığı, sevgi, hoşgörü ve dayanışma gibi değerlerin ön plana çıktığı önemli günler. Kurban Bayramı'nın bu manevi ikliminin taçlandığı bu özel günde Kayseri Üniversitesi Develi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor İbrahim Halil Erdoğan konuğumuz. Kendisiyle Kurban Bayramı'nı, bayramların bize hatırlattığı güzel duyguları, manevi güzellikleri konuşacağız. Halil İbrahim Hocam, hoş geldiniz programımıza.
1: Çok teşekkür ederim, hoş buldum Tayfun Bey.
0: Bayramınız kutlu olsun öncelikle.
1: Efendim, hepimizin bayramı kutlu olsun. Özellikle TRT ailesi. En kalbi duygularımla tebrik ediyorum.
0: Çok çok teşekkür ediyoruz Sayın İbrahim Halil Erdoğan. Kıymetli hocam, bir yenilik var hayatınızda. Uzun yıllar Antalya'da Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak hizmet verdiniz. Hatta yönetimde de göreviniz vardı, yöneticilik de yaptınız. Yakın bir zamanda Kayseri Üniversitesi'ne tayin oldunuz. Yeni görev yeriniz, yeni yani, göreviniz de hayırlı olsun.
1: Da devam ediyor. Ama şu an için Antalya'dayım, onu belirteyim.
0: Aa, çok güzel, çok güzel.
1: Evet, yakınız.
0: Kurban bayramı nedir? Kıymetli hocam, kurban nedir? Dinimizde kurbanın yeri ve önemi nedir? Anlatır mısınız bize?
1: Hay, tabii ki Tayfun Bey. Şimdi kurban bayramı İslam medeniyetinin en güçlü paylaşma, yakınlaşma, teslimiyet günleri diyebiliriz. Aslında kurban kelimesi etimolojik olarak da kökeninde kurbiyet, yani yakın olma, yakınlaşmak gibi anlamlara da geliyor. İnsanın Rabbine

0: manevi olarak yakınlaşma arzusunun bir tezahürü.
1: Hı hı.
0: Bu yönüyle baktığınızda sadece bir ibadet değil, yani aynı zamanda insanın kalbini, vicdanını, merhamet duygusunu yeniden inşa eden çok yönlü bir kulluk eğitimi. Dinimizde kurban ibadeti Hazreti İbrahim ve İsmail'in teslimiyeti şeklinde onun hatıralarını yaşatır. Tabi burada bize verilen en büyük mesaj şu: İnsan Allah'ın rızasını her şeyin üstünde tutabilmelidir. Kur'an-ı Kerim de zaten bunu ifade eder. Allah'a ulaşan ne etlerdir ne de kanlar. Allah'a ulaşan bizim takvamız, yani samimiyetimiz, yani kulluk bilincimiz. Şimdi bu yönüyle Kurban Bayramı'nın toplumsal boyutu da son derece önemli. Çünkü bu bayram sadece bireysel bir ibadet değil. Bununla birlikte sosyal dayanışmanın en güçlü şekilde hissedildiği zaman dilimlerinden biri. Mesela ihtiyaç sahiplerinin gözetilmesi, sofraların paylaşılması, hatta kırgınlıkların giderilmesi, insanların birbirine yaklaşması, bakın kurbiyet ifade ediyor, aslında bu bayramın en güzel şekilde ruhunu oluşturuyor. Bugün tabii modern dünyada insanların çok fazla ihtiyaç duyduğu şeylerden biri samimiyet diyebiliriz. Altını çizerek söylüyorum.
1: Çok doğru.
0: Yani merhamet ve paylaşma kültürü. Şimdi Kurban Bayramı tam da bunu hatırlatıyor bize. İnsan yalnız kendisi için yaşayan bir varlık değil.
1: Hı hı.
0: Çevresine, toplumuna, ihtiyaç sahiplerine karşı da sorumlu. Dolayısıyla yani Kurban Bayramı denince ibadetin merhametle, teslimiyetin paylaşmayla, inancın güzel ahlakla buluştuğu müstesna bir zaman dilimi diye tarif etmek mümkün.
1: Yani kurbanlık, hayvanların kurban edilmesi elbette önemli. Ama bunu bir vesile bilip paylaşmanın, gönülleri paylaşmanın bir yolunu bulmak lazım daha çok kurbanlarda o zaman, değil mi?
0: Tam da Kurban Bayramı bunu ifade ediyor. Tam da, çok güzel ifade ettiniz. Yani Kurban Bayramı kişideki samimiyetin tezahürü, kişideki paylaşımın ortaya çıkması, kişideki merhamet duygularının ortaya çıkması. Aslında bunu bize deklare ediyor Kurban Bayramı. Harika bir zaman dilimi.
1: Kesinlikle. Kurban Bayramı sabahı neler yapılır hocam? Dini vecibeleri yerine getirmek amacıyla Kurban Bayramı'nda yapılması gerekenleri bize anlatır mısınız?
0: Şöyle, yani bunlar tabii artık dinin yanı sıra gelenekleşmiş bir takım anneannelerimiz, örfümüz var. Kurban Bayramı sabahı manevi atmosferin böyle en yoğun hissedildiği bir zaman dilimi. Bayramın ruhu daha gün doğmadan hissedilmeye başlanır mesela. Müslümanlar o sabah hem maddi hem manevi hazırlıkla uyanırlar.
1: Hı hı.
0: Mesela öncelikle bayram sabahına temiz ve güzel şekilde hazırlanmak. Bu peygamberimizin de sünneti. Efendim gusül abdesti almak mesela. Temiz ve mümkünse güzel elbiseler giymek, güzel koku sürmek. İnsanın hem bedeni hem de ruhsal olarak bayrama hazırlanmasını ifade eden şeyler. Çünkü bayramlar İslam'ın sevinç günleri. Yani bayram dediğiniz zaman üzüntülerin bir tarafa bırakılıp sevinçlerin ön plana çıktığı zaman dilimleri. Mesela ardından camilerde eda edilen bayram namazı gelir. Bayram namazı sadece bireysel bir ibadet olarak düşünmemek lazım. Bunun yanında ümmet bilincini, millet bilincini, birlik duygusunu, toplumsal kaynaşmayı, bunların hepsini temsil ediyor bayram namazı. İnsanlar aynı safta omuz omuza durup kardeşlik ruhunu yeniden hissediyorlar.
1: Evet.
0: Yani Ramazan bayramından, Kurban bayramından farklı olarak mesela sabahleyin Ramazan bayramında bir şeyler yiyip içerek gitmek, ama Kurban bayramında bunun tam tersi. Bir şey yemeden, içmeden namaza gidip namazdan sonra bir şeyler yiyip içmeye başlamak da yine geleneklerimiz arasında. Burada önemli bir hususun, müsaade ederseniz Tayfun Bey, altını çizmek
1: istiyorum. Estağfurullah, lütfen buyurunuz.
0: Kurban sadece hayvan kesmekten ibaret değil. Yani kurban ibadeti merhameti ön plana çıkarır. Allah'a teslimiyeti. Onun için kurban kesiminde hem dini ölçülere hem de ahlaki bir takım hassasiyetlere çok dikkat etmeliyiz. Yani hayvan eziyet edilmemesi gibi hijyen kuralları,

0: Bunlara riayet edilmesi lazım. Çevre temizliğinin korunması son derece önemli. Çünkü bizim medeniyetimiz ibadeti ahlakla birlikte düşünür.
1: Kuşkusuz.
0: Mesela tabii yani kurban etinin ihtiyaç sahipleriyle paylaşılması da yine ayrı bir yönü. Özellikle yoksulların, yetimlerin, kimsesizlerin gözetilmesi. Yani kurban bayramının sosyal adalet boyutunu da ortaya koyuyor. Mesela bunun yanında bayram günlerinde anne babayı ziyaret etmek, büyüklerin gönlünü almak, ne bileyim çocukları sevindirmek, küsleri barıştırmak, akraba bağlarını güçlendirmek. Yani bunlar çok kıymetli şeyler. Efendimiz mesela aleyhissalatü vesselam sıla-i rahim diye bir ifade kullanıyor. Bu akrabalık bağlarını koruma anlamında. İşte bayramlarda, kurban bayramı üzerinde de, Ramazan bayramı üzerinde de bu bilinç daha güçlü şekilde yaşanıyor. Özetle şöyle diyeyim, kurban bayramı sabahı insanın hem Rabbi ile bağını kuvvetlendirdiği hem de toplumla gönül bağının köprülerinin kurulduğu bereketli bir sabah ile uyanıyoruz.
1: Ne kadar güzel anlattınız, ne kadar güzel ifade ettiniz kıymetli hocam. Profesör Doktor İbrahim Halil Erdoğan'la söyleşimiz devam ediyor. Kayseri Üniversitesi öğretim üyesi. Sevgili kıymetli hocamız, şimdi bütün bunları anlattık. Yani ruhumuz temiz olacak, niyetimiz temiz olacak Allah'ın huzurunda. Bedenimiz temiz olacak, kıyafetlerimiz, evet, çevremiz temiz olacak. Paylaşacağız, sosyalleşeceğiz, büyükleri unutmayacağız.
0: Evet.
1: İnsanlarla birlik, beraberlik içerisinde paylaşma duygusuyla yapacağız bütün bunları. Bütün bunları yaparken kurban kesmesek de olur mu? Acaba o hayvanlara kıymasak mı gibi düşünceler de var. Kurban kesmeden de kurban bayramı kutlanır mı? Kurban neden kesilir? Kurban kesmenin dini önemi, faziletini biraz anlatır mısınız bize?
0: Şöyle yani kurban kesmesek de olur mu? Kesmesek de bayram olur. Sonuçta Ramazan bayramında da kesmeden bir bayram yaşanıyor. Ama kurban bayramında kesilen kurbanların da ayrı bir sosyal, hatta bir takım bilim insanları bunun psikolojik insan üzerindeki faydalarından da bahsederler. Şimdi milletimizin böyle hem dini hem kültürel hafızasını taşıyan çok kıymetli bir ibadet aslında bu. Yani sadece bir efendim namaz kıldığımız, ibadet ettiğimiz değil, yani medeniyetimizin nezaketini ve kurbanla birlikte paylaşma kültürünü getiriyor kurban etiyle birlikte.
1: Hı hı.
0: Aile anlayışını yansıtan güçlü bir toplumsal miras olarak bize kalmış çünkü.
1: Hı hı.
0: Yani bizim bayram geleneğimizin merkezinde öncelikle evet ziyaret var. Büyükleri ziyaret edilmesi, işte ellerini öpüyoruz,
1: hı hı.
0: Hayır dualarını alıyoruz. Toplumumuzun güzel değerleri bunlar. Fakat bununla beraber modern çağda, yani hayatın yoğunluğu içerisinde mesela bazen insanlar birbirinden uzaklaşabiliyor. Yani bayramlar bu gönül köprülerini yeniden kuruyor bir defa.
1: Evet.
0: Özellikle ben şunu yine ifade etmek istiyorum. Çocukların bayram sevincini yaşamasını çok önemsemeliyiz bunu. Çünkü sonrakine miras bırakma hadisesi buradan kaynaklanacak. Mesela kıyafetler, harçlıklar, ne bileyim şeker ikramları, aile buluşmaları. Yani bunlar çocukların hafızalarında önemli ve unutulmaz hatırlar bırakıyor. Şimdi her kim kime sorsa çocukluğundaki bayramı o kadar net hatırlar ki, hatta onun sevinciyle bazen yaşamaya ve eski bayramlar nerede gibi ifadeler kullanırlar.
1: Hep onu söylemez miyiz? Nerede bizim çocukluğumuzun bayramları diye, ama yaşımız kaç olursa olsun bunu söyleriz.
0: Bunu söylüyoruz. Fakat ben burada şöyle diyorum. Acaba bayramlar mı değişti? Yoksa biz mi yaşımız ilerledi ve o bayramı hissedecek yaşta ya da çocuk yaşta hissettiğimiz o psikolojiyi hissedemiyor muyuz? Mesela çocukken işte o paraları toplamak, paraları saymak, akşamleyin o paraların sesleri.
1: Yeni bir pantolon, yeni bir ayakkabı belki, değil mi?
0: Ya evet evet. Yani bunlar çok güzel şeylerdi ama şu andaki çocukların da aynı şeyleri ben yaşadığı kanaatindeyim. Yani aslında bayramlar değişmedi de sanki biz değiştik. Çocuklarımıza miras bıraktık. İşte o mirası da çocuklarımız üzerinde harçlık verme gibi falan, bunları da ben çok önemsiyorum şahsen. Yani bunun anlamı şu. Mesela

0: onlara bu mirası bırakıyoruz ama hani o biraz önceki sorunuza geleceğim. Kurban kesmesek de olur mu? Bakın yani kurban kesmekle toplum içerisindeki belki muhtaç kimselere ulaşma ya da komşunuza ulaşma, o etin dağıtılması, yani bu sadece maddi bir paylaşım olarak görülmemesi lazım. Yani ben seni düşünüyorum, düşünsene komşunuza bir kısım et götürdünüz efendim, seni önemsiyorum mesajı veriyorsunuz.
1: Ya.
0: Özellikle tabii ihtiyaç sahiplerinin mesela gözetilmesi, yani burada da biz sizi unutmuyoruz anlamı çıkıyor ve bir birlik beraberliğin adeta bir temelini oluşturuyor gibi, zenginle fakir arasındaki uçurumu kaybediyor, biz sizleri de düşünüyoruz anlamı çıkıyor. Yani bunları da düşündüğümüz zaman mesela küslerin barıştırılması, bayramlarda kırgınlıklar gibi gönüllerin tamir edildiği, ya bayramı vesile, ya bayram, ya hadi Ahmet Ağa, hadi be. Yani şu kırgınlığı giderelim, hadi bir sarılın. Mesela bayramı vesile ediyorsunuz. Affetmeyi, gönül almayı, yani kardeşlik bağlarını güçlendirmeyi bu zaman dilimleri bize öğretiyor. Sahil zamanlarda belki örnek verecek bir şey bulamayız ama bayramı vesile ederek bunları yapmamız çok doğal. Mesela bugün evet teknoloji sayesinde bir takım uzakta da olsa birine ulaşabiliyoruz. Bu güzel bir şey ama güzel bir imkan. Fakat bayramların ruhunu da yani Tayfun Bey sadece mesajlarla sınırlamamamız gerektiğini düşünüyorum. Yani mümkünse yüz yüze ziyaretleri daha çok artırmak, yani sofralarda bir araya gelmek gibi. Özellikle de yine bunun altını çiziyorum, yaşlarımızı yalnız bırakmayalım.
1: Evet.
0: Mesela anne babalarımız, büyüklerimizi.
1: Evet.
0: Bayram günlerinde onların pencereden o bakışları, acaba oğlum gelecek mi, acaba kızım gelecek mi, acaba torunum gelecek mi gibi beklentilerini de mutlaka karşılamamız gerektiğini düşünüyorum.
1: Onlar için çok daha önemli belki bir ziyaret, bir el öpme. Onlar harçlıklarını evet. hazırlayacaklar çocuklarına, torunlarına vermek için. O heyecanı yaşamak istiyorlar. Onları bundan mahrum etmemek lazım. Bir de sizin belirttiğiniz gibi çocuklara çok iyi aşılamak lazım ki daha küçük yaşlarında bizden sonra da bu gelenek sürebilsin, devam edebilsin.
0: Evet, yani bir sonraki neslin bunu devam ettirebilmesi için mutlaka çocukların zihninde o Kurban Bayramı meziyetlerini, örflerini, anneannelerini mutlaka yaşatılacak ve yaşatılması için ne gerekiyorsa günün şartlarında onun yapılımı. Güzel elbise mesela, ben hatırlıyorum yani o bayramlık elbiselerin hatta iç çamaşırına kadar böyle başımın ucunda sabaha kadar bekletilmesi inanılmaz bir şey. Uykularımız kaçardı, sabaha kadar uyku girmezdi gözümüze falan.
1: Ya.
0: Şimdi öyle hatırlıyorum. Dolayısıyla günümüzde de farklı bunların belki uygulanış şekli olabilir ama çocuklara o bayramı yaşatmak lazım diye düşünüyorum. Bu Kurban Bayramı'nda ya da tüm Ramazan Bayramı da dahil olmak üzere. Çünkü bunların hem dini yönü var Tayfun Bey, hem sosyal yönü var. Yani ikisi birleştiği zaman ortaya çok güzel bir manzara çıkıyor. Ve bunların hikmetlerini, efendim sosyal yönlerini, efendim ibadet şeklini, hem bir taraftan ahiret günü düşündüğünüz zaman çok güzel bir kompozisyon oluşuyor diye düşünüyorum.
1: Çok güzel ifade ediyorsunuz her zamanki gibi. Sayın Erdoğan, biraz parasal konulara gelelim hadi. Maddi gücü kastediyoruz. Neyi kastediyoruz? Kimler kurban kesmekle yükümlüdür efendim? Herkes kurban kestirmeli midir? Vacip kurban kavramı var. Bize bu kavramları biraz anlatır mısınız efendim? Kimler kurban kesecek ya da kestirecek?
0: Tabii ki yani şöyle, kurban kesmenin İslam hukukunda, İslam fıkhında akıl sağlığı yerinde, bakın şartları bunlar, ergenlik çağına ulaşmış ve temel ihtiyaçları dışında belli bir maddi imkana sahip olan ve seferi olmayan, yani adam yolcudur, yoldadır, derisinde kurbanla uğraşamaz. Onda o da yükümlü değil. Bunların dışında ergenlik çağına ermişse, akıl sağlığı yerindeyse, temel ihtiyaçları dışında da işte belli bir malı varsa, belli bir serveti varsa, hı hı, bu kişi kurban kesmekle yükümlü kabul ediliyor.
1: Hı hı.
0: Tabii buradaki ölçü kişinin dinen zengin sayılabilecek bir maddi yeterle sahip olması.
1: Hı hı.
0: Bunu da işte 90 gram altın bütün ihtiyaçları haricinde

0: 90-100 gram altının bulunması şeklinde ifade ediliyor. Burada halk arasında sıkça vacip kurban diye bir ifade var. Tabii buna da değinmek gerekiyor. Hanefi mezhebine göre yani kurban bayramında kesilen kurban maddi imkanı yerinde olan kimseler için vacip. Hı hı. Yani bunun anlamı da dinen yapılması güçlü şekilde olan bir ibadet. Onun için imkanı olan Müslümanın kurban ibadetini ihmal etmemesi tavsiye edilmiştir. Fakat şunu da özellikle ifade etmek istiyorum. Dinimiz kolaylık dinidir. Maddi imkana sahip olmayan, borç yükü altındaki bir adam, ne bileyim temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan kimseler var. Yani bunlar kurban kesmekte zorunda değil. İslam kişiye gücünün üstünde yük yüklemez. Onun için kurban ibadeti imkanı olan şükür ve teslimiyetin ortaya koyduğu, ihtiyaç sahibinin gözetildiği ve toplumda merhamet iklimini güçlendiren son derece hikmetli bir ibadet ve sadece ve sadece maddi imkanı dinen zengin sayılabilecek sıfatta olan kimselere vaciptir. Kurban bayramında kestiğimiz kurban da budur.
1: Evet, paylaşmak dedik. Tabii kesilen kurban etinin dağıtımı da belki yapılmalı. Yapılmalı mı? Kendimize ayırmalı mıyız? Kendimize ne kadar ayırmalı mıyız? Hepsini mi dağıtmalıyız? Nasıl dağıtımı nasıl yapılacak hocam?
0: Yani burada tabii kurbanda asıl olan kan akıtmaktır. Yani o hayvanı kesebilmektir. Kestikten sonra onun dağıtımı çeşitli şekillerde olabilir. Bu konuda Peygamberimizin tavsiyeleri var. Burada paylaşmak tabii ibadetin hikmetlerinden bir tanesi. Hı hı. Onun için kurban etinin dağıtımı ya bayramın manevi ruhunu doğrudan yansıtır. Çok kıymetli bir şey. Aslında kurban sadece kesim anıyla da değil, yani paylaşım ve dayanışma boyutuyla da düşünmek lazım. İslam alimleri Peygamberimizden yine tavsiyeyle etin bir bölümünün ev halkına ayrılmasını tavsiye etmişlerdi. Yani evinizde, ailenizde yiyeceksiniz. Bazen soruyorlar işte bu adak kurbanında mesela bir ceza kurbanı olduğu için ev ahalisi de yiyemiyorsunuz. Ama kurban etinden mutlaka ev ahalisinin yemesi. Bir bölümünün akraba ve misafirlere ikram edilmesi. Yani burada zengin fakir ayrımı yapmadan dostlarınıza, komşunuza, zengin de hatta o kendisi kurban da kesmiş olabilir. Hı hı. Ya komşum biz de kurban kestik, bir de bizimkinin tadına bakın ya, sevabına nail olalım gibi böyle incitmeden onlara, ya biz de kurban kesmiştik ki Ahmet falan, olsun olsun Mehmet abi, ya bu da bizim etimizden de bir bakın diye böyle bir ikramda bulunulması. Diğer bir kısmını da, yani üçe böldüğümüz zaman üçüncü bir kısmını da ihtiyaç sahiplerine dağıtılması tavsiye ediliyor. Burada temel amaç toplumda yardımlaşmanın, kardeşlik bilincinin güçlendirilmesine yönelik, özellikle dar gelirli ailelerin, yani yetimler, ne bileyim yaşlılar, ihtiyaç sahipleri gözetilmesi uygun bu bayramlarda. Fakat yine burada önemli olan et dağıtmak değil. Bakın, bunu incitmeden ve gösterişe kaçmadan insan onurunu koruyarak yapabilmek önemli. Çünkü İslam'ın paylaşım anlayışında nezaket vardır. Gönül inceliği çok önemli.
1: Evet.
0: Bu konuda yüzlerce şey anlatabilirim. Evet. Kurban keserken efendim dikkat edilmesi gereken hususlar bile bu nezaketin içerisinden gelir. Mesela
1: tam da onu soracaktık aslında. Sıradaki sorumuz da oydu. Nelere dikkat etmemiz lazım? Evet.
0: Evet, yani ehil kişiler tarafından kesilmesi lazım. Dini usullere uygun yerine getirilmesi lazım. Mesela hayvana eziyet edilmemesi. Ya bakın, bunlar İslam ahlakının temel prensipleri. Efendimiz kesim sırasında hayvana acı çektirilmemesini özellikle tavsiye ediyor. Onun için kesim işlemi hızlı, dikkatli, merhamet duygusu gözetilerek yapılması lazım. Ayrıca hijyen kurallarına çok dikkat edilmesi lazım. Son derece önemli. Mesela kesim alanlarının temiz olması, çevre kirliliğine böyle müsaade edilmemesi, halk sağlığının korunması. Bunlar hem dini, yani hem de insani sorumluluğumuzdur ya. Çünkü bizim dinimiz ibadetle temizliği birbirinden ayırmaz ki.
1: Bugün doğru.
0: Özellikle şehir hayatında, yani belediyelerin belirlediği resmi kesim alanlarının tercih edilmesini ben tavsiye ediyorum şahsen yani.
1: Tabii.
0: Hem düzen açısından hem sağlık açısından çok büyük önemi var. Rastgele böyle uygunsuz ortamlarda yapılan kesimler

0: çevreyi rahatsız ediyor, ne bileyim bayramın o manevi atmosferine zarar verebiliyor ya şimdi.
1: Çok doğru. Şimdi... Bir başkasının hakkının başladığı yerde, özgürlüğünün başladığı yerde bir başkasının özgürlüğü ya da hakkı biter.
0: Biter, kesinlikle öyle.
1: Kul hakkına da girmemek lazım. Yani kurban keserken bile çevreyi evet. kirletmek açısından onu kul hakkı olarak bakmak lazım belki de, değil mi?
0: Kesinlikle öyle. Yani bir başkasının rahatsız olabileceği, halkın sağlığını etkileyebilecek hususlara özellikle dikkat çekmek istiyorum. Bir de bu az önce bir gösteriş diye bir kelime kullandım. Çok,
1: evet.
0: Yani ya bunların da olmaması lazım. Böyle bir eğer ihtiyaç sahibine bir et gönderiliyorsa, yani ona da üst düzey bir nezaket kuralı cümlesi kullanması lazım. Yani al sana et getirdim değil de, ya etimizin bir tadına bakmanızı istiyorduk ama gibi. Orada o insanı onurunu koruyarak efendim o ibadeti samimiyetle, ihlasla ve büyüklenmeden yerine getirmek gerekiyor.
1: Sağ eliniz verirken bunu sol eliniz bile görmeyecek diyor.
0: Sol eliniz
1: diyor.
0: Görmesin. Zaten yani. Evet. Çok iyi söylediniz. Yani biz de bunu gösteriş için değil de işte görsün falan et vermiş ya da götürüp o kişi incitecek bir cümle ve tavırdan özellikle sakınılmasını ben kardeşlerime tavsiye ediyorum.
1: Hayır yapalım derken günaha girmeyelim yani.
0: Günaha girmeyelim.
1: Evet.
0: Yani daha büyük bir günaha hem de.
1: Evet.
0: Kibir
1: kesin.
0: Gibi gösteriş gibi bir günaha girmek.
1: Eyvallah. Kıymetli hocam, bazı durumlar nedeniyle kişiler kurbanlarını kendileri kesemeyebilirler. Kurban ibadetini yerine getirmenin bir diğer yolu da bağış yapmak ya da vekalet vermek, başkasına vekalet vermek. Kurban bağışı yaparken nelere dikkat etmeli, vekalet verirken nelere dikkat etmeli?
0: Yani Tayfun Bey, dünya küçük bir köy oldu diye bir cümle kullanılıyor. Gerçekten
1: doğru.
0: Kalabalık bir dünyada yaşıyoruz, şehirlerin şartları. Ne bileyim sağlık durumları olabiliyor, iş yoğunluğu olabiliyor. Yani farklı sebeplerle bizzat kesemeyebiliyor insanlar.
1: Hı hı.
0: Şimdi böyle durumlarda tabii vekalet yoluyla kurban kestirmek dinen mümkün. İslam hukukunda meşru bir uygulama yani vekaleten kurban kestirme. Çünkü hı hı. burada önemli olan kurban ibadetinin usulüne uygun yapılması. Vekalet zaten adı üstünde kişinin kendi adına bir başkasını yetkilendirmesi demektir. Bu yetki sözlü olarak verilebilir. Benim kurbanımı kesmek için seni vekil tayin ettim. Veya günümüzde telefon var. Telefonla arayıp ben seni vekil tayin ettim de diyebilir. İnternet aracılığıyla eğer onay vermişseniz bu da bir şekil vekil tayin etme anlamına gelir.
1: Hı hı.
0: Bu şekilde kurban bağışları da yapılabilir. İbadette yerine gelmiş olabilir. Fakat burada dikkat edilmesi gereken önemli husus. Buraya çok dikkat çekiyorum. Güven.
1: Evet.
0: Ya kurban bağışı yapılacak kurumun şeffaf olmasına bakacak vatandaş.
1: Evet.
0: Güvenilir olmasına bakacak vatandaş. Dini hassasiyetlere uygun çalışıyor olması da son derece önemli. Yani insanlar bağış yaptıklarında şu konuda gönül huzuru taşıması lazım. Benim emanet ettiğim kurban kardeşim gerçekten usulüne uygun kesiliyor mu?
1: Evet.
0: İhtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor mu?
1: Evet.
0: Onun için bağış yapılacak o kuruluşların kurban organizasyonlarını açık şekilde yürütmeleri gerekiyor. Şeffaf olmaları gerekiyor. Kesim süreçlerini kayıt altına almaları gerekiyor. Bağışçıları bilgilendirmeleri çok önemli bir sorumluluk olarak ben burada ifade edeyim. Bir diğer yine önemli bir husus da ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması konusu. Çünkü kurban ibadetinin hikmetlerinden birini söyledik, sosyal dayanışma diye. Yani savaş, afet, yoksulluk, açlık, böyle bölgeler var malumunuz. Yapılan kurban organizasyonları bayram sevincinin dünyanın farklı coğrafyalarına taşınmasına da vesile oluyor. Bu da tabii ümmet bilincini, yine o kardeşlerimizin o duygularını bizimle birlikte birlik olarak güçlendirilmesine sebep oluyor. Kurban bağışı sadece maddi bir yardım değil. Yani bunu evet bir kilo et verdim ya da vermedim. Bunun çok da bir önemi yok ama o bağı güçlendirmesi kıymetli. Hiç tanımadığı bir coğrafyadaki bir kardeşinizin sofrasına bayram sevinci ulaştırıyorsunuz. Bu da önemli. Onun için küresel ölçekte bir merhamet hareketi de diyebiliriz bakın bu yönüyle.
1: Hı hı.
0: Küresel ölçekte.
1: Hı hı.
0: Fakat burada bir

0: nokta var. Kurban ibadetinin, tekrar ediyorum, özü samimiyet. Yani bağış yaparken reklam gösteriş, sosyal medya görünürlüğüne yani çok da şey yapmamak lazım. Allah'ın rızası esas alınmalı. Dolayısıyla vekalet yoluyla da duyurduğunuz kurban bağışı doğru kurumlar aracılığıyla dini hassasiyetlere dikkat edilerek yapılmalı. Yine ibadetin yerine gelmesinde, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasında da efendim bunun büyük bir iyilik hareketine dönüşmesine de efendim katkı sağladığından emin olmamız lazım.
1: Kesinlikle. Diyor. Bir başkasına götürüp ihtiyacı olmayan birini zengin mi edecek bizim bağışımız, yoksa gerçekten Allah rızası için infak mı edilecek? Yani çok önemli bir husus.
0: Evet. Sayın Erdoğan, şeffaf olması lazım.
1: Kesinlikle.
0: Evet.
1: Sayın Erdoğan, son bir soru soralım. Bayramlarda mezarlık ziyaretleri de yapılır. Mezarlar temizlenir. Kur'an-ı Kerim okunur. Dualar edilir. Ahirete göçmüş olan yakınlar da hatırlanır. Yaşayan herkesi kapsadığı gibi ölen herkesi de saran manevi bir hava oluşulur bayramlarda. Bu konu hakkında neler söylemek istersiniz?
0: Harika
1: son olarak?
0: Bir soru sordun, harika. Yani bayramlar birlik, beraberliği, kardeşliği önceliyor ya. Bakın, ölenleri bile unutmuyor.
1: Ya.
0: Bakın, bizdeki geleneklerde bayramların duygulu yönlerinden biri de gerçekten mezarlık ziyaretleri. Köylerimizde, kentlerimizde arefe günü, bir kısmı bayramın birinci günü, ilk gittikleri yer mezarlıklar. Yani sadece yaşayanların sevinci değil, aynı zamanda geçmişleriyle bir bağ kurduğumuzu, vefayı, bunları hatırlatıyor. Yine mezarlık ziyaretinin zaten kendisinde ahireti düşünme fırsatı yakalıyor insanlar. Bizim medeniyetimizde mezarlıklar sadece kabirlerin bulunduğu yerler değil. Bununla beraber mesela hayatın gerçekten son bulacağını, insanın bir yolculuk içerisinde olduğu, nesiller arası bağı hatırlatan manevi mekanlar olduğunu bilmemiz lazım mezarlıkların. Şimdi bayram günlerinde insanların kabristanlara gitmesi, yakınlarının kabirlerini ziyaret etmesi, orada Kur'an okuyup dua etmeleri gerçekten çok anlamlı bir vefa gösterisi. Yani babasının, annesinin ya da bir yakın akrabasının mezarında bunları yapması vefa gösterisi ya. Vefa. Yani çok önemli bir bilinç kazandırıyor bunlar insana. Dünyanın geçici olduğu gerçeğini mezarlıklar insan gördüğü zaman daha iyi hatırlıyor. Günlük hayatın içerisinde bazen ölümü, ahireti, sorumluluğu unutabiliyoruz. Ama kabirler gördüğümüz zaman insana yeniden bir denge kazandırma söz konusu.
1: Evet.
0: Hayatın sadece dünyadan ibaret
1: olmadığını
0: bu şekilde anlıyoruz.
1: Evet. Profesör Doktor İbrahim Halil Erdoğan, bayramınızı bir kez daha canı gönülden kutluyoruz. Programımıza katıldığınız ve bu güzel sohbetinizi, bilgilerinizi bizlerle bir kez daha paylaştığınız için çok çok teşekkür ediyoruz size.
0: Ben teşekkür ediyorum. Bu vesileyle tüm dinleyicilerimizin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Kurban Bayramı'nın ülkemize, milletimize ve bütün İslam alemine huzur vermesini, bereket getirmesini niyaz ediyorum. Sizlere de çok teşekkür ediyorum Tayfun Bey.
1: Çok zarifsiniz. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Hoşçakalınız. Kayseri Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın İbrahim Halil Erdoğan konuğumuz oldu. Kendisiyle güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Kendisiyle konuşurken Perşembe gününden Cuma gününe de teknik olarak geçmiş olduk. Hatta 29 Mayıs Cuma gününün ilk bir dakikasını da geride bıraktık sevgili dinleyenlerimiz. Daha önümüzde bir saat var. Gece 1'e kadar sizlerle beraber olmaya devam edeceğiz gecenin içinden programıyla TRT Antalya Radyosu'ndan canlı olarak. Biraz sonra programımızın ikinci bölümüne başlayacağız. Müzik gönüllüleri Filiz Angay Kutluk ve Hakan Kutluk bizlerle olacaklar, bizlerle buluşacaklar. Çok enteresan bir sohbet ve ilginç müzikler bizi bekliyor. Yerinizde olsak radyolarımızın başından ayrılmazdık. Çünkü çok hoş dakikalar bekliyor bizi. Dinleyeceğimiz şarkıların ardından kendileriyle buluşacağız. Şimdi gece yolcularına kulak verelim. Seninle bir dakika.

0: Bu aşk fazla sana. Şebnem Ferah'tan dinledik. Saat gece yarısına 11 dakika geçiyor. Biraz sonra sevgili dinleyenlerimiz, iki kıymetli konuğumuz Filiz Angay Kutluk ve Hakan Kutluk ilginç enstrümanlarıyla ve güzel müzikleriyle programımızın konuğu olacaklar, renk katacaklar programımıza. Hazırlıklar sürüyor. Biz bu arada bir şarkı daha dinleyelim. Athena'dan. Senden, benden, bizden.
1: Bir zaman affetmek

0: TRT Antalya Radyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz Gecenin İçinden programı devam ediyor TRT Radyo 1'de. Müzik gönüllüleri, kendilerini onlar öyle tanımlıyorlar. Filiz Angay Kutluk ve Hakan Kutluk şu anda stüdyomuzda konuklarımız, hazırlıklarımız tamamlandı. Müzikli, sohbetli, çok güzel gideceğiz programımızın sonuna kadar. Filiz Hanım hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Ve Hakan Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Sizinle buluşmak bizim açımızdan da heyecanlı.
1: Bizim için de öyle.
0: Kesinlikle. Heyecanlısınız değil mi?
1: Tabii ki.
0: Daha önce var mı radyo deneyimi, radyo programı, televizyon programı?
1: Bir kere Antalya programında çıkmıştık. Yine ben yıllar önce bir Memleket Saati programında 2 veya 3 kere çıkmıştım arkadaşlarımla.
0: Şey mi, TRT miydi?
1: TRT 2.
0: TRT 2'ye.
1: Evet, evet.
0: Ha, çok güzel. Hakan Bey sizin var mı deneyiminiz?
2: Beraber burada.
0: Ha, beraberdiniz.
2: Evet, TRT şeyinde Antalya Radyosu'na gelmiştik. Onun dışında TRT babında başka deneyimim yok.
0: Fevkalade.
2: Canlı yayın deneyimim yok.
0: Fevkalade. Şimdi evlisiniz. Karı koca olarak.
2: Sanırım öyleyiz.
1: 23 yıldır evliyiz. Evet.
0: Kaç oldu?
1: 23.
0: 23 yıldır.
1: Evet.
0: Allah nice yıllar
1: sağ olun,
0: göstersin.
1: Sağ olun.
0: Sizi biraz tanıtmak isteriz sevgili dinleyenlerimize ama önce kendinizi müziğinizle mi tanıtsanız, nasıl yapsak?
1: Olur.
0: Biz sizden şarkı dinlesek, bir heyecanımızı atsak, ondan sonra tanışsak, sohbet etsek biraz.
1: Tamam.
0: Ne söyleyeceksiniz bize?
2: Ne söyleyeceğiz Filiz?
1: Cahit Berkay'ın bestesi Sihirli Ay.
0: Çok hoş bir şarkıdır. 1970'lerden.
2: Evet.
0: Zevkle dinliyoruz.
1: Sağ olun.

0: Bu şarkıyı da beni çocukluk gençlik yıllarıma götürdünüz. Ne sihirli bir şarkıdır.
1: Evet,
0: Hakikaten.
1: öyledir.
0: Sihirli aydı, değil
1: Türk
0: mi?
1: filmlerinin de unutulmaz müziğidir ama
0: Unutulmaz
1: biz bu yorumla da
0: müziklerinden
1: çok
0: biri.
1: seviyoruz.
0: Evet.
1: Evet.
0: Bu sözlerle de çok güzel oturuyor hakikaten.
1: Sağ olun.
0: Uyumlu. Cahit Berkay da ne kadar önemli bir müzisyen. Bu
1: Evet.
0: Moğollar, grubu Moğollarla beraber. Onun bir bestesi bu. Dümtek albümünde galiba 1975 yılında yayınlanan Dümtek
1: Öyleydi
0: albümünde şey yapmıştı,
1: herhalde.
0: yer almıştı çaldığınız bu şarkı ilk olarak. Moğollar da 1971 yılıydı galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Anadolu Pop albümüyle Pink Floyd'un elinden bir ödülü kapmıştı. Tabii. Anadolu Pop albümüyle Fransa'da çok önemli bir ödül aldılar.
2: Enteresan, güzelmiş.
0: Moğollardan bir yıl önce Jimi Hendrix, Moğollardan bir yıl sonra da 72 yılında da yine Pink Floyd almıştı o
1: Vay.
0: ödülü. Evet,
2: Çok
0: önemli
2: iyiymiş.
0: bir grup, önemli yani Türk tarihi açısından, dünya müziği tarihi açısından
2: Evet,
0: önemli bir
2: evet.
0: müzisyen ve önemli bir grup. Cahit Berkay ve Moğollar.
2: Evet. Çok severiz
0: Evet.
2: kendisini zaten.
0: Çok da güzel yorumladınız.
1: Evet.
0: Elinize sağlık.
1: Sağ olun,
2: Teşekkür
1: sağ
2: ederiz.
0: Şimdi elinizde değişik enstrümanlar var. Filiz
1: Evet.
0: Hanım yan flütle eşlik etti bu şarkıda. Siz akustik gitar çaldınız.
2: Evet,
0: Şimdi
2: şimdi
0: klasik gitarı
2: klasiğe
0: aldınız.
2: geçtik.
0: Elinizde başka enstrümanlar da var. Biraz sonra çok
2: Var.
0: enteresan sürprizler yapacağız sevgili dinleyenlerimize.
2: Bakalım ne olacak.
0: Bahsedeceğiz uzun uzun.
1: Evet.
0: Zamanımız var. Daha 40 dakikamız
1: Evet,
0: var, uzun bir
1: tamam.
0: süre. Şimdi tanımak isteriz sizleri.
2: Nereden başlayalım?
0: Ladies first diyelim. Hanımlardan
2: Peki.
0: başlayalım.
1: Peki.
0: Hadi Filiz Hanım, anlatın kendinizi biraz
1: Tamam.
0: sevgili dinleyenlerimize.
1: Tamam. Ben akademisyenim. 2 yıl önce emekli oldum. Muhasebe profesörüyüm. Her zaman akademik hayatımla müziği beraber götürdüm.
0: Götürdünüz,
1: Çocukluk
0: evet.
1: çağlarımda başladı zaten müzik.
0: Akdeniz Üniversitesi'nde yaptınız değil mi görevinizi?
1: Görevimi Akdeniz Üniversitesi'nde yaptım.
0: Profesör
1: Finans ve
0: olarak.
1: Bankacılık bölümünde muhasebe profesörüydüm. Ama beni üniversitede birçok kişi Güzel Sanatlar Fakültesinden
0: Ya da
1: zannederdi.
0: konservatuvardan
1: Ya
0: gibi
1: da
0: değil
1: evet,
0: mi?
1: genellikle müzik olarak da müzikle de tanınmıştık. Bizim ilk başladığımız zaman dekanımız Yavuz Tekelioğlu Hoca çok müziği seven biriydi. Her fırsatta müzik ortamları yaratırdı veya yurt dışından yabancı akademisyenler gelirdi. Biz Evren Tercan Kaos isimli bir arkadaşım da var. Biz onunla birlikte ilk üniversitede yapardık. Sonra Hakan da katıldı. Artık ondan sonra büyüdük gittik.
0: Yavuz Tekelioğlu da biraz gitar çalar bildiğim
1: Evet.
0: kadarıyla. Vardır onda da müzik
1: Evet.
0: sever.
1: Yani
0: Oğlu
1: çok
0: da gitar
1: severdi.
2: çalıyor.
1: Çok
2: Sanatı
1: sanata çok
2: kültürü çok
1: severdi.
2: önem veren
0: Evet,
2: bir
0: sanata kültüre
2: hocamızdır.
0: çok önem veren bir hocaydı. Benim de hocamdı. Akdeniz Üniversitesi yıllarında. Vay, çok güzel. Müzikle olan ilginiz nasıl başladı?
1: Benim babam turizmciydi. Alanya'da aynı zamanda klasik gitar, yan flüt ve akordeon da çalardı. Ben çocukken özellikle eve gitar televizyon alınmadı. Ben alışmayayım diye kışın turizmciler biliyorsunuz evde otururlar. Kitap okunurdu ve müzik dinlenirdi. Babam klasik batı müziğini o zamanlar TRT 3'ün o şeylerini arşivlerdi klasik batı müziğini. Öyle ben büyüdüm.
0: Bizim
1: Ve bu
0: Radyo 3 ne kadar önemli bir radyo,
1: evet.
0: TRT Radyo 3
1: Evet, o
0: yani.
1: zamanlardan. Ben flütün sesini çok sevdim. Flütü öğrenmek istedim ama tam öğrenirken babam yurt dışına gitti. Ben Antalya'da kaldım. Sonra kendi çabalarımla devam ettim. Ortaokulda müzik ortamında müzik öğretmenliği.
0: Yani

0: Şimdi
1: Az
0: kendim
1: önce
0: devam
1: icra ettiğiniz
0: ettirdim.
1: yan flüt ta çocukluk yıllarınızda
0: Evet,
1: girmişti
0: çocukluk. Ama
1: hayatınıza.
0: dediğim gibi bir eğitimden çok babam ilk eğitimimi verdi. Ondan sonra öğretmenlerim de gruplarda yine hem ortaokulda hem lisede devam ettim müzikle. Öyle destekler de aldım. Üniversite çağında da yani her zaman müzik benim için kendi işimin ve akademik kariyerimin yanında birlikte paralel devam etti.
1: Çok güzel.
0: Evet.
1: O yüzden kendinize
0: Hatta
1: müzik
0: ben
1: gönüllüsü diyorsunuz
0: evet
1: galiba,
0: öyle
1: değil mi?
0: diyorum. Profesyonel anlamda yapmayı düşünmedik. Çünkü bu işten aldığımız zevk var. Ayrıca kendi işimiz gücümüz zaten yoğun. Hep bu zevk olarak kalsın istedim ben.
1: Güzel bir
0: Hatta
1: yaklaşım, çünkü para kazanmaya başladığınız zaman kendi zevklerinizin dışına çıkmak durumunda kalabiliyorsunuz
0: bir de
1: müzikte. Mecburiyete
0: Evet.
1: dönüşebiliyor.
0: Hatta doktora tezimi de ben sunarken sunumun bitiminde bir dedim eşimle çaldığımız bir şarkıyla sunmak istiyorum. Çünkü eşim bana o dönemde çok büyük destek oldu doktora sürecinde her zaman yüksek lisans sürecinde. Onunla çaldığım bir şarkıyı dedim Dvorak'ın tambur Dvorak'ın Slav dansı şeyi vardı. Onu dedim çalmak istiyorum arka planda. İşte bizim dallarda olmaz diye düşünülse de sağ olsun danışman hocam da onayladı.
1: Destek
0: Öyle ilk
1: verdi.
0: defa muhasebede herhalde öyledir. Test sunumunda arka planda müzik.
1: Klasik müzik
0: Evet.
1: çalmıştır. Çok hoş.
0: Evet.
1: Çok hoş. O zaman yan flütü kendi kendinize
0: Ya
1: söktünüz
0: babam
1: gibi
0: ilk
1: oldu.
0: eğitimi verip
1: İlk hocanız babanızdı.
0: ortaokulda Mehmet Çakmak Hoca vardı. Çok sesli müziğe bizi alıştırdı. Onların da desteğiyle kendim geliştirdim diyeyim.
1: Çok iyi.
0: Evet.
1: Çok güzel. Yan flütten başka enstrümanlar da üflüyorsunuz siz. Biraz sonra örneğini
0: Evet.
1: vereceğiz. Şimdilik sürpriz olsun, o
0: Tamam,
1: kalsın
0: tamam.
1: kenarda. Var mı üflemeli çalgı başka çaldığınız yan flütten başka?
0: Onu da biraz sonra söyleyeyim.
1: Peki, onu da biraz sonra
0: Tamam.
1: söyleyelim.
0: Tamam.
1: Tamam. O zaman biraz Hakan Bey'e dönelim şimdi. Sizi tanıyabilir miyiz?
2: Tabii ben Hakan Kutluk. Aslen İstanbulluyum. Buraya Antalya'ya geleli ne kadar oldu? 35 yıl civarında olmuştur herhalde. Artık kendimi Antalyalı demeye başladım. Hatta bazen şivem de kayıyor
1: İnsan yaşadığı
2: Antalyalılara.
1: yerle bütünleşiyor. Mümkün değil başka türlü olması.
2: Ondan
1: Doğru.
2: sonra evet. Çocukluk dönemimde abim, ortanca abim bir gitar almıştı. O dönem tabii çok fazla seçenek olmadığı için bir tane işte ucuz bir şey bulmuş almış. Ona İspanyol gitar deniyordu o dönemde.
1: Biraz
2: Çalmaya
1: daha küçük küçük
2: çalıştı.
1: gövdeli oluyor değil mi onlar, İspanyol gitar
2: Ya aynı
1: dedikleri?
2: bunun gibi oldu. Şimdi hatırlamıyorum da gövdesi aşağı yukarı böyle de çelik telli miydi değil mi de hatırlamıyorum da o dönemde İspanyol gitar deniyordu da niye deniyordu onu da hatırlamıyorum.
1: Evet.
2: Çalmaya çalıştı. Ondan sonra bir süre sonra yapamadı herhalde şeydi. Bıraktı. Ben aldım elime. O zamanlar kaç yaşındayım? 5, 6, 7 değilim herhalde o civarda. Bir kişi duyduğum şeyleri, nameleri çıkartmaya çalışıyorum falan filan. İlk elime geçen gitar o dönemde bir iki şey çıkartabildim. Ondan öteye gidemedim. Hatırlamıyorum ne çaldığımı da. Müzik olayı da merakım. O zaman şimdi radyodan bahsettiniz demin. O dönemde de abim de dinlerdi. İstanbul İl Radyosu diye bir radyo vardı. Öyle deniyordu. Bir de polis radyosu vardı. İl Radyosu genelde akşamları çok güzel yayınlar yapardı. Yabancı müzikler de çok çalardı. İşte Beatles'tı, şudur budur falan filan. O radyodaki müzikleri daha çok ben hani aşina oldum. Yabancı müziğe birazcık oradan tanıdım diyelim. İstanbul Radyosu zaten vardı. Uzun dalga, orta dalga da vardı. İşte yani zaman içerisindeki o kulak dolgunluğum da herhalde o radyodan gelmiştir. Hani bazen bazı sanat müziği hiç çalmış, söylemiş olmasam da bazen kendimi söyler bulurum. Aa, ben bunu nereden biliyorum diyorum. Herhalde o dönemden kalmış
1: Radyoda
2: bir şey
1: çalınırken
2: yani.
1: işte
2: Çalınmıştır.
1: insanın kulağına da
2: Girmiş
1: çalınıyor
2: kalmış
1: aynı
2: yani.
1: zamanda. Yani insan
2: Evet.
1: dinleye dinleye aşina oluyor o müziklere. Ne kadar
2: Öyle
1: önemli.
2: başladı işte
1: Radyo
2: benim.
1: kültürü ne kadar önemli
2: Evet.
1: bir insanın ya da bir milletin hayatında.
2: İşte radyo dediğiniz için aklıma o dönemlerin radyo ile ilgili anılarım geldi. Yıllar içerisinde tabii yurt dışı deneyimlerim oldu. Uzun süre yurt dışında kaldım. Orada müzik çalışmalarımı devam ettim. İşte bazı hocalarından dersler aldım, işte çaldım falan. Bazen profesyonel, bazen amatör çaldım. Bütün hayatım boyunca zaten bu ola geldi. Bir de bir merakım ortanca abimden geçti bana. Elektroniğe karşı merakım vardı. O konuda da hem kendimi geliştirdim hem zaman içerisinde bayağı bir elektronik konusunda çok farklı dallarda deneyimim oldu, çalışmalarım yani.

0: Hani profesyonel paramı oradan kazandığım birçok şeyde alanlar oldu. Şimdi uzun uzun anlatmak biraz zaman alacak. Yani hayatımda müzik ve elektronik genelde çok var oldu
1: Yeretti,
0: diyelim,
1: evet.
0: yer etti diyelim. İşte bu zaman içerisinde bu ikisini birleştirdiğim şeyler oldu, dönemler oldu. Bu arada Filiz'i biz bir dernek vardı orada. Filiz ve arkadaşları bir grup olarak çalıyorlardı.
1: Tam onu soracaktım. Aklıma o gelmişti. Sıradaki sorum da oydu. Filiz Hanım'ı nerede tanıdınız? Nerede
0: Filiz'i
1: tanıştınız? Sizi bir
0: orada
1: araya getiren şey müzik miydi yine?
0: evet.
2: Hayvan
0: Orada
2: dinleyicimiz bizim.
0: ben dinleyicisiydim onların. İki tane güzel kız söylüyorlar, çalıyorlar. Bir kişi daha vardı, değil mi?
2: Evren, ben ve Önder arkadaşımız
0: Önder
2: vardı.
0: var.
2: Biz
0: Ha, Önder vardı.
2: çalıyorduk.
0: Aa diyorum, ne güzel kızlar işte, çalıyor, çok hoş falan filan.
1: Evet. Çok güzel.
0: Bunlardan bir tanesini acaba ayarlar mıyım filan dedim.
2: Sonra ortak arkadaşımız Onur Halil Dağlı var. Konservatuvarda o da kanun hocasıydı. Bizim grup arkadaşımız, Hakan'ın
1: Onur
2: arkadaşı.
1: Bey'i çok iyi tanırım,
2: Evet.
1: kanun, saksafon çalan.
2: Evet,
1: Evet,
2: bizim grup arkadaşımız.
1: Multi-enstrümanist birisi
2: Ya
1: o
2: siz
1: da. Evet.
2: Hakan'la beraber çalsanız, Hakan'ın çok güzel şarkıları vardır dedi. Tamam dedik, biz bir çalışalım diye bir başladık. Öyle devam
1: Evlilik kadar böyle
0: devam
1: evet, çok
0: etti.
1: güzel.
0: Evet.
1: Ne hoş. Müzik birleştirmiş sizi.
2: Evet.
0: Diyelim, evet doğru.
2: Evet.
0: Evet,
1: çok
0: müzik
1: şükür.
0: birleştirmiş.
1: 23 sene önce oldu değil mi
2: Evet,
1: valisi?
2: evet.
1: Çok güzel. Siz beraber pek çok deneyim de elde ettiniz. Dünyayı geziyorsunuz. Çok enteresan bir hikayeniz var. En son hatta neyse, biraz sonra sürpriz olsun sevgili dinleyenlerimize.
0: Evet.
1: Ama lütfen radyonuzun başından ayrılmayın çünkü enteresan sürprizler. Oraya geçmeden önce, gezilerinize, anılarınıza geçmeden önce bir şarkı daha dinleyelim sizden.
2: Tamam.
1: İster misiniz?
0: Olur. Aslında iki parçayı arka arkaya çalmayı biz
1: Hay hay.
0: düşünmüştük. Problem değilse.
1: Siz akustik gitardan klasik gitara
0: Klasiğe
1: geçtiniz şu
0: geçtim.
1: anda.
0: Evet.
1: Elinizde klasik gitarınızı aldınız Hakan Bey.
2: Evet.
1: Siz flütle devam
2: Evet,
1: ediyorsunuz
2: onunla
1: Filiz Hanım.
2: devam ediyorum.
1: Ne çalacaksınız?
0: Ne çalacağız Filiz Hanım?
2: Biz Hakan'la New Age tarzda çalıyoruz, klasikte çalıyoruz, country tarzda çalıyoruz. Bizim şarkılarımızı, türkülerimizi de biraz farklı da yorumlayabiliyoruz. Şimdi de iki tane Azerbaycan türküsü çalmak istiyoruz kendi
1: Aa.
2: yorumumuzla.
1: Aa.
2: Birisi Gaşkaba, diğeri de Mən Baharın Qızıyam.
1: Zevkle dinliyoruz.

0: Çok güzel. Gerçekten çok hoş yorumladınız.
1: Sağ olun.
0: Teşekkür ederim. Şimdi Akdeniz mızıkacılarından bahsedelim biraz. Dünya gezilerine geçmeden önce, gezginliğinize, o yönünüze geçmeden önce. Neydi Akdeniz mızıkacıları, müzik grubunuz?
1: Evet, şimdi yıllar önce bir Alman piyanist arkadaşımız vardı. Karlsruhe Konservatuvarı'ndan emekli bir piyanist, Fritz Kaas. Onunla birlikte bir program yapalım dedik. Biz de kendimize Akdeniz Mızıkacıları adını koyduk. Ama Akdeniz Mızıkacıları derken sadece Hakan'la ben değil. Hani zaman zaman ikimiz çekirdek olup, zaman zaman Evren arkadaşımız, Önder arkadaşımız, Onur hocamız, yani diğer Selen arkadaşımız,
2: bazen
1: diğer
2: arkadaşımız, 4-5 kişi olabiliyorduk grup.
1: Bazen 7 kişi oluyorduk. Evet. Çok değerli arkadaşlarımız katıldı. Bazen 2 kişi oluyorduk.
0: Müziğin öyle birleştirici bir gücü de var ama.
1: Tabii
0: yani,
1: ki her zaman. Evet. Akdeniz Mızıkacıları ve
0: biz yakın bir zamanda
1: olarak
0: sizinle de sahne aldık. Evet. Onu da anlatırız biraz sonra.
1: Evet. Yani biz 10 yıl, yaklaşık 10 yıl ayda bir gönül dinletileri verdik. Hı-hı. Hatta artık izleyicilerimiz alışmıştı, bir çıkmadığımız zaman neredesiniz derlerdi. Biz
0: 10 kendimize yıl boyunca her ay bir kere.
1: Evet, her ay.
0: Nerede yapıyordunuz?
1: Ya kale içinde bir konakta yapıyorduk. Yerlerini açmışlardı. Bir dernek şeyini, yerini açmıştı bize. Orada çok güzel dinletiler verdik. Sonra zaten pandemi geldi. Pandemide artık her şey. Benim de işlerim çok yoğunlaşmıştı. Akademik işlerim. Pandemiye bir iki yıl kala artık çok vakit ayıramaz oldum. Çünkü hep yeni şarkılar çalışıyorduk, yeni repertuar geliştiriyorduk. Bunlar da epey zaman alıyordu.
0: Emek ister. Yani zaman alır, doğru.
1: İşte o sırada profesörlüğe hazırlanırken artık çok fazla yenilikler, sadece kendi evde yaptığımız kadarıyla artık müzik yapabilir oldum. Bir süre sonra pandemi geldi.
0: Pandemi hayatımızda pek çok şeyi değiştirdi. Müzisyenlerin hayatını neredeyse etkiledi. Alt üst etti.
1: Evet. Biz evde Hakan'la beraber çalmaya devam ettik pandemide. Aynen. Kayıtlar yaptık kendimize. Öyle evde bir taraftan ders, bir taraftan müzik, öyle devam ettik.
0: Pandemide bir şey daha oldu. Siz önemli bir karar aldınız. Değil mi?
1: Ne gibi?
0: Biraz önce anlattınız ya, hani pek çok kişiyi, birkaç kişiyi kaybettiniz hayatınızda.
1: Ya,
0: arkasından da dediniz ki
1: ya şöyle, pandemide rahmetli annemi kaybettik.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Sağ olun. Babamın rahatsızlıkları oldu. Kanser atlattı. Hakan'ın bir takım rahatsızlıkları oldu. Artık o süreçte ben de bayağı panik oldum. Şey de düşündüm. Biraz artık ben de hani emekli olayım. Biraz daha kendimize vakit ayıralım. Enerjimiz biraz daha varken, Allah izin verirse, kendimize vakit ayıralım. Müzik yapalım. Sevdiklerimizle daha çok paylaşalım. Biraz da yine enerjimiz varken gezelim diye. Öyle karar aldım emekli olmaya ve 2024'te de emekli oldum.
0: Bundan 2 yıl kadar önce,
1: evet, yıl
0: emekli
1: kadar
0: oldunuz.
1: Önce, evet.
0: Ondan sonra da gezmeye başladınız.
1: Daha önce başladı gezme.
0: Daha önce
1: tabii,
0: başlamıştınız.
1: Tabii. Benim akademik ortamda kongrelerden dolayı, yurt dışı kongrelerinde başlamıştı bizim gezilerimiz. Hep Hindistan'a gitme isteğimiz vardı. 2017 Ocağı'nda gitmeye karar koyduk, bir hedef koyduk. Akademik ortamla birleştireyim dedim. Orada bir kongreye katılayım dedim. Kongre sekreteriyle çok güzel sohbetlerimiz oldu. Beni davetli konuşmacı olarak, açılış konuşmacısı olarak davet ettiler. Ağırladılar bizi. Hı-hı. Çok onore ettiler. Çok güzel bir ortamdı. Onların misafirperverliklerinden çok keyif aldık biz. Ve kültür etkinliğimizde müzik yapar mısınız dediler bize. Gitarı biz ayarlarız, siz flütünüzü getirin dediler. Onların kültür etkinliğinde biz müzik yaptık. Çok ilginç geldi. Yani Türkiye'den, farklı daldan bir akademisyen eşiyle birlikte, müzik konusunda uzman eşiyle birlikte gidiyor ve onlara müzik yapıyor. Çok güzel bir deneyimdi bizim için de. Öyle başladı bizim geziler. Hindistan, Nepal, işte Bali, Tayland, öyle Laos, öyle devam etti artık ondan sonra.
2: Orada çünkü yaptığımız, çaldığımız iki tane parçanın bir tanesi onların dili değil aslında, kadim dil dediğimiz Sanskrit dilinde ben birkaç şarkı biliyorum, mantralarda oluşan, onu seslendirdim. O onlara çok enteresan geldi. Bir de bizim taraftan, yani Türkiye dolaylarından bir parça seslendirdik. Onu söylemeyeyim. Biraz sonra onu seslendireceğiz.
1: Onun hikayesini anlatacağız.
0: Tamam. Evet, evet. Şimdi yine müzikle devam edelim o zaman. Şimdi ne çalarsınız bize?
2: Deminki Azeri tarzının ikinci parçasını çalmak istiyoruz.
0: Hay hay. Hay hay. Memnuniyetle.

0: Elinize, ağzınıza, gönlünüze sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyenlerimiz, Filiz Angay Kutluk ve Hakan Kutluk çiftiyle müzikli sohbetimiz devam ediyor. Şimdi en son gezilerinizden bahsettik. Gezdiğiniz evet. Bu yerlerde siz müzikal açıdan icralar da yapıyorsunuz. Müziğimizi de tanıtıyorsunuz ama farklı müzikler de icra ediyorsunuz. Evet. Yani alışık olmadığımız melodiler de icra ediyorsunuz. Evet. Bir de bir değişik tarafı da gittiğiniz yerlerden oraya has yerel enstrümanlar da toplayıp getiriyorsunuz ve bunları da icra etmeyi bir taraftan öğrenip bunları da icra ediyorsunuz.
1: İşte biz Hindistan'a birkaç kere gittik. Hindistan'dan tabla aldık, sitar aldık. Ben Hint flütü bansuri'yi aldım. Yani ses çıkarıyorum da daha iyi çalabilir hale gelmem için biraz zaman var.
0: Enstrüman çünkü emek istiyor, zaman istiyor biraz, çaba istiyor.
1: En son bu kış gittiğimiz Çin'den de bir Çin flütü, aslında adı Hulusi. Bir Çin balkabağı flütü, geleneksel şeylerde çalınıyor. Üç
0: İsmi
1: tane
0: çok
1: şey var.
0: Hulusi.
1: Hulusi. Evet. Üç tane borusu var. Ortadaki ana melodi borusu, diğerleri eşlik ediyor. Hakan
0: kendi
1: bir
0: içinde
1: tane...
0: polifonik diyebilir miyiz?
1: Evet, öyle diyebiliriz.
2: Evet. Evet, evet.
1: Hakan da bir tane ilginç bir Çin gitarı aldı. Buna Çin lavtası veya Çin lavtası. Ay gitarı deniyor.
0: Sayıyorum bir taraftan uzaktan. Dört teli var
1: dört
0: galiba.
1: Teli var.
2: Dört teli var. İki tane nota var sadece dört telde.
1: Yine biz Nepal'e gittiğimizde Nepal'de bir halk şarkısı vardı. Çok etkilenmiştik o şarkıdan. Burada Himalayaların güzelliğini anlatan, hani aslı yabancıların da bildiği, sevdiği bir şarkıydı. Aslında bir aşk şarkısı. Hani kalbim rüzgarda ipek gibi çırpınıyor. Uçmaya mı yoksa tepede oturmaya mı karar veremiyorum. Aşkımız yol ayrımında bekliyor anlamında sözleri olan ressam Firiri. Her yerde bu çalıyordu. O kadar hoşumuza gitti ki Türkiye'ye geldiğimizde biz bunu dedik, çıkaralım, öğrenelim. Öğrendik. Ve şimdi bu Çin'de aldığımız Hulusi ve Ay gitarıyla Nepal şarkısını çalacağız.
0: Ay çok güzel. Evet. Şimdi Ay gitarı

0: Tam olarak yuvarlak bu, gövdeli 360 derece.
1: Evet, ben ölçtüm evde bunu gelmeden bakayım diye 40 santim çapında bir tepsi düşünün, o öyle yüz yuvarlak bir gövdesi var
0: ve onun üzerine çekilmiş kısa bir sap.
1: Perdelerinde perdeleri yükseklik.
0: Evet, eşikler epeyce olmuş. Yüksek, çok değişik.
1: Yani bastığınız zaman aslında tahtaya değmiyor eliniz, sadece tele değiyor, öyle bir sistem.
0: Bizim klasik kemençe gibi çalınma usulü biraz değişik. O daha değişik tabii de.
1: Ama ondan tırnakla çalınıyor.
0: O tırnakla yani. Çalınıyor. Bu üzerine basarak ama.
1: Basarak.
0: Şeye çalınıyor. Değmiyor teller. Sapa değmiyor.
1: Değmiyor.
0: Eşiklerin üzerinde kalıyor.
1: Perdelere değiyor sadece.
0: Çok ilginç. Akort burgu yani sapın en son kısmını da böyle yuvarlayıp oraya da güzel bir süs koymuşlar.
1: Evet.
0: Çok akrep kuyruğu gibi.
1: Bütün şeyler içinde birçok aynı enstrümanı farklı yerlerde gördük. Bu Ruan bunun adı.
0: Ruan mı?
1: Ruan, evet.
0: Ruan.
2: Şimdi öyle tanınıyor. Ruan.
0: Ay gitarı bu, diyebilirim. Ruan.
1: Evet. Ruan değil.
0: Asıl ismi Ruan. Evet.
1: Şuradaki motif ve dizayn hepsinde aynı. Böyle bir standart şeyler var.
0: Bu akrep kuyruğu gibi dediğim kısım, evet. Dönerek gelen kısım hepsinde aynı oluyor.
1: Hepsinde aynı. O motif de var. Bu gövdedeki motifler birçok şey aynı.
0: Çok enteresan.
2: Ayrıca bu gitar şeymiş. Bu bambu korusunun Çin tarihinde bambu korusunun 7 bilgesi olarak bilinen bu 7 bilgeden bir tanesi olan Ruan Xian'dan alınmış bunun adı. Hmm. Yani bu geleneksel müziklerde de şimdi modern Çin orkestralarında da kullanılıyormuş bu gitar.
0: Evet.
1: Yani merak edenler için söyleyeyim. 4 teli var. Oktavlı olarak 2 nota var. Yani sol, do, sol, do olarak gidiyor. Çin müziği aslında pentatonik gam üzerine kurulmuş bir müzik.
0: Evet.
1: Buradan da zaten batıdaki pentatonik temelli birçok müzik türünün aslında
0: atası
1: diyor bazı müzik otoriteleri, bilemiyorum artık.
0: Hı hı.
1: 5 notadan oluşuyor Çin müziğinin orijinali.
0: Hı hı.
1: Dolayısıyla biraz tabii batı müziğine göre biraz farklı bir tarz. Biz bunu tabii bu enstrümanlarla Çin müziği daha yapmadık. Fakat yapabileceğimiz ne olur diye düşündük. Çok sevdiğimiz oraların yine o bölgeden bir
0: Nepal şarkısı.
1: Nepal şarkısı.
0: Peki. Şimdi Hakan Bey bu Ruan'ı icra edecek. Filiz Hanım da Hulusi'yi.
1: Hulusi bu arada bizdeki Hulusi kelimesiyle hiç anlamı alakası olmayan bir şey.
0: Ama aynı. Evet. Sesteş.
2: Evet.
0: Hulusi ismiyle sesteş bir saz. Evet. 3 borudan oluşan. Evet. Hadi bu ilginç şarkıyı sizin ağzınızdan, sizin yorumunuzdan dinleyelim bu iki sazla.

0: Çok güzel.
1: Böyle kısa bir örnek.
0: Kuti miydi şarkının adı, neydi?
2: Yok, Ressam Feriri.
0: Ha, Ressam Feriri.
2: Biri çırpınmak, biri ipek anlamında. İpek gibi çırpınmak.
0: Aa, çok güzel. Evet. Şarkıdan önce sözlerinden biraz bahsetmiştiniz.
2: Evet.
0: Bir kere daha söyler misiniz, tamam, neden bahsettiğini?
2: Bu Ressam Feriri aslında bu Nepal'in kültürel değerlerini, işte doğa güzelliklerini sergileyen bir şarkı. Himalayaların güzelliklerini anlatıyor. Yani ve Nepalliler ve yabancılar arasında da popüler. Hani sözlerinin anlamını Nepal şarkılarında bazen de biraz uyak olsun diye hani dizeler biraz değiştirebiliyormuş sözcükler. Hani her bir şeyin teker teker tam anlamı olmuyor ama bir bütünlük olarak baktığınızda anlamı kalbim rüzgarda ipek gibi çırpınıyor. Uçmaya mı yoksa tepede oturmaya mı karar veremiyorum. İşte kediye miyav miyav diyorum, işte köpeğe şey diyorum, aşkımız yol ayrımında bekliyor diye devam eden sözler.
3: Çok basit ama çok güzel yani.
0: Çok güzel, evet. Çok güzel. Müzik ne enteresan bir şey. Çin'den getirdiğiniz iki enstrüman ve bununla bir Nepal şarkısı söylüyorsunuz. Evet. Ve bunu Türkiye'de, Türkiye'nin Amiral Gemisi radyolarından bir tanesinde seslendiriyorsunuz. İşte böyle hayat, böyle enteresan. Öyle. Enteresan bir şey.
3: Bizim için de sürpriz yani böyle bir şey.
2: Evet. Evet. Ama şöyle bir şey de var, işte o hani biraz önce bahsetmiştik Hindistan'daki Kongre'de kültür etkinliğinde diye. Hakan orada Sanskritçe bir şarkı söyledi. Ben de flütle eşlik ettim. Fakat bizden de bir şarkı söyleyelim dedik. Sözleri çok anlamlı. Yunus Emre'den, sözleri Yunus Emre'ye ait olan. Hmm. Ve zamanında Mazhar ve Fuat'ın seslendirdiği Adımız Miskindir bizim şarkısını. Evet. Ve onu yapmadan önce Yunus Emre'yi tanıttık. Şarkının sözlerini tanıttık.
0: Anlattınız oraya.
2: Anlattık. Tercüme çünkü edince. Neden bunu yapıyoruz? Sözler evet Türkçe. Fakat anlamını söylediğimiz zaman sözlerin müzikle bütünleştiğinde insanlar kendilerini o müzikle birlikte o sözleri hayal ederken buluyorlar. Dolayısıyla müziğin evrensel birleştirici gücü ortaya çıkıyor. Yani o an sözcükleri bilmeseler bile konunun o olduğunu ve müziğin bütünlüğüyle birlikte hissedebiliyorlar.
0: Tabii az önce söylediğiniz o şarkının Türkçe sözlerini de yeniden o yüzden istedim.
2: Evet, evet,
0: hani bunu daha iyi hissetsin diye. Evet. Sevgili dinleyenlerimiz, şarkıdan önce söylemiştiniz ama bir kez de şarkıdan sonra tekrar ettirmek istedim ki mana bütünlüğü de otursun. Bahsettiğiniz şeyi de hani Anadolu kültürünün yurt dışında tanıtılması adına da çok kıymetli.
2: Evet. Çok büyük bir gururla zaten şey yapmıştık. Hani Türkiye'den bir şarkı söylüyoruz. Böyle anlamlı bir şey. Şimdi aslında onu da çalmak istiyoruz. Hem de o günleri de bir anmış oluruz.
0: 8 dakikamız var.
2: Tamam.
0: Çok vaktimiz çok yani. 8 tamam. dakika uzun bir
2: tamam,
0: süre.
2: Tamam.
0: Bu şarkıyı da dinleyelim. Ondan sonra ne yapacağımıza karar veririz
2: tamam.
0: programın sonuna kadar.
2: Tamam.
0: Şimdi onu mu söyleyeceksiniz? Adımız Miskindir.
2: Adımız Miskindir. Miskin burada alçak gönüllü anlamında.
0: Evet.
2: Biz bu şarkıyı aslında Hakan'la dinletilerimizde güzel mesajlar vermek adına da kullanıyoruz. Çünkü şarkının sözleri çok güzel. Adımız miskindir bizim, düşmanımız kindir bizim.
0: Ah.
2: Biz kimseye kin tutmayız, kamu alem birdir bize.
0: Ah, çok güzel, müthiş. Zevkle dinliyoruz. Filiz Ankay Kutluk ve Hakan Kutluk çiftinden efendim. Buyurunuz.

0: Ellerinize gönlünüze sağlık. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Sağ olun.
0: Gecenin İçinden programı TRT Antalya Radyosu'ndan canlı olarak seslendi sizlere sevgili dinleyenlerimiz. Programımızın sona ermesine 3 dakika kaldı, biliyor musunuz? Bitti.
1: Evet.
2: Su gibi geçti ya.
0: Su gibi geçti. Çabuk. Burada zaman çabuk akar.
1: Evet, evet.
2: Başlangıçta çok heyecanlıydı. Nasıl yapacağız?
1: Sonra geçti,
0: derken
1: ilerledi gitti.
0: Derken yatıştı değil mi heyecanınız?
1: Ama Tayfun Bey'in yaklaşımı da rahatlattı bizi.
0: Aa, çok sevindiniz. Çok teşekkür ediyorum.
2: Hocam bir saat daha yapabilir miyiz?
0: Bilmiyorum, Ankara'dan izin almamız lazım genel müdürlükten. Şaka bir yana, veda etmeden önce şu son iki dakikanın içinde bir teşekkür edelim Hülya Bostanoğlu'na.
1: Evet.
0: Antalya Engelliler Korosu. Çünkü sizinle tanışmamıza da o vesile oldu.
1: Evet, orası vesile oldu.
0: Geçen aydı değil mi? Geçen ay başında onların veda konserinde sizlerle tekrar sahne aldık.
1: 20. yıl konseriydi.
0: 20. yıl konseriydi. Evet.
1: Hakan 15 yıldır bu Eczacı Hülya Bostanoğlu hocanın şefliğinde giden bu Engelliler Sanat Evi Korosu'na gönüllü müzik öğretmenliği yapıyor. Ben de derslerimden fırsat buldukça eşlik ediyordum. Şimdi emekli olduğumdan beri ben de devamlı katıldım. Hatta babamı da transfer

0: ettik. Cici annemi de transfer ettik.
1: Oh, çok
0: Aile
1: güzel.
0: boyu oraya katıldık biz hep birlikte.
1: Türkiye'de hiç örneği olmadığı gibi Avrupa'da da ya da dünyanın geri
2: Galiba,
1: kalanında da
2: evet.
1: örneği olmayan, kimseden destek almayan, kendi yağında kavrulan
0: Evet,
1: ve
0: evet.
1: engellilere böyle kültür sanat hizmeti veren, müzik çalışmaları yapan, resim çalışmaları yapan çok özel bir koro.
0: Evet.
1: Hülya Bostanoğlu'na da bir kez daha
0: Çok teşekkür
1: sizinle beni
0: ediyoruz.
1: tanışmamıza vesile olduğu
0: Sağ
1: için
0: olun.
1: Hülya Bostanoğlu'na da çok teşekkür ediyoruz. Ve size de çok teşekkür ediyoruz.
2: Biz teşekkür ederiz.
0: Biz
2: Sağ olun.
0: teşekkür
1: Vaktimiz
0: ederiz.
1: kalmadı. Son cümlelerimizi söyleyeceğiz.
2: Sağ olun.
1: Filiz Angay Kutluk ve Hakan Kutluk çifti. Bir kez daha gelin programımıza, oldu mu?
0: Tamam.
2: İnşallah biz de
0: İnşallah.
2: isteriz.
0: İnşallah.
2: Siz
0: Sağ olun.
2: inşallah davet
0: Teşekkürler.
2: ettiğiniz sürece geliriz.
1: Memnuniyetle,
0: Teşekkürler.
1: her zaman, her
0: Müzik
1: zaman.
0: evrenseldir. Paylaşmak çok güzel.
1: Kesinlikle öyle. Sevgili dinleyenler, TRT Antalya Radyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz Gecenin İçinden programının sonuna ulaştık. Programı hazırlayanlar Berivan Erin ve Betül Altuntaş, teknik yönetmenimiz Özcan Öztoklu ve mikrofonda ben Tayfun Yönlü huzurlarınızdaydık. Önümüzdeki Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece yarısı 23 ana haber bülteninden sonra yeniden sizlerle buluşacağız Antalya'dan. Tekrar görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalınız.

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: İyi geceler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Murat Doğru. Şimdi haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk hacılarla telefonda görüştü. Erdoğan, hac ibadetini tamamlayan vatandaşlara selam ve saygılarını iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Türkiye Diyanet Vakfı'na vekalet verilen yurt içi kurbanın kesimi Afyonkarahisar'da yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yurt dışı vekalet kurbanı ise Etiyopya'da kesildi. Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüleri kurban etlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Azerbaycan'ın bağımsızlık günü dolayısıyla Türkiye'den kutlama mesajları geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş paylaşımında iki ülkenin ortak tarih, kültür ve kardeşlik bağını vurguladı. Can Azerbaycan'ın bağımsızlığının ilelebet payidar olmasını temenni ediyorum dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Azerbaycan'la Türkiye arasında sarsılmaz kardeşliğe dikkat çekti. Tek millet, iki devlet anlayışıyla yürütülen dayanışmanın daim olmasını diledi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da Türkiye ile Azerbaycan arasındaki güçlü bağlara dikkati çekti. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ise mesajında kardeşliğimiz tek millet iki devlet olarak ebediyen sürecek dedi. Bayramın ikinci gününde siyasi partiler arasında bayramlaşma ziyaretleri gerçekleştirildi. AK Parti 16, MHP ise 7 partiyle bayramlaştı. Bayram sohbetlerinde birlik ve beraberlik mesajları öne çıktı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kurban pazarlığında satılamayan kurbanlıkları Et ve Süt Kurumu'nun satın alacağını açıkladı. Önceki yıllarda olduğu gibi bu yılda üreticilerimizi mağdur etmeyeceğiz dedi. Bakan Yumaklı, satın alım işleminin 1-7 Haziran tarihlerinde gerçekleşeceğini belirtti. Bugün İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü. Çağ kapayıp çağ açan fetih büyük bir coşkuyla kutlanacak. İletişim Başkanlığı ve Valilik tarafından İstanbul'un dört bir yanında tarihi ve kültürel miras yaşatmaya yönelik çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Fetih ruhu sanatsal ve görsel etkinliklerle yansıtılacak. MHP Genel Başkanı

İmandan alan 3000 yıllık Türk askeri dehasının tarihin seyrine vurduğu mühür olmuştur dedi. Bolu'da Kurban Bayramı tatili süresince oluşması beklenen trafik yoğunluğu nedeniyle kamyon, çekici ve tanker gibi araçlara belirli güzergahlarda geçici seyir kısıtlaması uygulanacak. Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesinde balık tutmak isterken nehre düşen kişi kayboldu. Bölgeye gelen ekipler arama kurtarma çalışması başlattı. Bayramın ikinci günü

0: İran'ın nükleer programına ilişkin görüşmeleri başlatacak. 60 günlük bir mutabakat zaptı üzerinde anlaşmaya vardığı öne sürüldü. İran basını iddiaları yalanladı. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze'deki katliamlarını sürdürürken katil Netanyahu, İsrail ordusu Gazze'de işgal ettikleri alanları %70'e çıkarma talimatı verdiğini açıkladı. İsrail Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi, Birleşmiş Milletler'in ülkesine cinsel şiddetle ilgili kara listeye aldığını duyurdu.
1: Hava durumu.
0: Hava durumuna gelince ülkemizin genelinin çok bulutlu, Antalya ve Van çevreleri dışında kalan diğer bölgelerimizin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyıları ile Adana'nın doğusu, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın batısı, Hatay'ın kıyı kesimleri, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Tokat ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Kilis ve Gaziantep çevrelerinde, kuzey ve kuzeybatı yönlerinde, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları kuzey ve doğu kesimlerde 5 ila 7 derece azalacak. Diğer yerlerde ise önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bazı illerde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı şöyle: Ankara 12, İstanbul, Mardin ve Adana 18, İzmir ve Antalya 19, Edirne ve Samsun 17, Bolu 12, Sakarya 16, Muğla, Diyarbakır ve Tokat 13, Mersin 20, Kayseri ve Kastamonu 10, Artvin 15, Erzurum 6, Kars 5 ve Gaziantep 14 derece.

İyi geceler sevgili dinleyiciler. TRT Çukurova Radyosu'nca hazırlanan Gece Ezgilerine hoş geldiniz. Programı Edip Tekin hazırladı ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Programımıza Celal Güzel Ses'e ait Diyarbakır türküsüyle başlıyoruz. Celal Bakar mikrofonda. Ağlama yar ağlama, mavi yazma bağlama.

Mehmet Erenler'in Abbas Özden derlediği Tokat türküsünü Ali Rıza Gündoğdu söylüyor. Değmen benim gamlı yaslı gönlüme, ben bir selvi boylu yardan ayrıldım.

Eda Tüfekçi'nin Metin Pala'dan derlediği Gümüşhane türküsünü Gülseren Tatlıpınar'dan dinliyoruz. Aşağıdan gelir aldıramadım, kolları boynuma sardıramadım.

Ahmet Yamacı'nın İsmet Yeşilgül'den derlediği Zonguldak türküsünü Yavuz Değirmenci söylüyor. Karadır kaşların ferman yazdırır, bu aşk beni diyar diyar gezdirir.

Gece Ezgileri'nin sonuna geldik. Programı hazırlayan Edip Tekin ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Tekrar görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Nezaket mevsimi.
2: Merhaba kıymetli dinleyiciler, nezaket mevsimine hoş geldiniz. Bugün iş hayatının hassas dengelerinden birini daha konuşacağız. Hiyerarşiyi ve bu yapının içinde kaybolmadan insan kalabilmeyi konuşacağız. Makamın ötesindeki can meselesi, hiyerarşiyi insanca korumak başlığı altında ünvanların ve yetkilerin yarattığı o suni mesafeleri, nezaketin o sıcak ve samimi diliyle nasıl aşabileceğimizi ele alacağız. Hiyerarşi, bir işin yürütülmesi için gerekli olan bir organizasyon şemasıdır şüphesiz, ama bu şema bir insanın diğerinden daha değerli, üstün, yüce olduğu anlamına gelmez. Sevgili dinleyenler, bazen makamın parıltısını veya ünvanın ağırlığına o kadar çok odaklanırız ki o koltukta duranın, o kapıyı çalanın da bir insan olduğunu unutuveririz. Zarafet sahibi bir ruh bilir ki gerçek saygınlık makamın gücüyle değil, o makamı temsil eden kişinin şahsiyetindeki nezaketle ölçülür. Sosyolog Goffman, sosyal hayattaki etkileşimlerimizi vitrin ve sahne arkası olarak ikiye ayırır. Goffman'a göre makam sahipleri genellikle bir vitrin performansı sergilerler. Ancak nezaket, o vitrinin arkasındaki gerçek insanla bağ kurabilmektir. Alt kademedeki bir çalışanın üstüne gösterdiği abartılı hürmet ya da üst kademedeki bir yöneticinin astına takındığı o üstenci tavır, Goffman'ın işaret ettiği o doğallığın kaybolmasıdır. Zarafet hiyerarşiyi korurken aynı zamanda her iki tarafın da o insanlık onurunu muhafaza edebilmesidir. Kıymetli Kemal Sayar, Ruhun Labirentlerinde insanın en büyük yanılgısının kendisinin sahip olduğu sıfatlarla tanımlaması olduğunu söyler. Kemal Sayar'a göre makamı kendisinin sanan kişi o makamdan ayrıldığında bir boşluğa düşer. Nezaket, Kemal Sayar'ın vurguladığı o varoluşsal tevazuyu kuşanmaktır aslında. Bir yöneticinin odasına girerken kapıyı çalmak bir kuraldır. Ama o odada konuşurken karşısındakinin gözünün içine bakarak dinlemek de bir zarafettir. Ünvanlar çekildiğinde geriye sadece insanlığımız kalır. Medeniyet tasavvuruyla bizlere rehberlik eden Saadettin Ökten hocamız, geleneğimizdeki edep kavramının rütbeleri aşan bir genişlikte olduğunu hatırlatır bize. Ökten hocanın penceresinden baktığımızda hiyerarşi bir nizamdır ama nezaket de o nizamın ruhudur. Bir üst makama duyulan saygı korkudan değil, o kişinin taşıdığı sorumluluğa olan hürmetten gelmelidir. Aynı şekilde bir üstün altındakine gösterdiği şefkat, onun emeğine duyulan bir minnet borcu. Zarafet bu dengeyi bozmadan makamı sadece bir hizmet aracı olarak görebilmektedir. Gabor Mate, insanların hiyerarşik baskılar altında hissettiği stresin otantik benliklerini gölgelediğini anlatır. Mate'e göre otoritenin nezaketten yoksun oluşu sadece iş verimini değil ruhun sağlığını da zedeler. Kıymetli dinleyiciler, nezaket bazen sadece alan açmaktır. Bir yöneticinin çalışanına fikrini sorması, onun varlığını onurlandırması, Mate'in işaret ettiği o güvenli ve sağlıklı çalışma ortamının temelidir. Üstten bakmak aslında

0: aslında kişinin kendi içindeki yetersizlik duygusunun bir maskesidir. Kıymetli dinleyiciler, iş hayatındaki rütbeler geçici birer elbise gibidir. O elbiseyi çıkardığımızda geriye kalan nezaketimiz bizim asıl ünvanımızdır. Makama aşırı önem vermek yerine o makamı nezaketle süslemek, insanı değil liyakati ve edebi baş tacı etmek asıl büyüklüktür. Mevlana'nın o derin uyarısı ünvanların ötesinde bir hakikati bize fısıldar. Kibir bele bağlanmış taş gibidir. Onunla ne yüzülür ne de uçulur. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu ve ben programı hazırlayıp sunan Betül Şatır, makamın ağırlığına değil, insanlığın onuruna ve nezaketine talip olduğumuz huzurlu günler diliyoruz. Hoşça kalın.
1: Nezaket mevsimi.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Geçmişin belleğini unutmadan, geleceğin umudunu çoğaltarak yaşamın anını yakalayacağımız, ritmimize ritim katacak yaşamın ritmiyle karşınızdayız. Uzman konuklar, güncel bilgiler, hayatı kolaylaştıran tavsiyeler ve geleceğe dair ilham veren sohbetler. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor ve siz de bu ritme davetlisiniz. TRT Radyo 1'de Yaşamın Ritmiyle sizinleyiz. Programı hazırlayanlar Gülben Şahin, Mutlu Füsun Küçük, Teknik Yönetim'de Gülden Acar ve Spikeriniz ben Deniz Nunun. Bugün Kurban Bayramı'nın ikinci günü. Peki bayramlar sosyal hayatımızı nasıl şekillendiriyor? Hangi kavramlar üzerinde daha çok duruyoruz? İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Felsefe Tarihi Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Bülent Sönmez konuğumuz olacak. Bayramda etler, tatlılar sofralardaki yerlerini alıyor. Hele hele bayram ziyaretlerinde üst üste verilen ikramlarda cabası. Peki ne yapacağız? Ayrıntıları Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beslenme ve Diyet Biriminden Doktor Diyetisyen Hayriye Yıldırım'dan alacağız. Hazırsanız yaşamın ritmi başlıyor.
1: Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor. Bugünü anlamak ve geleceği yakalamak için merak ettiğiniz tüm konular yaşamın ritmiyle buluşuyor. Hayatın temposunu yakalamak isteyenler yaşamın ritmine kulak versin. Yaşamın ritmi hafta içi her gün canlı olarak saat 10-10-10.55 arası TRT Radyo 1'de.
0: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Felsefe Tarihi Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Bülent Sönmez bizimle birlikte telefon attığımızın hemen diğer ucunda. Hoş geldiniz efendim.
2: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim.
0: İyi bayramlar kutluyoruz efendim. Sevdiklerinize güzel bir bayram geçirin dileriz. Sevgili dinleyicilerimiz için
2: de
0: öyle.
2: Ben de bütün ve bütün Türkiye'nin bayramını kutlarım. İslam aleminin bayramını kutluyorum. Çok teşekkür ederim.
0: Teşekkür ederiz efendim. Sağolunuz. Bayramların sosyal hayata ve bireye etkisi üzerine sohbet edeceğiz. Aslında bunu hep konuşuyoruz. Yani her bayram konuşuyoruz yıllar içinde. Her yıl bence biraz daha değişiyor. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama bundan 10 yıl önce konuştuğumuzda belki farklı şeyleri ifade ederken 20 yıl önceyle kıyasladığımızda bambaşka bir noktaya ulaşıyoruz.

0: Şimdiki bayramlar, eski bayramlar, en net farklar bugünün dünyasında ne?
1: Evet, çok teşekkür ederim. Ya şöyle aslında şimdi hani nerede o eski bayramlar diye sürekli yakınıyoruz ya, bir nostaljimiz var bizim.
0: Evet.
1: Şimdi insanoğlu hani bir şeyin içinde olunca sanırım içinde olduğu şey ona o kadar büyülü gelmiyor. Yani daha böyle üst bir şey arıyor insan hayatında. Mesela çok güzel bir tablo görürsünüz. Aynı tabloya uygun bir yere gidersiniz, o kadar tat vermez o tablodaki o hayal, o onun gibi tat vermez. Şimdi şöyle, değişim hayatın kendisi zaten. Değişim olmadan bir şey olmaz. Şimdi biz bazen hani insanın alışkanlıkları var. Bu alışkanlıklar gördükleri sürekli değişim halinde. Fakat biz hani değişimlerin hangisinin iyi, hangisinin kötü olduğunu tespit etmemiz lazım. Yoksa değişimden kaçmak mümkün değil. Her şey değişecek yani. Biz şimdi 10 yıl öncenin bayramını getiremeyiz. Çünkü hani şeyin de Varlık ve Zaman diye Heidegger'in çok önemli bir eseri var. Şimdi biz bir zaman içinde yaşıyoruz ve bu doğal bir şey. Asıl olan bu değişmeyenler nedir? Bu değişmeyenleri kaybettik mi? Asıl bunlar bizi tedirgin etmeli. Yani hayatın üzerine oturduğu bazı değişmezler vardır. Bu değişmezler önemlidir. Yoksa efendim işte hayat değişiyor diye üzülmenin bir anlamı yok. Zaten değişecek yani. O kaçınılmaz. Önemli olan bu değişmezler nedir? Bunları bilebilmek, ki bayram da bu değişmezlerin uzantısı olarak bize hediye edilmiş bir şey.
0: Hemen bu noktadan hareketle Sayın Bülent Sönmez, o önemli olan değişmezleri bir sıralayalım mı sevgili dinleyicilerimiz için?
1: Evet, şöyle şimdi bu bayram aslında bir nevi bize günlük hayatın rutininde değiştirdiğimiz bazı şeyleri hatırlatıyor. Yani değiştirdiğimiz bazı şeylerin değişmez olan köklerini hatırlatıyor. Yani bir nevi aslında teneffüs gibi bir şey. Biz kendimize geliyoruz. Şimdi bu değişmezler nedir? İnsaniyettir. Yani insaniyet değerleridir. Bütün en primitif topluluklardan günümüze kadar gelen erdemlerdir. Ahlaki değerlerdir. Çünkü bunlar, ahlak nedir? Ötekiyle kurduğumuz ilişkidir. Bu ilişki, yani nasıl fiziksel alanda bazı değişmezler varsa, yani gerçi bazıları her şeyin değiştiğini falan iddia edecek ama sabiti reddeden yaklaşımlar var. Onlar absürt şeyler, onlara girmeyeyim. Nasıl mesela yer çekimi yasası, suyun kaldırma kuvveti gibi değişmezler hayatın temelini oluşturuyorsa, yani hayatın devam etmesi için gerekli yasalar varsa hayatta, sosyal hayat içinde böyledir. İnsansal hayat içinde böyledir. Mesela biz insanlık tarihine baktığımızda değişmeyen şeyleri görüyoruz. Daha çok manevi ve aşkın şeyler değişmiyor. Yani maddi şeyler değişiyor. İşte tarlamı sürüyorum, sabanla sürdüm, daha sonra traktörle sürdüm. Yani bu değişmiyor. Yani bu değişiyor. Bu değişiyor. Ama değişmeyen şey benim eşyaya yönelimim değişmiyor. Yani şimdi ben bir insana, yani o ilkeler değişmiyor. Mesela diyelim ki ben insanlara zarar veren bir şeyi ortadan kaldırmak için de emek harcayabilirim. İnsanlara zarar vermek için de emek harcayabilirim. Anlatabildim mi? Bu aradaki farkı belirleyen şey ilkedir. Bu ilkeler değişmiyor, ki bunlara biz erdem diyoruz, ahlak diyoruz. Mesela adalet değişmez yani. Hangi topluma giderseniz gidin. Veya fedakarlık, cömertlik, yiğitlik, bunlar hep övülen şeylerdir. Yani bütün bir insanlık tarihi bunu övmüştür yani. Şimdi biz bunları kaybettiğimizde üzülmedik. Yoksa efendim hani değişiyor. İnsanlar tabii ki artık atla seyahat etmiyorlar yani, veya işte cep telefonuyla haberleşiyorlar. Yani bunlar, veya işte eskisi kadar ilişkiler yakın olmayabilir. Bu yakınlığı kurabilecek zeminler nelerdir? Bunlar üzerinde düşünmemiz lazım. Yani asıl olan şeyleri kaybedersek üzülmemiz lazım.
0: O yakınlığı

0: kaybetmemek, yoksa ilişkiyi nasıl
1: Tabii.
0: kurduğunuzun, hangi yolla kurduğunuzun
1: Tabii
0: değil,
1: tabii.
0: yakınlığı, samimiyeti, sevgiyi, erdemli olmayı, ahlaklı olmayı
1: Tabii.
0: pas geçmemek gerekiyor,
1: Şimdi
0: değişmemesi gerekiyor, onları muhafaza etmeye devam etmek gerekiyor diyorsunuz.
1: aynen. Çünkü neden? Çünkü bu insan doğasıdır yani. Yani Aristoteles mesela erdemi insan doğası olarak kabul eder. Neden? Çünkü ben mesela yalancı biri olsam bile yalan söylenilmesini istemem. Yani kendime ya da yalanı övmem. Ya yalan çok değerlidir, çok güzeldir demem yani. Yalancı bile olsam yalanıma mutlaka iyi bir kılıf bulmaya çalışırım. Bu neyi gösteriyor? İnsan doğasında, yani insanın kendi doğasında böyle bir temel var. İkincisi, insanlık tarihi de bunu doğruluyor. Yani elimizdeki verilere göre, antropolojik verilere göre bakıyoruz. Tarih boyunca şiirlere bakıyoruz, ilahilere bakıyoruz, şarkılara bakıyoruz. Hep böyle yalancılık kötülenmiştir, adaletsizlik kötülenmiştir, hırsızlık, cimrilik kötü sayılmıştır yani. Bütün hikayelere, masallara baktığımızda bunlar böyledir. Yani buradan anlıyoruz ki insanlık hem insanda hem de insaniyette değişmeyen şey manevi ve ahlaki değerlerdir. Maddi olan şeyler değişiyor. İnsan ilişkileri madde üzerine kurulduğu müddetçe de insanoğlu kendini inkar etmiş oluyor. Neden? Çünkü hiç kimse kendisiyle menfaat veya maddi bir şey için ilişki kurulmasını istemez yani. Karşılıklı, yani karşılıksız sevilmek ister insan. Karşılıksız değer görmek ister. Yani bu insan doğası burada yani apaçık ortadadır yani insanın doğası bu anlamda.
0: Tabii şimdi sözünü ettiğiniz her konuda çok haklısınız. Bunların hayatımıza bir etkisi var. Teknolojinin, zamanın, ruhunun hayatımıza bir etkisi var. Ama tam da bu değişmemesi gereken, özellikle altını çizdiğiniz ve belirttiğiniz hususların sosyal hayatımızda varlığını sürdürebilmesi için bizim biraz çaba harcamamız gerekmez mi? Yani onlara aslında zaten ben bu değerlere sahibim demek sanki yeterli değil gibi geliyor. Çok
1: Evet,
0: kolay,
1: evet.
0: sanki kaybedilebilecekmiş gibi geliyor. Önceden bu değerleri çok kolay kaybetmek pek mümkün değildi. Çünkü böylesi bir bilgi bombardımanı ya da yanlış bilgi bombardımanı söz konusu değildi. Ama şimdi korumak için biraz çabalamalıyız sanki.
1: Tabii. Yani şöyle, şimdi bizim en önemli sorunumuz, yani toplum olarak diyeyim, göç sorunu var mesela. Eskiden mesela dar çevrede bir sosyal baskı vardı, yani bir insan kınanmaktan, mesela ailecek kınanırdı. Bir kişi kötülük yapardı, bütün ailesi kınanırdı. O yüzden böyle bir şey vardı. Hani bu doğrudur, yanlıştır, aşırı şeyi tabii ki savunmuyoruz da. Şimdi şehre geldiği zaman insanlar eğer cevherde yoksa, yani cevheri olarak bir temele sahip değilse, şehre geliyor, kendisini kimse tanımıyor. Mesela turizm bölgelerinde neden çok fazla böyle ahlak dışı derken şeyi kastediyorum. İşte ne bileyim, bir malın fiyatı 10 kat, 100 kat oluyor. Anlatabildim mi? Neden? Kimse kimseyi tanımıyor. Kimsenin kimseye hesap verme durumu yok. Şimdi dolayısıyla burada tabii ki birey tek başına bu işi halledemez yani. Bunu burada işte siyasetin, gücün belirleyici olması gerekiyor. Hani Almanların bir sözü var, diyor, güvenmek iyidir ama kontrol etmek de iyidir diyor. Daha iyidir diyor yani. Yani insanlara güveniyorsun ama insanoğlu değişebiliyor. Yani şey anlamda değişebiliyor. Unutabiliyor. Kendisini unutabiliyor. Zaten insanın kelime anlamı da unutkan demek sanırım. İnsan unuttuğu için zaten belki de bu bayramlar var yani. Hatırlatıyor sana yani. Ötekiyle düşmanlığın var, onu gözden geçiriyorsun. Efendim, berikiyle yardımlaşamamışsın, onu tekrar, yani ilişkileri kurmaya çalışan bir zemini var bayramın. İkincisi, bu teknoloji işte mesela tabii ki kontrol etmemiz gerekiyor. Şimdi evimizin içine biz kapıdan mesela içeri sokmayacağımız adamlar internet kanalıyla evimizin içine giriyor
0: Ya,
1: çocuklarımızın.
0: değil mi?
1: Tabii yani benim mesela çok ciddi, çok trajik tecrübeler biliyorum, gördüm, şahit oldum arkadaş arasında. Dolayısıyla evimizin kapısını nasıl kilitliyorsak, yani herkesi almıyorsak, bu sefer televizyon kanalıyla, başka kanallarla

0: geliyor. Bunları da kontrol etmemiz lazım. Yani böyle baskıcı olarak değil de yani belli ilkeler doğrultusunda bunları kontrol etmek çok önemli. Bahsettiğiniz şey çok doğru tabii ki. Tabii ki. Mesela şöyle de olabilir. Mesela bir apartman dairesinde kimse kimseyi tanımıyor. Evet. Bu komşuluk ilişkilerini geliştirebilmek elimizde. Yani yeni bir sistem kurabiliriz veya ortak bir buluşma alanı oluşturabiliriz. Yani yapılabilir bunlar.
1: Evet, yapılabilir ama hep bahanelerimiz var sanki Bülent Sönmez, ne dersiniz?
0: Böyle
1: iş diyoruz, yoğunluk diyoruz, öyle diyoruz, ya, böyle diyoruz ama hep bir şey söylüyoruz illaki.
0: Ya şöyle, çok idealize etmemek lazım. Mesela hal hatır sormak bile bazen.
1: Tabii o, eskisi gibi olmasından söz etmiyorum aslında. Evet. Yani eskisi gibi belki bundan 20 sene önce, 30 sene önce dünya ve ülkemiz ve yaşam biçimimiz ve teknoloji ve her şey çok farklı olduğu için onunla bugünü kıyaslamak mümkün değil ama merdivenden inerken de bir günaydın, bir iyi bayramlar diyebiliriz birbirimize sanki.
0: Tabii yani o şekilde. Yani bir de şöyle verelim, ikram edelim. Yani bunlar önemli şeyler, insanların arasındaki bağı geliştiren şeyler. Mesela işte bayramların çocuklar geliyor kapıya mesela. Bunların kaybedilmemesi gerekiyor.
1: Bu konuda tabii ailelere çok büyük görevler düşüyor. Genellikle şöyle, ekonomiyle ilgili çok popüler bir deyim var, biliyorsunuzdur mutlaka diye tahmin ediyorum. Ekonomik okuryazarlık edinmeli herkes diyor. Belki söylediklerinizden hareketle ben şöyle bir şey düşünüyorum. Ahlaki bir okuryazarlık eğitimi de almamız mı gerekecek acaba bu gidişle? Yani bunları da bu şekilde yapmalıyız, bunlar bu şekilde devam etmeli diye bunun acaba bir eğitimi, ki tabii çocuklara okulda ahlak bilgisi dersi veriliyor, o ayrı, ama bununla ilgili de bir eğitim yeniden bizlere de verilmeli.
0: Ya işte evet çok doğru. Şöyle, yani biz tabii bölümlerde ahlak felsefesi dersimiz var bizim. Öyle, şimdi televizyonu açıyorsun, yani bu sadece aileyle de alakalı. Televizyonu açıyorsun, üçüncü sayfa haberleri var ya. O onu öldürdü, o karısını yaktı, o efendim onu bıçakladı. Şimdi bu sefer topluma karşı insanda tuhaf bir şey oluşuyor, güvensizlik oluşuyor. Ama toplumda güzel şeyler de oluyor. Şimdi burada biz şöyle düşünüyoruz, ya ben bunlardan değilim diyorsun, ben iyiyim herhalde diyorsun, yani anlatabildim mi? Yani iyilik yapmakla iyi olunacağından ziyade işte ben kötülük yapmıyorum nasıl olsa gibi bir tavır içerisine giriyoruz. Yani toplum öyle bir tasvir ediliyor, tek yönlü. Ha, kötülükler elbette var. Fakat dediğim gibi bunu okullarımızı mesela daha düzenli hale getirebiliriz. Mesela okul çok önemlidir. Mesela camiler çok önemlidir. Her mahallede mesela bir cami vardır. Bu camilerin mesela bahçeleri çocuklar için oyun alanı haline getirilebilir. Okulların bahçeleri güzelleştirilebilir. Hatta bazı okul projeleri var. Mesela Ankara'da yapıyorlar. Çocuklar mesela hayvan yetiştiriyor. İşte bitki yetiştiriyor. Hayvanlara bakıyor. Bu şekilde çocuklarda hem hayvan sevgisi gelişebiliyor.
1: Aslında sadece hayvan sevgisini geliştirmiyorsunuz orada diye tahmin ediyorum ben. Doğaya da saygı duymayı öğreniyorsunuz. Tabii. Dolayısıyla yani, orada da ahlaklı olmayı öğreniyorsunuz. Yani önünüze gelen her şeye evet buna da sahip olmalıyım, evet bu da benim olmalı diyerek o vahşi tüketimin dışına çıkmış oluyorsunuz. Üretmenin ne kadar zor olduğunu fark ediyorsunuz.
0: Evet. Mesela bazen dizi filmlere bakıyorsun, insanlar işte villalarda yaşıyor, lüks arabalar filan. Bunlar insanlarda öyle bir açlık oluşturuyor ki, çocuk mesela diyor ki hocam tatile gidemedim diyor. Tatil dediği işte bu deniz kıyısına gidecek, işte plaja gidecek falan. Normalde suya girecek yani.
1: Evet.
0: Suya girecek. Halbuki hani bu tatili yapmayınca kendini eksik hissediyor. Şimdi öyle bir şey ki hep kendini eksik, yoksul, fakir hisseden bir toplum her tür kötülüğe, kötü telkine açık hale gelebilir. Yani başkaları işte hep böyle lüks hayatlar insanların gözüne sokulunca ben yapamadım, edemedim, sanki o bir eksiklikmiş gibi görür.

0: Bu
1: Halbuki
0: bayram
1: ekip.
0: zamanı da hep bayram reklamları, tatil reklamları bayramla
1: Evet.
0: birlikte ekranda bol bol yer alınca
1: Yemek kıyısı.
0: evet,
1: İşte,
0: işte o
1: evet.
0: ahlaki okur yazarlık da bunun bir reklam olduğunu,
1: Olabilir.
0: her reklamda olan her şeyi her zaman evimize almadığımızı ya da yapmadığımızı ya da filmlerde ya da dizilerde izlediğimiz ya da haber bültenlerinde gördüğümüz o üçüncü sayfa örneğini verdiğiniz için söylüyorum. Her durumun aslında söz konusu olmadığını, bunların biraz bir pazarlama taktiği ve bazen de sizin ilginizi çekmek ve kendi reytinglerini yükseltmek, satışlarını yükseltmek için yapıldığını, işte o ahlaki okuryazarlığı yeniden kazanmanın bir yolunu
1: Doğru.
0: bulmamız gerekiyor galiba.
1: Çok doğru, çok doğru. Evet, çok doğru.
0: Peki şimdi bayramlarda ahlak dedik sohbetimize başlarken, etik dedik, aslında birbirine çok yakın iki kavram. Bu değerleri yaşatmak için hep ebeveyne yükleniyoruz genellikle. Ama yine önce iğneyi kendimize batıracağız galiba. Kendi çocuklarımıza nasıl örnek olacağız? Bundan sonrasında nasıl bunu geliştirebiliriz ya da geliştirebilir miyiz?
1: Evet. Tabii yani şöyle hani Kant'ın daha doğrusu altın kural dediğimiz bir ahlak kuralı vardır. Kendin için istemediğini başkası için de isteme. Şimdi bir de şu sırada mesela bu hani dijital çağda yaşıyoruz ya internet ortamı. Böyle merdiven altı psikologlar falan işte yaşam koçları
0: Ah
1: falan
0: evet.
1: çıktı. Şimdi biz de tabii felsefi danışmanlık diye ben de buna çok üzüldüğüm için felsefi danışmanlık diye bir şey ücretsiz yani gönüllü danışmanlık diye öğrencilerle konuştuk bunu. Şöyle şimdi insanları öyle bir eğitim çocuklar nasıl eğitilecek diye böyle masa başında oturup konuşuyor. İşte şöyle yapacaksın, böyle yapacaksın. Ve, halbuki yani çocuk eğitimi dediğimiz şey asırlar boyu mesela bir sürü bilge kişi bu konuda yaklaşımlar ortaya koymuş. Yani burada bence ailelerin böyle hani merdiven altı psikologların telkinleriyle değil, insanlık tecrübeleriyle mesela tarihte yaşanmış böyle örnek şahısların, örnek kişilerin çocuklara rol model olarak gösterilmesiyle bunların yaklaşımlarının pratize edilmesiyle ebeveynlerin bu görevi gerçekleştirebilirler. Yoksa hani bu bizde mesela işte kişisel gelişim, çocuk gelişimi kitapları falan var. Şimdi bunların birçoğu nasıl ve niye üretildi o da meçhul yani. Hakikaten birçoğunu ben inceledim. Hiç ayakları yere basmayan, insan gerçeğiyle alakası olmayan şeyler. Şimdi uzun uzun anlatmayayım. Şöyle yani, bir kere insanı bir nesne olarak görmemek lazım yani. İnsan çok farklı bir varlık yani. Mesela işte büyük sanat eserleriyle mesela çocukları buluşturmamız lazım. Mesela çok mübarek bildiğim bir adam çok iğrenç kötülükler de yapabilir yani. Dolayısıyla insan hani bir eşya gibi değil. Maalesef modern anlayış insanı bir eşya hükmünde, bir maddi değer olarak görüyor. Ve onu aynen bir hani Pinokyo hikayesi vardır ya aslında orada anlatılan şey de budur yani. Yani odundan bir çocuk üretiyor ama işte odun yani özü odun çocuğun yani. Sonra insan olma hakkı kazanabiliyor yani. Şöyle yani sonra bir sürü yanlış iş yaptıktan sonra burada aslında anlatılmak istenen sanırım Pinokyo'da hepimiz bir marangoz gibi çocuğumuzu yontmaya çalışıyoruz. Onu en güzel şekilde kendi eserimiz olarak görüyoruz ama toplumun içine saldığımız zaman bir sürü marangoz var yani. Kendi amaçlarını gerçekleştirmek isteyen. O zaman çocuğumuza odun muamelesi yapmamamız gerekiyor yani. İnsan bunu da nasıl öğreneceğiz? Bu aslında bizim çok derin bir medeniyet pratiğimiz var. Maalesef bunları unuttuk biz, unuttuk. Mesela işte çocuklarımız bir Mevlana'dan haberdar olsunlar.

0: Feridi Dün Attar'dan haberdar olsunlar, Nasır-ı Kusrev'den haberdar olsunlar. Yani bunlar hakikaten hikmetli, hem çocuklar, yani öyle şeyler üretmişiz ki biz. Efendim Aşık Veysel'den haberdar olsunlar. Anladın mı? Sadece
1: Evet,
0: türküleri
1: artık
0: mesela.
1: biraz acaba dijital dünyada da olabilir tabii, bir sakıncası yok, ama doğru bilgiye erişerek geçmişe bakmayı unutmamak gerekiyor, geleceği daha aydınlık görebilmek için. Yani geçmişi yok sayamazsınız, geçmişte olanları yok sayamazsınız, bugünün inşa edilmesini sağlayan onlar çünkü, ve o ahlaki değerler binlerce yıldır oluştu. İşte onlara yeniden sarılmak, yeniden biraz sorgulamak gerekiyor. Çok teşekkür ediyoruz bizimle birlikte olduğunuz için. Tekrar iyi bayramlar diliyoruz efendim, sağ olun.
0: Sağ olun.
1: Katkınız için.
0: Ben de çok teşekkür ediyorum. Sağlık, afiyet diliyorum.
1: Teşekkür ederiz. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Felsefe Tarihi Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Bülent Sönmez konuğumuzdu. Bayramların sosyal hayata ve bireye etkisini konuştuk.

0: 10.39'u gösteriyor saatimiz sevgili dinleyiciler. Yaşamın Ritmi İzmir'den devam ediyor. Bu kez konuğumuz Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beslenme ve Diyet Biriminden Doktor Diyetisyen Hayriye Yıldırım. Hoş geldiniz Hayriye Yıldırım. İyi bayramlar diliyoruz efendim.
1: Merhabalar, çok teşekkür ederim. Hoş buldum. Sizlere de iyi bayramlar diliyorum.
0: Teşekkür ederiz. Sağ olunuz. Tabii doğal olarak bayramda artık herkes kendi koşullarında, kendi imkanlarıyla, kendi bütçesiyle sofralarını kurdu. Dolayısıyla ziyaretlerde de bulundu ve bulunmaya devam ediyor. Ve bir ikram fırtınası da var. Şimdi biz bu fırtınanın içinde ne yapacağız?
1: Evet. Bahsettiğiniz gibi bayram sofraları Türk kültürünün ve geleneklerinin en önemli, en güzel parçalarından biri. Nedenle bayramı keyfe geçirirken tabii sağlığımızı da korumamız önemli. Bu noktada Kurban Bayramı sürecinde sağlıklı beslenme konusunu ele alma fırsatı sunduğunuz için öncelikle sizlere, yeni ekibinize teşekkürlerimi

0: düşünüyorum.
1: Rica ediyoruz efendim. Buyurunuz.
0: Kurban Bayramı programımızın ilk bölümünde de bahsedildiği üzere, kıymetli hocamızın aktardığı üzere, paylaşma, dayanışma, toplumsal birlik ve sosyal sorumluluk bilincinin güçlendiği son derece özel, kıymetli bir süreç. Ama Kurban Bayramı'nı sadece çok basite indirgeyen bir yaklaşımla, bir et tüketimi gibi algılamak, bir karbonhidrat, bir tatlı tüketimi gibi düşünmek çok basite indirgemek olur. Bir haksızlık olur bu bayramın özelliği anlamında.
1: Anlamına haksızlık olur.
0: Kesinlikle öyle. Beslenme açısından israfı önlemek, potansiyel bir riskli besin olduğu için et konusunda hijyen kurallarına dikkat etmek, ihtiyaç sahiplerine güvenli koşullarda bu gıdayı ulaştırmak etik bir sorumluluk ayrıca. Kurban etinin uygun saklanması, paylaşımı gibi durumlar halk sağlığı açısından önem taşıyor malumunuz. Et tüketiminde, tatlı tercihlerinde, bayram ziyaretlerinde, ikramlarda sorunuz üzerine dikkat edilmesi gereken noktaları kısaca aktarmak isterim.
1: Buyurunuz.
0: Sofralarda yerini alan etler, tatlılar konusunda ne yapacağız? Biliyoruz ki bu gibi yiyecekler enerji, doymuş yağ, yani karbonhidrat dediğimiz basit karbonhidrat, şeker tüketimini belirgin şekilde artırıyor. Ancak özellikle diyabet gibi, tip 2 diyabet ya da tip 1 diyabet fark etmeksizin, hipertansiyon gibi, kardiyovasküler hastalıklar gibi ya da böbrek sorunları gibi problemler yaşayan bireylerde bir takım riskler oluşturabilir. Yani toplumumuzu sadece belirli bir yaş grubu ve sadece genç bir bireyden oluşan topluluk olarak düşünmüyoruz. Çocuklarımız var, yaşlılarımız var, kronik hastalığı olanlarımız var. Tüm bunlara
1: Özel
0: hitaben genel
1: beslenmesi
0: bir
1: gerekenler var.
0: bunu yapmak lazım. Tüm bunları dahil eden bir hitap yapmak lazım. Bu nedenle temel yaklaşımının saklamak olmadığını, bireylere özel öğün dengesi ve porsiyon kontrolü sağlamak olduğunu vurgulayabilirim.
1: Tabii her ne kadar Kurban Bayramı'nda beslenme ile ilgili sadece yiyeceğe indirgemek ya da oraya odaklanmanın doğru olmadığını özellikle söz etmiş olmanız bizim için kıymetli. Ama et tüketimi bir vesileyle ister kendiniz bu vazifeyi yerine getirin, isterseniz size getirilenler vasıtasıyla ya da ziyaret vasıtasıyla et tüketmeye başladığınızda dikkat etmemiz gerekenler var. Önce o muhafaza kısmından biraz bahsedelim. O eti pay ederken, dağıtırken ihtiyaç sahiplerine uygun bir şekilde ulaştırmanın özellikle altını çizdiğiniz için biraz da ondan bahsedin istiyorum. Çünkü çok aynı zamanda riskli bir gıda, çiğ olması sebebiyle. Biraz onlardan bahsedelim. Sonra nasıl tüketeceğiz, ne kadar tüketeceğiz ya da kimler asla tüketmeyecek?
0: Tabii. Kurban eti bekletilmeli mi? Evet, kesinlikle bekletilmeli. Çünkü yeni kesilmiş bir ette rigor mortis dediğimiz bir ölüm sertliği gelişir. Yani bu yapısal fizyolojik bir süreçtir. Kasların tamamen sertleşmesi ve bu durumda da sindiriminin zorlaşmasını aslında kastediyoruz. Bu nedenle etin buzdolabında 0 ila 4 santigrat derecede yaklaşık 12 ila 24 saat dinlendirilmesini öneriyorum. Etin iç sıcaklığının pişirilme esnasında minimum 70 dereceye kadar çıkmasını istiyoruz. Pişirme esnasında da etin çiğ kalması, iç kısımlarının pişmemesi bir takım bakteriyel kontaminasyonlara, besin zehirlenmelerine neden olabilir. O yüzden hem saklama hem pişirme koşulları son derece kıymetli. Dinlendirme sonrası etin daha yumuşak, lezzetli ve sindirilebilir hale geldiğini biliyoruz. Beslenme konusunda, gastrointestinal sistem konusunda da çok yeni kesilmiş ve taze et tüketilmesinin, en azından bir gün beklenilmesinin daha önemli olduğunu söyleyebilirim. Gıda güvenliği açısından uygun saklamaya dikkat etmek kıymetli dedim. Büyük parçalar halinde değil de küçük porsiyonlar şeklinde saklanma bu noktada önerebilirim. Çünkü büyük parçalar tamamıyla iç soğukluğu da önemli etin. İstenen dereceye kadar düşemeyeceği için, istenen iç soğukluk da elde edilemeyeceği için saklama koşullarında da parçalar halinde, küçük porsiyonlar halinde hızlı bir şekilde dondurmak uzun süre saklanması için etin daha kıymetli bir yaklaşım olacaktır. Çiğ et ile sebze, meyve aynı yüzeyde temas ettirilmemeli. Yani etin kesildiği bir tahtada ya da kullanıldığı bir bıçak çiğ olarak asla pişmiş etle de temas ettirilmemeli. Ya da bir sebze, meyve doğramak için de o tahtanın ya da o bıçağın kullanılmamasına özen göstermek kıymetli.
1: Aslında

0: Aslında bu
1: Benim
0: yine bu
1: fiyatlar
0: Kurban Bayramı'na özel değil. Aslında bu normalde sağlıklı gıda
1: kesinlikle.
0: tüketimi için gereken bir durum. Bunun da hemen altını çizelim isterim. Yani et ya da tavuk fark etmez ya da balık herhangi bir hayvansal gıdayı kestiğiniz ya da zemin olsun ya da bıçak olsun fark etmez ya da muhafaza ettiğiniz, yıkadığınız ne yapıyorsanız onu başka hiçbir gıdanın yanına yaklaştırmamanız gerekiyor.
1: Kesinlikle. Belirttiğiniz gibi etin yanında aslında salata, sebze tüketilmesi tavsiye ediyoruz. Tek başına etin yenmesindense bir C vitamini kaynağıyla beraber alınması kıymetli. Bunu hazırlarken bireyler tuzlu olmak adına ya da dikkatsiz kalmamada hem eti hem de sebzeyi doğrayabilirler. Bu noktada küçük bir hatırlatma yapmış olduk. Çözdürme işlemini oda sıcaklığında yapmak yine zararlı olacaktır. Buzdolabında yapmak. Belki eti çözdürdük ama birkaç hafta sonrasında dondurduk belki ama ardından bir çözdürme işlemi ihtiyaç olacak. Bu gibi uygulamalar bakteriyel kontaminasyon riskini artırabileceği için mümkünse buzluk kısmından ya da eksi 18 derece derin dondurucu kısmından burada muhafaza ediyorsak buzdolabının alt raflarına alınması yine kapalı kaplarda ve etin suyunun kanının akmasının önleneceği şekilde dikkatli bir ayrı bir izole hafta çözdürülmesi doğru olacaktır.
0: Peki ihtiyaç sahiplerine ulaştırırken hangi koşullara dikkat etmemiz gerek? Çünkü o ulaşım sırasında da sözünü ettiğiniz tehlikeler söz konusu olabilir.
1: Kesinlikle öyle. Hijyen kurallarına özen göstermek, etin mümkünse bir soğuk zincir imkanıyla taşınması, yani bu etin israf olmaması gereken kıymet verdiğiniz bir et ve bu yüzden de bir an önce ulaştırılması bir besin zehirlenmesine yol açmayacak şekilde soğuk zincir imkanı varsa ya da dinlendirip o şekilde hemen hızlı bir şekilde de bu bayram sürecinde bekleyenleri de sevindirmek kıymetli olacaktır.
0: Şimdi bolca tabii et ürününden söz ettik ama kurbanda sadece et değil aynı zamanda sakatat, yağ gibi yan ürünler de var. Onların muhafaza edilmesi, saklanması ya da bir şekilde sonra kullanım için hazır hale getirilmesine dikkat edilmesi gereken farklı bir uygulama var mı?
1: Şöyle sakatatlar konusu daha çok çocuklarda ya da yaşlılarda çok tercih ettiğimiz ya da önerdiğimiz bir grup değil ama sevenler, tercih edenler tabii ki olabiliyor. Yüksek kaliteli protein, demir, B12 içerebiliyorlar. Aynı zamanda bunun paralelinde kolesterol açısından zengin sakatatlar. Yüksek kolesterol oranlarından dolayı konuşmamın ilk başında saydığım bir takım kronik rahatsızlığı olanlarda da dikkatli yaklaşmak lazım. Sakatatların kontaminasyon riski çok çok daha hızlı. Mümkünse ilk etapta bunu çözmek. Eğer çözemiyorsak da bunun belki yapacağını düşündüğümüz bir kişiye yine hızlıca ulaştırmak kıymetli olabilir. Aksi takdirde bir etten ya da bir diğer bağ dokusu olan kolajen içeren ya da farklı bir dokudansa sakatat grubu çok daha hızlı zehirlenme yapabilir.
0: O yüzden dikkatli olmak gerekiyor. Beslenme noktasına gelmeden önce kurbanla ilgili bir başka önemli konu yine şu diye düşünüyorum. Ehil olmayan ellerde eğer kesim gerçekleşirse kontaminasyon oluyor mu?
1: Kesinlikle burada özel bir bilgi ve tecrübe gerektiren bir alan. Etik kesilmesiyle birlikte doğru parçalanması, doğru şekilde hayvana muamele edilmesi gibi hususlar bunlar da çok kıymetli. Aksi takdirde bu bekleme süresinin uzamasına, buzdolabına kaldırılması gereken etin daha uzun süreler açık havada kalmasına neden olacaktır. Bu bekleme koşullarının uzaması demek, riskli durumların da artması demek oluyor. Eti hızlı bir şekilde içleyip, dinlendirip ardından tüketime geçmek en doğru yaklaşım olacaktır.
0: Tüm bu sözünü ettiğiniz koşulları yerine getirdiğimiz takdirde günün hangi saatinde neyi tüketeceğiz, kimler tüketecek ya da tüketmeyecek, özellikle çocuklar için hangi noktalara dikkat edeceğiz?
1: Yine bir kahvaltıyla başlamayı, bayram süresince de dikkat etmeyi önemsiyorum. Klasik Türk kahvaltımızın, peynirin, zeytinin olduğu bir kahvaltı son derece kıymetli. Biz daha çok Ana et öğünü için protein kaynağı olan et grubunu

0: öğle yemeğinde tavsiye ediyoruz. Bu öğünde tercih etmek çok daha uygun olacaktır. Akşam yemeğinde yine daha hafif, ağır olmayan öğünlere doğru kaymak sağlığımız için son derece kıymetli. Çok geç saatlerde ağır et ve tatlı tüketiminden kaçınmayı önerebiliriz. Et tüketimi sonrası belki kısa yürüyüşler yine sindirime katkı sağlayabilir. Bir egzersiz imkanı varsa bir aktivite anlamında, fiziksel aktivite anlamında bunu desteklemek kıymetli. Günlük protein ihtiyacımızı daha çok ana öğün olarak öğle saatlerine çekmek, 3 öğün yoğun bir et tüketiminin olmasındansa etin beraberinde mutlaka bir salata, bir sebze, pişmiş ya da çiğ olabilir. Bir C vitaminini beraber alınması, içeriğindeki demir minerallerinin eminiminin artırılması anlamında da biyoyararlılık açısından fayda sağlayacağı için bu gibi hususlar kıymetli. Ayrıca su tüketimini artırmak önemli. Etle beraber suyun ihmal edilmesi böbrek sorunlarını arttırabilir. Yüksek et tüketimi ve tatlı tüketimi beraberinde muhakkak suyu da unutmayalım derim sevgili dinleyicilerimize. Bir konsantrasyon sorunu olabilir. Eti yüksek oranda tüketmek ve beraberinde bir lifli gıda, sosa dediğimiz sosa içeriği yüksek sebzelerin alınmaması kabızlık olarak da söylenebilir. Konstipasyon sorunlarını tetikleyebilir. Özellikle çocuklarda yine bu gibi sorunların yaşanmaması için etin mutlaka sebzelerle ve salatalarla kombinasyonu kıymetli olacaktır.
1: Bir de tabii sağlık problemi olanlardan sohbetimizin başında biraz bahsetmiştiniz. Tip 1, tip 2 diyabet olanlar ya da gut hastası olanlar.
0: Kesinlikle.
1: Dolayısıyla onlardan da biraz bahsedelim. Onlar tüketecek, nasıl tüketecek, ne kadar tüketecek?
0: Evet. İlk olarak çocukları ele almak istiyorum. Aşırı et ve şeker tüketimi sindirim sorunlarına yol açabilir dedik. Özellikle çocuklarda mutlaka içinin ve dışının iyi pişirilmiş olması lazım etlerin. Derse büyük parçalar aspirasyon riski yapabilir. Yani bir boğulma riski, bir tıkanma olabilir. Belki daha parça etlerde kıyma gibi daha küçültülmüş etler doğru tercihler olacaktır çocuklarda. Şekerli içecekler yerine su ve ayran tercih edilebilir. Yine sebze ve meyve tüketimini ihmal etmememiz önemli çocuklarımızın. Hijyen kurallarına özen göstererek gıda kaynaklı enfeksiyonları önlemek son derece önemli. Çocuklarda bir tık yağ tüketiminin arttırılması önemli. Genellikle çocuklarda da yağsız beslenme çok kıymetli gibi düşünülüyor ama ilk 2 yaş biz kolesterolden zengin beslenmeyi çocukların yağlı yiyecekler tüketmesini, yağlı et tüketmesinde mutlaka önemsiyoruz. İlk 2 yaştan sonra ergenlik dönemi boyunca da aslında çocukların eğer bir kilo sorunu eksik eden başka bir hastalık yoksa yağdan yana lütfen beslenmemize bir kısıtlılığa gitmeyelim. Obezitenin artmasıyla beraber kilo sorunların olmasıyla beraber tüm popülasyonun sanki bu şekilde beslenmesi gerekiyormuş gibi bir yanlış algı var. Özellikle çocuklarda bunu düzeltmek istiyorum.
1: Tabii
0: Çocukların
1: sağlıklı
0: sağlıklı
1: yağlardan söz ediyorsunuz diye tahmin
0: beslenmesi.
1: ediyorum, değil mi? Sağlıklı yağlar olacak. Yani tereyağı olur, hayvansal yağ
0: Öyle.
1: olur, zeytinyağı olabilir. Ama diğer yağ ürünleri biraz bu konuda çocuklar için de sağlıklı olmasa gerek.
0: Kızartma değil kesinlikle kalsın. Evet çok güzel bir hatırlatma yaptınız. Kızartma gibi işlenmiş trans yağ içeren ürünler gibi paketli gıdalarda bulunan yağlar gibi bu gibi ürünler değil. Konumuz Kurban Bayramı olduğu için etin içeriğinde bulunan yağların çocuklardan da sakınılmasına gerek yoktur. Bu hatırlatmayı yapmak istedim. Yaşlılarda peki nereye dikkat edebiliriz? Yaşlı bireylerde çiğneme ve sindirim problemleri de son derece sık olabiliyor. Yine yumuşak parçalanmış etler burada kıymetli. Diş sorunları olabiliyor. Protez kullanabiliyor yaşlılarımız. Damak sorunları olabilir. O yüzden yumuşak pişirme yöntemleri tercih etmek, su tüketimine özen göstermek önemli. Haşlama, ızgara gibi yöntemler, fırında pişirme, kendi suyunda pişirme yöntemleri tavsiye edebiliriz.
1: Yaşlılarımızda ve tabii rahatsızlığı olanlarda mutlaka bir hekim kontrolünde oldukları için nasıl beslenecekleri konusunda bir fikir sahibidirler. Lütfen dikkatli olsunlar. Çok teşekkür ediyoruz efendim bizimle birlikte olduğunuz ve aktardıklarınız için. İyi bayramlar diliyoruz yeniden.
0: Ben
1: Sağ
0: teşekkür
1: olunuz.
0: ediyorum. Çok selamlar,
1: Hoşçakalınız.
0: iyi bayramlar tüm
1: Teşekkür
0: dinleyicilerimize ve
1: ederiz.
0: sizlere.
1: Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beslenme ve Diyet Biriminden Doktor Diyetisyen Hayriye Yıldırım konuğumuzdu. Kurban Bayramı'nda beslenmeyi konuştuk ve veda vaktimiz geldi yaşamın ritminde. Programı sizler için Gülben Şahin, Mutlu Füsun Küçük hazırladı. Teknik yönetimde Gülden Acar ve spikeriniz ben Deniz Nuh'un. Sevdiklerinizle huzurlu bir bayram diliyoruz. Hoşçakalın.

0: Hoşçakalın.
1: Yaşamın ritmi.

0: Cengiz Tünay'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Akıp Giderken bu sezonda yaşlı hakları ve mutlu yaşlılık konularıyla sizlerle. Sanat dünyasının duayenlerinin hayatından kesitlerin ve vatanımızın dört bir yanından örnek insan manzaralarının yer alacağı Hayat Akıp Giderken her perşembe saat 21.05'te TRT Radyo 1'de.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Mutfağın sırları. Hazırlayan ve sunan Emine Beder.
1: Efendim hepinize merhabalar. Yapımcı Mebru Karakaya ile birlikte tekrar hayırlı bayramlar diliyoruz. Bayramın şanına yakışır şekilde bir tatlı tarifimiz olsun istedik bugün. Kalbura bastı. Türkiye'de hurma, halbur tatlısı, Aksaray şeker böreği, dünyada ise hurma sice veya hurme adıyla bilinen Osmanlı mutfağından günümüze kadar gelen kalbura bastı tatlısı için öncelikle 125 gram tereyağı veya margarine ihtiyacımız var. Bir çay bardağı sıvı yağ, bir çay bardağı yoğurt, bir yumurta, bir çay bardağı irmik ve yarım paket kabartma tozu kullanacağız. Öncelikle bir yumurtayı oda sıcaklığında yumuşamış olan 125 gram yani yarım paket tereyağı ya da margarini, bir çay bardağı sıvı yağını, bir çay bardağı yoğurdu bir kabın içine alıp şöyle krem kıvamına gelene kadar yoğurmamız gerekiyor. Ardından yarım paket kabartma tozunu, bir paket vanilyayı, 3,5 ila 4 su bardağı unu ekleyip böyle ele yapışmayan yumuşak kulak memesi kıvamında bir hamur elde ediyoruz. Hamurdan iri ceviz büyüklüğünde parçalar koparttıktan sonra önce yuvarlayıp sonra elimizle yassıltarak orta kısmına iri dövülmüş ceviz koyup üst tarafta hamurun kenar kısımlarını birleştiriyoruz. Eğer illa da böyle arka tarafı tırtıklı olsun istiyorsak rendenin üzerinde ya da şekilli bir aparatın üzerinde üst tarafının tırtıklı olmasını sağlayıp fırın tepsisine diziyoruz ve gönderiyoruz 180 derece önceden ısıtılmış fırına. Bu arada şerbetini önceden hazırlamış olmamız gerekiyor. Şerbet için 3,5 su bardağı kadar şekere ihtiyacımız var. 3 su bardağı da su kullanacağız. Şöyle 1-2 tatlı kaşığı da limon suyu. 10 dakika kaynattığımız şerbeti ateşten alıp soğumaya bırakıyoruz. Fırından çıkan tatlılarımız henüz böyle sıcak sıcakken soğuk şerbeti üzerine gezdiriyoruz. Tatlımız hazır. Şimdiden ellerinize sağlık, afiyetler olsun diyoruz. Ama tabii ki yanında köpüklü bir Türk kahvesine ihtiyaç var. Efendim kahve yaparken mümkün oldukça soğuk su tercih edin. İçine kahvenizi, şekerinizi koyun, karıştırın. Bu esnada şöyle minicik bir fiske kadar yani çay kaşığının ucuyla kabartma tozu ekleyin. Daha köpüklü olur kahveniz. Ve son olarak cezvenin üzerine bir tatlı kaşığı kadar kahve koyun ama sakın karıştırmayın. Çok kısık ateşte kahveyi pişmeye bırakın.

0: o üstte kalan karıştırılmayan toz kahve köpük yapacaktır zaten yavaş yavaş. Yeterince kabardığında kahveniz köpüklerini alıp fincanlara paylaştırın. Kalan kahveyi üzerlerine gezdirin. Evet, tekrar hayırlı bayramlar diliyoruz hepinize. Yeniden görüşmek dileklerimizle. Hoşça kalın.
1: Mutfağın sırları.

0: Saat 3.
1: Haberler.
0: İyi geceler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Murat Doğru. Şimdi haberleri veriyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında tansiyon yüksek. ABD, İran'ın güneyindeki Bender Abbas yakınlarında askeri hedefleri vurdu. Washington yönetimi saldırının gerekçesini Amerikan güçleri ve ticari deniz trafiğine yönelik tehdit olarak açıkladı. İran'da misilleme olarak bölgedeki bir Amerikan hava üssünü hedef aldığını duyurdu. İran basını bölgede ABD'ye ait bir uçağın düşürüldüğünü yazdı. Washington iddiayı yalanladı. Soykırımcı İsrail Gazze'de katliam yapıyor. Ateşkese uymayan İsrail unsurları Kurban Bayramı'nda da bombardımana devam etti. Bayramın ilk iki gününde saldırılarda can kaybı 16'ya yükseldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebun ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Cezayir ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Bayramın ikinci gününde siyasi partiler arasında bayramlaşma ziyaretleri gerçekleştirildi. AK Parti 16, MHP ise 7 partiyle bayramlaştı. Bayram sohbetlerinde birlik ve beraberlik mesajları öne çıktı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kurban pazarlarında satılamayan kurbanları Et ve Süt Kurumu'nun satın alacağını açıkladı. Önceki yıllarda olduğu gibi bu yılda üreticilerimizi mağdur etmeyeceğiz dedi. Bakan Yumaklı, satın alım işlemini 1-7 Haziran tarihlerinde gerçekleşeceğini belirtti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ekonomisinin küresel krizlere rağmen güçlü ve dayanıklı yapısını koruduğunu söyledi. İhracatta olumlu tablonun sürdüğünü vurgulayan Bolat, Haziran'da 4-5 milyar dolarlık ihracat artışı sağlayacağız dedi. Alınan tedbirler sayesinde Türkiye'nin enerjide arz sıkıntısı çekmediğini belirtti. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, 2015'te Fenerbahçe futbol takımının otobüsüne yönelik silahlı saldırı soruşturması ile ilgili soruyu yanıtladı. Ülkemizde hiçbir şey kapalı kalmasın, açıklansın, araştırılsın dedi. Bakan Aşkınbak açıklamayı Rize'deki bayramlaşma programında yaptı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Milli Savunma Sanayi'nin önemli projelerinde olan Gökdoğan ve Bozdoğan füzelerinin son harp başlıklı test atışlarını başarıyla tamamladığını duyurdu. Böylece milli hava füzelerinin doğrulama süreci geride bırakıldı ve seri üretim süreci başladı. Yerli ve milli imkanlarla üretilen Türkiye'nin ilk hızlı treninden yeni hız rekoru geldi. Milli elektrikli hızlı tren saatte 240 kilometreye ulaştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, trenlerimiz maksimum hızına ulaşıncaya, tüm güvenlik ve konfor kriterlerini eksiksiz karşılayıncaya kadar testlere devam edeceğiz dedi. Kemal Kılıçdaroğlu, mecliste yapılacak CHP grup toplantısının talimatı olmadan gerçekleştirilemeyeceğini duyurdu. Gerekli bilgilendirmeler talimatım gereği yapılmadığı sürece TBMM CHP Grup Genel Kurulu yapılmayacaktır dedi. 1 Haziran'da yapılması planlanan parti meclisi toplantısı ise başka bir tarihe ertelendi. Memleketi Manisa'da konuşan Özgür Özel yeni bir parti kurmayacaklarını açıkladı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultay açıklamasına da cevap verdi. Kemal Bey avukatını Yargıtay'a gönderip başvurusunu çeksin. Tedbir kararı kalksın. 40 gün içinde kurultayımızı yapalım dedi.